0: bahsediyoruz. Bir terör sorunundan bahsediyoruz. Bunun bir günde böyle parmak şıklatılarak çözüleceğini kimse hayal etmiyor. Ama bir artık bir gerçeklik var. Sayın Bahçeli süreci okuyarak ve biz bugün İsrail'e karşı konumlanıyoruz. Yani artık ya deyim yerine ise şöyle bir şey yaptık mesela PYD'si YPG içinde. Bu adamların, İsrail bu adamların bize silahlarını yıllarca bize çevirdiler. Türkiye aldı o silahları bu hamlesiyle Abdullah Öcalan'ın da deyim yerine ise üzerinden silahları aldı İsrail'e çevirdi bakın. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Yani o sisteme entegre etti. Dedi ki sen yıllarca dedi haymatlas oldun falan filan. Tamam senin de çünkü o PYD'nin kullandığı argümanlar da vardı. Nasıl ki PKK 1980'lerde 12 Eylül o darbeci faşistlerinin Kenan Evren cuntasının o işkenceci politikaları, baskıcı politikalarından beslendiyse PYD'de açık söyleyeyim geçmişteki işte Kürtleri yok sayan 300-400 bin Kürt'ün haymatlos olduğu, vatansız olduğu şeylerden hep faydalandı. Şimdi Türkiye dedi ki tamam dedi seni de sisteme entegre edelim dedi. Bu yani olabilir. Şimdi birileri de şu söylen ya dikkat etmek lazım. Söylenebilir. Bakın uyarı yapılsın. Ama ben şeye çok tepki gösteriyorum. Yani ya bu iş nasıl? Tamam nasıl olacak sen söyle falan diyorum. Yani nasıl olmalı? Bir formül söyle o zaman. Benim bulduğum çözüm bu misal. Ben çözümü beğenmiyorsun. Senin çözümün ne? Sen nasıl çözeceksin? Yani atom bombası atıp tamamını hepsini mi yok edeceksin ki Türkiye asla böyle bir şey yapmaz onu da söyleyeyim. Ondan sonra ya böyle bir politika mesela olabilir biri çıkar der ki ya ben o bölgelere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize full böyle bir atom bombası atıp tamamen yok etmek istiyorum diyen de çıkabilir. Böyle akli melekeleri yerinde olmayan tipler de çıkabilir. Böyle ırkçılar da çıkabilir. Vardır, çok azdır Türk milletinin içinde çünkü ırkçılık barınamaz. Bizim milli kimliğimiz çok güçlüdür, kodları çok güçlüdür. Böyle ırkçılık falan filan Avrupa'daki gibi ırkçılık beslenemez Türk milletinden. Yani o açıdan onları 3-5 tane çıkar ama çözümün ne? Sen ne için öneriyorsun? Kandil'e operasyon yapalım, sürekli operasyon yapalım. Eyvallah, tamam yapalım. Peki ondan sonra yani PKK böyle silah bırakacakken operasyona devam ettiğimizde İşte az önce söyledim Türkiye 2020-2021'den sonra uyguladığı akıllı politika, baskılar, çatlakları kullanma falan filan bir manevralarla SDG'yi işte kuşattı. O asker harekatlarla kesti. SDG'nin denize çıkmasını engelledi. Sonra Suriye'deki süreci de iyi okudu. Oynadı. Oyununu oynadı. Satrancını oynadı. Ve orada şu an Türkiye'nin ağzının içine bakan bir yönetim var. Amerika'ya da tamam bakıyor eyvallah. Ama Türkiye'ye de bakıyor. Askeri anlaşmayı bizimle yapıyor. Yani Türkiye orada güvenlik noktasında temel bir şey yapıyor. Şimdi bunu başarmış bir Türkiye benzerini Irak'ta da yapamaz mı? Yapabilir. Artık tek mermi atmadan aslında Kandil'e sıkıştırdı. Hatırlayın Cemil Bayık ne dedi? Öcalan kongreyi toplayın örgütü feshedin dediğinde Cemil Bayık dedi ki ya dedi kafayı kaldıramıyoruz ki dışarı çıkartamıyoruz nasıl kongre toplayalım dedi. Cemil Bayık'ın açıklaması bu var. Arşivde duruyor gidin bakın. İşte zaten bu duruma gelmişken şunu yapmak çok daha sağlıklı değil mi? Tamam sizin için deniz bitti arkadaş silahınızı bırakın gelin daha fazla bizim Mehmet'imiz de ölmesin ondan sonra. Bizim asker şehadetten korkmaz o ayrı mesele ama artık yani devam yani Mehmet Bey'e yanıt veriyorum. Dediğim gibi saygı duyarım duygusal yaklaşanlara kızgın olanlara hiçbir şey demem. Hepimiz kızgınız hepimiz duygusalız o acılarda. Çok bir şey yaptık, çok çektik yani. Hem ülkemiz zarar gördü, hem insanlarımız hayatını kaybetti. Şehitlerimiz, daha gencecik filanlar hep onu söyleriz. 11 aylık Bedirhan bebekten bir gün fazla yaşadıysak o bize haram olur. Yani onun hakkını savunmazsak. Onları söyledik, hep mücadeleleri savunduk. Ondan sonra velhasıl kelam, yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi Mehmet Bey yine uzun yazmış. Şimdi... 5 dakika zamanım kaldı. 5-6 dakika zamanım kaldı. Şimdi Amerikan istihbaratının başkanı şeye gidecek. Biraz onlara girmek istiyorum. Şu cemaat memaat mevzularına da girmek istiyorum. O yüzden bu mesajımı yani okumamı artık şey yapsın. Hakkını helal etsin. Sonrasındaki şeye saklayalım. Ben onun ekran görüntüsünü alayım. Sonrasındaki programa konuşalım. Şimdi Amerikan istihbaratını buna bir virgül koyalım. Dediğim gibi SDG'nin fesli iyidir. Kötü değildir. Harita tamamlanıyor Suriye'de. Tekrardan o renkli haritadan tek İsrail'in işgal ettiği alanlar haricinde bütün bir Suriye haritası. Bu bizim için de iyi bir şey. Şimdi affedersiniz. Şimdi 25 Ağustos'ta sürpriz bir ziyaret. CIA direktörü veya CIA başkanı John Radcliffe Moskova'yı ziyaret etti. Apar topar gitti. Şimdi bizim meslektaşlarımızdan Selim Atalay var. Yıllardır Amerika'yı falan takip eden isimlerden biri. Selim Atalay şöyle bir şey yaptı. Hemen onu da sizinle paylaşayım. Paylaşım yaptı. Dedi ki yani apar topar gitti dedi. Ve hemen yazdığını söylüyorum. CIA'nın başkanı 4 saatinde Moskova'ya geldi. Muhtemelen Putin ile görüştü diyor. Tahminini söylüyor. Rusya devlet başkanı ile görüştüğünü söylüyor. Ve yine muhtemelen diyor bir şey yapmak üzeresiniz. Bunu biliyoruz yapmayın mesajı verdi diyor. Şimdi Selim Atalay yıllarca Washington'da görev yaptığı için oradaki kaynaklarıyla görüştü mü görüşmedi mi bilmiyorum. Bu şey ne diye bir tire koyuyor. Diyor ki Ukrayna için yeni seferberlik ve saldırı ihtimali ve veya diyor NATO'yu gri alanda test edecek ve 5. maddenin çalışıp çalışmadığını sergileyecek sert bir operasyon diyor. Bir tik yani bir seçenek daha koyuyor. Aynı zamanda İran konusu da görüşüldü. Bu şey ne deyip ve veya diyerek böyle bir seçenekler işte Ukrayna için yeni seferberlik ve saldırı ihtimali, NATO'yu gri alanda test edecek ve 5. maddenin çalışıp çalışmadığını sergileyecek sert bir operasyon ve işte Ukrayna'nın yanında aynı zamanda İran konusunda görüşüldü diyor. Şimdi Wall Street Journal diyor ki oradan bir alıntı yapmış. En son bir CIA başkanı Kasım 2021'de benzer şekilde apar topar Moskova'ya gelip Ukrayna'ya saldırmak üzeresiniz yapmayın demiş. Ancak Şubat 2022'de Rusya'nın operasyonunu başlattığını hatırlatıyor. Yani nedir ne değildir. Şimdi başka şeyler de var tabii ki. Yani Wall Street Journal'ın yazdığı dediğimiz gibi Rusya'da bir askeri seferberlik olası. NATO'nun kararlılığının test edilmesi falan filan. Artı eski CIA başkanı, başkan yardımcısı Beth Sanner'ın şu sözlerini de aktarmış. Neden John Radcliffe Moskova'ya gitti diye. Bu ne yapacağınızı biliyoruz ve bunu yapmamanız daha iyi olur gibi bir şey olabilirdi diye bir şey söylemiş. Ona göre toplantının bir diğer olası konusu da İran'da ateşkes ve ateşkes görüşmelerinde diğer tarafların dahil edilmesi. Şimdi Financial Times Trump yönetimi yetkilileri geçen hafta Kiev'den ABD'nin üst düzey bir yetkiliyi taşıyan bir uçağı Rusya'nın başkentine göndereceği, pazartesi, salı, çarşamba günleri Moskova, St. Petersburg ve Kuzey Rusya'ya uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırmamasını istediği şeklinde haber yapmış. Şimdi buna baktığımız zaman senaryoları görüyoruz ama bu senaryolar bir incelemeye çok dayanmıyor. Yani tabii ki Radcliffe'in mutlaka çantasında bir şeyler var. Böyle Amerika'nın koltuğunda, önemli koltuğunda oturan birinin yine Rusya'ya gidip önemli koltuklarda oturan ya bir kişiyle ki birden fazla kişiyle görüşmüştür. İşte iddia doğru. İşte Vladimir Putin'le de görüştü deniyor. Rusya devlet başkanı muhtemelen mevkidaşıyla da görüşmüştür. Rus mevkidaşıyla da görüşmüştür. İletişim kurmuştur. Başka kimselerle görüştüğünü bilmiyoruz. Detayları zamanla çıkacaktır. Muhtemelen Amerikan basında falan da sızdıracaklardır. Belki Rusya da benzer şekilde Rus basını da yazacaktır. Ama dediğim gibi önemli bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii burada beyin fırtınası yapmakta fayda var. Rus ya da da çünkü Amerikan basınında işte Batı basınında yazılanların yanı sıra ondan sonra basınında da Rusya'da kanaat önderleri arasında siyasetçiler arasında da konuşulan bir mesele. Mesela Hava Kuvvetleri tüm generali Sergey Lipovoy diyor ki Hava Kuvvetleri'ne tüm general Rusya'da kahraman olarak bilinen biriymiş. Görüşmenin Amerikan ve Rus başkanları arasında olası müzakerelere hazırlıkla ilgili olduğunu söylemiş. Yani olabilir demiş. Bu yine Devlet Duması'ndan milletvekili Andrei Kolesnik ziyaretin amaçlarının terörizmle mücadelede karşılıklı çabalardan ve bilgi alışverişinden Ukrayna'daki çatışmaya kadar çeşitli olabileceğini söylemiş. Kolesnik demiş ki CIA direktörü yani CIA başkanı Rus istihbarat teşkilatlarının başkanlarıyla özellikle SVR direktörü Sergey Narşikin Narşkin ile görüşmeler yapmış olabileceğini söylemiş, az önce söylediğim mesele. Şimdi Amerikalı siyaset bilimci Malek Dudakov diyor ki CIA başkanının ziyaretinin Trump yönetiminin Ukrayna meselesine geri dönme telaşını gösterdiğini düşünüyormuş. Bunun kongre seçimlerine 2 aydan fazla bir süre kalmış olmasına ve Amerikan başkanının en azından bazı dış politika başarıları arayışına bağlıyormuş. İran'la, Gazze'yle, Redcliffe'in aynı zamanda yakın zamanda Küba'yla işler yolunda gitmiyor. Şimdi bizimle diyaloğu arttırıyorlar. Witkoff ve Kushner hiçbir konuda anlaşamadıysa Redcliffe'i devreye soktular diyor Amerikalı siyaset bilimci Malek Dudakov. Dudakov aynı zamanda diyor ki bu ziyaretin herhangi bir diplomatik atılıma yol açacağından şüphe duyuyor. Önde gelen Şahin bize geldiğinde neler olup bittiği hakkında dürüst, sert, samimi bir görüşme olabilir. Ziyaret bazı faydalar sağlayabilir ama çok umutlanmamak gerekir şeklinde söylemiş. Şahin demesinin nedeni şu, bu arada onu da söyleyelim. Şimdi bu Redcliffe şeye yakın duruyormuş. Biliyorsunuz Amerikan yönetiminde de böyle kamplaşmalar var ya, böyle klikler falan filan. Bu Marco Rubio ya yakın, onun gibi biriymiş. Yani Şahin kanadının elemanlarından biriymiş. Amerika'daki CIA direktörü diyelim. Devam edelim. Şimdi burada CIA başkanının Rus liderliğiyle yaptığı başlıca görüşmenin Ukrayna meselesi olduğunu varsayarsak. Şimdi Zelenski'nin Moskova ile müzakerelere yönelik önerdiği yaklaşımlara yakından bakmakta hakikaten fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi ona göre, Zelenski'ye göre Ukrayna ABD ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte Rusya için 3 öneri içeren kısa bir belge hazırlamıştı. Şimdi acaba bunlar üzerinden mi yine aynı zamanda bir görüşme mi yapılıyor? Birincisi ateşkes. İkincisi Donbas'ta üçüncü bir tarafın, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Üçüncü bir tarafın kontrolü altında özel bir ekonomik rejimin kurulması. Üçüncüsü ise Ukrayna'daki barış çözümünde AB ve NATO'nun rolünün belirlenmesi. Zelenski ayrıca diyor ki düşmanlıkları sona erdirme girişimleri için en uygun dönemin Aralık 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak G20 zirvesinden sonra başlayıp 2027 yazının sonuna kadar sürecek döneme işaret ediyor. Acaba bu da bir seçenek mi, bunlar mı görüşülür diye insanın aklına takılmıyor değil. Aslında zamanımız daha var, yani zamanımız bitti. Yoksa şeyi de konuşmak istiyordum. Amerika Birleşik Devletleri, şimdi buna bir virgül koyalım, bu meseleyi takip edeceğiz, bu CIA başkanının ziyaretini. Ama şeye de girmek istiyordum da dediğim gibi zamanımız biraz tükendi diyelim. Diğer konularla biraz uzun sürdü. İran'a karşı askeri güçte başarısız olan Amerika yeniden ekonomi kartına dönmüştü. Ona da girecektim ama onu da sonraki bölümlere saklayalım. Mehmet Bey'in diğer mesajını da not alıyorum. Ona göre şey yapacağız, konuşacağız. Bana da hatırlatsın o gün yayında. Bu kadar diyelim. Cuma akşamı tekrar görüşeceğiz. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda kimin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun solukluklarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için bugün bol bol haberlerimiz var, deli deli haberlerimiz var. Böyle hepsini bir belli bir kutuya koydum, çalkalayıp önünüze vermek yerine kategorize ettim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında. Efendim yani tabii yapay zeka ile başlayacağız hayatım. Hayatımızı en çok etkileyen yapay zeka ile ilgili bir giriş yapacağız. Şimdi yapay zekanın görünmeyen fabrikalarından bahsedeceğim size. Biraz çipten elektriğe yeni hesaplama savaşlarına gireceğiz. Şimdi yapay zekayı kullanırken yaşadığımız deneyim diğer teknoloji ürünlerini kullanmaktan biraz daha farklı. Maddesiz bir deneyim yaşıyoruz. Yani bir kutuya birkaç kelime yazıyoruz. Sonra birkaç saniye sonra cevap geliyor. Biz burada ne makine görüyoruz, ne fabrika görüyoruz, ne enerji santralı görüyoruz. İşte bu yüzden yapay zekaya hala büyük ölçüde bir yazılım yarışı olarak algılıyoruz. OpenAI yeni model çıkarttı mesela geçtiğimiz günlerde. Google Benchmark'ta öne geçti. Anthropic daha iyi kod yazdığını söylüyor. Bir başkası daha uzun metni anlayabiliyor. Fakat işte 2026 yazında peş peşe geldi bu haberler. Rekabetin giderek daha aşağıdaki katmanlara indiğini gösteriyor bu. Artık şirketler yalnızca en iyi modeli yapmak için yarışmıyor. O modeli hangi çipin çalıştıracağına, o çipin belleğinin nasıl tasarlanacağına, elektriğin nereden geleceğine ve hesaplamanın dev bir veri merkezinde mi yoksa masamızdaki bilgisayarda mı yapılacağına karar vermeye çalışıyor. İşte bu değişimi anlamak çok önemli. Çünkü yapay zeka sektörünün bundan sonraki sınırını model zekası kadar fizik de belirleyecek. Yani bu ritmeyi kopyalamak kolay. Yeni bir elektrik iletim hattını, yarı iletken fabrikasını ya da 8 gigawattlık veri merkezi altyapısını kopyalamak kolay değil. İnsanlar ChatGPT'yi açtığında ekrana yalnızca kelimeler görüyor. Ama o kelimelerin arkasında milyarlarca dolarlık işlemciler, yüksek bant genişlikli bellekler, fiber ağlar, soğutma sistemleri ve olağanüstü miktarda elektrik çalışıyor aslında. Yapay zeka sektörü büyüdükçe bu görünmeyen fiziksel katmanın maliyeti de büyüyor. Ve son birkaç günün haberlerine bakacak olduğumuzda sektörün tam bu soruna yani sonunda saldırmaya başladığını görüyoruz. İşte OpenAI ilk kez kendi çipini yaptı. Mesela bu çok önemli bir haber. Mesela Nvidia'yı yenmekten daha büyük bir haber bu. OpenAI Jalapeno adını verdiği işlemci bu değişimin en açık örneklerinden biri. Şirket yıllardır modellerini büyük ölçüde Nvidia'nın hızlandırıcıları üstünde çalıştırıyordu. Bu düzen Nvidia'yı yapay zeka patlamasının en büyük ekonomik kazananlarından birine getirmişti. OpenAI'yi de tuhaf bir konuma sokmuştu açıkçası. Çünkü dünyanın en değerli yapay zeka servislerinden bazılarını geliştiriyorsunuz. Fakat ürettiğiniz her cevabın altında başka bir şirketin donanımı duruyor. Üstelik modelin eğitimi kadar milyonlarca kullanıcının her gün yaptığı sorguların cevaplanması da sürekli donanım maliyeti yaratıyor. İşte jalapeno bu ikinci probleme, yani inferans dediğimiz çalışma aşamasına göre tasarlanmış. Şimdi inferans modelin eğitiminden sonraki hayatını anlatıyor bize aslında. ChatGPT'ye İstanbul neden bu kadar kalabalık diye soru soruyorsunuz ya mesela. Model yeniden eğitilmiyor. Eğitilmiş model elindeki ağırlıkları kullanıp sizin için bir cevap hesaplıyor. Bir kullanıcı için bu işlem önemsiz görülebilir, fakat aynı işlemin yüz milyonlarca kullanıcı ve sürekli çalışan yapay zeka ajanları tarafından milyarlarca kez tekrarlanacağını düşündüğümüzde cevabı üretmenin maliyeti bir teknoloji şirketinin en büyük giderlerinden birine dönüşüyor. İşte OpenAI 25 Ağustos'ta açıkladığı ilk sonuçlara göre Jalapeno şirketin kullandığı karşılaştırma sistemlerine kıyasla test edilen modellerde watt başına yaklaşık 1,5 ila 1,9 kat fazla yapay zeka işi yaparken uçtan uca gecikmede de önemli düşüşler sağlamış. Şimdi GPT-OSS 120B, DeepSeek R1 ve Kimi K2.5 gibi farklı modeller üstünde yapılan testler, çipin yalnızca yapay zekanın o OpenAI modellerine özel dar bir hızlandırıcı olmadığını da göstermiş. OpenAI özellikle performansı yalnızca çip ne kadar hızlı diye değil, aynı elektrikle ne kadar iş üretebiliyor diye ölçüyor. Çünkü veri merkezinin elektrik kapasitesi sınırlıysa daha hızlı bir çipin tek başına yeterli olması imkansız. Asıl avantaj aynı megawattla daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmek. Burada rakamları biraz temkinli okumak gerekiyor tabii. Çünkü Jalapeno bugün Nvidia'nın yerine geçmiş milyonlarca adet üretilen olgun bir ürün değil. OpenAI çipi yıl sonuna doğru kendi altyapısında kullanmaya başlanmaya hedefleniyor. Şimdi semi analysis diye bir şey var. Bu seri üretimin esas olarak 2027 boyunca artması bekleniyormuş. Ayrıca bugünkü sonuçların bir kısmı Nvidia'nın Blackwell neslinde kıyaslanıyormuş. Yani semi analysis'in o analizlerini ise HBM4 kullanan Jalapeno'nun teknolojik zamanlama bakımından Nvidia'nın daha yeni Rubin sistemleriyle karşılaştırılmasının dahi adil olduğunu söylüyor. Daha adil olduğunu söylüyor. Yani buna rağmen ilk nesil özel çipin çalışır durumda olması ve bağımsız benchmark ekibinin laboratuvarda bunu test edebilmiş olması haberin en önemli tarafı tabii ki. Yani Nvidia'nın artık oradaki o krallığı, patronluğu biraz sallanmaya başlayacak. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü OpenAI'nin yaptığı şey yalnızca daha ucuz işlemci üretmeye çalışmak değil. Şirket modelinin inference yazılımını ağı, belleği ve işlemciyi aynı iş yüküne göre birlikte tasarlamak istiyor. İşte Apple'ın mesela yıllar önce Intel işlemcileri bırakıp kendi silikonuna geçerken kazandığı avantajın benzeri burada çok daha büyük ölçekte aranıyor aslında. OpenAI Nvidia kullanmayı bırakacağını söylemiyor. Hatta şirket Jalapeno duyurusunda Nvidia ve diğer üreticilerin hızlandırıcılarını kullanmaya devam edeceğini açıkça altını kalın kalın çizerek söylüyor. Ancak bundan sonra OpenAI'nin önünde ikinci bir seçenek olacak. Bazı işlerde hazır GPU satın almak, bazı işlerde ise tam kendi modelinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış silikon kullanmayı hedefleyecek. İşte Jalapeno haberindeki en ilginç ayrıntılarından biri de çipin yalnızca yapay zeka çalıştırmak için tasarlanmamış olması. Bakın bu çok önemli. Yapay zeka tasarım sürecinde de kullanılmış aynı zamanda. Yani OpenAI modellerinin bazı yazılım çekirdeklerini optimize etmekten donanım geliştirme sürecine kadar farklı aşamalarda mühendisleri hızlandırdığı söyleniyormuş. Şirketin seçilmiş bazı hesaplama bloklarında yapay zeka tarafından oluşturulan o uygulamaların insan uzmanlarının yazdığı sürümlerden daha hızlı sonuç bildirmesi ileride garip bir geri besleme döngüsüne işaret ediyor. Daha iyi yapay zeka, daha iyi yapay zeka çipi tasarlamaya yardım edecek. Daha iyi çip bir sonraki yapay zekayı daha hızlı çalıştıracak. Yani birbirlerini besliyorlar. Böyle bir yeni bir döngü yaratılıyor. Fakat çipi ne kadar verimli yaparsanız yapın, sonunda onu bir prize takmak zorundasınız. İşte burada Jalapeno'nun o watt başına performansının bu kadar öne çıkarılmasının sebebi de işte burada yatıyor. OpenAI'nin başka bir projesi hesaplama yarışının ulaştığı ölçeği işlemci laboratuvarlarından çıkarıp doğrudan elektrik şebekesine taşıyor. İşte Ohio'da 8 gigawattlık veri merkezi artık bilgisayar odası olarak değil, sanayi tesisi olarak isimlendiriliyor. İşte OpenAI'nin Ohio'nun Pike County bölgesinde SP Enerji tarafından geliştirilen veri merkezi kampüsü için yaptığı anlaşmanın hedeflenen kapasitesi 8 gigawatt. Bu rakamı bir teknoloji haberi için okuyunca büyüklüğü çok kolayca gözden kaçabilir. Bakın size söyleyeyim. Yani gigawatt telefon veya bilgisayar dünyasının doğal ölçü birimlerinden biri değil. Daha biz megabitlere bilmem nelere zor alıştık. Megapiksellere zor alışmışken. Yani enerji santralları ve bölgesel elektrik şebekeleri konuşulurken kullanılan bir ölçek bu aslında. Şimdi projenin ilk 800 megawattlık bölümünün 2028 civarında devreye girmesi hedefleniyormuş. Dolayısıyla 8 gigawatt bugün çalışan kapasite değil, yıllara yayılacak planlanan bir büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Yine de yalnızca planın kendisi yapay zeka altyapısındaki yeni ölçeği acayip gösteriyor bize. İşte finansman yapısı da en az elektrik ihtiyacı kadar dikkat çekici. Şimdi Reuters burada şöyle bir şey diyor. OpenAI 20 yıllık kiralama yükümlülüğünü desteklemek amacıyla 105 milyar dolara garanti verebilecek ve SP Enerji'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacakmış. Bu alışılmış bir müşteri tedarikçi ilişkisi neredeyse ters yüz oluyor burada. Ya düşünsenize, sen birinden mal alacaksın. Diyorsun ki abi ben senden şu kadar sene bu malı alacağım. Bu arada sen de bu malları üretecek fabrikayı yapmak için de sana 1,5 milyar dolar veriyorum. Ya paralara baksanıza, acayip paralar bunlar. Yani önümüzdeki yıllar boyunca 105 milyar doları garanti ediyorsunuz vermeyi. 1,5 milyar dolar da fabrikayı yapmak için ayrıca para veriyorsunuz adamlara. Acayip bir şey. Şimdi Nvidia bir yandan merkezlerinde kullanılacak o hızlandırıcıları satan şirket, bir yandan da bu dev altyapının kurulabilmesi için finansman zincirinin parçası haline geliyor. Yani yapay zeka çipi üretmek artık yalnızca çipi müşteriye satıp kasaya para koymak anlamına gelmiyor. Müşterinin o kadar çok çipi çalıştırabileceği fiziksel ortamın kurulmasına da yardım etmesi gerekiyor. İşte Ohio projesi, bu 8 gigawattlık Ohio projesinin bize anlattığı asıl şey veri merkezinin tanımının değişmesi aslında. Bir zamanlar veri merkezi dendiğinde şirketlerin sunucularının tutulduğu, internet trafiğinin yönetildiği büyük bilgisayar binalarından filan bahsediyorduk. Şimdi yapay zeka tesislerinde elektrik bağlantısı, enerji üretimi, soğutma, arazi, finansman, işte bilgisayarların içine tedarik edilmesi, onun bileşenleri falan geliyor. Şimdi Reuters'ın haberine baktığımızda yalnızca şebeke iyileştirmeleri için, bakın şebeke iyileştirilmeleri için milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gerekiyormuş. Çünkü bir bölgeye binlerce yüksek güçlü hızlandırıcı koyabilmek için önce o bölgenin elektriği taşıyabilmesi gerekiyor. 8 gigawatt dile kolay geliyor. Ama o 8 gigawattı taşıyacak orada elektrik teli var mı? Onu düşünün. İşte bu nokta yapay zeka ekonomisinin sık

Gelince iyi modelimiz yok değil. Modeli çalıştıracak fiziksel kapasitemiz yok olabilir. İşte OpenAI'nin aynı hafta hem jalapeno'nun enerji verimliliğini öne çıkarması hem de gigawatt ölçeğinde veri merkezi kapasitesi peşinde olması bu yüzden birbirini tamamlayan iki haber aslında. Böyle tık diye birbirinin içine oturuyor bunlar. Bunlar aynı denklemin iki tarafı. Bir yöntemde her watt'tan daha fazla hesaplama çıkarmaya çalışıyorsunuz. Diğerinde sisteme daha fazla watt sokuyorsunuz. İşte büyük yapay zeka şirketlerinin bugünkü altyapı stratejisi ikisinin aynı anda yapmak üzerine kurulu. Bu tabloda bu arada yalnızca OpenAI'ye özgü değil. Mesela Apple'ın yapay zeka altyapısına bakınca aynı hesaplama probleminin çok farklı bir çözümü görülüyor. Apple telefonu veri merkezine taşıyor. Ne diyeceksiniz değil mi şimdi? Telefon mu? Veri merkezi mi? İşte. Şimdi şöyle 24 Ağustos'ta bu haber düştü size. Bir gün öncesinde düştü bu haber. Apple'ın kendi ürettiği yapay zeka sunucularının içini ilk kez yakından göstermişler. Ne var bu yapay zeka sunucusunun içinde diye. Apple Insider diye bir site var. Bunu incelemiş ve görüntüler işte böyle bir acayip bir şey. 2 U yüksekliğinde bir sunucu kasasından bahsediyoruz. 4 sıra halinde yerleştirilmiş işlemci modülleri var orada. Tasarımdan sunucu başına 32 işlemciye kadar çıkabileceği bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Apple M5 Server adı verilmiş buna. Fakat işte Apple bunu gerçekten M5 işlemcilerden oluştuğunu henüz doğrulamamış. M5 işlemci şu andaki telefonlarda Apple'ın yeni çıkarttığı bilgisayar ve tabletlerdeki işlemcinin adı. İşte burada kesin bildiğimiz şey görüntülerin donanımın Apple üretimi bir sunucu olduğu, hangi çip neslinin kullanıldığı konusunda da ihtiyatlı olmak gerekiyor deniyor. Yani sunucunun kendisinden daha ilginç olan Apple'ın onu neden yaptığı. Apple Intelligence mümkün olduğunca kullanıcının iPhone, iPad, Mac'lerin üstünde çalışıyor. Tamam, ben kullanmıyorum, çok net söyleyeyim size. Çünkü şu anda diğerleriyle kıyasladığımızda şobalak duruyor biraz. Yani zöttürük zöttürük laflar ediyor. Neyse, ancak cihazın işte gücünü aşan işlemlerde Apple 2024'ten beri Private Cloud Compute dediği bir özel bulut sistemini kullanıyormuş. Bu sistemin düğümleri sıradan bulut sunucuları değil, Apple Silikon üzerinde kuruluyormuş ve iPhone'daki o Secure Enclave ile Secure Boot gibi güvenlik mekanizmaları birbirlerinin veri merkezlerine taşıyormuş bunları. Apple'ın iddiasına göre kişisel kullanıcı verisi yalnızca isteği yerine getirmek için kullanılıyormuş. Cevap üretildikten sonra saklanmıyormuş ve aktif işlem sırasında Apple personeli tarafından bile okunamıyormuş efendim. Şimdi bu mimari ilginç bir soruna çözüm arıyor aslında. Yapay zekanın en cazip kullanımlarından biri kullanıcının kendi hakkında çok şey bilen kişisel asistan. Fakat asistanın e-postalarınızı, takviminizi, fotoğraflarınızı, belgelerinizi anlayabilmesi ona daha çok mahrem veri vermeniz gerekiyor. Yani siz kendinizi açacaksınız ki sizin işlerinizden daha çok anlasın. Şimdi Apple'ın cevabı mümkün olan en fazla işi cihazda yaptırmak. Bilgisayardan mı kullanıyorsunuz? Bilgisayardaki yapay zeka onu yapsın diye. Telefonda mı yapıyorsunuz? Telefondaki yapay zeka yapsın diye. Cihazın yetmediği yerde verinin işlendiği bulut makinesinde telefonun güvenlik modeline yaklaştıran bir şekilde yapmak diyorlar. Yapay zeka altyapısındaki donanım tasarımının yalnızca hız için değil, güven modeli için de önemli hale geldiğini herkes burada görüyor. İşte evet. Yani bu noktalar giderek daha çetrefilli hale geliyor. Yani herkes bu işlerin içine giriyor. İsterseniz şimdi müzik arasına gidelim. Müzik arasında dün kaybettiğimiz o güzel şarkıcının sesini dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Dolly Parton, evet, o platin saçlı iri göğüslü kadını dün kaybettik. Yani aslında böyle müthiş bir şarkıcı, müthiş bir sanatçı falan diye çok popüler bir kadındı. Özellikle Amerika'da çok popülerdi. Kendi tarzında, kendi müziğinde. Hatta Trump böyle bir anda bir hafta bayraklar yarıya insin falan gibi bir şeyler söyledi. Amerika abi, bir dakika, o kadar da değil ya falan dedi. Amerika'dan böyle sesler yükseldi. Neyse, yani iyi bir kadındı ama o kadar da değil. Hani söyleyelim. Ama şarkıları falan hoştu. Size bugün 3 tane onun şarkısını çalacağım. İlki Jolene'di. Şarkının kendi içi çok enteresan. Yani işte sevdiği erkeği elinden almakta olan kadına yalvaran bir kadını anlatıyor. Aman dur ya, şu bizim adam da bizde kalsın. Ama sen gelin daha iyisini bilirsin. Ne yapıyorsun onu yap ama. İşte alma şu adamı be. Ha, gözünü seveyim falan diyen bir şarkıdan bahsediyoruz. Yani çok enteresan. Efendim, hadi o zaman haberlerimize devam edelim. Şimdi haberlerimizde enteresan bir şey. Bunu çok enteresan buldum, bu haberi. Yani şöyle, insanlar aptal telefonlar istemeye başlamış. Şimdi 2000'li yılların ortasıydı. 2008-2009 hatta galiba. Böyle bir anda akıllı telefon furyası başladı dünyada. İşte iPhone 1 geldi. Bize de dağıttılar böyle çalıştığım yerde. iPhone 1 vay filan, hakikaten acayip kayıyor filan dedik. Akıllı telefon ne yapar ki? Daha ne kadar akıllı olabilir filan diye bakarken hakikaten de bayağı bizim aklımızın da büyük bir kısmını bizden devraldı ve öyle devam etti. Akıllı telefonları istemeye başladılar insanlar. Sonra işte günümüze geldiğimizde aptal telefonları istemeye başladılar. Yani şöyle bir haberin detayına gidelim sizlerle isterseniz. Akıllı telefon endüstrisinin yaklaşık o 20 yıldır değişmeyen bir varsayımı vardı. Bu cihaz ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar iyidir deniyordu. Telefona kamera eklendi, müzik çalar eklendi, haritalar geldi, bankalar geldi. Televizyon çıktı, gazete, oyun konsolu, takvim, fotoğraf albümü, cüzdan, bilet falan, artık daha ne olsun derken yapay zeka geldi bir de üstüne. İşte bugünkü telefonun garip tarafı şu ki aslında cebimize taşıdığımız nesne telefon olmaktan başka her şeyi yapıyor. Yani daha doğru ya, biz bundan konuşuyorduk bir de değil mi diyen insanlar tanıdım ben. Fakat işte 2026 yazında yan yana gelen birkaç haber bu mantığın aslında küçük ama dikkate değer bir tersine akım oluşturduğunu göstermeye başlamış. Bazı insanlar daha gelişmiş telefon değil, özellikle daha az şey yapabilen telefon istemeye başlamış. İşte bu haber havuzunda bu eğilimi doğrudan anlatan mesela bir Z kuşağının eski telefona dönüşü haberini buldum. Hemen ona ekledim. Ekran görüntüsüyle hafıza arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma var elimizde. Onu koydum. Nokia mesela tuşlu telefon yapmış tekrar. Onu buldum, onu koydum sizler için. Ya ilk bakışta bunlar 3 ayrı teknoloji haberi gibi duruyorsa da yok ya, öyle değil aslında, bir dönüşümün bize öngörüsü, bize böyle bir abi bir dakika burada bir şeyler oluyor diyen bir alarm sesi bu aslında. Yani birlikte bu haberleri okuduğumuzda bambaşka bir yere götürüyor bizi. Şimdi aptal telefon tabi hakaret olarak söylemiyorum. Gerizekalı telefon, Allah belanı vermesin seni falan gibi değil. Ama hani akıllı telefonlar var elimizde, bir sürü bir şey yapabilen. Bunları yapamayan telefonlardan bahsediyoruz. Çünkü cihazın cazibesi, yeni telefonların cazibesi gerçekten de eksikliğinden kaynaklanıyor. Eksik olduğu için, daha aptal olduğu için cazip geliyor insanlara. Bu telefonda mesela Instagram'ı açamıyorlarmış. TikTok gösteremiyorlarmış. İşte her 3 dakikada bir bildirim çıp çıp çıp çıp gelmiyormuş. Yüzlerce uygulama çalıştırmak imkansız bunları. Bazıları yalnızca işte arama yapıyor, SMS yapıyor. Belki biraz müzik, belki bir iki temel özellik sunuyormuş. İşte bir ürün yöneticisinin klasik bakış açısından bunların hepsi dezavantaj, fakat mesele tam zaten burada tersine dönüyor. Kullanıcıların bir bölümü artık telefon yapamadıklarına para verme, telefonun yapamadıklarına para vermeye başlıyorlar. Bu teknoloji tarihi açısından acayip küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış değişikliği. Z kuşağı, neden eski telefonları istiyorsunuz kuzum? Yani 2000'den sonra doğan ey kuşak. Çünkü eski hayatını özlüyor olamaz. eski hayatı ben özlerim. Onlar cep telefonsuz bir dünyayı bilmiyorlar. 95'te ben ilk cep telefonumu aldığımda, ilk numaramı aldığımda, şu anda kullanmakta olduğum numarayı aldığımda, yani onların bir sürüsü hayatta yoktu. Onların fikri yoktu hayatta. Yani bu eğilimin en kolay açıklaması nostalji olurdu ama Z kuşağının nostalji duyacak bir durumu yok. Ya mesela ben artık televizyonda VHS videolar seyretmek istiyorum dersem bunun bir nostaljisi olur çünkü ben 80'lerde VHS video kullandım. Ama yani bu adamlar hiç onu kullanmadılar ki, akılsız telefon kullanmadılar, ellerini almadılar. Ellerinde böyle tuşlu telefon görmemiş bir sürü genç var. Yani 2003-2004'ten sonra doğan çocukların hiçbiri tuşlu telefon görmedi. Nostaljik olarak bile görmedi. Şimdi işte Euronews'dan aldım bu haberi. Eski tip telefonlara, iPod'lara, dijital fotoğraf makinelerine, kablolu kulaklıklara, plaklara, CD'lere yönelen bir kitle, özellikle Z kuşağı olduğu anlatılıyormuş burada. Burada tabii bir tarih problemi de var. Yani 2005 doğumlu biri ilk iPod çıktığında henüz doğmamıştı. Yani nesini özlüyorsun arkadaş? Bugün mesela bir Sony CyberShot satın alan 19 yaşındaki bir genç çocukluğunun fotoğraf makinesini almıyor. Babasının gençliğinin fotoğraf makinesini alıyor. Ben CyberShot'ı ilk, bakın şurada arkamda duruyor kendisi hala. Onu bir gün size yayında gösteririm. 99'du. Çünkü 99 depreminden önce güneş tutulması olmuştu. Ve o güneş tutulmasının fotoğrafını ben o dijital makineyle çekmiştim. Hatta gazetede yayınlanmıştı. Çünkü önüne film falan filtre koymak gerekmiyor. Dijital olduğu için içinde yanabilen bir film yoktu. Mesela. İşte bu eski günler ne güzeldi duygusuyla bunu açıklayamıyoruz. Tamam, bunu cebimize tutalım. Şimdi öne çıkan gerekçeler aslında biraz daha somut. Yani sürekli bildirim, sosyal medya baskısı, o fear of şey vardı yani, pilinin bitmesi korkusu, pilleri kaçırma korkusu, işte takip teknolojileri, reklamlar, algoritmikler, gürültüler falan, böyle bunlardan bıkmış sanırım genç nesil. Genç kullanıcıların bir bölümü telefon hafta sonları ve arkadaşlarıyla buluşurken değiştiriyormuş. Sim kartını kapaklı telefon diyorlarmış. Arama ile mesajlaşmayı korurken işte sosyal uygulamaları bilinçli olarak yanında götürmüyorlarmış. Vay arkadaş. Ya zaten o nesilde şöyle bir şey var. Mesela telefonun sesini kısık kullanıyorlar. Arkadaş arıyorsun o nesilden birilerini. Açmıyorlar telefonu, duymuyorlar. Niye ya? Niye? Oğlum telefon bu. Yok, bizim de sessiz dursun. İyi tamam, sessiz dursun. İşte al sana tuşlu diyeceğiz bundan sonra. Annelerin babaların işine gelir bu, söyleyeyim size. İnşallah böyle bir şey çıkar yani. Neyse. Yani telefondan topyekün vazgeçmekten çok telefonun hangi saatlerde ne kadar güçlü olacağına kararlı durumu söz konusu diyorlar. İşte gençler teknolojiden nefret etmeye başladı filan gibi büyük laflar etmek de yanlış. Ya yani bunu da söylemeyelim yani. Tam tersine bu kuşak teknoloji konusunda önceki kuşaklardan çok daha deneyimli. Çünkü içine doğdular. Ben internetsiz hayatı biliyorum ama işte ne bileyim, benim küçük kuzenlerim bilmeyebilir internetsiz hayatı. İnternet yokken ne yapıyoruzu hatırlamayabilirler mesela. Ama işte ben cep telefonsuz hayatı biliyorum, birçok insan bilmiyor. Şu anda Türkiye'nin nüfusunun 1/3'ü bilmiyordur cep telefonsuz hayatın nasıl bir şey olduğunu. 95'ten sonra doğanlardan bahsediyorum. Sorun teknolojiyi kullanamaması değil, teknolojinin kendisini kullanmak üzere tasarlandığını fark etmesi. Yani teknoloji aslında onları kullanıyor diye teknolojik diyorlar. Sosyal medya uygulamalarının iş modeli mümkün olduğunca uzun süre ekrana bakmanıza dayanıyor. Ah da çok baksana diye. İşte bildirimler yalnızca haber vermiyor, bizi uygulamaya geri çağırıyor. O kaydırıyorsunuz ya, o kaydırma bitmiyor. Sonsuz kaydırma var. Artık bitti tamam, daha kaydırma diyecek bir durum yok orada mesela. İşte mesela bir kitabın 240. sayfasında kitap bitiyor mesela. Bir plağın B yüzünde ya da bir kasetin B yüzünde bitiyor bu kaset, plak. Televizyon programının jeneriği aktığı zaman bittiğini görüyorsunuz. Ama TikTok'ta böyle bir şey yok mesela. Allah'ım, ne kadar el hareketi yaparsanız o kadar malzeme geliyor. Geliyor da geliyor. İşte o aptal telefonların, dumb phone'ların sunduğu şey bu nedenle düşük teknoloji değil, sonu olan bir teknoloji öneriyorlar. Amerika'da pazar verileri bu dönüşümün henüz kitlesel bir telefon isyanı canlı dönüş bedeni gösteriyormuş. Bak, bu arada öyle bir şey yok. Hani böyle yüz milyonlarca kişi gidip cep telefonu, bana tuşlu telefon ver, kapaklı telefon ver falan demiyorlar. Onu tutun cebinizde. İşte bu araştırmaya göre tuşlu ve basit telefonların Amerikan telefon satışlarının yalnızca %2'den biraz fazlasını oluşturduğunu belirtiyormuş. Yani iPhone fabrikalarını kapatmak için henüz çok erken. Öyle bir şey yok. Buna karşılık araştırma yeni ilginin özellikle dijital detoks, minimalist yaşam ve unplugging, yani o fişi çekme fikrini savunan Z kuşağı ve bazı Y kuşağından geldiğini tespit etmişler. Daha yeni örneklerde benzer bir profil gösteriyormuş zaten. Mesela Guardian'ın 2026'da Mount Offline diye bir dump phone, yani o aptal telefon programında 1000'den fazla aktif kullanıcı ve bir yıl içinde yaklaşık 300 aylık deneme katılımcısı bulunuyormuş. O özel toplulukta kullanıcıların büyük bölümü gençmiş, kentliymiş ve kadınlarmış. Bunu bütün o dump phone pazarına genellemek doğru olmaz diyor herkes ama işte bu cihazları yalnızca teknoloji bilmeyen yaşlılar satın alıyor klişesinin artık kesinlikle geçerli olmadığını gösteriyor her şey bize. Gençler abicim o işin içinde diye. Asıl aranan şey aslında kötü telefon değil, sınırları belli telefon. Bakın bu çok önemli. Sınırları belli olan telefon. İşte dump phone talebini anlamanın daha iyi yolu insanlar neden eski cihaz istiyor değil, akıllı telefonun hangi özelliğini istemiyorlar diye sormak olabilir. Çünkü kullanıcılar telefon görüşmesi yapmaktan, mesaj atmaktan, haritadan, müzikten vazgeçmeyi zaten istemiyorlar. Vazgeçmek istedikleri şey bütün bunların aynı cihazda sosyal medya, iş e-postası, alışveriş, haber, video, oyun, reklamlar falan her şeyin iç içe geçmiş olması. İşte mesela The Guardian'ın ekran süresini azaltma üzerine görüştüğü uzmanların da işaret ettiği pratik sorun buymuş. Dump phone'a geçince yalnızca Instagram'ı kaybetmiyorsunuz. WhatsApp grubunu da kaybediyorsunuz. QR kodlarını okutmayı kaybediyorsunuz. Elektronik biletlerinizi kaybediyorsunuz. Bankacılık uygulamalarınızı kaybediyorsunuz. Bazen toplu taşıma sistemini kaybediyorsunuz. Bu nedenle ilginin uzun vadede Nokia 3310 tarzı tamamen eski cihazlardan çok yarı akıllı telefonlara kayması bizi şaşırtmayacak. Harita çalışsın tamam, WhatsApp olsun tamam, banka uygulaması açılsın güzel ama TikTok olmasın, Instagram olmasın veya işte uygulama mağazasında istediğiniz her şeyi yükleyemeyin. Ya işte bunları ben şey olarak anlayamıyorum. Mesela bu genç kafayı ben anlayamıyorum. Ben yaşlı bir kafayım çünkü herhalde. Ya mesela TikTok'tan şikayet ediyorsan yükleme arkadaş TikTok'u. Bende yüklü değil TikTok mesela. Bende mesela Instagram yüklü, bütün arkadaşlarım bana karakter atıyor. Diyor ki sana Instagram'dan mesaj attık görmedin diyorlar. Abi bakmıyorum Instagram'a. Bakmıyorum çünkü ne bileyim yani ondan işte yemek yemiş, bu ayağını denize sokmuş, öbürü ayağını denize doğru uzatmış filan. Bunlar bana biraz itici geliyor. Yani bana bir şey katmadığını düşünüyorum ve bakmıyorum. Ama Instagram var abi bu telefonda, bana çabuk Nokia 6110 getirin de demiyorum yani. Çünkü yüklememek gibi bir şansınız var, açmamak gibi bir şansınız var. Kullanın bu şansı. Neden bunun için kötü telefon, aptal telefon kullanasınız ki? İşte tüketici daha aptal telefon isterken aslında aptallık değil, seçilmiş yeteneksizlik arıyor. Bu fikir işte modern teknoloji tasarımına ters geliyor aslında. Çünkü şirketler bir ürünün yapabildiği şeyleri artırmayı ilerleme sayarken burada ürünün değer önerisi bazı şeyleri özellikle yapmaması. İşte bu tercih özellikle akıllı telefonla büyümüş gençlerde anlamlı. 50 yaşındaki biri sosyal medya olduğunda çocukluğundaki telefonsuz dünyayı hatırlayabilir. Oh der, ben öyleyim mesela. 20 yaşındaki biri ise böyle bir dünyayı neredeyse hiç yaşamamış olabilir. Akıllı telefon onun için sonradan hayatına giren bir cihaz değil, beşiğinin içine konmuş bir cihaz. Hayatın normal ortamı. Dolayısıyla o genç o kapaklı telefonu aldığında geçmişine dönmüyor. Daha önce hiç sahip olmadığı bir çevrim dışı alana ilk kez kuruyor. Belki kuşak farkının en ilginç tarafı da bu. Şimdi Nokia 300 çıkmış. Nokia 300 bize başka bir şey gösteriyormuş. İnsan hala yalnızca çalışan eş istiyormuş. Şimdi buna bakalım biraz. Şimdi Nokia 300 4G Powerbank modeli modern telefon yarışının bütün metriklerini tersine çeviren bir cihaz olarak çıkmış. 2.4 inç minicik. Küçücük bir ekranı var. 2.4 inç ya. Ondan sonra kamerası yalnızca 0.3 megapiksel. İlk telefonların çıktığında, ilk fotoğraf çeken telefonların çıktığındaki pikselden onlar. Kilopiksel yani direkt. SMS ve FM radyo gibi işlere odaklanıyormuş. FM radyo var içinde. Benim telefonlarımda zaten hep vardır FM radyo. Buna karşılık 3700 miliamper piliyle 45 güne kadar bekleme süresi ve 20 saate 26 saate kadar konuşma vaat ediyormuş. Neden? Çünkü biz telefonun pilini aslında telefonun ışıklarına, yanar dönerlerine, ekranlarına veriyoruz. O ekranı 2,5 inçe düşürdüğünüzde aslında telefon size günlerce yeter. Bakın 3700 miliamper pili olan bir telefonu almazsınız bugün. Artık bugün 5000 miliamperlere kimse şey yapmıyor. Bunun 8000'leri çıkmış, onları alalım diyor. Bakın 3700 miliamper pille 45 güne kadar bekleme süresi veriyor telefon. 26 saate kadar da konuşma vaat ediyor. Ya bir de böyle bir dünya var. Bizim dünyamız eskiden böyleydi. 3-4 günde bir şarj ederdik telefonumuzu. Oo, şimdi geldi bunu kullanmak. Yani fiyatı bu arada, fiyatı ne kadar? 32 dolarmış. Bakın 32 dolar. 32 dolar çok düşük bir para değil mi? Kaç para? 1500 lira yapıyor. Türkiye'de hayvan gibi vergi koysunlar üstüne, 3000 liraya satsınlar. Alan çıkar mı Allah bunu? İşte o Z kuşağı için dijital detoks telefonu diye geliştirilmiş de değil. Yani asıl hedefinde bunun şey varmış. Telefon isteyenler ama uzun pil ömrü isteyenler, acil durum telefonu arayanlar, işte ne bileyim zorlu koşullarda basit iletişime ihtiyaçlar duyanlar için yapılmış bu. Fakat işte tam da bu yüzden çok enteresan bir dalı yakalamışlar. Teknolojinin sürekli yeni özellik eklemek zorunda olmadığı bir başka kullanıcı değeri tarif ediyorlar. Akıllı telefonun pilini her gece dolduruyoruz. Bazen günde iki kere dolduruyoruz. Bunu doğal kabul ediyoruz. Ya tabii canım dolduruyor, Allah Allah falan diye. Ama bundan yani 20 yıl önce benim ilk cep telefonları aldığımda Nokia 3110 aldım, 6110 aldım, 7110 aldım. Onların bütün bir serisini kullandım o yıllarda. Yani 3-4 gün çalışması bize çok normal gelirdi. Yani telefonu her gün gece yatarken şarj etmek falan. Yani 3 günde bir hani öyle denk gelirsek Nokia ince uçlu şarj var mı falan deyip böyle bağırırdı ortada birisi, alırdı çıt diye şarj ederdi. Tamam, şarjı da biraz uzun sürerdi, 6-7 saat sürerdi ama 3-4 günde giderdi o şarj. İşte bugün 45 gün bekleyebildiğiniz konuşmak için bir cihaz vay vay vay dedirtiyor yani gerçekten de. İşte teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri kazandırırken daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları da görünmez biçimde takas ettiğimizi de gösteriyor. Ya ben bile şaşırıyorum. O dediğim gibi o teknolojilerle beraber gittik. Beraber büyüdük ya. Hep birlikte el ele büyüdük. Neyse hadi bir şarkı arasına daha gidelim hep birlikte isterseniz. Son şarkı aramız olsun bu. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bu kaldığımız yer çok enteresan. Size çok değişik şeyler anlatacağım orada.

Şarkı çoğunuza tanıdık gelmiştir efendim. Bu Dolly Parton'un aslında zamanında söylediği bir şarkı. Bunu daha sonra Whitney Houston Bodyguard filminde I Will Always Love You diyerek, hatta uzun uzun bağırarak çok meşhur etmişti. İnanılmazdı gerçekten de. Ah o güzel eski zamanlar diyelim de programa kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim aklıma hep şu geliyor. Bakın şimdi yaptığım birkaç haberi ucuca getiriyorum. Oradan alıyorum, buraya koyuyorum filan. Bunları yaparken karşıma şöyle bir fikir çıkıyor. Şimdi ne çıktı karşımıza? 2,5 inçlik telefonlar, ekranı olan telefonlar çıktı. Muhtemelen siyah beyazdır. Hatta işte ne bileyim şeydir, o sanal mürekkepli telefonlardır. Onlar çünkü elektrik yemiyorlar. Koklamıyorlar bile, öyle söyleyeyim size yani. Neyse mesela şu anda bizim neye ihtiyacımız var? Yapay zeka kullanırken bir soru sormaya ve bir cevap almaya ihtiyacımız var. Soru sorma ve cevap alma mekanizmalarını ben şu anda mesela dışarı çıktım. Bilgisayarda genelde yapay zekayı kullanıyorum ama eğer dışarıdaysam, mesela yürüyüş yaparken yapay zekayla sohbet ediyorsak ya da dışarıda bir iş yaparken konuşuyorsak yapay zekayla, ekrana ihtiyacım yok. Zaten ekran diye bir şey yok. Siyah ekran üstüne beyaz yazı ya da beyaz ekran üstüne siyah yazıyla fot fot fot yazılar akıyor. Bunları sesli olarak duymak, hatta soruları da sesli olarak sormak gayet güzel geliyor. Şimdi mesela bu Nokia 300 telefonu düşünün. Üstüne bir tane ChatGPT uygulaması olsa, kulağımızda kulaklık, ondan sonra bastım, soru sordum, cevap verdi. Ben işimi hallettim. Sonra dedim ki bunların hepsini topla da bana bir topluca mail olarak at dedim. Onları okuyayım dedim. Tamam, bitti gitti. O yüzden 45 gün bana kullanım süresi veren bir telefonla ya da 26 saat konuşma süresi veren bir telefonla aslında iyi de fotoğraf çekiyorsam, illaki 0.3 megapiksel fotoğraf olmasına gerek yok. Çeksin yine abi 60 megapiksel fotoğraf. Ama onları bana bir yerde bir kullanım için verebiliyorsa, ben onu bilgisayarda, tablette falan kullanabiliyorsam, müthiş bir iş olur bu. Müthiş bir iş olur. Bizi bir yere götürür efendim. Ama işte bu rakamları hep konuştukça, eski Nokia'lar falan dedikçe insan çok geçmişine gidiyor gerçekten de. Yani 2000 yılının Nisan ayındaydı. Bir haber yaptım. Akıllı telefonlar gelecek. 2000 yılının Nisan ayından bahsediyoruz burada. Bakın tekrardan söyleyeyim onu. Ondan sonra biz bunu alışverişte kullanacağız. Ondan sonra fotoğraf çekeceğiz. Almak istediğimiz ürünü mesela çekip annemize gönderip buna ne diyorsun diyeceğiz. O da bize işte bilmem ne diyecek. Sonra annemize yemek tarifi göndereceğiz. O bize bilmem ne çekip gönderecek falan dedim. Bunları yazdım. Millet benden dalga geçti. Takır takır dalga geçtiler. Dediler ki kim niye böyle bir şey yapsın abi? Telefondan niye fotoğraf çekilsin? Niye alışveriş yaparken onun fotoğrafını çekip de sorsun diye. Şimdi kim dalga geçiyor? Ha? 2000 Nisan. Evet efendim, geçelim hadi bakalım. Şimdi bir başka haberimiz var, onu biraz geçeyim. Yani teknolojinin ilerlemesi şimdi bize bazı şeyleri kazandırırken, o daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları görünmez biçimde takas ettiğimizi gösteriyor. Yani tüketicideki o yeni tepkinin bir kısmı takasların yeniden fark edilmesi olabilir diyor uzmanlar. İşte kablosuz kulaklık kabloyu ortadan kaldırdı ama şarj edilmesi gereken iki küçük pil daha koydu hayatımıza. İşte mesela streaming milyonlarca şarkıya erişim sağladı ama artık albüme sahip değiliz. Albümümüz yok bizim evde. Koyacağımız, dolaba koyup saklayacağımız bir albümümüz yok. Akıllı saat mesela, telefonun bazı bildirimlerini bileğimize getirdi ama artık saati bile şarja takıyoruz. Eskiden şarj olmazdı, kurulmazdı bile saatler. O sallandıkça kendi kendini şarj eden saatler vardı. Kur'an diyeyim, şarj eden demeyeyim. İşte telefon kamerası yüzlerce fotoğraf çekmeyi bedavaya getirdi ama bunların hiçbir kısmını bir daha hiç görmüyoruz. Çekiyoruz, kayboluyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. Telefonu bir yerden bir yere aktarırken, vay be ne çekmişiz ya. Oo ne güzel eğlenmişiz orada. Bak görüyor musun falan diyoruz. Dolayısıyla o retro teknolojiye ilgi yalnızca eski tasarımları sevmekten kaynaklanmıyor. Kullanıcı birazdan modernleşme sırasında yaptığı takasın artık kendisi için iyi bir anlaşma olup olmadığını düşünüyor. İşte Nokia 300 gibi cihazların ikinci telefon olarak anlam kazanması da bu nedenle çok önemli. İnsanların çoğunun iPhone'unu çöpe atıp tuşlu telefona dönmesini gerekmiyor. İş telefonuyla özel telefon ayrımı gibi bağlı telefon, beni rahat bırak telefon ayrımı oluşturulabilir.
İşte Euronews bu haberi yapmış. Euronews haberinde gençlerin hafta sonları ve sosyal etkinliklerde ikinci cihaz kullanmasından söz edilmesi bu destekleniyor. İşte böyle bir pazar büyürse geleceğin o aptal telefonu, dumbphone'u geçmişin Nokia'sını bile taklit etmek zorunda da değil. Harita, ödeme, işte mesajlaşma filan gibi al bir şeyleri oradan, birkaç bir şeyi al sana telefon kullan. Yani telefon bizi yalnızca oyalamıyor olabilir. Hafızamızın bir kısmını da ona devrediyoruz aslında. Bakın burada böyle bir haber var. Şimdi Brighthampton Üniversitesi'nde araştırmacılar çalışmalarında katılımcılara bazı görüntülere yalnızca bakmalarını, bazılarının ise ekran görüntüsünü almalarını söylemişler. Sonraki testlerde ekran görüntüsü alırken içeriklerin hatırlanma performansının daha düşük olduğu görülmüş. Enteresan değil mi? Araştırmacılar bu etkiyi farklı koşullarda yeniden sınamışlar. Katılımcıları görüntüleri hatırlamalarının özellikle söylenmesi bile farkı tamamen ortadan kaldırmamış. İşte bu haberde şöyle bir şey geçiyor. Telefon hafızamızın yerine mi geçiyor sorusuyla bu aktarılmış ama çok fazla bir sorucu abartmamak da gerekiyor. Evet. Şimdi ekran görüntüsü alanların hafızası bozuluyor demek de buna çok yanlış. Ama kalıcı bir unutkanlık teşhisi zaten konmuyor. Ölçülen şey şu. Ekran görüntüsü alınan belli materyalin daha zayıf hatırlanması. İşte o Binghamton Üniversitesi'nin araştırmasında ekran görüntüsü alınan görsellerin yalnızca görüntülenenlere göre daha kötü hatırlandığı belirtilirken bunun kesin mekanizmasının hala araştırıldığı vurgulanmış. Araştırmacıların burada tartıştığı açıklamalardan biri kognitif offloading, yani zihinsel işi dışarıya devretmek, dışarıya vermek gibi bir şey. Şimdi beyin bunu hatırlamam gerekmiyor, nasıl olsa telefon kaydetti diye düşünüyor ve böyle davranıyor. Fakat şeyler bu dışsallaştırmanın başka bilişsel görevlerde de açık bir fayda sağladığını göstermiş değil. Hani biz bunu yapıyoruz ama bu sayede daha iyi matematik yapıyoruz. Yani böyle bir şey yok. Bu kavram aslında telefondan çok daha büyük bir dönüşümü bize anlatıyor. Arkadaşımızın telefon numarasını ezberlemiyoruz. Çünkü rehber var. Evet ben böyleyim. Eskiden gerçekten de 13-14 arkadaşımın, evin, babaannemin, işte halamın falan telefonları ezberindeydi. Ama artık ne bileyim annemin telefonunu da bilmiyorum, karımın telefonunu da bilmiyorum. Yani gidebileceğim mesela yolu öğrenmiyorum. Çünkü navigasyon var. Evet. Açıyorum navigasyonu ve bakıyorum neden ben bunu ezberleyeyim ki o yolu? Sağdan gidecektik falan. İşte mesela bir bilgiyi hatırlamıyoruz çünkü Google'dan sonradan tekrar bulacağımıza eminiz yani. Bir yazıyı okumayı erteliyoruz çünkü işte ekran görüntüsü alıyoruz, kaydediyoruz onu sonra okuruz diye. İşte mesela konserlerde lanet olsun, konserlerde bu var. Konserlerde kalkıp telefonunuzu izlettiriyorlar. Telefonun ekranından konser izliyorlar. Kafasızca. Yani konseri o canlı performansı izlemek için gidersiniz. Siz konserde konseri çekiyorsunuz. Kafasızlık yani, başka bir şey değil, kusura bakmayın. Siz de bunu yapıyorsanız size de bunu söylüyorum. Şimdi bir konseri hafızamıza kazımak yerine kamerayı kaldırıp kaydetmek neyin nesi ya? İşte teknoloji burada yalnızca bilgi veren bir araç değil. Giderek harici hafıza organımız haline gelmiş durumda. Bunun yani kötü olduğu sonucu otomatik olarak çıkmıyor karşımıza. İşte yazının icadı da mesela insan hafızasının büyük bir bölümünü kağıda devretmiş. Telefon rehberi o da kimseyi aptallaştırmamış. Dış hafıza kullanarak zihin kapasitemizi başka işlere ayırabiliyoruz. Fakat işte yeni fark ölçek ve süreklilik olabilir. Yani kağıda her 3 dakikada bir bildirim gelmiyordu ama cep telefonlarına geliyor. İşte bugün böyle enteresan bir gün oldu. Size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bunları anlatayım dedim efendim. Hayat bizi başka bir yere götürüyor. Başka bir yere götürdüğü şeyleri size aktarmak istedim. Elimden geldiğince. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yine arka planda Dolly Parton'dan size veda edelim. Rahmetli de veda edelim efendim. 9 to 5 şarkının adı. Dinlerseniz çok seveceksiniz. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar, hepinize selamlar ve sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Teknik masada kısa bir süre kalacak galiba sevgili Özgür. Ondan sonra nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Sesli haber yapmaya gidiyorsun. Sen mi okuyacaksın? Sen mi okuyacaksın? Efendim? Efendim Simgeciğim? Şimdi bizdeki sistem şöyle, Özgür benim karşımda teknik masada, bütün koordinasyon orada tabii. Benim size sesimi ulaştırabilmem onun parmağının ucundaki bir düğmeye bağlı değerli dinleyiciler. O düğmeye basarsa sesim size gelir, basmazsa o ses size gelmez. Yalnız onun da sesini duyabilmem için yine parmağının ucunda bir başka tuş var. Cuk demiş de ben onu duymadım. Editör masasında sevgili Öznur. Hoş geldin sen de Öznur'cum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hayat işte, yaşayıp gidiyoruz Öznur'cum. Yalan dünyanın yalan işleri, ne yapalım. Emre Şirin bugün konuk. Özgür ne diyorsun? Sabırsızlıkla bekliyorsun. Emre zaten tanışıyorlar da, sevdiğimiz de bir... Sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Yani benim hedefim ekonomiyi de bir parça konuşabilmek. Sevgili Emre. Yemek tarifi alabilirim. Yapıyordur o, biliyordur öyle şeyleri. Dinliyordur muhtemelen şu anda. Efendim? Geçen geldi, yemek tarifi verdi mi Emre? Ciddi misin sen? Yemek seviyor musun? Yer misin? Yapar mısın falan tarzında. Ekonomik, bak Emre Şirin'den bugün ekonomik yemek tarifleri alabiliriz değerli dinleyiciler. Şüphesiz 50 liralık dayı ile ilgili olarak konuşacağız. Bu akaryakıt zamları ile ilgili olarak onun çok meşhur 50 liralık dayı arayışı var değerli dinleyiciler. Bizim de destek olduğumuz ama bulamadığımız 50 liralık dayı, onu da konuşuruz. Emre Şirin saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te bizlerle buluşacak. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Twitter'da Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. Tam 24 şehirde karasal yayındayız, biliyor musunuz? Bir de WhatsApp numaramız var ki Emre Şirin'e mesajlar göndermek isteyebilirsiniz. Hadi o zaman buyurunuz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
3: Ne dedi?
2: 50 liralık koklayıp geldim.
4: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
2: Ben de 50 liralık kokladım.
5: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
2: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliği getirsin.
2: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
2: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var, böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arka güçlü benzin notaları geliyor.
10: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Işıklarım da yandı şimdi, stüdyonun ışıkları. Bugün biraz daha parlak gibi geldi bana. Ben mi yanılıyorum? Çok güzel ışıklarımız var değerli dinleyiciler. Bunların hepsini bir gün yaksak mı ya? Nasıl olur acaba? Vallahi arka tarafta da var. Müthiş olur ha. Onları hafif de bana doğru tutarız böyle. Ben şeye özeniyorum. Böyle Harbiye'de falan böyle hani ışıklar, ışık şov falan. Müthiş oluyor ya. Slow şarkı olacak mesela. Slow şarkı söyleyeceği zaman tak diye böyle hafif geri plandan böyle bir ışık düşüyor falan. Komple sahne kararıyor. Bir şeyler oluyor falan. Kırmızı ışık. Gün ışığı falan. Böyle acayip bir şey ya vallahi. Hanımlar beyler, Emre Şirin 12.30'dan sonra yayınımızda konuğumuz olacak. Şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gerektiğinde her şeyden... Var mı sesi? Aa, güzel. Tamam, o zaman hemen yoğurmayalım sizi dedi sevgili Simge. Dinleyelim o zaman Sayın Cumhurbaşkanı ne söylemiş.
1: Bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline tık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hanımlar beyler, şimdi Süleymancılar eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yeniden incelenen otopsi kaydında şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Daha önce yapılmadı mı ya bu? Hani aradan yıllar geçmiş. Yani değil mi? İlk olayın olduğu zamanlarda hemen sonrasında mesela, ki o dönem hani malum biliyorsunuz ceset toprağa giriyor. İşte toprak olup gidiyor yani sonuçta. Hani o dönem yapılan tespitlerde bu bulunamamış mı? Ortaya çıkmamış mı? Tespit edilememiş mi? Ne olmuş acaba? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada Eylül 2006'da vefat eden Süleymancılar olarak bilinen cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirildi ve 19 Ağustos'ta kabrine geldi, görevlilerce açıldığı mezardan çıkarıldı, ondan sonra parçalar alındı, incelenmek üzere nakil aracıyla adli tıp kurumuna götürüldü. Mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabreye konuldu. Hanımlar beyler, şüpheli ölüm tespiti var, bakalım ne olacak, hep birlikte takip ediyor olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala kararı, biliyorsunuz haber konuşmuştuk dün, kararını açıkladı. Aslında bu beklenen bir şeydi, yani bu böyle bir şey geleceği zaten biliniyordu. En kısa sürede serbest bırakılmalı dedi. 2019'daki kararın ardından süren tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet cezasını ilişkin ikinci başvurusunda da kararı açıkladı. Büyük Daire kararında Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu arada sözleşmesi, insan hakları sözleşmesi maddeleri, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma, kanunsuz suç ve ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, halklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılması vesaire. Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklaması vardı. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını siyasi proje olarak nitelendirdi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez Amor'u da hedef aldı ve üyeliğini gösterebileceğini Türkiye'nin söyledi. Değerli dinleyiciler, şöyle bir baktığımız zaman neler söylemiş Uçum. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu Türkiye karşıtlığı sorumlusu Amor'un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye'ye dil uzatmaya başladı dedi Uçum. Milli yargı bağımsızlığının hem iç hem de dış mercilere karşı bağımsızlık anlamına geldiğini, uluslararası sözleşmeler ve merciler ulusal yargının bağımsızlığını ve asil olmasını

0: da değerli dinleyiciler, YPG feshedildi. YPG'nin çatısı altında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri kendini feshettiğini duyurdu. Kararı Şam'daki zirvenin ardından Mazlum Abdi açıkladı. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon öngören mütabakata varan değerli dinleyiciler, Münfesi terör örgütü PKK'ya bağlı YPG-SDG örgüt yapısına ilişkin yeni bir karar açıklandı. Bunu da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde bakalım bu süreç ne olacak bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz, devamını göreceğiz değerli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Kabine toplantısı sonrasında terörsüz Türkiye çağrısı, gizli ajandamız yok. Herkes çözümün parçası olmalı dedi. Kabineden ses varmış kabine toplantısı sonrasında. Verelim o sesleri de Simge.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız. Biz elinde masumların kanı olan şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye, Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
0: Evet, kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları değerli dinleyiciler bu şekildeydi. Emre Şirin birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Abicim iyi yayınlar. Böyle güçlü tarihin eşiği bir günde yine kulağımız gözümüz sende ve Sputnik'te, kolay gelsin güzel abim demiş sevgili Aykut Bulut, sevgiler gönderiyorum. Değerli dinleyiciler, tünaydın Okan Bey, iyi yayınlar demiş sevgili Elveda Hanım, Elveda Alkan. Bir şey söyleyeyim mi Elveda Hanım, geçen gün kulaklarınızı çınlattık biliyor musunuz? Vallahi bizim haber müdürü Fethi Yılmaz'la beraber. Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve ben. Sizi sordular. Yani sizin yaptığınız güzel kekten yola çıkarak, haşhaşlı kekten yola çıkarak, abi neydi o öyle dedi ya, vallahi. Çok selamlarımı iletti. Bilmiyorum bu selamın altında yatan bir şey var mıydı? Canları kek mi çekti, ne oldu? Ama ciddi ciddi kulaklarınızı çınlattılar ya. Yok, buraya gelmiyor zaten kendisi. Bana tabii bize Beykoz'dan teslim ediyor. Aşk olsun. Kolay gelsin. Sizi dinliyorum Okan Bey. Okan Aslan Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Halit Bey. Bu arada Elveda Hanım tabii... Burada da misafir ederiz kendisini. Her zaman kapımız açık, sağ olsun. Çok kıymetli bir dinleyicimiz. Beni yıllar öncesinden takip eder. Ben de kendisini tanıyorum. Böyle hassas bir yüreğe sahip kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Valla o kadar uğraşıyor, emek veriyor, masraf yapıyor, üşenmiyor, kalkıyor. Eşimin muayenehanesine getirip teslim ediyor. Başka bir insan ya. Ay yaparım severek demiş. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam, yaparım demiş. Sevgiler gönderiyorum. Ahmet Şara'nın kendisinin ne olduğunu zaten biliyoruz, iyi yayınlar abim demiş. Sevgili Kenan Dağ Deviren göndermiş. Ya değil mi, geçmişine şöyle bir bakmak lazım herhalde. İsviçre'ye selamlar, sevgiler gönderiyor. Ne oldu sizin, bir Türkiye'ye gelme durumu vardı sevgili Kenan Dağ Deviren. Gelmediniz mi ya? Bak gelip de bana haber vermediyseniz var ya, çok pis küserim. Çok pis küserim. Yok ya, küsmem canımsınız, çok seviyorum. Sevgili dinleyiciler, Alihan Kuriş, orada sıcak bir gelişme oldu. Para trafiğini çözecek 37 klasör ele geçirildi. Değerli dinleyiciler, bunu da, bu konuyu takip ediyoruz bir taraftan. Gelişmeleri aşama aşama gelişmeleri, onu da söyleyelim. Üsküdar'da başkan vekili seçimi yenilenecek. Üsküdar 2. İdare Mahkemesi Sinem... Değerli dinleyiciler, Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini kaybeden AK Parti'nin itirazını kabul etti. Böylece seçim yenilenmesine karar verildi seçim yenilenecek. Şimdi

20'de 9 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Sinem Dedetaş tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekili seçmek üzere 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4 tur süren seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan, Çetinkaya 22 oy alarak kazandı. 18 oyda değerli dinleyiciler AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin aldı. 4 oy geçersiz kabul. Şimdi seçim tekrarlanacak. Bugün en kaçı? 26'sı. 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla buradan söylüyorum. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği tekrarlanacak. Üsküdar Belediyesi iktidar partisine geçebilir. AK Parti'ye geçebilir. AK Parti'nin değerli dinleyiciler tercih etmiş olduğu aday kazanabilir. Böyle bir ihtimal var neticede. Bakacağız, bekleyeceğiz ve göreceğiz. 18 gündür eylemde olan madenciler gözaltında. Aralarında Başaran Aksu da var. Değerli dinleyiciler, Ankara ya bu iş neden bu kadar uzuyor? Abi ben anlamıyorum ya gerçekten. Sayın yetkililer, kıymetli yetkililer, değerli yetkililer, Türkiye'de çalışma şartları gerçekten çok zor olan, ekmek parası davasına evlerine ekmek götürmeye çalışan insanların, yerin bilmem kaç metre altında mücadele veren insanların bir talebi var. Çalıştık, paramızı alamadık, paramızı istiyoruz diyorlar. Böyle havadan bir para istemiyorlar. Hakları olan bir parayı istemiyorlar, herhangi bir şey istemiyorlar sayın yetkililer. Maden ocağının sahibinin kim olduğunu herkes biliyor, ortaya çıktı zaten. Ya neden böyle bir eziyet? Daha önce sözler verildi, bakanlık, iki bakanlık araya girdi denildi falan filan. Bu insanların paraları neden ödenmiyor? Neden? Ya bu olayın bu kadar büyümesinin, yani insanların böyle mağdur olmasının, insanların sokaklara dökülmesinin, insanların yani o hallere düşmesinin, sonra güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelinmesinin falan ne gereği var? Yani İnanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil. Ben söyleyecek söz artık hakikaten bulamıyorum. Hatay'da 110 yaşındaki bir teyzemiz torununun torununu görmüş. Bir de böyle bir şey var, torununun torununu gören cennete gidiyordu direkt, değil mi? Öyle bir şey vardı. Sen duymadın mı onu? Sana bir şey demediler. Böyle bir şey söyleniyordu. Doğru mudur değil mi? Onu bilemem de tabii. Torunun torununu gören cennete gidiyor direkt. Hiçbir şey yok. Yani hani o bahsedilen şeyleri, sorgu sual şu bu falan filan, onları herhalde direkt geçiyor. Öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Nüfusa 10 yıl geç yazdırılmış bu teyzemiz. Vahdettin dönemini görmüş. Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İkinci Dünya Savaşı, 1980 darbesi, Covid-19 pandemisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm cumhurbaşkanları değerli dinleyiciler. Evet, yapılan bir araştırmaya göre az uyumakta, çok uyumakta yaşlandırmayı hızlandırıyormuş. Sen az uyuyorsun, çok mu uyuyorsun? Çok mu uyuyorsun? Biz de seni az uyuyorsun zannediyorduk be. Allah Allah. Böyle bir bilinç var ha. Yani iş yerine çok erken saatlerde giden insanları böyle şey gibi düşünüyoruz. Hiç uyumuyor diye düşünüyoruz. Hiç öyle değil demek ki. Şimdi uzmanlara göre ideal uyku süresi 6.4 ile 7.8 saat arasında. Mesela bizim Selin Yazıcı 9.5-10 saat falan uyur. Değerli dinleyiciler, o Emre Bey de gelmiş. Vallahi nasıl mahsur kaldın aşağılarda? Konuşacaksak erteleyelim. Aşağılarda mahsur kaldık, konuşacağız dedi. Sevgili dinleyiciler, biz ekonomist çağırdığımızı zannediyorduk ama böyle abi niye gitarını getirmedin Allah'ını seversen? O kadar tanıtıma gitar koyduk. Ha, bedava getirmiyorsun. Ya Ümit Sayın'ı buraya parasız alıyoruz da Emre Şirin para istedi bizden, iyi mi ya? Selin. Vallahi ya finansçı. Sevgili dinleyiciler, ben müsaadenizi isteyeyim sizden vallahi ya. Bu muhabbeti biz isterseniz radyoda yapalım, canlı yayında yapalım. Sevgili Emre Şirin geldi. Ben minik bir müsaade ediyorum kendisinden, değerli dinleyiciler, sizlerden pardon. Kendisini buraya alacağız. O kendisinden niye müsaade istiyorsa. Hadi bakalım.

Sputnik.com. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Düğün böyle güzeldir, insanları bir araya getirir. Şimdi bu son dönemlerde yapılan düğünler yazık günah. Damat da geline bir dünya masraf. Bir de bunun yemeklisini yapıyorlar. Ya o masanın ortasına konulan çiçek bile var ya, o bile para. Cimi cip mi çağırıyorsun? Para. Yemeğin çeşitlerine göre para. İçeceğine göre para. Fotoğrafçıya para.
1: A few moments later.
0: Ona para, buna para. Yazık günah yani, gelin ve damat evleniyor, mutlu oluyorlar. Abi ertesi gün sabaha bir dünya borçla uyanıyorlar ya. Ulan eğlendik, akşam çok güzeldi, yedik içtik falan. Arkadaşlar geldi, akrabalar geldi, şöyle oldu böyle oldu. Abi hadi buyur bakalım, bu kadar borcu kim ödeyecek? Ya biraz da bu gelenek görenek. Damat tıraşı. Ulan ne var damat tıraşı, her zaman kestiğimi bir kes, ne var yani? Allah Allah. Topu tüfeği uzaktan birazcık bir sprey sıkarsın, her zaman sprey sıkmıyoruz. İki jöle sürü bitti gitti. Allah Allah, damat tıraşıymış. Ya pastaneye gidiyorsun, çikolata alacaksın, çikolata. Ne için diye soruyorlar. Çikolata, çikolata ne için olabilir? Çikolata güzel bir soru. Vallahi bizim çocuğun odasını böyle badana mı yapalım, çikolatayı mı kaplayalım diye düşündük. Çikolataya karar verdik, onun için alacağım. Ne için? Allah Allah, kuru fasulye yapacağız akşam. Birazcık kuru fasulyenin içerisine serpitelim diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pastaneye gidiyorsun, ne için? Yiyeceğim. Öyle değil işte. Neyse, buradan çıkamıyoruz.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler, senin yazıcıyla Gün Ortası radyo programında.
5: Emreşir'le Gün Ortası diyelim. Yok abi, bundan sonra ben devralıyorum.
0: Yok abi, bugün senin yazıcıyla Gün Ortası programı diyelim. Çünkü yani mümkün mertebe.
5: Yoksa baltalar mı yayını?
0: Yok, yayını baltalamak, baltalar mısın? Baltalayabilirmiş.
5: Bana tehdit ederim ben buradan şu an.
0: Benim iyi böyle davranmam lazım.
5: Kafa sallıyor falan şöyle.
0: Dün çünkü böyle gereksiz yere yokuş aşağı bir yürüdüm. Ondan sonra acıma bir şeyler söyledim falan filan. Sonradan beni bir titreme aldı. Bir başım döndü. Tansiyonum mansiyonum düştü. Bir bildiğin gibi değildi yani.
5: Abi arasaydın beni, gelir alırdın. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi programa girdik de direkt.
0: Şu mikrofona yaklaş gözünü yani.
5: Mikrofona yaklaşayım.
0: Pardon, o zaman uzak kal.
5: Şimdi deşifre edeceğiz her şeyi.
0: Nasıl deşifre
5: başlıyoruz.
0: Ya abi, bir kere kabahat senin. Abi bana kendini unutmuşsun.
5: Emre, sen şöyle ünlüsün, böyle popülersin, Hollywood yıldızlarından daha iyisin. Kim gel abi dedi falan dedi. Sen dedin bana, böyle çağırdın beni. Otoparka arabada, cüzdanı arabada bıraktık. Nasıl olsa tanınıyoruz dedik. Var Okan ya. Aslan böyle söyledi. Bir girdim abi resepsiyona. Tanımıyor siz dediler abi. Geçemezsiniz. Ben dedim ünlü bir insanmışım. Öyle dediler bana. Geliyorum. Yani yok, alamayız. E-Devlet'e gir. Oradan işte TC kimliğini, ikametgahı indir. Nüfus sureti. Harbiden baktılar. Gerçekten sorabilirsin resepsiyona. Onun zor bela çıktım. Yayına geç kalıyordum ya. Mahsur kaldım ya. Plaza'da mahsur kaldım. Sonra buraya geldik, neyle karşılaşalım? Öyle arkadan, camın arkasından bekletiyorlar beni. Yok gelecek şey gibi. Kucunun karşısında bekliyormuş gibi. Bekletiyorlar beni. Ondan sonra bir arkadaş bir zaman dedi ki buradan öyle parayla alırız seni. Yoksa güzel çekmem. Demedi mi demin? Dedi.
0: Kim dedi?
5: Seni güzel çekmem dedi. Bu bize bak yok diyen arkadaş.
0: O senin söyle. O senin şeyle, gitarla paralı buraya gelmek istemenle alakalı bir durumdu yalnız.
5: Ama o şeyle bir şey yani.
0: Ya aslında var ya, sana var ya, sana verilecek en büyük ceza neydi biliyor musun? Akşam yazdım ya sana. Abi arabanın plakasını gönderdi, senden otopark ücreti almasınlar diye. Sana var ya, plakayı istemeyecektim. O plakayla girecektin buraya. Bir de sana ya dur acelen ne diye falan filan. Burada seni birkaç saat daha oyalayıp ondan sonra o tabelada...
5: Şimdi bir dakika, o zaman madem öyle başladık. Arkadaşlar şimdi lütfen linç amaçlı mesajlar bekliyorum. Okan linç edelim. Beni linç edelim. Dostları neden? Çünkü bana dedi ki kuliste her şey hazır. Kekler, kurabiyeler, pastalar, börekler, kahveler, çaylar. Ya ben dedim hadi onları geçtik, bak artık koklayamıyoruz da, benzinliğe gidemiyoruz. Bari koklayacak bir şey koy şuraya. Diyarbakır'da yeni çıktı. Gabardakinden sonra.
0: Çok iyi.
5: Ondan
0: ya
5: getirseydiniz bari.
0: Senin bakayım, görüyor musun?
5: Senin ne halin? Yok, su getirmişler sadece. Daha su içelim, ne yapalım?
6: Daha ne istiyorsun? Su mu, su soğuk mu en azından?
5: Gerçi bu da artık çok pahalı.
6: Ciddi misin?
5: Çok pahalı değil mi?
6: Vay arkadaş.
5: Teşekkürler. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar arkadaşlar. Çay ve su.
6: Vay arkadaş ya.
5: O zaman hiçbir masraftan kaçınmamışlar.
6: Afiyet şifa olsun canım
5: çok
6: benim.
5: Teşekkür
6: sevgili
5: ederim.
6: Emre Şirin, hoş nasıl geldin.
5: Artık bak şimdi bizim Salih abinin kahvehanesinde çay 20 lira.
6: Bir şey
5: ben
6: söyleyeyim mi?
5: Ben bir tane içiyorum bedava.
6: Bak Simge dedi ki idareni içsin. İkinciyi vermeyebilirim dedi yani. O yapma. Derece. Gerçekten bak.
5: Rica etsem.
6: Belli ki susayacaksın
5: yani,
6: sen böyle.
5: Yani gelmişiz buraya, rica etsem bak uzak Anadolu yakasından geçtim geldim buraya. Bir tane daha veremez misiniz? Bak bitiyor bak.
6: Yok, yok,
5: program sürmez böyle. Ben çaysız yapamıyorum.
6: Merak etme, çay da çok, su da çok.
5: Kahve? Kahve de yok.
6: Hepsi var.
5: Var mı?
6: Var var, hepsi var. Hiç merak
5: kurabiye
6: etme.
5: Kurabiye göremedin yani.
6: Hepsi var, hiç merak etme.
5: Biliyorsun benim sen. Kırmızı çizgim ya, terk edebilirim.
6: Kırmızı
5: kurabiye
6: mı?
5: Yok.
6: Şey, kurabiye mi senin kırmızı
5: kurabiye
6: çizgim?
5: Kurabiye yoksa yayını terk
6: ediyorum.
5: Vay
6: ediyorsun. Arkadaş
5: Sıkan
6: ya.
5: Bu yayın burada biter, terk ediyorum.
6: Bak bir şey söyleyeyim, bu çok güzel bir hamle. Hep televizyonda görüyoruz. Abi bir gerçekten bir hani terk ediyorum diyerek. Görüntü
5: terk ediyorum ya, skandal ya. Ben bir daha radyo spotike gelmiyorum kardeşim.
6: Şöyle şeyin etrafında. Abi masanın etrafından dön de gel dolaş bari ya böyle. Vallahi billahi güzel oldu bak. Bak,
5: ben seni bırakır mıyım ya?
6: Canımsın, hoş geldin tekrar. Gel sevgili Emre Şirin. Evet. Hoş geldin tekrar.
5: Bu geyikle girdik.
6: Vallahi bu geyikle girdik. Ama biz sıkıntılı. Birazcık işi şey yapmak lazım. Herhalde gırgır şamataya vurmak lazım abi ya gerçekten.
5: Hani şey demiştim ya ben bir kere.
6: Ama bu arada gerçekten işin şakası bir yana biz sevgili Emre'ye, Emre Şirin'e ne zaman söylesek Sputnik için yeri ayrıdır. Biz onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Hiçbir zaman kırmaz bizi sağ olsun. İş yoğunluğunda
5: öyle diyor ama çağırmıyor.
6: Çağırıyorum. Bak çağırdım geldin işte.
5: Ben
6: tatilden
5: geldim.
6: Fırsat bulabilirsen sen buralara geliyorsun yani.
5: Abi sen de tatilden fırsatlar bulamıyorsun. Şimdi konuşturma beni.
6: Sevgili dinleyiciler.
5: Ama Riva'dan Beykoz'a gelmiyorsun bizim Anadolu Hisarı'na.
6: Tamam geleceğim, söz veriyorum. Sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 0505 171 66 56
5: numarayı da yazıdan okuyordu bak. Programcılık yapıyor burada ama ezbere bilmiyor.
6: Mesajlarınızı gönderebilirsiniz siz. Sizlere sevgili.
5: Özellikle benim takipçilerim çok göndersinler.
6: Öyle mi? Senin takipçilerin.
5: Kitlemiz var ya. Ünlüyüz ya.
6: Gerçekten ünlüsün hakikaten.
5: Yok
6: ya.
5: Abi. Buraya o kadar ünlü insanlar çıkıyor ki biz böyle ünsüz ekonomist.
6: Yok yok, hiç öyle bir şey.
5: Ünsüz harflerle.
6: Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten Emre Şirin çok kıymetli. Öyle değil mi Özgür? Çok kıymetli. Sen de çok aldın.
5: Evet, çok
6: YouTube
5: yaptım,
6: kanalında
5: evet.
6: Çok güzel yayınlar yaptınız biliyorum. Abi nasıl gidiyor? Önce işin şakasını bir yana bırakıp istersen bir genel bir değerlendirme yapalım. Sen
5: yani kişisel
6: ortamı
5: ülke maalesef çok iyi değil.
6: Biraz sana zahmet
5: yaklaştın. İyi ülke. Yani biz yani yaşam felsefesi olarak bireysel mutlulukların yetmeyeceğini savunan, toplumun geneline mutluluğun yayılması gerektiğine inanan insanlarız. Hı hı. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Emekliden, asgari ücretliden, esnaftan.
6: Bir dakika. Ne dediniz? Abi mikrofona sana zahmet. Birazcık yaklaşın.
5: İyi mi şimdi?
6: Tamam, gayet güzel.
5: Yani şimdi toplumun tüm kesimleri sıkıntılı. Yani açlık sınırını görüyorsun 37 bin liraya gelmiş. Yoksulluk sınırı 120 bin liraları geçmiş. Hı. 28 bin lira maaş alan asgari ücretli işte 23.552 emekli, ortalaması 26 bin civarında. E şimdi toplumda mutluluk yok. Ekonomik parametrelere bakıyorsunuz. Sayın Bakanımız çok iyi gidiyoruz dese de hı-hı, öyle değil. Hı-hı. Cari açıkta rekor kırıyorsun ekonomi daralırken. Hı-hı. Efendim faize gidiyorsun, bitirilen 755 milyar faiz harcaması yapıyorsun, ödeme yapıyorsun ilk 7 ayda. Ondan sonra enflasyonun 30'un üzerinde yapışkan olmuş. Hı-hı. Merkez Bankası mecburiyet haliyle faiz indirmek zorunda kalıyor. Hı-hı. Diye tekrar çekiyor. Hı-hı. Tüm bu tabloda doğrudan yatırım zaten getiremiyorsun, sıcak sermayeyi bile getiremiyorsun. Türlü türlü hamleler yapıyorsun. Türlü türlü tavizler veriyorsun. O tavizleri nereden veriyorsun? Senden benden alıyor veriyor. Vatandaştan alıyor. Nedir o tavizler? Kardeşim borsanı ucuzlatıyorsun. Efendim faizi yurt dışına gönderiyorsun. Hı hı. Kaynak aktarımı yapıyorsun. Zaten etkime verimli olmayan alanlara bütün kaynaklar aktarıldığı için bütün bu problemleri yaşıyoruz. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki talep enflasyonumuz var. Efendim talepte dezenflasyon koşulları, dengelenme falan. Yani tüm bu gerçekleri halının altına süpürme tablosu bizi buraya getirdi ve bak baskılanmış dolar 48 liraya geçti.
6: Bu baskılandı
5: yani baskılanmış hali. Dolar 48 liraya geçti ya, bu dramatik bir tablo. Hı hı. Bak bu ne biliyor musun? Faizi ver, doları tut stratejisi. Bak ekonomi programı diyorlardı ya, ben program demiyorum. Bu finansman programı. Hı hı. Kamu harcamalarını finanse etmek için, hı hı, gemiyi yüzdürmek için uygulanan bir şeydi. Sıcak sermaye getirmek için yapılan bir şeydi. Carry trade'de sıcak paraya bağımlı bir ekonomi yaratıldı. Dolayısıyla gelinen noktada öyle sıkışıldı ki bu strateji de çöktü. Yani Mehmet Şimşek'in uyguladığı, başarılı dediği, adına program dediği her şey çöktü şu anda. Bak nasıl çöktüğünü anlatayım. 3,5 yıla yakın bir süredir sözüm ona sıkı para politikası uyguluyor, değil mi?
6: Evet. O bitti bunu... ama galiba değil mi?
5: Yani, hala kamu, faiz 37.
6: Pardon, kamu ile ilgili olarak söylüyorum bunu.
5: Yani
6: kamu
5: maliye kısmı tarafında da sözüm ona sıktılar. Sözüm ona kemerleri sıktılar. Yok tasarruf edeceğiz dediler ama günün sonunda beklenen bu politikanın sonucunda enflasyonun düşmesi, değil mi? İnsanların yavaş yavaş alım gücünün artıyor olması. Peki biz ne yaşadık? Enflasyon düşmedi. Alım gücü daha da düştü. İnsanlar düştü. Ekonomi düştü. Bak, üretim verilerine bakıyorsun, geri gidiyorsun. İmalat sanayinden tut da işte turizme kadar her yerde bir çöküş var. İhracat pazarlarını kaybediyoruz. Ve bu tabloda şimdi Türkiye ekonomisi, insanlar tüketim malında ithalatçı zanneder ama aslında ara malı, ham madde ve yatırım malında ithalatçı bir ülkeyizdir. Bu şu anlama gelir: Türkiye üretim yaparsa cari açının, dış ticaret açının büyümesi normaldir belli ölçülerde. Ama Türkiye ekonomisi daralırken, üretim biterken, imalat sanayi daralırken, tarımda düşüş yaşarken, yani ekonomi küçülürken cari açın patlıyorsa, bu artık geminin karaya oturduğunun göstergesidir. Programın çöktüğünün göstergesidir. Ve bugün düne kadar Mehmet Şimşek'in doları baskılamasını savunan ekonomistler bile sürdürülebilir değil diyorlar. Çünkü burada kaldıkça ne oluyor? Sen pahalı bir ülke oluyorsun. Beklentiler bozulmaya devam ediyor. Maliyet unsurları çok ön plana çıkıyor. Aynı zamanda da sen gemiyi yüzdürmek için ne yapıyorsun? Borçlanma yapıyorsun.
6: Dümen bizim elimizde, rota doğru sözlerini duyuyoruz genelde ama...
5: Bence dümen kırık, okyanusta savruluyor.
6: O kadar diyorsun.
5: O kadar kötü.
6: Bir de ben şeye takılıyorum.
5: Nerede karaya vuracağı belli değil.
6: Hepimiz aynı gemideyiz.
5: Abi tabii şeyler var ya, karikatürler. Hepimiz aynı gemideyiz ama birileri üst tarafta, güzel önlerinde masalar. Tarafta. Birileri alt tarafta. Korsa mı deniyor? Kürek çekiyor. Kürek çekiyor. Kürek çekiyor. Evet. Yani evet, aynı gemideyiz ama farklı yerlerdeyiz. Onlar en üstteler.
6: Şimdi son birkaç senedir...
5: Gerçi abi, çok özür dilerim. Aynı gemide olmak da sıkıntılı artık. Birilerinin filikaları hazır. Birilerinin filikaları hazır.
6: Öyle bir durum olacak mı ki? Ya öyle bir durum olur mu daha doğrusu? Ne diyorsun?
5: Abi ekonomi şu anda, ekonomi programı çöktü. Ben sana çok net söylüyorum. Buradan çıkış sadece parlamenter sistemle olur. Buradan çıkış sadece gerçek verilere dönmekle olur. Yani sen gerçek enflasyonu açıklayacaksın. Gerçek dolar kurunu, adil değerini belirleyeceksin. Gerçek faizi vereceksin. Ondan sonra bu yasama, yürütme, yargı bağımsız dediğimiz husus, daha önce de konuştuk bunu. Onu tesis edeceksin. Yani güven problemi yaratan hususlardan ülkeyi çıkaracak, kurtaracaksın. Ve bu sistemde denge, denetim mekanizmaları olacak. Şeffaflık olacak. Ancak öyle bu ülke düzlüğe çıkabilir. Ha, öyle çıkar mı? Çıkar. Çok rahat çıkar. Ama bir maliyeti var orada. Bakın bugüne kadar sen sorunları halının altına süpürdün. İyi bir şeyler yapıyoruz dedin. Ekonomiyi kurtaracağız dedin. Paranızı artıracağız dedin. Ama günün sonunda sadece dışarıya faiz aktarımı yaptın. Kaynak aktarımı yaptın. Biz bu kadar maliyete katlandık. Bu politikayla, sözüm ona politikayla. Ne yaptın? Ekonomi küçüldü. İnsanlar fakirleşti. Evini kirasını ödeyemez hale geldi. Esnaf battı. Şirketler battı. Demin, biraz sonra fırsat olursa bir anekdot paylaşacağım. Bir diş hekimi ile alakalı.
6: Ciddi misin? Tamam, onu unutmayalım. Tamam.
5: Hepsi battı. Günün sonunda baskıladığın kur 48'e geldi. Ve bu programdan çıkmak zorunda kalacaksın. Çıktığında biz bu kadar maliyete niye katlandık diye herkes soracak. Ve daha büyük maliyete katlanacağız. Çünkü o birikimli sorunlar patlayacak. Ve biz bugünkü yoksulluk düzeyimiz maalesef hafif kalacak. İleride yaşayacağımız yok.
6: Öyle mi? Ya ben onu soracaktım şimdi.
5: Daha ne olursa olsun. Hani
6: bizi daha ne bekliyor olabilir? Çünkü bak son böldüm lafını.
5: Sağ olun.
6: Son 5-6 gelebilirsin Simgeciğim. Son 5-6 senedir özellikle abi. 5-6 senedir belki hani o zaman zar 10 yıllık süreç içerisinde diyelim. İnsanların sürekli sorduğu ama bir türlü cevaplandıramadığımız şey... daha ne olabilir? Daha kötüsü geldi mi? Daha fenası olacak mı, olmayacak mı? Bak görüyor musun?
5: Eyvah eyvah ya, mahcup kadar, oldum şimdi.
6: O kadar
5: bak,
6: şey söyledim.
5: Söylemem lazım
6: canlarım
5: şimdi.
6: Canlarım benim ya, canlarım benim.
5: Kurabiye geldi.
6: Ekip arkadaşlarım.
5: Kahve de geldi.
6: Kahvemiz geldi, kurabiyeler geldi.
5: Tamam, hizmette benim sınır yok. Bundan sonra her gün radyo spurtu. beni buradan alamazsınız. Mesaiye buraya geliyorum abi. Bana bir masa ayarlayın.
6: Canımsın, canımsın. İyi ki varsın, afiyet olsun
5: teşekkür
6: bu arada.
5: Teşekkür ediyorum.
6: Şimdi bu dediğimiz süreç, yani daha ne olacak? Daha kötüsü mü gelecek? Daha sıkıntılı günler mi bizi bekliyor söylemleri? Sürekli sorulan sorulardan bir tanesi bu. Buna ne diyorsun? Yani hala daha da fenasını bekliyoruz mu diyeceğiz? Bir de bunun karşısına koyabileceğimiz bir şöyle bir şey var. Daha çok rahat görüyoruz. Yani şu söylemleri yapanlar, işte ekonomide en kötüyü geride bıraktık. Mesela bu,
5: kim demiş onu?
6: Bu çok hep söyleniyor biliyorsun.
5: Gerçi karşımda söylesin. Abi.
6: Yani ekonomide en kötü günleri geride bıraktık.
5: Öyle bir şey yok.
6: Piyasalarda güven çok önemli. Ondan sonra güvenden bahsediliyor mesela.
5: Tabii
6: bize güveniliyor deniliyor mesela. Tüm bunları bir değerlendirdiğinde bizi ne bekliyor? Bu rahatlığın sebebi ne? Ya da rahat gibi bize mi görünüyorlar aslında rahat değiller mi birileri? Ne diyorsun?
5: Şöyle ifade edeyim. Tabii başlangıçta elbette ki Mehmet Şimşek geldiğinde bir kredi vardı. Ne yapacağı merak ediliyordu.
6: Bu arada dur, lafını unutma. Sevgili Simgeciğime çok teşekkür etmek istiyorum.
5: Simgeciğimize biz de çok teşekkür ediyoruz. O kalbimize biz de yapalım.
6: Kalbimize biz de yapalım.
5: Kayı getirdi ya. Daha vallahi ne olsun ya. Buzlu muzlu harika.
6: Kurabiye de geldi anında.
5: Kurabiye de var. Muazzam. Çay, su, kurabiye, kahve.
6: Canımızsın ya. Emre Şirin bizim gözümüzün nuru ya. Abi devam et ne olur.
5: Eyvallah. Çok sağ ol. Unutturdun her şeyi. Boş ver biz muhabbet vallahi edelim.
6: Bir dahaki sefere konuşalım. Bir dahaki sefere gitarı getir gözünü seveyim.
5: Abi o kadar çalamıyorum.
6: Abi sen gitar çalarken unuttuk. O bakışın ne ya? Nereye bakıyorsun orada?
5: Abi oradan birileri geçiyor.
6: Gerçekten. Sosyal medyasına abi, girin bakın değerli abi, dinleyiciler. Gitar çaldı.
5: Dikkatimi görüyorsun. Dağıtıyorlar. Kafamı çeviriyorum. Ha, en son bağıracağım.
6: Dikkatin dağılmasa çalıyorsun yani.
5: Yani. Eskiden çalıyordum. Çok uzun yıllardır böyle bıraktım. Sonra dedim alayım yine bir tane atmaya çalışayım. Bir altyapı var.
6: Şakayla karışık söyledim ama bir dahaki yapacağınız yayına. Yani bir yanında gitarla beraber
5: ama, rezil olmamam lazım. Biraz öyle bir daha.
6: Tamam, onu ayarlarız. Gerekti. Ayarlarız. Abi sen deyiz.
5: Abi şöyle, bu Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikanın politik olmadığını hep anlattık. İlk başta bir kredibilitesi elbette ki vardı. Ne yapacak diye merak ediliyor yani. Dedi ki,
6: göreve ilk geldiği zamanlar.
5: Tabii. Ne dedi? Nebati ile devir teslim yaparken ne demişti? Hatta gözlerinin içine bakarak söyledi. İrrasyonel politikalardan vazgeçmek zorundayız. Rasyonel politikalara dön. Yani atılan adımlar irrasyoneldi. Biz doğrusunu yapacağız dedi. Şimdi doğrusu neydi? Gerçekten enflasyonla mücadele ediyorsan hep söylediğim bir şey var. Enflasyon verisinin doğru olması gerekir. Sen para politikasını neye göre inşa edeceksin? Senin temel amacın fiyat istikrarıysa, fiyat istikrarını sağlamak için, enflasyonla mücadele etmek için elinde sağlam bir veri olması gerekir ki ona göre hamlelerini yapabilirsin. Şimdi sen işin ipin ucu kaçtıkça verileri baskılamaya başladın. Şimdi Nebati KKM'yi çıkarttı kuru baskılamak için. Doğru mu? Kaynak transferini oradan yaptı. Sen o KKM ile 11 liralara kadar düşürdü. Oralarda baskıladığı kuru sen keretreçle yukarıda baskıladın. Farklı bir şey yok yani.
6: Aynı yine şey baskıladın. Yani.
5: Yani enflasyon şöyle ifade edeyim. Enflasyon %3 artarken aylık dolar kuru artmıyorsa o birikimli bir şekilde senin o kuru baskıladığın anlamına gelir ve bu 2-3 yıldır devam eden bir şey zaten. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Bir, beklenti kanalını bozuyorsun. Herkesin zihninde Damoklesin kılıcı gibi dolar ne zaman patlayacak düşüncesi var. Bu fiyatlama davranışlarını bozuyor mu? Bozuyor. Bu talep tarafını bozuyor mu? Bozuyor. Aynı zamanda sen bir şirket yönettiğini düşün ve ihracatçısın. İhracat pazarlarındaki rekabet avantajını kaybediyorsun. O pazarları kaybediyorsun. Bununla birlikte maliyetlerin artıyor ama ekonomi daralıyor, faiz yüksek. Orada ciron düşüyor, kar marjların daralıyor, karlılık azalıyor. O zaman ne oluyor? Bak esnafın batıyor, çiftçin batıyor. İşte imalat sanayinden bak ayakkabı imalatçısı, hazır giyim, tekstilci, makina her tarafta sıkıntı var.
6: Öyle mi?
5: Turizme geliyorsun. Kendi ve devletin verileri, benim verilerim değil. İlk çeyrekte verileri düşüyor. Şimdi yine sanayi üretimi daralıyor. Bak Türkiye ekonomisinin bu programın çöktüğünün ispatı nedir biliyor musun?
6: Ne?
5: Hizmetler ağırlıklı bir ekonomi olduk. İmalat sanayinin payı sürekli azalırken, sanayi tarafı sürekli azalırken hizmetler tarafı artıyor. Bu bir çöküştür. Yani kendi verileri, benim verilerim değil bunlar. Ne demek hizmetler sektörü? Kardeşim lokanta, kafe ekonomisi mi olur?
6: Evet.
5: Üretmediğin yerde enflasyonu mu düşürebilirsin sen? Nasıl düşürebilirsin? Ya da üretmeyip ihracat yapmadığın yerde sen ülkeye sağlıklı bir kaynak getirebilir misin? Ne yaparsın? Faiz verirsin. Sıcak paracıyı getirirsin, kaynaklarını aktarırsın o tarafa, o da can istediğinde çeker gider. Günün sonunda sen o maliyete katlanırsın ve bir süre sonra tekrar o kuru artırmak zorunda kalırsın. Ve ben vatandaş olarak senin Yaptığın tüm hataların bedelini ödemek zorunda kalırım. Türkiye'de şöyle bir şey var kardeşim. Hesabı ödeyenler hiçbir zaman yemek yemiyor. Tamam mı? Birileri masada oturmuş yemeğini en güzel şekilde yiyor. Hesabı başkası ödüyor. O hesabı ödeyenler hiç o masaya oturamıyor. Halk budur Türkiye'de.
6: Vay.
5: Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. %90'ı bu halkın çalışıyor, yemek harcıyor.
6: Evet.
5: Vergisini ödüyor.
6: Evet.
5: %10'luk bir kesim zenginleşmeye devam ediyor. Şimdi benim açıkladığım verilerdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesine girsin herkes. Ben söylemiyorum. Vergi gelirlerine baksın bakalım.
6: Bu çok önemli bir nokta. Sanki bunları sen kendin uyduruyormuşsun.
5: Tabii yorum değil bunlar. Bilgi. Girsin herkes Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesine.
6: Hı.
5: Bütçe gerçekleşmelerine baksınlar. Verginin ne kadarı gelir vergisinden oluşuyor? Ne kadarı KDV'den, ÖTV'den oluşuyor? Ne kadarı da kurumlardan alınıyor? Bir baksınlar bakalım.
6: Hı.
5: Tamam. Şimdi vatandaş hem düşük maaşla boğuşuyor. Hem yüksek vergiyle boğuşuyor. Hem yüksek enflasyonla boğuşuyor. Bu enflasyondan birileri kazanıyor. Şimdi ama öyle bir tablo ki belli bir dönem bozuk sistemden kazanç elde edenler ses çıkartmazlar. Ki şimdi iş dünyası temsilcilerine değineceğim oradan. Bazılarına. Ses çıkartmazlar. Yüksek enflasyon, düşük faiz, kredileri alırsın, faaliyetlerini büyütürsün, misini kazanırsın, sesin çıkmaz.
6: Ne zaman ki?
5: Ne zaman ki ucu sana dokunmaya başlar, ne zaman ki maliyetlerin artar, ciron düşer, kar marjların daralır.
6: O zaman ses mi çıkar?
5: O zaman ses çıkarırsın. Bugün iş dünyasında İTO Başkanı Şekip Abdoğiş'ten başlayın, İhracatçılar Meclisi Başkanı'na kadar devam edin. Birçok sektörden insan sesini yükseltmeye başladı. Dayanamıyoruz, maliyetlerimiz yüksek, faiz yüksek, kur baskılanıyor. Bu şekilde biz ayakta kalamayız.
6: Onların bir şey söylemesinin bir etkisi oluyor mu peki? Yani var mı?
5: Son dönemde, son hafta oldu. Ne Merkez Bankası'nın fiili uyguladığı faiz 40'tı. Politika faiz 37 olmasına rağmen. Çok tepki geldi, geldi. Bu tepkiler siyasette karşılık buldu bence. Merkez Bankası enflasyon görünümünde düzelme olmamasına rağmen, Brent petrol 90 dolar seviyesini seyretmesine rağmen gitti. Politika faizini yine fiil olarak 37'ye çekti. Şimdi bu bir başarı olmadan yapılıyorsa rüzgara göre hareket etme politikası başlamıştır. Yani savruluyor Merkez Bankası. Şu anda ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası rüzgarda savrulan bir yaprak gibi. Rüzgar nereden eserse o tarafa doğru gidiyorlar. Çünkü politikaları yok, iflas etti uyguladıkları strateji. Sıcak para bile getiremiyorlar şu anda. Yani Türkiye ekonomisine bu rezervleri topluyoruz diyorlar ya, sen üretimle, ihracatla, doğrudan yatırımla ya da kaliteli portföy yatırımıyla toplamıyorsun. Kere trade'çiye getiriyorsun. O istediği faizi veriyorsun. Ondan sonra rezervimi topladım diyorsun. Ya da ihracatçının getirdiği ihracat bedelinin bir kısmını sen bana bozduracaksın diyorsun. Getiriyorsun, onu topluyorsun. Ve bu tarz günübirlik, günü kurtaran uygulamalarla, sürdürülebilir olmayan uygulamalarla gemiyi yürütmeye çalışıyoruz. Ama taşıma suyla değirmen döner mi?
6: Evet.
5: Üretmiyorsan, dışarıya satmıyorsan.
6: Dışarı bağımlılık varsa.
5: Dışarıya bağımlılık var ya kardeşim. Sen şimdi TL'yi değerli yaptın. Bak, turizmde Türkiye kendi vatandaşlarını dışarıya kaçırdığı gibi, çünkü maliyetler yüksek.
6: Maalesef. Burada.
5: Dışarıdan da artık insanlar Türkiye'yi tercih etmemeye başladılar.
6: Fiyatlar yüksek.
5: Tabii canım, şimdi hepimizin eşi, dostu, etrafı, yurt dışında gurbetçi tanıdıklarımız var. Burada yazlıkları olanlar var ya da odalara gelenler var. Artık Türkiye çok pahalı diyorlar.
6: Çok pahalı.
5: Çok pahalı.
6: Hizmet sektöründen de biz mesela lafını balla kestim. Yani işte o bölgelerden insanlarla, işletmeci olan insanlarla falan burada programda konuşuyoruz. Sağ olsun ara ara bağlanıyorlar. Senin dediklerini söylüyorlar. Çok şikayetçiler. Yani farklı lokasyonlara insanların yöneldiğini, dediğin gibi yurt dışından bizi tercih eden insanların sayısının yılın başındaki düşünülen, planlanan hedeflerin şu ana kadar tutmadığı, kalan dönemde de pek de bir umut olmadığını söylüyorlar.
5: Ya Türkiye'de ekonomi yönetiminin hedef diye ortaya koyduğu herhangi bir kalemin tutma ihtimali yok. Çünkü ekonomi yönetimi bir program uygulamıyor. Şunu itiraf etsinler bakın. Hep söylüyorum.
6: Dur, yeni bir aşama bu. Bu yorumu bir kenara bırakalım. Hanımlar beyler, sevgili Emre Şirin canlı yayında konuğum. Bir saat başına gidip saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Hemen ardından tekrar buradayız, geliyoruz.
7: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın.
4: ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, ney?
2: Yerde içsem bunu 300 lira abi, Allah razı olsun Simge'den.
1: Vallahi abi getirdi bize. Simge'den, evet, şöyle abi kamerayı da gösteriyorum.
2: Tamam, kendisinden korkuyorum. Şu an her an stüdyoya girip saldırabilecek gibi bir sert bakışları var ama gene de kahvemizi getirdi, kurabiyemizi
1: yolunu
2: getirdi.
1: Yolunu şaşırdı adam be.
2: Ben yolunu şaşırdım, yemin ediyorum yanlış odaya girdim.
1: Rejiye,
2: stüdyoya giremedim.
1: Rejiye bir geldi sadece kenardan.
2: Rengi girip ruhum atmış bak, bu kapkara adam bembeyaz olmamış mıydı ya demiş.
1: Bronzlaşmış gelmiştim bir anda, evet. Teninin rengi değişti.
2: Bir rengi attı ya. Böyle sanki un sürmüşler gibi.
1: Bir şey söyleyeceğim, şu arkadaşlardan bir tane çeksene şu
2: abi.
1: Al onu abi. Soru var içinde, ne olacak? Çeyrek altın verecek halimiz yok. Altınlara ne diyorsun? 11 bin küsür. Yok abi, çeyrek altın mümkün değil. Evet. Tane... 11 bin lira olmuş. 11 bin lirayı da geçmiş.
2: Geçti canım. Tabii canım.
1: Niye böyle altın, niye böyle yükseliyor? Daha da yükselecek.
2: Daha da yükselecek. Daha da yükselecek. Bak, tehlikeli soru olursa tünele girdim diyorum.
1: Tamam.
2: Tünele de giremiyor.
1: Yok be, ne tehlikeli soru olacak Allah'ını severse ya. Tehlikeli soru olursa Simge geldi desin diyor.
2: Allah, evet. Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu?
1: Haydi bakalım.
2: Aa, Mehmet Şimşek.
1: Ciddi misin sen?
2: Evet.
1: Yemin ediyorum.
2: Bence
1: var ya,
2: itiraf bak, yapıyordur.
1: Bak,
2: ben ne yapacağım burada?
1: Sana bir şey daha soracağım. Görünmez olsan kimin yanında?
2: Tehlikeli soru bak. Her yere dalarım. Bir kişi değil.
1: Bir sürü kişi
2: tabii
1: var
2: canım ya. Görünmezim abi.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Bence sen böyle bir şey, gücü boşu boşuna harcama. Mehmet Şimşek'in, sayın bakanın aklından geçenleri biliyorsundur zaten. Tahmin ediyorsundur. Abi. Yani boşu boşuna öyle bir gücü ne harcayacaksın abi? Ne değişik, ne duyabilirsin ki yani?
2: Kim olabilir? Ha. Ajdar olur. Ne düşünüyordu o şarkıları? Çok merak ediyorum.
1: Neydi? Çikita Muz?
2: Çikita Muz.
1: Çikita Muz değil mi? Bak var ya, canımı sıkma. Gitarla sana o şarkıyı söyletmeni rica ederim.
2: Abi aklıma gelmiyor şeyi ama...
1: Yok ama güzel bir şey söyledi zaten.
2: İyi sporculardan ya. Falan olabilir. Veya sanatçılardan. Yani aklıma gelmiyor yani.
1: Olsun, geldi zaten. Daha ne geldi? Daha çektireceğiz.
2: Çok zor sorular ya. Yani.
1: Yok, güzel sorular. Abi şimdi
2: daha zor dedim, sen, güzel sorular. Adam sorularını övüyor.
1: Bizim sorular bir kere güzel sorular.
2: Bizim sorular çok güzel, evet.
1: Çok güzel sorular. Ediyorum, daha tamam. Orada ne sorular var ya? Şey diyeceğim sana. Saat başına gitmeden evvel söylediğin konuyu tamamlayalım. Ardından sıcağı sıcağına altın, dolar, euro.
2: Ben ne söylüyordum?
1: İnsanları konuşuyorduk. Abi konuştuk ya, işte gidişattan bahsediyorsun. Ondan sonra cıma sıkıntılardan bahsettin. İş insanlarından bahsettin.
2: Evet, orası önemli.
1: Bu konuyu şöyle kısacık hemen bir tamamlayalım. Ondan sonra
2: piyasaya mı geçelim?
1: Piyasaya bir geçelim. Nasıl gözlemliyorsun? Bir de insanlarda şöyle bir belirsizlik var. Doğru mudur bu yorum bilmiyorum. Sana hakikaten yorumun önemli. Türkiye öyle bir noktaya gelmiş ki parası olan insanın da ne yapacağını bilemediği bir durumda. Kesinlikle. Haksız mıyım? Çünkü adam diyor ki ulan para diyor, gidip döviz alsam acaba düşer mi? Daha önce kur korumalı da senin dediğin gibi 11 küsürlere geriledi. Altın alsam işte her altın artışında şu geçenlerde evini satan adam, parasını altına yatıran adamın örneklendiriyorlar. Böyle de bir değerlendirme alacağım senden, sendeyiz.
2: Tamam. Şimdi iş dünyası samimi değil. Enflasyon yüksek, faiz düşükken, finansmana erişim kolayken, o enflasyondan para kazanır zenginleşirken, o enflasyonun neticesinde çalışanı fakirleşmeye başlamışken,
1: birazcık daha yaklaşıyor.
2: Ve ekonominin gidişatı gün be gün ortadayken, enflasyon patlaması yaşanacak, biz günün sonunda o faizler artacak, ekonomi daralacak, hepiniz bu sıkıntıyı yaşayacaksınız. Bunu önceden göre ses çıkartmadılar. Şimdi ne konuştuk? Bu işin sıkıntısı ucu kendilerine de dokunmaya başlayınca konuşmaya başladılar. Ama işte samimiyetsizlik burada başlıyor. Hı hı. Diğer husus şu. Şunu da dile getirmeleri gerekiyor. Hani orada kalmıştım. Mehmet Şimşek, iş dünyası, Merkez Bankası yönetimi. Açıkça Türkiye'de ekonominin probleminin ekonomiden kaynaklanmadığını, siyaset ve hukuk alanının temel belirleyici olduğunu itiraf etmek ve konuşmak zorundalar. Şimdi burayı konuşamadığında sen kendi adına Mehmet Şimşek olarak istediğin kadar doğru adım at. Merkez Bankası istediği kadar doğru adım atsın ki atamıyorlar, yani sınırlandırılıyorlar. Bir sonuç elde edemezsin. Şöyle bir ülke düşünsene ya. Geceden sabaha bir kararnameler şey değişebilir. Yatırım olur mu burada? Olmaz.
1: O yüzden sen eski sisteme dönülmesi tabii, gerektiğini.
2: De niye gitti? Yatırım yapacaktı burada. Daha önceki yıllarda Volkswagen niye gitti? Manisa'da fabrika kurmuş, şirket bile kurmuştu. Niye yapmadı bunu? Çünkü öngörülebilirlik yok. Çünkü mülkiyetle alakalı riskler, problemler, tedirginlikler, korkular var. Ya da Türkiye'de belediye başkanları, işte siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler cezaevinde tutuklu bir şekilde yargılanıyorlar. Bu kadar siyasi belirsizliğin yarattığı türbülansın içinde ekonomiyi toparlayamazsın ki. İmamoğlu meselesinde 65 milyar dolar rezerv yakıldı. ABD-İran savaşı olduğunda bu kadar yakılmadı dolar. Şimdi bu kadar açık bir tablom var. Ya da olur olmaz bilmiyoruz ama siyasetten her gün yeni oluşuyor. Yarın öbür gün yeni parti lideri Özgür Özel'le alakalı bir şey olur mu olmaz mı?
1: Ama
2: bir tedirginlik var. Olmayabilir ama bu tedirginlik bile yasayı rahatsız ediyor.
1: Öyle mi?
2: Tabii ki. Şimdi sen Türkiye'de bir iş insansın, yatırım yapacaksın. Yapar mısın? Yani bilmiyorsun başına ne gelecek mi? Neyle karşılaşacaksın? Ekonomi daralıyor zaten. Dünya ekonomisi de çatırdıyor bu arada. Dünya ekonomisinin daraldığı, jeopolitik risklerin arttığı, küçülmenin başladığı, enflasyon problemini çözemedikleri, küresel borçluluğun çok arttığı bir dönemde biz bu kadar kötü yakalandık. Ve hiçbir doğru adım da atmıyoruz. Hani demiştin ya, düzelme imkanı hiç mi yok ya? Yani dün atılan adımlar bizi buraya getirdiyse, adımlarda değişiklik yoksa ve aynı adımları atıyorsak nasıl fark yaşayabiliriz?
1: Aslında düzelebilir yani.
2: Düzelebilir ama senin bir kere gerçeklerle yüzleşmen gerekir. Fakat bu sistemde mümkün değil. Bu sistemde şu anda meclis, bakanlar, işte BDDK, Merkez Bankası, TÜİK, herkes kendi görev alanında istediğini yapabiliyor diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz, diyemiyoruz abi sonuçta. Veya herhangi bir gazeteci, televizyoncu çıkıp böyle adam akıllı bir eleştiri bu rahat da, rahat yapabiliyor mu?
1: Bu da piyasayı etkileyen bir şey.
2: Etkilemez mi? Şimdi
1: yani bu son alınan işte gazeteci dedin ya, yani soruşturmalar, gözaltılar, şunlar bunlar ülkemizde
2: tedirginlik yaratır. Yatırım yapamazsın. Borsada borsaya güvenemezsin. Ya zaten verilerin güvenilir olmadığı yerde piyasada sağlıklı bir hareket olmaz. Şimdi birazdan borsaya geçeriz. Borsada Türkiye'de küçük yatırımcı 3-4 yıldır zararda bekliyor hala, endeksler yükselmesine rağmen çoğu zaman. Sebebi bu. Vurkaç, böyle al sat, anlamlı bir yükseliş yok, olmuyor, olamaz bu sistemde. Onun nasıl olacağını anlatacağım biraz sonra parametrelerini. Fakat bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin anlamlı bir yere gitme ihtimali yok. Hani bir anekdot anlatacağım demiştim ya sana.
1: O diş hekimi.
2: Bir diş hekimi dostumuzla sohbet ettim 2 gün önce.
1: Tamam.
2: Bana şunu söyledi, çok acı bir olay. Dedi ki Antalya'da bildiğim yerler var dedi. Diş hekimi olan kişiler asgari ücretle çalışıyorlar. Sen ailesi yatırım, çocuk yıllarını harcayacak, okula gidecek, fakülteye gidecek, mezun olacak. Diş hekimisin ve asgari ücretle çalışmak zorundasın çünkü iş yok.
1: Evet, açamaz da. Benim eşim diş hekimi olduğu için.
2: Ya diş hekiminin asgari ücretle çalıştığı bir ülkede biz gelir adaletinden bahsedebilir miyiz ya? Mühendisi böyle, diş hekimi böyle. Yani herhangi bir alanda üniversite eğitimi almış, ülkesine dair gelecek hayali kurması gereken insanların gelir düzeyleri böyle.
1: Evet.
2: Şimdi diğer tarafa gittiğinde toplumun büyük kısmı açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ediliyor gelir düzeyi açısından.
1: Evet. Evet.
2: Ya çok açık bir tablo. Bak 17 milyon civarında emekli var. En düşük emekli aylığı bunun 23.550 ve bunun da 16.5 milyonu kabaca bu rakamda. Hani diyorlar ya her emekli öyle almıyor. Kardeşim ortalaması bunun zaten 30 binin altında.
1: Evet.
2: O zaman açlık sınırında 37 bin liraysa sen emekliye şunu sağladık, bunu sağladık, dolar bazında buradan buraya getirdik diyemezsin. Artı doları baskıladığın zaman gayri safi yurt içi hasılan zaten otomatik olarak yüksek çıkıyor suni bir şekilde. Veya kişi başı milli gelirimizi 18 bin doların üstüne çıkarttık diyorlar ya. Kardeşim doları sen bir adil yerine getir bakalım, 18 bin dolar olmuş mu? Ya da bu asgari ücretle çalışan ya da emekli aile alan insanları işin içine kat bakalım, kaç bin dolar alıyor? Bunun hepiniz 48 çarp 28 bin lira maaş alıyor adam. Yani.
1: Evet.
2: 12 ile çarp abi, bak işte bak kişi başı gelirden ne kadar pay aldığı ortada. Hepsinin bir herhalde matematiği var. TÜİK bir ara matematiği kanatmıştı ama standart bir matematik eğitim aldıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kişi başı milli gelirden ülkenin büyük kısmı pay almıyor. Gün geçtikçe de daha kötü olacak. Aşağıda eşitlenme durumuna doğru ilerliyoruz. Hani ekonomik krizleri anlatırken şeyler vardır. İşte V tipi toparlanma, sert vurur yukarı gider. İşte U tipi toparlanma, böyle bir aşağıda yatay bir süre gider, sonra tekrar yukarı çıkar. Ondan sonra L tipi, kriz biraz uzar. Ya bizimki I tipi kardeşim, sürekli aşağı gidiyor. Yani literatüre ben soktum onu. I tipi diye bir şey yok bu arada. Yani, I tipi kriz yaşıyoruz. 2018'den beri aşağı gidiyoruz biz.
1: Yani, ben de hep
2: şey... yok yani bu işin. Mariana de, çukuru gibi yani.
1: Vallahi ben kendimce, ben tabii ekonomi alanım değil, bir şey değil ama
2: artık hepiniz biliyorsunuz.
1: Gerçekten aslına bakarsan çok doğru bir şey söyledin. Benim şöyle bir tespitim vardı kendimce, arkadaşlarla falan kendi aramızda oturduğumuzda da böyle söylüyorum. Abi biz karanlık bir çukurun içindeyiz, kuyunun içindeyiz. Ya yere bir vursak, evet. Hani yere bir vursak biz
2: göremiyoruz, zemini göremiyoruz.
1: Bitmiyor, bilmiyoruz ki, yani. Dibi
2: sürekli
1: yok.
2: İniyorsun yani.
1: Sürekli aşağı iniyoruz.
2: Mariana çukuru mu en derin yeriydi? Yani. Oraya doğru iniyoruz. Ama çok derinde o çukur.
1: Çok fena.
2: Çok derinde.
1: Şimdi piyasalar, vaktimiz çünkü daralıyor. Piyasaları istersen borsa, altın, şeyi de çok merak ediyorum. İnsanların az önce söylediğim gibi insanlar parası olanında yatırım yapamadığı, güvenemediği bir süreçteyiz. Sendeyiz abi.
2: Şimdi yatırımı Türkiye ve dünya üzerinde bence bir önce bir temel atayım, bir tanımlayalım. Hı hı. Dünyanın değişen paradigmasını anlayalım ki şu piyasa manipülasyonlarını çözelim. Şimdi dünyada çok net bir yapay zeka devrimi var. Hı. Teknoloji, robotlar biliyorsun. Hı hı. İnsan emeği devre dışı kalıyor. Bu kadar insanın emeği devre dışı kalacaksa, milyonlarca insan dünyanın her yerinde, her sektörde devre dışı kalacaksa, bu insanların da isyan etmeden yönetilebilir olması gerekiyor. Sistem buraya doğru evriliyor. Bu ne demek kardeşim? Bu insanları önce borçlandır. Sonra mülksüzleştir. Ondan sonra piyasada parası varsa, kriptoda, borsalarda, altın, gümüş, nerede ne varsa orayı erit. Erit ki senin lütfedeceğine razı olsun ve şükretsin, teşekkür etsin aynı zamanda. Şimdi temel paradigmamız bu. Bunu bir temele koyalım. Şimdi bunu niye anlattım? Bu nedenle piyasalarda sürekli türbülans oluyor ve olmaya devam edecek. Yatırım yapanlar bunu düşünerek, bunu unutmadan yatırım yapmak zorundalar. Maalesef bu bir zorunluluk. Ve bu tablo bizim karşımıza şunu getiriyor. Eskiden önemli uzun süreli piyasa rallileri olurdu. Hı. Borsalarda olurdu. Hı hı. Güzel hani kazandıran tablolar yaşardı insanlar. Şimdi döngüler kısaldı. Bak sen de takip ediyorsundur piyasaları. Tam böyle burnunu kaldırıyor bir ürün. Bir yere gidiyor, hop bir haber akışı geliyor, patır patır aşağı gidiyor.
1: Evet.
2: Ama kimse para kazanmıyor mu? Kazanıyor işte. Servet transferinin alanlarından biri de burası. Bir yere getirip orada birileri haberi senden önce alıyor. Insider trading denilen bir şey var, tamam mı? Satıyor zaten orada. Hı, hı, hı. Sonra dibe götürüyor. Sen orada bezdiriliyorsun, lanet olsun diyorsun. Bir şey olmaz diyorsun. Gide kendi adamlarıyla piyasada daha kötü haberler pompalıyorlar.
1: Sadece kriptoda yapmıyorlar.
2: Tabii yani. Her yerde yapıyorlar. Bizim borsamızda, S&P'de, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta her yerde var. Altın, gümüşte de aynı şey var. Sonra o adamlar seni korkutup o varlıkları diplerden topluyor kardeşim. Sonra bir daha bir hareket başlatıyor yukarıya. Hı. Ama sen orada dökülmüş oluyorsun. Ya da korkuyla alamamış oluyorsun. Hı hı. Sonra yukarı götürürken, bu sefer yolun yarısından sonra yukarı gelirken, onların satacağı yerlere yakın tekrar alıyorsun. Ve tekrar aynı kısır döngüyle Allah aşağı vuruyorlar. Ve dikkat etsinler. Bizim borsamıza özellikle dikkat etsinler. Son 3 yıldır böyle olmuyor mu? Bizi izleyen borsa yatırımcısı mutlaka vardır. Hı hı hı. Bak endeks geliyor, aslında TL bazlı rekorlar kırıyor. Yani en basit kısaltalım süreci. Şubat ayında 332 doları gördü Borsa İstanbul BIST endeksi.
1: Evet.
2: Tamam mı? 14.532. Bak endeksin TL seviyesi. Hı. Dolar seviyesi 332 dolar. O tarihten sonra Borsa İstanbul 15.000'e de gitti. Ondan yüksek TL bazlı. 15.000'e gittiğinde 320 dolardı. 322 dolardı. 332 doları yakalayamadı.
1: Allah Allah.
2: Endeks sen TL bazlı yukarı gidiyor zannediyorsun. Hı hı. Hisselerde o anlattığım mantıkla al sat yukarı yönlü aşağı bir bant içerisinde para kazanıyor robotlar birileri. Hı hı. Küçük yatırımcı da hep rally bekliyor. Hı hı. Dolayısıyla hep içeride kalıyor. Hele ki mesela bugün geldiğimiz noktada Borsa İstanbul yine 14.600 seviyelerde, 500 seviyelerde hareket ediyor. Arafta millet. Acaba düşecek mi? Hı. Çıkmaya devam mı edecek? Şimdi seni arafta bıraktıkça sen içeride kalıyorsun. Hı hı. Bir şekilde zararını çıkartmak istiyorsun. Para kazanmak istiyorsun. O yüzden hamle de yapamıyorsun. Hı hı. Ben bunu eğitimlerimde anlatıyorum. Böyle araftaysan ve tedirginsen, evet zararda da olabilirsin, bir miktar nakdi al kardeşim. Bu riskli piyasayı nakit varlık olmadan yönetemezsin. Nakitin olacak. Ondan sonra diyeceksin ki hem malım var hem nakdim var. Yukarı giderse malım var, daha rahat izlerim. Aşağı dönerse de diplerden toplama şansım var. Büyük oyuncuların yaptığı gibi. Hı-hı. Maliyetlerimi aşağı çekerim. Sonraki trendde daha çok kazanırım ya da zararımı çıkartırım. Hı-hı. Şimdi bunu yapmadığında, sürekli bir parayla bir yerde kaldığında ne oluyor biliyor musun? O büyük oyuncular haber akışlarıyla manipüle ediyorlar. Insider trading var. Ve benim bir iddiam var. Son birkaç yıldır dünyada ve Türkiye'de temel analiz, teknik analiz çöp oldu.
1: Öyle mi?
2: Siyaset ve haber akışları temel mesele.
1: Yönlendiren.
2: Aynen öyle. Bunlar, ben mesela bunu esprili bir şekilde eğitimlerimde ve yayınlarımda şöyle anlatıyorum. Ben niyet okuma diye bir analiz yöntemi ekledim diyorum. Trump arka planda kafasında ne var?
1: Vay.
2: Mehmet Şimşek mevcut ekonomik konjonktürde bir şey söylüyor da, bir şey yapıyor da aslında bunun temel nedeni ne? Arka planda. Sonuçta nereye varmak istiyor? Veya siyaset bir yere evriliyor. Karşımıza yeni senaryolar ne olarak çıkabilir? Nasıl senaryolar çıkabilir? Ve bu senaryolar karşısında piyasa nasıl tepki verebilir? Ya kardeşim, şimdi zaten temel ya da teknik analizin anlamlı çalışması için piyasada yatırımcı olması lazım. Verilerin güvenilir olması lazım. Şimdi biz enflasyon verisini tartışıyorsak.
1: Bunların hiçbiri yok.
2: Faiz verisi de enflasyon verisi tartışmalıysa tartışmalı demektir. Dolar seviyesini tartışıyorsak. O zaman kardeşim, ekonomide çatır diyorsa, yatırımcı da yoksa, siyasi belirsizlik de yüksekse, o zaman neyin temel teknik analizi
1: yapacaksın?
2: O zaman maalesef niyet okumaya çalışacaksın. Tablomuz bu. Bu da bize neyi getiriyor abi? Döngüler, kısa haber akışlarına göre, rüzgara göre savrulan piyasalar. Büyük ralli beklemeyeceksin. Türkiye'de ne zaman borsada ralli olur biliyor musun? Devalüasyon olur. Dolar olması gereken yere gelir. Sonra bir ucuzlar. Gerçekten dolar bazında değeri tespit edilir. Sonra yabancı üşüşür buraya. Vatan malın, geminin malları gibi toplar senin hisselerini, orada götürür. O zaman büyük ralli yaşarsın. Ama o olana kadar bu siyasi belirsizlik atmosferinde, bu sistemde verilerin böyle hani kafalarda şüphe uyandırdığı ortamda ralli bekleme. Kısa yükselişler olur ki ben birkaç işte haftadır yayınlarımda anlatıyorum, bak Borsa İstanbul yükselecek dedik. Niye? Demin anlattığım mantıklı. 13.170'lere kadar çektiler. Oradan bir lira illaki toplayacaktı, hisseler çöp fiyatındaydı çünkü. Bir yerden satmışlardı, oraya çektiler, topladılar ama yükseltirken de ralli olmayacak. Kendi topladıklarını yükseltecekler. Parayı kazanacaklar, yine satacaklar. Şimdi ne dedim sana? Bilançoları boş ver, şirketlerin bilançolarını. Grafikleri de boş ver. Önümüzde Özgür Özel'le ilgili bir şey olacak mı olmayacak mı, belirsizliği var mı yok mu?
1: Var.
2: Hadi bakalım, burada yatırım yap borsaya. Veya Merkez Bankası 37'ye çekti, tekrar fiil uyguluyor dedik. Kimisi Eylül'de faiz indirimi bekliyor. Kimisi yıl sonuna kadar yapamaz diyor. Şimdi enflasyon görünümü düzelmiyor.
1: Sen ne diyorsun bu konuda faiz
2: indirimi? Bence yapmaması gerekiyor. Yapamaz. Ama bir koşulu var. Bazı parametrelerde bizi oraya sanki götürüyor gibi, baskın seçim ihtimali varsa orada gelebilir öyle bir şey.
1: Ben mesela son dönemlerde, hala bitmedi o, dairesi var. Dairesini satıyor. Diyor ki ya ben diyor aylık diyor 30 bin lira kirayı, o da zaman zaman diyor ya da 40 bin 50 bin o 25 bin neyse zar zor alıyorum diyor. Hesaplıyor yani, bakıyor senelik 360 bin lira diyor atıyorum kira alıyorum. Ben bunu bankada faize yatırırım, sadece 2 ayda bu parayı zaten alırım diyor.
2: Devalüasyon olursa ne olacak?
1: Ve yani işte insanların bir de
2: kafa böyle karışık, yani oraya geleyim.
1: Ha işte yani diyorum ya, kafa karışık, ne yapayım diyor.

0: söylüyor ve söylemeye de şu an devam ediyorlar. Bazılarıyla görüşüyorum.
1: Hala yapalım diye.
0: İmalatçısı bir dostumuzla geçen gün görüştüm. Kapatacağım dedi ya ben de bir süre sonra. Olmuyor dedi yani maliyetleri karşılayamıyoruz. Hmm. Boşuna ben burada çalışıyorum dedi. Boşuna strese giriyorum dedi.
2: Yani. Böyle bir adım atması sence mantıklı mı peki?
0: Ya bu ekonomik koşullarda geçinemiyorsa bıkmış durumdalar. Hı hı. Yani maliyetleri karşılayamıyor.
1: Orada bir değişiklik olmayacak çünkü.
0: Çünkü bakıyor abi ekonomi yönetimi bu kadar hatalı uygulamalar var dememize rağmen kendini haklı görüyor ve başarılı görüyor. Bunlardan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Hı hı hı. Ama günün sonunda bir şekilde vazgeçilecek yani sürdürülebilir bir şey değil. Gemi karaya oturdu diyebiliriz yani şu anda.
2: Evet.
0: Ama yatırım açısından dönersek Türkiye'de insanlar da ikiye ayrılmış durumda. Birisi ekmek derdinde, birisi de parası var ama gelecek derdinde paramı nereye yatırayım, nereye koysam kaybediyorum. İşte o anlattım. Küresel paradigma servet transferi. Onun en sert yaşandığı alanlardan biri
1: Türkiye. O zaman çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii. Özellikle parası olan insanların dikkatli olması
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle şöyle söyleyeyim sana. Ben mesela hani borsada şu an kazanamıyor ya insanlar. Hı hı. Bu böyle sürmeyecek. Çöp fiyatındayken hani alırken kazanmak diye bir şey var ya esnaflarda. Hı hı. Hepsini koymam ama şu anda önüme 2-3 sene koyarsam borsa inanılmaz seviyede. Çok büyük şirketler. Bak manipülatif şirketlerden bahsetmiyorum. Hı. Hı. Türkiye'nin BIST 30'unda yer alan hı hı. çok böyle eli yüzü düzgün firmalardan bahsediyorum.
2: Evet.
0: Oraya koyarım. Artı Türkiye'de bugün olmasa yarın öbür gün bir devalüasyon. Gerçi şimdi bazı ekonomist dostlarımız kızacak. Sabit kur rejimli devalüasyon olur. İşte burada TL'de aşınma diyebiliriz. Tamam mı? TL'de aşınma olacak. O zaman kardeşim döviz cinsi varlık bulundurmak lazım. Hı hı. Altın küresel konjonktüre bakıyorsun. Büyümeler aşağı. ABD'nin hazine borcu 40 trilyon dolar olmuş. Küresel borçluluk artıyor. Enflasyonu dizginleyemiyorlar. Tüm bu tablolar aynı zamanda yuanla dolar arasında bir savaş var ve fiziki tarafta altın ön plana çıkıyor ve topluyorlar. Hı hı. Tüm bu tabloda düşündüğümüz o sistemsel dönüşüm gerçekleşirken jeopolitik unsurlara da ihtiyacı var dünyanın maalesef bak tırnak içinde. Savaşlara bu tarz dönemlerde ihtiyaç duyarlar. Hı hı. Küresel mekanizma. Hı hı. Enflasyona ve savaşlara.
1: Evet.
0: Tüm bu tablolar daha orta vadede altın ve gümüşü beslemeye devam eder. Ama kısa vadede o anlattığım servet transferi paradigması nedeniyle orada da varlıklarını zehirletmek için manipülasyonlar yaparlar. Tıpkı Ocak ayı sonunda altın ve gümüş çok yüksekken hepinize sattıkları gibi. O yüzden denge portföylerde de alternatifli olacağız. Dengeli bir portföy kuracağız. Hı hı. Ve döngülerin kısa olduğunu bilerek evet uzun vadeli bir yatırım bakış açısıyla hareket ediyoruz ama kısa döngülerden korunmak için de likit varlık mutlaka bulunduracağız. Ev konusunda bir şey değineyim mi?
1: Hemen kısaca. Tek bir cümle sonra bir iki medya çeşiyor.
0: Tamam. Hemen kısaca söyleyeyim. Oturduğun evinse tabii ki satmayacaksın. Ama yatırım için 10 tane daire var ya da 5 tane daire var. Şu andan itibaren atıyorum 3 sene önceki hatalı politikalar nedeniyle enflasyonda 3 artı 1'e 500 bin liradan 15 bin lira fırladıysa 30 katı arttıysa buradan 30 katı artamaz.
1: Ev daha artamaz yani.
0: Artsa bile enflasyonun altında artar. Reel getiri sunmaz. O yüzden yatırım uzun vadeliyse
1: o kadar mantıksız.
0: O zaman kardeşim ya arsaya yatırım yaparsın ya borsaya yatırım yaparsın. Gidip tekrar ev almazsın.
1: Almazsın. Ha, bak bu önemliydi. Okan abi doğru hatırlıyorsun Emre Bey'i 11 Mart'ta yayın almıştınız. 5,5 ay geçmiş o dönem sanırım 43 lira civarındaydı demiş. Kolay gelsin. Mehmet Şimşek'in görev tanımını yanlış yaptıkça başarısız olduğunu düşünmeye devam edeceğiz demiş bir dinleyicimiz. Aslan Tandoğan Aykut Bey göndermiş. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara güzellemesi yaptığı bir ülkede ekonominin lafı bile olmaz. Suriye ne ya yönetmiyor yönetiliyor demiş bir dinleyicimiz göndermiş. Sevgili dinleyicimize selamlar sevgiler gönderirim. Abi şimdi çok hızlı kelimeler bölümümüz var. Kalmadı mı? Hiç mi yok? Hiç yokmuş. Vay arkadaş vaktimiz bitmiş be.
0: Sen yapıyorsun her şeyi. Beni engelliyor. Sus. Emre şimdi susturamazsın. Kahve verdin susturuyorsun. Kahveyle susturdu bizi.
1: İyi ki varsın. Abi vaktimizi tamamladık valla. Ama tekrarlayacağız bu yayını İnşallah. Biliyorsun her zaman.
0: Bir telakki ederim. Ne zaman gel dersen.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bu konuştuklarımız tabii yatırım tavsiyesi değil. Onu da özellikle söyleyelim sevgili dinleyiciler. Emre Şirin
0: zaten konuldu. Yatırım uzmanı değiliz. Batırım uzmanı olduk. Yani kimseye bir şey bu piyasada bir şey kazanılmıyor ki kardeşim.
1: İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Hanımlar beyler veda vakti geldi. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman kıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Everybody.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Diyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Çarşamba saat 15 ve Radyo Sputnik'te ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Programımızda bildiğiniz gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, olayların perde arkalarını ve önümüzdeki süreçte muhtemel gelişmeleri olabildiğince değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra başkentin siyasi gündemi de başlıklarımız arasında yer alıyor ki bunlardan bir tanesi ana muhalefet partisi CHP'de Mayıs ayında mutlak mutlak kararıyla yaşanan süreç, ardından gelen bölünme, yeni partinin kurulması ve sürecin yargıda devam eden boyutu. İşte Yargıtay'da mutlak mutlak kararının temyiz edilmesi yönünde Özgür Özel yönetimi CHP'den ayrılmadan önce bir başvuruda bulunmuştu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesiyle, mahkeme kararıyla göreve getirilmesiyle oluşan CHP yönetimi dün Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri... Tabii sadece CHP Genel Merkezi başvurmamıştı. Bunun yanı sıra Özgür Özel o dönemde CHP Genel Başkanı için kendisi de başvurmuştu. Bunun yanı sıra asıl davayı başlatan 38. Kurultay'ın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesi sürecini başlatan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ta temyiz başvurusunda bulunanlar arasında. Şimdi nasıl bir tablo izleyeceğiz? Süreç nereye gidecek? CHP Genel Merkezi Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri çektikten sonra Özgür Özel ve arkadaşları da benzer yönde bir adım atarlarsa İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu mutlak kararı kesinleşmiş olacak. Ancak Özel ve arkadaşları eğer temyiz başvurularını, yani kararı, itirazlarını sürdürürlerse davanın adli tatil sona erdikten sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ndeki temyiz başvurusu süreci başlayacak. Dolayısıyla bu cephede böyle bir siyasi gelişme söz konusu. Bunun yanı sıra Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kabine üyesi bakanlar bu haftaki toplantılarını Ahlat'ta gerçekleştirdiler. Bitlis'in Ahlat ilçesinde burada yapılan külliyede toplantılar gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle çerçeve yasa sonrası başlayan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye için yeni bir fırsat kapısının aralandığını, bu kapının bu kadar yarattığı fırsatların değerlendirilmesinden vazgeçilmeyeceğini, eğer Türkiye'yi bu süreçten uzaklaştırma yönünde hesabı olanlar varsa Türkiye'nin de kendi hesapları ve planları olduğunu söyledi. Tabii burada mesaj bir ölçüde İsrail'eydi. Çünkü İsrail gerek PKK'nın lağvedilme sürecinde, gerek silahsızlanma ve gerekse Suriye'deki gelişmelerde aktif olarak Türkiye aleyhine bir takım hamlelerde bulunuyordu. Ama bu hamlelerde bir başka adım daha bugün geldi. Suriye Demokratik Güçleri, yani PKK'nın bir anlamda Suriye'deki kolu olarak nitelendirebileceğimiz Suriye Demokratik Güçleri ve silahlı kolu YPG de bugün kendilerini feshettiklerini, lağvettiklerini açıkladılar ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile yapılan görüşme sonrasında Mazlum Abdi'den, SDG lideri Mazlum Abdi'den geldi bu açıklama ve SDG bundan sonra Suriye ordusuna entegre olacak, ancak Kürtçenin resmi dil sayılması yönünde Suriye yönetiminden talepleri olduğunu vurguladı ve bu talebin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Diğer yandan Mazlum Abdi'nin Türkiye'yi ziyaret etme ihtimali de gündemde. Bununla da ilgili kulisler, kulise yansıyan bilgiler söz konusu. Abdullah Öcalan'ın temasları çerçevesinde eğer Türk hükümeti de onay ve izin verirse önümüzdeki aylarda Mazlum Abdi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bunu da vurgulamış olalım. Dolayısıyla PKK'nın kendini lağvetme ve silahsızlanma sürecinin devamında Suriye'deki kolu, İran'daki kolu, PEJAK hangi adımları atacak şeklinde tartışmalar ve soru işaretleri vardı. En azından şu aşamada PKK'nın Suriye'deki kolu da Türkiye'deki gibi kendisini lağvetti ve Suriye devletiyle, Suriye ordusuyla entegrasyon ve bütünleşme kararı aldığını açıkladı. Diğer taraftan sınırlarımızın hemen ötesinde en uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşularımızdan birisi olan İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın ekonomik can damarlarını kesme yönündeki açıklamaları ve bu açıklamaların akabinde de ikinci aşamada İran'la ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik benzer misillemelerin yapılacağını, bu konuda kesinlikle geri adım atılmayacağını duyurmasından sonra merakla beklenen tepkilerden birisi Çin'in ne yapacağı yönündeydi. Çin Dışişleri Bakanlığı işte bu gelişmelerin arkasından dün bir açıklama yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimini İran'la masaya oturmaya ve sorunu müzakereler yoluyla çözmeye çağırdı. Bunun ardından da İran'la olan ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşılık ise buna kesinlikle boyun eğmeyeceklerini, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu çerçevede Çinli şirketlere, finans kurumlarına, öğrencilere ve sanayicilere yönelik bir takım hamleler yaparsa, adımlar atarsa, Çin'in de bunlara karşı anında misilleme yapmaya hazır olduğunu vurguladı Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Aynı zamanda da bizim önceliğimiz Çin ekonomisinin, Çin halkının kendi çıkarlarıdır. Dolayısıyla bu tür yaptırım tehditlerine boyun eğmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte de bunu denedi ve cevabını aldı şeklinde diplomasi dili anlamında oldukça da sert diye nitelendirilebilecek bir cevap geldi Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan. Tabii Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar doğrudan Çin şirketlerini, bankalarını hedef alan bir yaptırım paketi açıklamadı. Ancak önümüzdeki ay Eylül ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti söz konusu. Trump daha önce Pekin'i ziyaret etmişti. Bu ziyarete cevap çerçevesinde Çin Devlet Başkanı da Washington'ı, Beyaz Saray'ı ziyaret edecek. Programlanmış bir ziyaret bu. Tabii tam bu ziyaret öncesinde İran bağlantılı olarak üçüncü ülkelere uygulanacak yaptırımlarda en çok etkilenmesi beklenen ülkelerden birisi olan Çin'in hangi adımları atacağı ve Çin hükümetinin buna karşı nasıl bir tavır izleyeceği önemliydi. İşte az önce sizlere ifade ettiğim gibi Çin Dışişleri Bakanlığı her türlü misillemeye hazır olduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini düşündüklerini duyurdu. Tabii bu kriz küresel petrol piyasalarını Şubat ayından beri olumsuz etkiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda hemen hemen petrol tankeri trafiği durmuş vaziyette. İran ise bu konuda geri adım atmayacağını, gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nı tamamıyla petrol trafiğine, petrol ticareti kapatacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlarına da boyun eğmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. İşte tablo böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley bir rapor yayınladı ve özellikle küresel enerji piyasalarındaki karamsar gidişatı içeren öngörüler yer alıyordu bu raporda. Morgan Stanley şu anda 75-80 dolar hatta 90 dolarlar seviyesinde seyreden petrolün varil fiyatının önümüzdeki aylarda şayet kriz bu haliyle devam ederse 100 doları bulabileceğini hatta aşabileceğini dile getirdi bu raporunda. Tabii burada Türkiye açısından kritik olan tablo şu. Türkiye gerek 2026 bütçesinde gerekse Merkez Bankası'nın enflasyon programında ve halen yürürlükteki orta vadeli programda bu yıl için petrolün varil fiyatını 65 dolar civarında baz almıştı ve bütün ekonomik dengeler, finansal tablolar buna göre oluşturulmuştu. Sonrasında bu fiyatlamada bir revizyona gidildi. 70-75 dolar seviyesine çıkarıldı. Ancak 100 dolarlık, 90 dolarlık bir petrol fiyatı seviyesi Türkiye'nin özellikle enerji faturasını oldukça kabartacak bir düzey ve önümüzdeki süreçte akaryakıt zamlarının sonlanmasını da zorlaştıracak. Belki zamlar daha da artarak devam edecek. Çünkü şu anda en son yapılan zamlarla birlikte benzinin litresi 75 liraya, mazotun motorinin litresi ise 85 liraya ulaşmış durumda. Eşel mobil sistemi uygulanarak en azından fiyatlar dengelenmeye çalışılıyordu. Ancak burada da özel tüketim vergisindeki hareket alanı büyük ölçüde tükendi. Dolayısıyla yapılan zamlar zaman zaman geri alınıyor. Ertesi gün geri alınan tutarın iki katı oranında yeniden zam yapılıyor ve nitekim son kararda da daha önceki programlarımızda da vurgulamıştık özellikle motorinde, halk dilindeki adıyla mazotta özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Ancak bunun ne kadar çözüm olacağı şu anda belirsiz, çünkü mazot fiyatlarındaki artış hem küresel düzeyde hem de Türkiye çapında devam ediyor. Neden böyle oldu? Daha önce mazot tercih edilen bir akaryakıttı. Özellikle Türkiye'de 1980'li 90'lı yıllarda ve nihayet geçtiğimiz yıllar içerisinde de hükümetler sürekli dizel araçları teşvik ettiler. Mazot kullanımını teşvik ettiler. Çünkü hem daha ucuzdu hem de özellikle karayolu ulaşımında otobüs, şehirler arası otobüs taşımacılığı, trenlerde, gemi taşımacılığında, bunun yanı sıra şehir içi ulaşımda araçlar ve tarımda traktör başta olmak üzere tüm zirai araçlarda mazot kullanılıyordu daha ucuz olduğu için. Türkiye bu doğrultuda bir vergi politikası izledi. Mazot sürekli sübvanse edildi ve ucuz akaryakıt olduğu için de tercih edildi. Otomobil firmaları da üretimlerini buna göre dönüştürdüler. Ancak şimdi noktaya gelindi ki mazot fiyatı ile benzin fiyatı arasındaki fark, uçurum giderek karşılanamaz noktaya doğru geldi ve buradan kaynaklı maliyetler de enflasyonun en büyük tetikleyicisi olmaya başladı. Şimdi mazot ve benzin arasındaki bu makasın açılmasında hangi etkenler söz konusu? Buna baktığımız zaman mazot üretiminde, rafinerilerde teknolojisi ne olursa olsun benzin üretiminin daha altında mutlaka mazot üretimi. 159 litre ham petrolden oluşan bir varilde, bir varil petrol 159 litre ham petrolden oluşuyor. Bunun 1/3'ü benzin üretimi olarak piyasaya sürülüyor. 1/3'ü ancak mazot için kullanılabiliyor. Dolayısıyla mazot üretimi, piyasalara mazot arzı her zaman daha az. Fakat dediğim gibi ekonominin ve küresel ticaretin, iç ticaretin hemen hemen her alanında dizel araçlar, dizel motorlar yoğun olarak kullanıldığı için pek çok ülke hükümeti gibi Türkiye'de mazota özel bir sübvansiyon uyguluyordu. Yıllardır da bu politika sürdürülüyordu. Gerek vergi politikaları aracılığıyla, tarımda destekleme politikalarıyla bu politika sürdürülüyordu. Kaldı ki Türkiye'deki petrol rafinerileri Türkiye'nin benzin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Türkiye bu açıdan kendine yeterli konumda. Ancak mazot konusunda ciddi bir açık ve yetersizlik söz konusu. Türkiye mazotun büyük bölümünü ithal ediyor. Dolayısıyla da gerek küresel piyasalarda yaşanan petrol krizi ve gerekse mazot arzındaki düşüş, buna bağlı olarak yaşanan mazot arzındaki düşüş Türkiye'nin ithalat faturasını da kabarttı. Hem kur artışları hem de fiyatlardaki bu yükseliş büyük ölçüde ithale bağımlı olan mazot tüketiminde Türkiye'yi sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. O yüzden işte hafta içerisinde neredeyse artık gün aşırı yapılan akaryakıt zamlarında mazota neredeyse litre başına 8 liraya 9 liraya varan artışlar, zamlar yapılıyor. ÖTV sıfırlansa bile mazottaki fiyat yükselişi pek çok alanda beraberinde maliyet artışlarını getiriyor. İşte az önce söylediğim gibi tarımda traktörde mazot kullanılıyor. Şehirler arası ulaşımda otobüslerin hepsi mazot tüketiyor. Tır, kamyon taşımacılığında, şehirler arası gıda nakliyesinde, özellikle de gemi taşımacılığında dizel araçları, dizel motorlar yoğun olarak kullanıldığı için mazot tüketimi çok fazla. Ancak akaryakıt bayilerinin yapmış olduğu değerlendirmelere baktığımızda işte bu olağanüstü yüksek fiyat artışları ve mazota peş peşe gelen yüklü zamlar sonrası Türkiye'nin mazot tüketiminde ciddi bir düşüş başlamış durumda son birkaç aydan bu yana. Gerek tüketimdekse mazotlu araçların kullanımında, trafiğe çıkışında bir düşüş söz konusu. İşte bunu nasıl yorumlamak gerekir? Bunu yorumlamak gerektiğinde şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Eğer ticaretin ana omurgasını oluşturan temel akaryakıt konumundaki mazot tüketimi azalmaya başlamışsa, bu aynı zamanda ekonomide bir yavaşlama, ticarette ve üretimde yavaşlama ve giderek bir durgunluğa dönüşme ihtimalinin gündeme geldiğini bize gösteriyor. İlk bölümde güzel bir haberle en azından bu bölümü noktalayalım diyorum. Türkiye'nin risk biriminde 6 ay sonra çok ciddi bir düşüş yarandı. Uluslararası piyasalarda CDS olarak nitelendirilen risk primi Türkiye'nin Şubat ayından bu yana ilk kez 217 puana düştü. Risk priminin düşmesi neden önemli? Uluslararası piyasalardan yapılacak borçlanmalarda ödeyeceğiniz maliyet şayet risk priminiz yüksekse yükseliyor. Eğer risk priminiz düşükse bu maliyet azalıyor. Türkiye bir dönem bundan birkaç yıl öncesinde 800-900 puana varan CDS primleriyle, risk primleriyle borçlanmak zorunda kalmıştı. O nedenle şu anda gelinen noktadaki 217 puanlık risk primi oldukça ciddi, sevindirici bir puan seviyesi. Ama buna rağmen Türkiye'ye dış kaynak girişi beklenen düzeyde değil. Burada da tabii ki ekonominin güvenilirliği, sürdürülen politikaların istikrarlı olması, hukuk, yargı ve diğer unsurlar ön plana çıkıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinde çok önemli bir isimdi Dolly Parton. Dün 80 yaşında hayata veda. Amerikan halk müziğinin, country şarkıları olarak nitelendirilen Amerikan halk müziğinin çok sevilen bir ismiydi. Pek çok ünlü besteye imza atmıştı. Kendisi Amerika'nın güney eyaletlerinden Tennessee'de çok yoksul bir ailenin 12 çocuğundan birisi olarak doğdu. Babası hayatı boyunca okula gitmemişti, okuma yazma bilmiyordu. Annesi 12 kardeşin giysi yetiştirmeye çalışıyordu ve Amerika'da bir kahraman olarak anılmasının nedenlerinden bir tanesi işte kendi çabasıyla, tırnaklarıyla kazıyarak şöhretini başarması, kendisini bu şekilde var etmesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir sanatçı için 25 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Daha önce bu uygulama Bob Hope için yapılmıştı. Bob Hope Amerika'nın yurt dışındaki askeri üslerini ziyaret edip moral programları düzenliyordu. Ancak Bob Hope için bile sadece bir günlük ulusal yas söz konusuydu. İşte Dolly Parton için 7 günlük bir ulusal yas. Çünkü şarkıları hayatından kaynaklanan şarkılardı. Otobiyografik şarkılardı. Örneğin Imagination Library şarkısını hayatı boyunca hiç okuma yazma bilmeyen, hiç okul görmemiş babası için yazmıştı. Bir kütüphane hayal et şarkısıydı bu. Ve yine 9 to 5, 9'dan 5'e şarkısını Amerikalı çalışan kadınlar için yazmıştı. Ve adeta bu şarkı yıllarca Amerikalı çalışan kadınların, kadın işçilerin marşı haline geldi. Whitney Houston'ın meşhur ettiği I Always Love With You şarkısı, seni hep seveceğim şarkısı aslında Dolly Parton'ın 1970'lerde yazdığı bir şarkıydı. Kendisi söyledi ama o dönemde şarkı tutmadı. Yıllar sonra Whitney Houston bu şarkıyı satın aldı ve milyonlarca dolar telif kazandı yaşı ilerledi ora. Ve bu parayla Imagination Library kampanyasını, yani bir kütüphane hayal et kampanyasını tüm Amerika'ya yaydı. Yoksul aile çocuklarına kütüphaneler kurdu. Onlara kitap sevgisini aşıladı ve bir ulusal kahraman oldu. Trump kendisine iki kez özgürlük madalyası vermeyi teklif etti. Fakat birinde 50 yıllık eşi ölümcül hasta olduğu için gidemedi ödülü almaya. Diğerinde de pandemi vardı, yine alamadı. Daha sonra Joe Biden aynı ödülü teklif etti. Orada da acaba Trump'tan ödül almadım, şimdi demokratlardan alırsam siyasi bir tercih mi yapmış olurum kaygısıyla yine bu ödülü almadı. Ve dediğim gibi Dolly Parton 80 yaşında arkasında birbirinden güzel şarkılar bırakarak veda etti. İşte o şarkılardan bir tanesi Coat of Many Colors. Rengarenk Paltom şarkısıydı. Bu şarkıyı da kendilerine paçavra parçaları hediye eden bir komşunun getirdiği bu paçavraları annesinin kendisine diktiği palto için yazmıştı. Kendi hayatından bir şarkıydı bu. Arkadaşları okulda güldüler paçavralardan oluşan bu palto için. Fakat o şarkısında şunu dedi: ben bu paltomla ve annemin o küçücük parçaları bir araya getirdiği rengarenk paltomla hep gurur duydum. Çünkü o bu paltoyu dikerken bana İncil'den Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatmıştı kızım. Hazreti Yusuf da böyle yırtık pırtık bir paltoyla yaşadı ve inanıyorum bu palto sana şans ve mutluluk getirecek. Şarkının sözleri de böyleydi ve Dolly Parton'ın kendi hayatından bir enstantaneydi.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: 80 yaşında vefat eden ünlü halk şarkıcısı, country pop müzik şarkıcısı ve Amerika'nın 7 gün ulusal yas ilan ettiği, bütün Amerikan ulusunu neredeyse birleştiren, herkesin hayatından esintileri şarkılarına yansıtan ama en çok da kendi yaşadıklarını şarkı sözlerine döken Dolly Parton'un Benim Rengarenk Paltom şarkısını sizlerle paylaştım. Annesinin komşunun getirdiği paçavralardan diktiği ve hep gurur duyarak giydiği paltosunu anlatıyordu Dolly Parton bu şarkıda. Sevgili dinleyiciler, güven endeksleri ekonominin çeşitli alanlarındaki öngörüleri, gelişmeleri, bugün ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri yansıtan endeksler. İşte Türkiye İstatistik Kurumu çeşitli güven endeksleri yayınlıyor. Tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve bir de sektörel güven endeksleri yayınlıyor. Yani çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, işletmeler ekonomik tabloyu nasıl görüyorlar? Önümüzdeki 3 ve 12 aylık dönemler için neler bekliyorlar? İşte bu endekslerden 3'ü, sektörel endekslerden 3'ü önceki gün açıklandı. Hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi. Tabii dikkat çekici olan her 3 sektörün güven endekslerinde de düşüş söz konusu. Şöyle ki hizmet sektöründe bir önceki aya göre %0,1 gerileme ve endeks 111,7 puana inmiş durumda. Perakende ticaret sektöründe yine bir önceki aya göre %0,8 düzeyinde bir düşüş söz konusu ve güven puanı 110'a inmiş durumda. İnşaat sektöründe ise %0,4'lük bir güven kaybı ve 83,1 puan söz konusu. Şimdi baktığımız zaman tabii güven endekslerinin gerilemesi sektörün önümüzdeki süreçte karamsarlığını ifade ediyor bizlere. Özellikle de burada perakende ticaret sektöründeki güven kaybı önemli. Çünkü perakende ticaret sektörü toptan ve perakende olarak günlük ekonominin ana omurgalarından bir tanesini oluşturuyor. İşte perakende ticaret sektöründe satışların ve siparişlerin gerilemiş olması önemli bir unsur. Bu da önümüzdeki aylarda piyasadaki hareketliliğin, tüketim talebinin biraz daha azalacağını, insanların alım gücü kaybından kaynaklı bu gerilemenin belki ekonomik durgunluğu daha ileri boyutlara taşıyacağını gösteriyor. Diğer taraftan inşaat sektöründe siparişlerde özellikle %3,8'lik bir gerileme söz konusu ki inşaat sektörü, otomotiv sektörü, tekstil sektörü biliyorsunuz Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri, özellikle inşaat aynı anda işte cam sanayinden seramik sanayine, sıhhi tesisattan boruya, demir çelikten çimentoya, kirece, boyaya varıncaya kadar onlarca yan sektörü de ayakta tutan bir sektör, inşaat sektörü. Ama inşaat sektöründeki güven kaybı ve yüzün altında 8,1 puana inen inşaat sektörü güven endeksi ve önümüzdeki döneme ilişkin siparişlerdeki gerileme aynı zamanda en yüksek istihdamı sağlayan bu sektörde de ciddi bir güven kaybı yaşandığını, bir takım olumsuz belirtilerin ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor perakende ticaret sektörüyle birlikte. Bu açıdan Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı güven endekslerindeki bu sektörel gelişmeler oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde ekonomik güven endeksi ve reel sektör endeksindeki veriler de belli olduğunda tablo biraz daha netleşecek. Tabii sektörlerde durum böyle olunca bunun borsaya, hisse senetlerine ve para menkul kıymet piyasalarına yansıması da söz konusu. Burada hatırlayacaksınız bundan önceki bir programında sizlere özellikle Standard & Poor's ve Morgan Stanley'in endeks sağlayıcı olarak, Borsa İstanbul'un endeks sağlayıcıları olarak sermaye piyasası kuruluna bir takım uyarılarda bulunduklarını aktarmıştım. Aynı zamanda da Türkiye'yi özellikle Borsa İstanbul'u yakın izlemeye aldıklarını vurgulamıştım. İşte Morgan Stanley MSCI olan küresel düzeyde, uluslararası düzeyde adlandırılan bu endeks sağlayıcı şirket 1 Eylül'den itibaren Türkiye'den 6 şirketi kendi endeksine dahil edeceğini duyurmuştu daha önce. Ancak dün bir açıklama daha geldi Morgan Stanley'den ve bu 6 şirketten 3'ünün kendi endekslerindeki yer alma kararını iptal ettiklerini duyurdular. Yani 6 şirketi 3'e düşürdüler ki daha önce zaten 2 şirketi endeksten çıkartacaklarını duyurmuşlardı. Nereden kaynaklanıyor bu? Bu iptalin gerekçesi özellikle halka arzlarda şirketlerin halka açıklık oranlarının tespitinde yaşanan belirsizlikler, dolaşımdaki hisse sayısıyla ilgili bilinmezlikler ve belirsizlikler ve bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan uyarıların yakın izleme ve takip tespitlerinin yeteri kadar karşılanmamış olmasından kaynaklanıyor. Bu aslında öyle bir karar. Türkiye açısından da Türkiye'deki Borsa İstanbul ve burada işlem gören hisse senetleri açısından da önemli. Çünkü dediğim gibi MSCI Türkiye'deki endeks sağlayıcılarından, borsadaki endeks sağlayıcılarından birisi. Şayet endeksteki hareketlilikler, hisselerdeki sert iniş çıkışlar konusunda aylardır yapılan uyarılar sonrası kendi endekslerine aldıkları Türk şirketlerinden 3 tanesini endeksten çıkartıyorlarsa bu Borsa İstanbul açısından da gerek güvenilirlik gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun sistemi yakından izleme konusundaki tutumu ile ilgili pek kabul edilebilir bir tablo değil. Bunun yanı sıra bir başka uluslararası endeks sağlayıcı ve küresel borsa endeksi sahibi Financial Times Stock Exchange de 24 Türk şirketini endeksinden çıkartacağını duyurdu 18 Eylül'den itibaren. Financial Times Stock Exchange ülkeler bazında Russell Endeksi adı bir endeks oluşturmuş durumda. Çeşitli ülkelerden küçük ve orta boy işletmeler, halka açık şirketlerin kazanç durumlarına göre, hissedarlara sağlayacağı getiri durumlarına göre kendi endekslerine bu şirketlerin hisselerini dahil ederek yabancı portföy yatırımcılarına işte bu hisseleri alabilirsiniz şeklinde bir anlamda dolaylı tavsiyede de bulunmuş oluyorlar. Ancak önce Morgan Stanley'in daha önce 1 Eylül'de endeksini alacağını duyurduğu 6 Türk şirketinden 3'ünü son anda tekrar devre dışına itmesi, diğer taraftan Financial Times'ın Russell Endeksinden 24 Türk şirketini, hisseleri işlem gören 24 Türk şirketini 18 Eylül'de seans bitiminden itibaren endeksten çıkartacağını duyur. Bunlar tabii Türkiye'deki menkul kıymet piyasaları için pek olumlu gelişmeler değil. Asıl Kasım ayında bu yakın izleme ve yakın takip süreçleriyle ilgili nihai raporlar, nihai değerlendirmeler Kasım ayında netleşecek. Kasım ayında ortaya çıkacak tablo tabii ki küresel yatırımcılar, Türkiye borsasında hisse senedi almak isteyen yatırımcılar açısından önemli olacak ve kritik bir gelişme olacak. Peki bunun yansımaları ne oluyor diye baktığımız zaman işte bunun yansıması özellikle son dönemde peş peşe onaylanan halka arzlar 40-50 milyar liraya varan halka arz satışları sonrasında bu hisselerde gözlenen oynaklık Türkiye'deki yatırımcıları da portföy yatırımcılarını da yurt dışı borsalara yönlendirdi. Menkul kıymet piyasalarından yansıyan son verilere baktığımızda ikinci çeyrekte Türkiye'de yerleşik portföy yatırımcılarının ağırlıkla Amerikan borsaları olmak üzere Londra ve diğer uluslararası borsalarda yaptıkları hisse senedi alımlarının tutarı 5 milyar dolara yaklaştı. Birinci ve ikinci çeyrek sonunda toplam tutar 9 milyar dolara yaklaşıyor. Yani Türk yatırımcılar, Türk hisse senedi alıcıları yurt dışı borsalara milyarlarca dolarlık hisse senedi alımı için tasarruflarını yönlendiriyorlar. Tabii burada farklı etkenler söz konusu. Birincisi teknoloji hisseleri, özellikle yapay zeka alanında ortaya çıkan teknoloji hisselerinde çok büyük bir rağbet var. Bu hisseleri almak için New York borsasına ve Londra borsasına yöneliyor Türk yatırımcılar ve dediğim gibi ikinci çeyrekte Nisan-Haziran arasında 5 milyar dolara yakın bir para bu amaçla yurt dışındaki hisse senetlerine yatırılmış. Bunun yanı döviz kurlarının tabii 2023'ten bu yana uzun süredir baskılanıyor olması yerli portföy yatırımcıları açısından döviz geliri beklentilerini en alt seviyeye düşürmüş durumda. Dolayısıyla da birikimlerini yurt dışı borsalarda değerlendirerek daha yüksek getiri elde etme veya döviz geliri elde etme amacıyla da bu girişimlerde bulunuyor olabilirler. Bu da ihtimallerden bir başkası. Evet, borsalarda durum böyle. İstanbul borsasında peş peşe yeni halka arzlar devam ediyor. Gazetelerde, ilanlarda da görüyorsunuzdur. Arka arkaya yeni şirketler borsaya geliyor, halka açılıyor ve halktan tasarruflarını talep ederek sermayelerini güçlendirme yoluna gidiyorlar. Ama uluslararası destek sağlayıcılar, endeks desteği sağlayıcılar açısından bakıldığında ise burada pek fazla bir şeffaflık olmadığı yönünde uyarılar, bir takım talepler söz konusu. Bu noktada Kanadalı şarkıcı Lorena McKennitt'i dinleyelim diyorum. Lorena McKennitt'in Tango to Evora. Evora'ya bir tango şarkısını enstrümantal olarak sizlerle paylaşıyorum.

Kanadalı şarkıcı Lorena McKennett'ın bu güzel şarkısı Evora'ya Tango aslında mitolojik bir öyküden kaynaklanıyor. Evora, yörenin en güzel kızı, sevgilisi var. İkisi birbirlerine aşıklar. Ancak şehvet tanrısı da Evora'ya aşık ve Evora'nın sevgilisini bir gece vakti öldürerek kanını da şarap olarak içiyor. İşte bu acıklı şarkının öyküsü böyle başlıyor ve arkasından Evora tüm hayatı boyunca sürekli ayaklarıyla üzüm ezerek bir üzüm tanesinde şehvet tanrısının yok ettiği sevgilisini arıyor. Sevgili dinleyiciler, gıda konusunda çok ciddi bir küresel kriz söz konusu. Daha önce de bu konuda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan olağanüstü kuraklık ve bir yanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine ve Güneydoğu Asya'ya da yayılan El Nino, süper El Nino beklentisinin küresel meteorolojik hareketlerde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle çok ciddi bir gıda krizi dünyayı bekliyor diyebiliriz. Türkiye şu ana kadar bu krizden fazla etkilenmedi. Çünkü El Nino'nun Avrupa'yı ve Güneydoğu Asya'yı kavurduğu Haziran ayında Türkiye çok ciddi yağışlar aldı. Bu yağışlar sayesinde en azından stratejik bazı ürünlerde ürün bolluğu söz konusuydu. Ama giderek özellikle küresel gıda arzında ortaya çıkan olağanüstü kayıplar Türkiye'yi de tabii dünyada yalnız başımıza yaşamadığımız için önümüzdeki aylarda sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Burada sadece kuraklığı bir etken olarak görmemek gerek. Özellikle küresel gıda arzının, küresel gıda ve emtia borsalarına yönelik düşüşte başka etkenler de söz konusu. Bunlardan bir tanesi programın başında da vurguladığım gibi Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan kriz, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol krizi, petrol tankerlerinin artık boğazdan neredeyse geçemez hale gelmesi hem enerji açısından hem de petrole dayalı gübre sektöründe, gübre üretimi açısından ciddi bir kriz yaratmış durumda. Bu da üretim düşüşlerinde ki etkenlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra Karadeniz'de benzer şekilde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışma da bir boyutuyla bu gıda sektöründe yaşanan krizde etkili. Çünkü dünyanın en büyük hububat üreticisi iki ülke Ukrayna ve Rusya. Hatırlayacaksınız bir dönem Türkiye'nin aracılığıyla buğday koridoru anlaşması imzalanmıştı. En azından bu ülkelerde üretilen buğdayın uluslararası piyasalara arz edilmesi, diğer hububat ürünlerinin arz edilmesi bir yol arayışı gerçekleşmişti. Dolayısıyla Karadeniz'de son dönemde özellikle gemilere yönelik saldırıların artması bu yolla uluslararası piyasalara çıkacak hububat arzında da sıkıntılar yaratıyor. Bir de bunların üzerine kuraklık eklenince küresel gıda krizi kapıda diyebiliriz. Bütün bunların ötesinde Avrupa Birliği özellikle bu yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadı. Avrupa'nın en büyük tarımsal ürün üreticileri Avusturya, Fransa, Hollanda, Almanya'nın kuzeyi bu ülkelerde patates başta olmak üzere diğer hububat ürünlerinde ciddi rekolte düşüşleri söz konusu. Aynı şekilde Güney Amerika'da Brezilya dünyanın en büyük buğday, pirinç, şeker kamışı, kahve, kakao üreticilerinden bir tanesi. Güneydoğu Asya'ya uzandığımız zaman Hindistan özellikle pirinç, mercimek gibi bakliyat ürünlerinde dünyanın önde gelen arz ülkelerinden bir tanesiydi. Ve bütün bu tablo üst üste bindiğinde küresel gıda ve emtia borsalarında çok ciddi fiyat yükselişleri söz konusu. Buğday, mısır, ayçiçeği, pirinç, kakao, şeker gibi ürünler, özellikle soya başta olmak üzere pek çok üründe hem az önce sizlere sıraladığım etkenlerden kaynaklanan arz düşüşü, yani piyasaya gelen ürün miktarının azalması, üretim düşüşü ve buna paralel olarak da kuraklığa uğrayan ülkeler yeterli ürün elde edemedikleri için bu açıklarını
doğal olarak ithalat yoluyla kapatmaya çalışacaklar. İthalat konusunda da küresel gıda piyasalarına ve borsalarına çok ciddi bir talep yansımış durumda. Herkes buğday almak istiyor, herkes kakao, şeker, pirinç almak istiyor, mercimek, nohut, bakliyat ürünleri almak istiyor. Gıda açığı olan tüm ülkeler bu şekilde piyasaya yüklenince yetersiz arz karşısında fiyatlar da olağanüstü yükseliyor. Tabii Türkiye açısından da bu tablo bir yanıyla etkili olacak.

tarımsal gıda ürünlerinin ithalatında ortaya çıkan kur farkları, fiyat farkları iç piyasaya otomatik olarak enflasyon şeklinde yansıyor ki et de ve kırmızı et de bunu görüyoruz. Türkiye yıllardır kırmızı eti ithalat yoluyla açığını kapatmaya çalışarak vatandaşına sunuyor. Canlı hayvan ithalatına milyonlarca dolar ödüyoruz her yıl. Kırmızı et ithalatı milyonlarca dolar ödüyoruz. Ancak et fiyatları bir türlü düşmüyor. Buna benzer şekilde diğer ürünlerde de şayet üretim açıkları ithalat yoluyla bugüne kadar olduğu gibi kapatılmaya çalışılırsa, bir dönem ayçiçek yağında bunu yaşamıştık, daha önce Mısır'da yaşadık, bu tablo eğer tekerrür ederse önümüzdeki süreçte Türkiye'de zaten yüksek olan gıda enflasyonu açısından bir de ithalat kaynaklı gıda enflasyonu riski gündeme gelebilir. Peki vatandaş bu yükselen fiyatlarla nasıl mücadele edecek? Nasıl günlük iaşe ve ibadesini sağlayacak? İşte orada zaman zaman vurguladığımız gibi kredi kartlı harcamalar gündeme geliyor. Olmayan bir parayı, gelecekte kazanılacak bir parayı bugünden plastik kartlara, bankaların yüklediği limitlerle harcayarak günlük çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz. İşte bankalar arası kart merkezinin son açıkladığı Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman kartlı ödemeler Temmuz ayında %37 oranında artmış ve 2 trilyon 974 milyar liraya yükselmiş. Yani yaklaşık 3 trilyon lira kartlarla harcama yapılmış. Bunun yanı sıra kart kullanımında da olağanüstü bir artış var. Banka kartı ve kredi kartı kullanıyor vatandaşlar bu harcamayı yaparken. Hepimiz bunları kullanıyoruz. 152 milyon kredi kartı sayısı %11 artmış Temmuz ayında ve banka kartlarının sayısı da %4 artışla 223 milyona ulaşmış. Yani şu anda 86 milyon Türkiye'de vatandaşların cebinde toplam 476 milyon adet banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kart olarak plastik kart taşınıyor. Neredeyse kişi başına ortalama 3-4 kart düşüyor. Daha önce de vurgulamıştım. Bu çarkı döndürebilmek için insanlar ne yapıyor? Bir kartın asgarisini diğer karttan ödüyor. Bir ay sonra onun vadesi geldiğinde o kartın asgarisini bir başka karttan sağlıyor. Ve günlük harcamalarını kartlarla sürdürerek bu çarkı döndürmeye çalışıyor. Ancak kredi kartı kullanımlarında uygulanan yüksek faiz oranları bir aşamadan sonra asgari tutarın ödenmesini bile güçleştiriyor. Dolayısıyla da bu tablo giderek içinden çıkılmaz bir hale geliyor ki zaten rakamlara baktığımızda, bankalar arası kart merkezinin rakamlarına baktığımızda bu gerçeklik kendini daha somut bir şekilde gösteriyor. Temmuz ayında kartlarla ödeme işlemlerinin sayısı tam 2 milyar olmuş. Yani 2 milyar işlem yapmış vatandaşlar kartlı olarak, kartlı harcamalarını gerçekleştirebilmek için 2 milyar adet kart işlemi gerçekleştirilmiş. Tabii internet bankacılığını, online alışverişleri de buna kattığımız zaman bu 2 milyar kartlı alışveriş sayısı çok daha yüksek düzeylere çıkıyor. Programımızın sonuna yaklaşırken bir konuyu dikkatinize getirmek istiyorum. Sürekli vurguluyoruz işte yapay zeka, yapay zeka, dünyada teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketlerinin hisseleri olağanüstü yükseliyor. Bütün dünya bu alanda yeni yatırımlara yöneliyor. İşte Türkiye'de hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce açıklanan bir yapay zeka eylem planını ilan etmişti. 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir plandı bu. İşte bu planın ayrıntıları geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanan bu planın temel ilkesi kamuoyuna da açıklandığı gibi fark et, istifade et, üret ve yönet olarak 4 aşamalı bir şekilde planlanmış. Yani önce vatandaşlar yapay zekanın varlığını fark etsin, daha sonra bundan yararlansın, daha sonra Türkiye yapay zeka teknolojilerini üretsin ve giderek son aşamada, nihai aşamada da artık yapay zeka teknolojilerinde iddialı hale gelerek bu piyasalarda biz de daha üstün bir konuma gelelim. 2030

0: 30 yılına kadar bu alanda özellikle yapay zekadan kaynaklanan çeşitli mesleklerin dönüşümü için 1 milyon kişinin bir mesleki dönüşümden geçmesi öngörülüyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir eğitim programı var, hatırlayacaksınız. 500 bin gencin bu amaçla yurt dışına eğitime gönderilmesi, yapay zeka teknolojilerini ve yazılımlarını öğrenmek üzere yetiştirilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra da özel sektör 500 milyar, kamu sektörü 500 milyar olmak üzere 2030 yılına kadar bu alana 1 trilyon liralık bir yatırım yapılması, Türkiye'nin bu alana 1 trilyon liralık bir kaynak ve teknoloji yatırımı yapması öngörülüyor. Tabii planın, eylem planının çok daha başka ayrıntıları da var. Özellikle gençlerin bu yıl üniversite tercihlerinde daha ilk anda bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri, yazılım, yapay zeka içerikli alanları, kontenjanlarını neredeyse %100'e varan seviyede doldurmaları bu konuda ciddi bir algı ve farkındalık oluştuğunu gösteriyor. Gençler bu alana şimdiden yönelmiş durumda. Bu önemli ve ciddi bir gelişme, ülkemiz adına da umut verici bir gelişme. Çünkü eğer teknoloji yarışında Türkiye geri kalırsa, geçmişte matbaayı, sanayi devrimini ıskaladığı gibi yapay zekayı da ıskalarsa, bundan sonra ipin ucunu yakalaması olanaksız hale gelebilir. Ama tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Planlar kağıt üzerinde çok güzel olabilir, hatırlayacaksınız. 2018 yılında eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı genç yetiştirilmesi için bir kampanya başlatmıştı. Bir sürü kurslar, sertifika programları açıldı. 1 milyon yeni yazılımcı genç yetiştirilecekti. Şu anda hangi aşamada olunduğu, bu planın ne kadar hayata geçtiği, kaç yazılımcının bu süreçte eğitim programlarından geçirilerek iş hayatına ve ekonomiye katılabildiği bilinmiyor. Dolayısıyla burada da işte 500 bin yapay zeka uzmanının yurt dışına gönderilip eğitilmesi, üniversitelerde bu konuda programlar başlatılması gibi ileriye dönük çok hoş planlar söz konusu. Ama bunlar dileriz somut bir şekilde hayata geçer ve Türkiye tüm dünyanın birbirini alt etmeye çalıştığı yapay zeka rekabetinde geride kalmaz, hatta öne geçer ve bu teknolojilerde öncü, önemli bir ülke haline gelir. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi ben Zülfikar Doğan yeni bir programla tekrar karşınızda olacağım. Bu sürede kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicilerim.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Rus Senatör Puşkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexei Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexei Puşkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Puşkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Puşkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Puşkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Puşkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Puşkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Puşkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rusya Alexei Puşkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Puşkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. Yeni parti üye sayısı 500 bin eşiğini aştı. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde, ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz." dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirtti. Savunmadan ekonomiye kadar her sektörde kalkınma hamlesinin süreceğini belirtti.
2: Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa, tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: Yeni parti üye sayısını açıkladı. Yeni parti sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla parti üye sayısının kısa sürede 500 bin eşiğini aşarak 503.027'ye ulaştığını duyurdu. CHP Parti Meclisi, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yaptığı belirtilen 50'ye yakın kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede Selin Sayek Böke, Aylin Nazlı Aka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı öğrenildi. Fethiye'de yamaç paraşütü faciasında iki kişi hayatını kaybetti. Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot ve Çin uyruklu bir turist havalandıktan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Helikopter desteğinin de sağlandığı kurtarma operasyonunda ekipler pilot ve yolcusunun cansız bedenine ulaştı. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında dün akşam deplasmanda Olympic Lyon'a konuk oldu. Mücadeleden Vedic ve Archie Brown'un kaydettiği gollerle 2-1 galip ayrılan temsilcimiz böylece 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Bir güzel haber de Amirli Kadın Voleybol takımımızdan 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları 4-4 ile yoluna devam ediyor. Ay Yıldızlar Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında dün akşam Almanya'yı da 3-1 yendi. Bu sonuçla organizasyonda 4-4 yapan ve son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Türkiye grup etabındaki 5. ve son maçında da yarın saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 31 derece. İzmir az bulutlu ve açık 37, az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 31. Trabzon parçalı ve bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 28. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve Van parçalı az bulutlu 28 derece.
3: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a şu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Cennet yan yol Florya yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Ve yine bir uyarımız daha var. Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...27 Ağustos 2026 Perşembe... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın elbette ki. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyor programa. Saatime bakıyorum, 07.09'u gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Kısaca hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, eğer canlı yayınları kaçırırsanız da program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ve Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz, dahası eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bugün akışta ufak bir değişiklik yaptık. Genelde güzel haberleri ya da spor haberlerini son bölüme bırakırım. Son bölümde anlatırım ama her ikisi birden aynı başlıkta, aynı parantezde olunca böyle başlayayım, spor haberleştireyim istedim. Fenerbahçe 18 yılın ardından, hani neredeyse o gün doğan çocuklar askere gidecekler. 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. 1-1'di biliyorsunuz Olympique Lyon, Fransa ekibi Olympique Lyon'la İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Fransa'daki Lyon'daki karşılaşmayı 2-1 kazanma başarısını gösterdi. Daha önce 6 kez katılmıştı bu organizasyona. 2008-2009 sezonunda son mücadelesini vermişti. 2008-2009 eski Türkiye neredeyse, değil mi? Böyle hatırlıyorum. Vedat Muriçi ve Archie Brown'un golleri çok güzeldi. Çok önemli. Ben sabah tabii gece canlı izleyemedim. Dün de söylemiştim, hani saat 4'te 4.30'da uyandığımız için o maçları maalesef izleyemiyoruz ama sabah golleri de seyrettim. Gerçekten Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu arada tabii birkaç detay daha vermek istiyorum. Dediğim gibi 18 yıllık bir ara. Son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı Fenerbahçe. Dediğim gibi bu kadar yıl, bunca yıldan sonra da bu seviyede mücadele edecek olması hem Fenerbahçelileri, eminim ki sadece Fenerbahçeliler değil, bütün taraftarları, bütün futbol severleri de mutlu etmiştir. Simge'yi özellikle mutlu ettiğini de biliyorum, değil mi Simge? Sen de iyi bir Fenerbahçeli olarak herhalde, evet, play sesleri de şu an rejiden kulağıma da geliyor. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı mutlu. Bu arada ilginç bir not daha paylaşayım size. Rekabet iyidir. Keşke rekabet buralarda, bu alanlarda olsa. İşte Fenerbahçe Avrupa Kupalarındaki dünkü galibiyetiyle 122. galibiyetini aldı. Bu rakamları sizlerle paylaşırım maçlardan bir gün önce. Güzel, hoş bir rekabet. Galatasaray'ın şu ana kadar 121 galibiyeti var. Yani Avrupa Kupalarında bir adım öne geçti. Galatasaray'ın önüne geçti Fenerbahçe ama diyorum, söylüyorum, keşke rekabetimiz bu düzeyde ve bu standartta olsa. Her iki takıma da elbette Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da Türkiye'yi temsil edecek de her iki takıma da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. madem sporla başladık hadi devam edelim. Geleceğim Beşiktaş ve Trabzon bugün yine onlar da Avrupa şampiyonalarında sahaya çıkacaklar ama önce Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kadın voleybol milli takımımız yine destan yazmaya devam ediyor. Bu kez 4. maçında kimi yendi? Almanya'yı yendi. 3-1 ile geçti kadın voleybolcularımız Almanya'yı. Yarın da Polonya'yla yine saat 19'da karşılaşacaklar. 3-1 söylemiştim. 3-1 Almanya'yı yenme başarısı gösterdi. 2 set şu ana kadar, yani geride kalan 4 maçta 2 set verdi. Bu da aslında nasıl bir başarı ya da istikrar çizgisinde olduğunu da voleybol milli takımımızın, kadın voleybol milli takımımızın olduğunu bize gösteriyor. İstikrarda daha doğrusu başarıda istikrarlılar bu açıdan. Bu istikrara da sporda ihtiyacımız var. Bizi fena halde alıştırdılar başarılarına. Söylemiştik, ben 5'te 5 yapacağına inanıyorum demiştim zaten bu grup maçlarında. Zaten üst tura çıkmayı da daha önce 3. maçın sonra garantilemişlerdi. Takip ediyoruz. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyoruz kadın voleybol milli takımımıza. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda 1-0 mağlup oldu. İlk maçın rövanşında Ferencvaros, Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla bugün karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'a da saat 21.30'da Kanal Aramay'ın ATV'de yayınlanacak bu karşılaşma. Hani onu hatırlatmış olalım. Beşiktaş'ta yine UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Zalgiris'e konuk olacak. Litvanya temsilcisi Zalgiris'te karşı karşıya gelecek. Zaten ilk maçta çok avantaj. Avantajlı bir skor elde etmişti siyah beyaz takımımız. 3-0'lık gibi bir avantaj elde etmişti. Turu atladı diyebiliriz şimdiden Beşiktaş için. Dediğim gibi Trabzonspor'umuza da Beşiktaş'a da Beşiktaş'ımıza da başarılar diyoruz. Ve biz normal akışımıza, hayatın olağan akışına, bizim kendi olağan akışımıza dönelim artık. Gerçekler üzerinden konuşmaya başlayalım. Nedir o? Dün enteresan ÖSYM'de ortaya çıkan tablo, değil mi? Tanıklık ettik hep beraber bu garip tabloya. Hani adaylardan bazı açıklamalar geldi. Girmedikleri alanlardan tarih, coğrafya vesaire, hangi başlıkta hangi sınavdan sınav olduğunu da söyleyeceğim size. Tarih, coğrafya gibi doğru yanlış sayılarının görünmesi ya da doğru ya da yanlış toplamının soru sayısından aşması gibi bazı iddialar, bazı açıklamalar önce geldi. Sonra ne oluyor dedik? Ölçme ve ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM ilk öğrendik ki sonrasında 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda 6 alt testin soru ağırlıklarında yanlış yapmıştı. Neydi o yanlışlık biliyor musunuz? 2025 yılına ait oranların kullanıldığını açıkladı ÖSYM. Kurum doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığını söyledi ki oraya da geleceğiz. Puanların 2026 ağırlıklarıyla yeniden hesaplanmasının ardından da değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirtti ve onları tekrar yayınladı. Soru ağırlığı nedir? Onu kısaca söyleyeyim dilerseniz, hani bilgimiz olsun ki fikrimiz de olsun, yorum da yapabilelim. Sınavdaki farklı alt testlerin adayın toplam puanına ne ölçüde etki edeceğini belirleyen hesaplama oranı olarak tanımlanıyor. Hani bu nedenle adayın doğru ve yanlış sayıları değişmese bile, bakın doğru ve yanlış sayıları değişmese bile ki ÖSYM bunu söyledi, alt testlere uygulanan ağırlıkların farklı olması nihai puanında değişmesine yol açabiliyor. Zaten işte eleştiriler de bu noktada yapıldı. Tabii burada bir güven sorunu, zaten hani sınavlarla ilgili yıllardır bu güven sorunu, değil mi? Ülkemizde maalesef çözülemiyor. Yani tekrar edilen sınavlar, daha önceki yıllarda çalınan sorular vesaire. Bu öyle bir şey değil elbette ama hani bir ciddiyetsizlik mi var diye de sorduruyor. Yani adayların en küçük kural ihlalinde bile taviz verilmezken, ki hatırlayınız yine son sınavlarda, yine o son saniyede öğrencilerin yüzüne kapatılan sınav salonlarının kapılarını, okulların kapılarını hatırlıyoruz değil mi biz? Yüz binlerce öğretmenin, yani o kurallardan taviz verilmiyor. Peki madem böylesiniz, peki yüz binlerce öğretmenin geleceğini belirleyen puanların denetimsiz bir şekilde ilan edilmesi kabul edilebilir bir durum mu? Yani mesela ÖSYM'nin çok detaylı, hani işte yaptık, tekrar hesapladık ve yayınladık dendi ama hangi alt testlerden kaynaklı eski parametrelerin kullanılmadığını, kaç adayın sıralamasının değiştiğini, sorumlular hakkında ne yapıldığını mesela bence benim görebildiğim kadarıyla acilen açıklaması gerekiyor. Tabii yani şöyle söyleyeyim, milyonlarca insanın, binlerce insanın geleceğini etkileyen bir kurumda böyle garip, hatta vahim, böyle tanımlayalım, hesaplama hataları kabul edilebilir mi? Elbette umuyoruz. Mesela Devlet Denetleme Kurulu diye kurullarımız var bizim, değil mi? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan. Muhtemeldir ki, ya da umarız ki bir şekilde buna dair bir soruşturma süreci de ne oldu sorusunu, yanıtını verecek, sonucu itibariyle o yanıtı verecek bir soruşturma süreci de ilerletilir. Bu arada programın ikinci bölümünde Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğum olacak ve hem bunu konuşacağız, sadece bu değil, bu ÖSYM meselesini, yani öğretmenlerle ilgili gerçekleştirilen bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, hem bununla ilgili sorunları konuşacağız. Tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın o akademi tartışmaları var zaten, onu konuşacağız. Bir de geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayınladı, biliyorsunuz, bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık kıyafetinin çok önde olduğu bir, ya da buna bir tırnak içinde kullanıyorum bunu, çeki düzen. Kendi penceresinden böyle tanımlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu da kendisine, Kadem Özbay'a ikinci bölümde soracağız. Bunları da elbette programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız efendim. Şöyle devam edelim. Diğer başlıklar nedir o? Takip ettiğimiz soruşturmalardan bir tanesi nedir o? Süleymancılarla ilgili soruşturma. Biliyorsunuz eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin eski lideri Arif Denizolgun'un ölümü, 2016 yılında kendisi hayatını kaybetmişti. Daha bu operasyon ilk başladığı gün bu konu mutlaka tartışılacaktır, gündeme gelecektir şeklinde bir öngörümüz vardı. Hani bunun için böyle alim olmaya gerek yok. Zaten cemaat içerisinde yıllardır bu mesele, işte 10 yıldır tartışılıyordu. Bunun gündeme gelmemesi anormaldi. Şimdi ne biliyor musunuz? Hatırlayınız, Deniz Ongun'un cenazesi çıkartılmıştı Fethi Kabir kararıyla. Sonrasında da hatta aynı gün otopsi görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O 2016'daki ölümüne ilişkin otopsi görüntüleri yeniden incelendi. 25 Ağustos tarihli bir bilirkişi raporu. Ne diyor o bilirkişi raporu biliyor musunuz? Ölüm şüpheli. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılarak kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı söylendi bahsettiğimiz o bilirkişi raporunda. Savcılık da dün bir açıklama yaptı. Çıkar amaçlı şu suç örgütü kurmakla suçlanan ve tutuklanan tabii ki Alihan Kuriş, ki işte daha sonrasında, yani Deniz Ongun'dan sonra cemaatin başına geçen isimdi kendisi, ve diğer şüpheliler hakkında bu kez tırnak içinde aktarıyorum, öldürme şüphesiyle, o suçlamalarla yeniden bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. 2000'deki o beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunu imzalayan doktorlar ve otopsi kaydına ilişkin çelişkili bilgi verdiği belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da benzer suçlamalar yine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yöneltilmiş durumda. Bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız bu soruşturma sonrasında. Gerçekten bir cinayet mi, yoksa bir doğal ölüm mü, bunu da göreceğiz. Eğer cinayetse bambaşka bir boyuta gidecek elbette o soruşturmanın ilerleyişi. Bu arada Alihan Kuriş soruşturmasında gözaltılar vardı. 10 kişinin daha önce gözaltına alınan 10 kişinin daha tutuklandığını aktarmak istiyorum. O tutuklananlar arasında Alihan Kuriş'in kardeşi, ki yurt dışına kaçmak üzereyken, biliyorsunuz eski bir İçişleri Bakanı'nın üzerine kayıtlı ya da ona tanımlı plakayla kullanılan bir araç vardı. İdris Naim Şahin'den bahsediyorum elbette. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de tutuklandığı bahsettiğimiz bu soruşturma kapsamında. Ve şöyle bir bakıyorum başka başlıklar. Açılım sürecine açıklamalar da geliyor arka arkaya. Dün hatırlayınız SDG'nin Suriye'de kendisini feshettiğini Mazlum Abdi'nin açıklamaları üzerinden aktarmıştık. Hatta işte Suriye ordusuna bir entegrasyon sürecinin de tamamlandığı bilgisi yine o açıklamalarda vardı. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu açıklamayı yorumladı. Dedi ki fesih kararı sözde kalmamalı, fiiliyatta görmek istiyoruz şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması oldu. Olumlu karşılıyoruz dedi ama tırnak içinde aktarıyorum Hakan Fidan'ın ifadesini, pratikte görülmesi karşılığıyla olumlu buluyoruz biz bu adımı dedi. Ama dediğim gibi göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek, bunu da takip edeceğiz dedi Hakan Fidan. Takip demişken şunu da aktarmak istiyorum size. Bugün Gökçer Tayıncıoğlu T24'te Yüzleşme adlı köşesinde bazı bilgiler DEM partili yetkililere dayandırarak bir haber paylaşmış. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Yeni bir çağrı yapılması konusunda terör örgütü lideri Öcalan'dan bahsediyor. Bir karar yok demiş DEM partililer. İmralı'daki son görüşmede de böyle bir konu konuşulmadı. İhtiyaç olur mu, gerek duyulur mu böyle bir konu gündeme gelirse, elbette konuşulur diyormuş DEM partililerden bahsediyorum sizlere. Tabii bu kurul denetim mekanizması, biliyorsunuz Öcalan o kurul, alt kurullarda yer alacak mı almayacak mı tartışmaları. Hani kurulların işine dair alınmış bir karar yok ama diyor DEM partililer, kurumsal yapıda Öcalan alt komisyonda görev almasını Öcalan'ın biz de bekliyoruz şeklinde de bir ifadeleri oldu. Dediğim gibi hani bu tip açıklamaları biz ağırlıklı olarak, genel olarak DEM partililerden duyuyoruz. Bakalım üst kurullar, işte geçtiğimiz günlerde pazartesi günüydü değil mi? Toplanmıştı. Eştepe'de ilk kurul toplantısı gerçekleşmişti. Alt kurulların hangileri olacağı belirlenmişti o toplantıda. Bakalım Öcalan terör örgütü lideri de o kurullardan birinde yer alacak mı? Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Hatırlayınız geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işleyişle ilgili bazı adımların atılması, revizyonların yapılması gerektiğine dair bir bilgiyi ya da bir görüşünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Hatta o günlerde de denmişti ki Devlet Bahçeli hani işte parlamenter sisteme dönüş mesajı mı veriyor, yoksa 50+1, %50+1'den bir vazgeçiş mi, buna dair bir mesaj mı demişti. Biz de dedik ki hayır, öyle bir durum yoktur. Hani Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarına, bugüne kadar öyle söyleyeyim, yaptığı açıklamalara bakılırsa hiç böyle bir böyle bir fikri olduğunu düşünmüyorum ben diye konuşmuştum. Bunu böyle aktarmıştım. Şimdi görüyoruz ki bu haberi de Ekonomim gazetesi Ankara'daki, hatta isim de vereyim, o haber arkadaşımın ismini de vereyim emeğe saygı, Besti Karalar, Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberinde AK Partili kaynaklara dayandırılan haberde ilginç bir ayrıntı benim dikkatimi çekti. Tam da Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra habere göre AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir revizyon hazırlığı içerisinde. Deniyor ki, bir rapordan bahsediliyor haberde ve o rapora ulaşıldığından bahsediliyor. Peki ne olacak mesela? Meclisin güçlendirilmesi. Ki burada böyle bir sorun olduğu ortada. Yani özellikle tabii bütün milletvekilleri bu konudan şikayetçi. Sadece onlar değil elbette. Bizler de meclisin bu konuda elinin zayıfladığı konusundaki fikrimizi, görüşümüzü sık sık dile getiriyoruz bu yeni sistemle birlikte. Şimdi meclisin güçlendirilmesi gündemdeymiş. AK Partili vekiller de oldukça şikayetçi bundan. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakanlar mesela, bu benim dikkatimi çekti, artık meclis içinden atanacak bu düzenlemeye göre, AK Parti'nin masasındaki bu yeni düzenleme, bu rapora göre. Ya da mesela milletvekillikleri devam edecek, meclisten atanan bakanların milletvekillikleri devam edecek ama çalışma oy kullanamayacaklar. Bu da mesela bir tuhaf, sonradan değiştirilir bu, ben size söyleyeyim, bu işlerli olan ve bir uygulama olmaz. Cumhurbaşkanının bazı yetkileri parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar kuruluna geçecek, bakan yardımcılığı sistemi kaldırılacak. Eski Türkiye'de müsteşarlar vardı, hatırlayınız, müsteşarlık sistemine de geri dönülecek gibi bazı adımların olduğundan bahsediliyor haberde. Ekonomim gazetesinden sizlere aktardım. Bakalım, göreceğiz elbette. Hem anayasa değişikliği muhtemelen, anayasa değişikliğiyle beraber bu düzenlemelerin ben gündeme geleceğini, eğer yapılacaksa bu düzenlemeler, onlarla birlikte gündeme geleceğini de düşünüyorum. AK Parti demişken ilginç, hani siyaset nedir ne değildir? Ya bakın, Denizli'ye götüreceğim sizi. AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı kim? Mahmut Mert Çelik. Biz niye Mahmut Mert Çelik'in ismini şimdi andık burada durup dururken? Şöyle efendim, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı, sosyal medya hesabı üzerinden. Kendisine hediye, çok pahalı, gerçekten çok pahalı bir saati paylaştı orada ve dedi ki, hani markasını anlamışsınızdır siz de, hani aklınıza, bildiğimiz, bizim bile bildiğimiz en pahalı saat markası, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Vardır daha pahalıları elbette de hani hepimizin bildiği, taklitlerin de sıkça yapıldığı, üretildiği bir saat markasından bahsediyorum. Şöyle dedi o saati göstererek kolunda, kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya, iş adamıdır biliyorsunuz kendisi, Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim şeklinde de bir not paylaştı AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik. Tabii yüz binlerce liralık bir fiyatı olduğundan bahsediliyor. Sonrasında tabii o sosyal medya paylaşımından sonra, yani şartlar ortada, yani ülke şartları da ortada elbette. O kadar çok tepki geldi ki kendisine, o da istemek mecburiyetinde kaldı. Onu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O da aslında istifa dememiş. Ne demiş olabilir sizce? Evet, şöyle demiş, ben tam ifadesini sizlere aktarayım. Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu'nun, biliyorsunuz Kalyoncu'dan bahsediyoruz, onun hediyesinden bahsediyoruz. Bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum demiş kendisi. Daha ilginç bir açıklama size söyleyeyim mi? Nasıl oluyor diye sordurtan bir açıklama. Dedim ya, Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'in yönetim kurulunda olan bir isim. O da bir açıklama yaptı bu olayın arkasından. Ne dedi biliyor musunuz? Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soy ismi taşıyan İzmirli bir iş adamı olduğunu öğrendim dedi. Ne fark eder ki, yani tartışma enteresan bir yere doğru gitmiş. Yani bir yanlış anlaşılma değil burada elbette ortadaki tablo. Bir siyasetçinin, değil mi? Siyaset ne için yapılıyordu? Halk için, halka hizmet için yapılıyordu, değil mi? İş adamlarından hediye almak da neymiş yani? Neyse, istifa, düzeltiyorum, affını, görevinden affını talep ederek de olgun bir tavır göstermiş. Bu da önemli bir adımdır. Ülke siyaseti açısından kötünün iyisine bakacağız. Saat dedim ya, bakın, enteresan bir not sizlerle paylaşayım. İsviçre diyor aklımıza geliyor, değil mi? Saat deyince aklımıza gelen ilk ülke İsviçre. Toplam saat ihracatı 2026'nın ilk 6 ayında %7 oranında gerilemiş. İsviçre için bir sıkıntı olarak görülebilir. Toplamda 13 milyar İsviçre frangına inmiş İsviçre'nin lüks saat ihracatından bahsediyoruz. Peki aynı dönemde, aynı dönemde ülkemize, Türkiye'ye yapılan ihracat ne olmuş diye merak, şöyle bir baktım. Aynı dönemde İsviçre'nin Türkiye'ye ihracatı, dünya ihracatı İsviçre'nin %7 oranında düşerken, Türkiye'ye ihracatlarda %7'lik bir artış meydana gelmiş efendim. Yani 165 milyon franklık, İsviçre frangı değerinde saat Türkiye'ye gelmiş 2026'nın ilk 6 ayında. Ne kadar eder güçlü bu 165 milyon frank? Şöyle söyleyeyim size, 9 milyar 500 milyon liralık saat almış Türkiye. Türkiye pazarına İsviçre'den giren pahalı saatler. İşte bir tanesi de anladığım kadarıyla AK Parti Denizli neydi? Gençlik Kolları Başkanı'na gitmiş, Mahmut Mert Çelik'e gitmiş. O saatlerden bir tanesi. İlginç, dikkat çekici bir tablo. Siyaset demişken birkaç başlığı da şöyle hızlıca aktarayım. Onlar için CHP'liler, neden onlar diye başladım, Truva atı benzetmesi yapıyorlardı. Kimler? CHP içerisinde hala CHP'den istifa etmeyen eski parti yöneticileri, eski milletvekilleri ama bir şekilde yeni partiye de desteklerini açıklıyorlardı. Bunu açıklamaktan da, ya da CHP yönetimine, öyle de tanımlayabiliriz, eleştirilerini sıralıyorlardı. O kimler mesela? Selin Sayek, Böke, Yalçın, Karatepe, İlhan, Cihaner, Kerim, Rota, Bahattin, Bahadır, Yankı, Bağcıoğlu, Polat, Şaroğlu gibi isimlerle ilgili bir karar aldı. Toplamda 49 kişiyle ilgili kesin ihraç talebiyle disiplin kararı aldı. Şaşırtıcı mı? Değil. Dediğim gibi ilk günden beri CHP yönetiminin bu isimlerle ilgili bir Truva atı benzetmesi vardı. O yüzden bu adımların atılması tam da hani kurultay, kongre süreci, kurultay tartışmalarının yapıldığı bir dönemde ya da butlan tartışmalarının yapıldığı bu dönemde bu adımın atılması işte şaşırtıcı değil. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'den bir açıklama var. Bu isimlerin, bu 49 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili ne dedi? Şöyle tanımladı: bu ihraçları Yargıtay'ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Bir istinaf kararıyla meşru görenler kararı Yargıtay'ın denetiminden kaçırmaya çalışmaktadırlar şeklinde de bu disiplin kararına bir itirazı oldu. Yeni parti yönetimi, ya itirazı demeyelim de bir eleştirisi oldu. O isimlerden bir tanesi mesela Aylin Nazlı Aka şöyle dedi: asıl Truva atının kim olduğu çok açıktır. Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezi'ne mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır asıl Truva atı şeklinde de bir yanıtı oldu. Hani oldukça sert bir açıklama olarak tanımlanabilir. CHP demişken Müslüm Sarı, partinin sözcüsü de Özgür Özel'i dün bazı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'i eleştirdi. Artık dedi bir başka partinin genel başkanı olduğunu kabul etmesi ne kadar sürecek? Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bıraksın. Belediye başkanlarının transferiyle ilgili ya da işte yeni partiye geçiş süreciyle ilgili, ki işte bilmiyorum tam sayıyı açık söylemek gerekirse 200'ün üzerinde olduğunu en son açıklamışlardı ama sonra yeni bir açıklama geldi mi yeni partiden doğrusu hatırlamıyorum ama yüzlerce CHP'li belediye başkanı yeni partiye geçmişti. İşte yeni parti sözcüsü de bunu, bu belediye başkanlarıyla ilgili süreci eleştirirken de enteresan bir tartışma vardı Yeni Parti ve CHP arasında. Mansur Yavaş'ın durumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş nasıl bir pozisyon alacak bu süreçte? Ona dair de Mansur Yavaş'tan değil ama Müslüm Sarı'dan, yine parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Bunu sordu gazeteci arkadaşlar basın toplantısında. Hani ne olacak Mansur Yavaş'ın durumu diye. O da şu yanıtı verdi: Mansur Bey CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz. Aramızda hiçbir sorun yok ifadesi dikkat çekiciydi. Demek ki yani bir partinin, CHP gibi bir partinin basın sözcüsü ya da sözcüsü bu ifadeleri kullanıyorsa bakalım, göreceğiz. Mansur Yavaş'tan da konuya dair bir açıklama gelecek mi? Bir not sadece, onu da aktarayım. Biliyorsunuz İBB davası devam ediyor. 414 sanıklı İBB davası. Dün 70. duruşma günüydü. Tutuksuz yargılananların savunmalarıyla devam ediyor. Orada benim dikkatimi çeken bir başlık sadece. Hani 3 Eylül tarihine odaklanacağız. Neden? İmamoğlu'nun 3 Eylül tarihinde bir tahliye talebinde bulunacağını öğrendik. Avukatları buna dair bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar. Ben de sizlere aktarayım. 3 Eylül ve sonrasındaki süreci de elbette biz de takip edeceğiz. Hadi bir müzik arası verelim. Kısa bir ara. O aradan sonra programa da devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yapmıştım. Araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var. Düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini bekler. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz, ben Güçlü Özkan. Devam ediyoruz programa. Başlıkları sizlere, öne çıkan, günün öne çıkan ya da şöyle söyleyeyim, öne çıkması gerektiğine inandığımız haberleri, başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Mesajlarınız da geldi. Benim dikkatimi çekti. Az önce AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı'nın o pahalı saat merakı siyasi kariyerinin sonu oldu. Onu anlatmıştım, onu aktarmıştım size. Bir İsviçre örneği de vermiştim. Koray Bey diyor ki en düşük emekli maaşı 23.552 lira. Bu ülkede, ülkemizde, ama İsviçre saat firmalarının satış rekoru kırması oldukça düşündürücü. Hiç düşündürücü değil Koray Bey. Çünkü şöyle bir durum var. Hep bunu anlatıyoruz. Yani enflasyon, işte emekli maaşlarının durumu ortada. Asgari ücretin durumu ortada. Mesele ülkenin ve resmi olarak açıklanan 18 bin dolarlık bir milli gelirden, kişi başına düşen milli gelirden bahsediyoruz, değil mi? Mesele bu değil ki. Mesele ortada para var. Mesele paylaşımda. O yüzden beni mesela hiç şaşırtmıyor, hiç de düşündürücü değil. İsviçre lüks saat firmalarının satış rekoru kırması doğrusu beni şaşırtmıyor. Simge, devam edelim hadi.
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene bile. Hadi biraz değişsin.
3: Geçeceğiz maden işçilerinin, işçilerle ilgili. Bugün 18. günü, tutuklamalar var dün itibariyle. Maden işten iki ismin tutuklandığını öğrendik. Dün gece geç saatlerde o bilgi geldi. Ama oradan önce cezaevi günlüğü, cezaevlerinde bulunan isimleri biliyorsunuz, hatırlatıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 54, gazeteci Merdan Yanardağ 304, Tayfun Kahraman 1500 ve Mine Özer'den 1588, Ali Çağatay Radyo Sputnik programcısı 61 gündür tutuklu. Bilgiyi tekrar edeceğim izniniz olursa. Duruşma günü belli oldu Ali Çağatay'ın. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti savcılık tarafından. Duruşma günü İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma. Ne zaman? 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da Ali Çağatay hakim karşısına çıkacak. Tekrar edeyim ama ben hani ilk duruşmada serbest bırakılacağını tahmin ediyorum. Görebildiğim kadarıyla takip edeceğiz elbette. Biz de orada olacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Nasuh Maruki 40 gündür tutuklu. Bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı kendisi de. İddianamesi hazırlandı. Hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu efendim. Onu da sizlerle paylaşayım. Ne zaman? 16 Eylül'de, biliyorsunuz eski Akut Vakfı Başkanı, Atatürk Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nasuh Maruki'den bahsediyoruz. Saat 14'te, 16 Eylül Çarşamba saat 14'te Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülecek. Hani bunu da hatırlattıktan sonra neyle devam ediyoruz? Maden işçileri. 18. gün bugün itibariyle tutuklanmışlardı. İki isim gözaltına alınmıştı. Kim o isimler? Bir tanesi Gökay Çakır, ki Soma'da gözaltına alınmıştı. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle. Gökay Çakır kim? Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı. Bir diğer isim Ankara'da gözaltına alınmıştı. Hepimiz tanıyoruz artık. Başaran Aksu, o da yine sendikanın örgütlenme uzmanı. Her ikisi de dün sulh ceza hakimlikleri tarafından, birisi Soma'da bir diğeri Ankara'da tutuklandı. Bağımsız maden işten bir açıklama var. Oldukça sert bir açıklama. Bu tutuklamalar deniyor sendikanın yaptığı açıklamada. Siyasi iktidarın talimatıyla yürütülen Yıldızlar SSS Holding'in çıkarına hizmet eden bir sınıf saldırısıdır olarak, saldırısı olarak tanımlandı. Dediğim gibi bağımsız maden işten yapılan açıklamada. Bugün 18. gün. Oysa ki yani dün böyle güzel haberler de geliyordu. Dün eylemin 17. gününde sendikadan yapılan açıklamalarda, hani heyetle, yani sendikanın heyetiyle hukukçular, işçi temsilcileri, Yıldızlar Holding'in, Yıldızlar SSS Holding'in cilerinin saat 19'da başlayan ve gece 2.30'a kadar, sabah 2.30'a kadar devam eden görüşmelerinden olumlu bir sonuç ortaya çıktığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaşmışlardı. Hani şöyle denmişti sendikadan yapılan açıklamada: zafere yaklaşmış olduğumuzu duyuruyoruz ifadeleri kullanıldı. Nihai durum,

0: alıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Sonuca bağlanır mı, bağlanmaz mı? Doğrusu göreceğiz. Neden bahsediyoruz? Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü. 21 yaşındaydı. Van'da biliyorsunuz 100. yıl üniversitesinde öğrenciydi. Kaybından günler sonra bulunmuştu. Avukatının adli tıp raporlarına dair iddiaları vardı. İki farklı ilaç, Rojin'in bedeninde iki farklı ilaç bulunduğuna dair. Şimdi bu ilaçlarla ilgili bu konuda yapılan açıklamalardan sonra yeni bir inceleme sürecinin başladığı ve incelemelerde ilaçların Rojin'e, ki ondan önce bir yani kaybından yaklaşık bir buçuk ay önce bir operasyon geçirdiği bilgisi de var ki o ilaçlar normal özellikle bir tanesi hani eczanelerde kolaylıkla ulaşılabilecek ilaçlardan bahsetmiyoruz. Daha doğrusu uzmanlar bahsetmiyorlar, öyle söyleyelim. O ilaçların ne zaman verildiği belirlenmeye çalışılacak bir diyotom testinden bahsediyor uzmanlar. Emeğe saygı Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu bu konuda oldukça detaylı bir haber hazırlamıştı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak yeni bir rapor bekleniyor şimdi. Kabayış'ın mide ve iç organlarında yine bulunan bu ilaç, ki diyor ki uzmanlar ilaçların kanda tespit edilebilir, midede olması neredeyse imkansızdır gibi bazı açıklamaları, bazı yorumları da var. Tabii şu da bir soru değil mi? Gündemde olan bir soru. Hani Rojin'in otopsisinde bulunan, ki bunlar 2 sene önce bu otopsi gerçekleşmişti. Bu maddeler, bu ilaç etkin maddeleri. Doğru ifadeyi, doğru tanımlamayı paylaşayım sizle. 2 yıldır raporlarda yazıyor olmasına rağmen neden soruşturulmadı? Aslına bakılırsa bu sorular hem İçişleri Bakanı'na hem de elbette Sağlık Bakanı'na da DEM Partili milletvekilleri tarafından da soruldu. Bakalım oradan bir yanıt gelecek mi? Adalet Bakanlığı, düzeltiyorum, İçişleri değil Adalet Bakanlığı, Sağlık Adalet Bakanlıklarından bir yanıt gelecek mi? Rojin demişken şunu da aktaralım. O soruşturmada tabii bir cep telefonu tartışması değil mi? İspanya'ya gitti, olmadı, oradan Çin'e gitti. Oysa ki biz bambaşka, aslında Amerika'ya gönderilmesi gerektiğini anlatmıştık burada. Uzmanlarımız anlatmışlardı. Yanlış adreslerde çözüm aranıyor. Biz söylemiştik burada. Dinleyen olmadı. Bir mütalaa, bir uzman mütalaasının dosyaya girdiğini öğreniyoruz. O da ne biliyor musunuz? Ki cep telefonuna bir müdahale var mı yok mu? Ya da Google hesabına örneğin bir müdahale var mı yok mu? Şöyle, o mütalada şöyle bir detay var. Kabayış'ın, Rojin'in kaybolmasının ardından, kaybolmasından sonra, bu önemli, Google hesabına erişildiği ve cihaz silme işlemi yapıldığı belirtiliyor o mütalada. Kayıtlarda Van bağlantılı bir IP adresi var. Bir de çek ya da görünen başka bir IP adresinin olduğunu da biz yine o mütalaadan öğreniyoruz. Yani bir şeyler yavaş yavaş Rojin'in şüpheli ölümüne dair bir şeyler yavaş yavaş böyle ortaya çıkacak belli. Artık ortada zaten Nizamettin Kabayış'ın yıllardır devam eden mücadelesi, söyledikleri, hani sürekli olarak kızımın hayatına son verdiği yönde bana telkinlerde bulunuyordu ama benim kızım bunu yapmaz, öyle bir ruh halinde değildi açıklamaları vardı, hatırlayınız. Hani bir babanın bu anlamda mücadelesinin sonucunda gelinen noktadır bu. Onu da söyleyeyim, onu da aktarayım sizlere. Dün de ben kendisini bir aradım, hani nasıl, sadece nasılsınız demek için, onu da söyleyeyim. Hani son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Sizlere de anlattı, tabii ki siz paylaşamayacağım, paylaşılmaması kaydıyla bazı detayları da benimle paylaştı. Ama sizlere de selamı, desteğinize, bizim ve sizlerin desteği, desteğinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha hatırlattı Nizamettin Kabayış ve sizlere de, bizlere de teşekkürlerini iletti. Bu arada o telefon incelemesi sonrasında biliyorsunuz işte aktardım sizlere, avukatlarının da bir itirazları vardı, savcılığa bir dilekçe verdiler. O dilekçede de yine o telefonla ilişkili iki şüphelinin tutuklanması, gözaltına alınması talebi de var. Şüphelilerden birinin kullandığı dijital medya uygulamasını kapattığı, daha sonraki süreçte Rojin'in kaybolmasından sonraki süreçte kapattığı yine belirlenmiş. Bu dikkat çekici değil mi? Telefonlarına el konulması, DNA örneklerinin alınması yönünde bu iki kişinin bir talebi var avukatlarının. Bunu da aktarmış

0: olalım. Şöyle bir bakıyorum. Şunu da tabii Rojin'i konuşmuşken sadece hani Türkiye'de, ülkemizde kadınların şüpheli ölümleri deyince akla gelen bazı isimler var. Onları da unutmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Mesela Narin, ki onunla ilgili de bir gelişme var, onu da söyleyeceğim. Bir belgeselle ilgili bir gelişme var. Rojvelat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Naz Vatan, Nadire Kadirova, Yeldana Kaharman. Bu isimlerin de, bu kadınların da ölümleri hala, ölümleriyle ilgili soru işaretleri hala giderilebilmiş değil. Bakalım, Adalet Bakanlığı biliyorsunuz, Adalet Bakanı bu konuda sık sık açıklamalarda bulunuyor. Bakalım bu şüpheli ölümlerle ilgili yakın ya da uzakta da bir adım, bir gelişme olacak mı diye de merak ediyorum. Narin'den bahsettim az önce. Narin Güran cinayetiyle ilgili bir belgesel, o süreci anlatan bir belgesel. Neydi belgeselin adı? Şeytan Tepe. O belgeselle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını dün öğrendik. 140 Journals ekibinin hazırladığı o Şeytan Tepe belgeseli, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında bu soruşturmanın, bu belgeselle ilgili soruşturmanın başlatıldığını öğreniyoruz. Yine verilen bilgiler, gelen bilgiler, ulaşabildiğimiz bilgiler de şu yönde: belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan, yer alan kişiler ve bu kişiler arasında bir para hareketi var mı yok mu, bunlar takip edilecekmiş. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT diyoruz ya, ki o süreçlerde biliyorsunuz çokça konuşmuştuk, özellikle Nari'nin cenazesinin arandığı, o cenazeye ulaşılmaya çalışılan günlerden bahsediyorum sizlere, onları hatırlayalım. İşte İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine biz bu soruşturmanın başlatıldığını, YouTube'da yer alan belden bahsediyoruz, başlatıldığını öğreniyoruz. Kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler. Gerekçe de o Şeytan Tepe belgeseliyle ilgili başlatılan soruşturmanın gerekçesi de tam olarak bu. Simge, devam edelim mi?
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Biz eski siyasetçilerimizin, işte az önce Bülent Ecevit, ki 99 depreminde bu açıklamayı yapmıştı, ya da Süleyman Demirel, işte Erbakan, değil mi? İnönü, Erdal İnönü, bu isimlerin bazı seslerini böyle programı bölümlendirmek için de hem de o isimleri hatırlatmak amacıyla da kullanıyorum bir süredir. Kullanmaya da devam edeceğim elbette, ama Ecevit'in bu sesiyle ilgili az önce Bülent Ecevit'in tam 99 depremi sırasında yaptığı bu basın açıklamasındaki sesiyle ilgili güncel bir tartışma var. Biraz ona değinip arkasından konumu anlatmak istediğim başka başlıklara geçeceğim elbette, ama hani bu konuyla ilgili olarak Erkan Mumcu, eski bakan biliyorsunuz, bazı açıklamalarda bulundu. Hani Ecevit'i biz deprem sabahı işte uyandıramadık saat 10.30'a kadar vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Yani Bülent Ecevit, işte az önce siz de dinlediniz, o görüntülerle de paylaş, siz de biliyorsunuz, yaşayanlar hatırlayacaklardır bunu. Bülent Ecevit deprem sabahı oradaydı. Depremde bir can fazla kurtarılsın diye tüm iletişim olanaklarına davet yapan bir ses bu. Devletin bütün herkese davet yapan ve medya aracılığıyla, bir siyasetçi için oldukça zor bir tercihtir bu. Hani gerçekten devletin de zor durumda olduğunu gösteren bir açıklamadır, ama Bülent Ecevit hiç bunu düşünmeden, bu hesabı yapmadan, yani bunun bir siyasi bedeli olur mu olmaz mı, bu hesabı yapmadan bu açıklamayı yapmıştı. Yani bilmiyor muydu Bülent Ecevit de şov yapmayı ya da siyaseten orada yalan söylemeyi? Hayır, herkesi bir an önce harekete geçirmek için tam da deprem bölgesinde, depremin yaşandığı gün, 17 Ağustos'un yaşandığı gün bu açıklamaları yapmıştı. Hani ha hep diyorum ben, hafızamızın, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var. Bedenen olmasak da bu özgürlüğü kullanalım ama doğru bilgilerle kullanmanın da önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Bülent Ecevit deprem, 17 Ağustos depreminde sahadaydı. Bunu da hatırlatalım. Yapılan açıklamalar doğru değil. Onunla ilgili yapılan açıklamalar doğru değil. Bunu hatırlattıktan sonra gazilerimizi elbette konuşmak gerekiyor. Bugün itibariyle 46. günü Ankara'da biliyorsunuz 46 gündür hak hakları için, o da hak, elde var olan haklarında bir eşitlik talebi var. Rütbeli gaziler ya da işte rütbeli şehit yakınlarıyla kendi şartlarının eşitlenmesini istiyor er gaziler ve er şehit yakınları. Tam olarak 46 gündür bu hak arayışlarına devam ediyorlar ama hala bir karşılık bulabilmiş değil. Bugün de hala oradalar. Yani maalesef bu tartışmanın, bu hak arayışının neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamakta ben hala, yani şaşırmayacağım diyorum her seferinde de. Yine de bütün bu gördükçe o süreci, röportajları, kendileri yapılan röportajları ki dönem dönem biz de konuk alıyoruz ve ne beklentiniz, ne istiyorsunuz diye soruyoruz. Tekrar da ediyoruz. Ben tekrarın gücüne de inanan bir gazeteciyim ama o yanıt bir şekilde gelmiyor maalesef. İstedikleri yanıt, bekledikleri yanıt bir şekilde ulaşmıyor. Bir yandan da bakıyorum medyaya, yani hani haklarıyla ilgili, yani var olan haklarıyla ilgili maaş miktarları vesaire, gerçekten hani dilim varmıyor söylemeye ama yalan bilgiler çok dolaşılıyor. Sadece itibarsızlaştırmak için mi bu konuşuluyor ya da bu protesto ya da bu beklentiyi karşılanmaması için yapılıyor, anlamakta zorlanıyorum. Bir hatırlatmamı daha yapacağım gazilerimiz demişken. Anayasa madde 61, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar diyor anayasamız. Anayasa madde 61. Duymayanları, unutanlara da hatırlatmak istiyorum. Şimdi ne yapalım? Haber merkezine gidelim. Bakalım haber merkezimiz hangi başlıkları gündemine almış, onu öğrenelim. Selin Yazıcı'dan arkasından bültenden sonra yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yüzlerce kişi ise kayıp. Rusya ve Mısır, Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna krizi ve Karadeniz'de tırmanan gerilimi görüştü. Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize dış gelişmelerle başlıyoruz. İlk olarak Nepal'deyiz. Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Başbakanlık ofisi verilerine göre 44 güvenlik görevlisiyle 301 yabancı uyruklu kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi Gyoring sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülaziz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov görüşmede Kiev rejiminin sivil gemiler ve enerji altyapısına yönelik eylemlerine dikkat çekti. Karadeniz bölgesindeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini vurguladı. Taraflar ayrıca Basra Körfezi bölgesindeki askeri ve siyasi durumun ciddi biçimde tırmanmasına ilişkin konuları da görüştü. Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılası Almanya'yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı. Dünya Bankası verilerine göre Rusya 2025 yılında satın alma gücü paritesine göre 7.24 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya ulaşarak dünyanın 4. büyük ekonomisi konumunu korudu. Verilere göre Rusya ile Almanya'nın satın alma gücü paritesi bazındaki ekonomik büyüklükler arasındaki fark 939.8 milyar dolara, Japonya ile olsa 398.3 milyar dolara yükseldi. Rusya ekonomisi söz konusu hesaplamaya göre Almanya'yı ilk olarak 2021 yılında geçmişti. Ve iç gündemle devam edelim. Van'da üniversite okumaya giden ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın dosyası genişletiliyor. Ailenin avukatı şüpheli olarak tespit edilen iki kişi için gözaltı talebinde bulundu. Ayrıca bu kişilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması istendi. İstanbul'da uygun fiyat ev ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke deşifre oldu. Operasyonla 30 kişinin 25 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirlenirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Akademi giriş sınavı sonuçları yeniden hesaplanacak. ÖSYM, akademi giriş sınavının puan hesaplama aşamasında AGS testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı. Puanların 2026 yılı ağırlıklarına göre güncelleneceği bildirildi. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Buna göre yetmelikli 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu ve havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getiriliyor. Ayrıca basit konaklama turizm işletme belgeleri de artık miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik yeni düzenleme uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan özel okullar mevcut isimlerini kullanamayacak. Hemen aktaralım. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslarsa kapsam dışında. Kurumlar mevzuata uygun yeni adları içinse en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapacak.
0: Ekonomi.
1: Motorine dev indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıdı. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77 lira 37 kuruşa, Ankara'da 78 lira 47 kuruşa, İzmir'de 78 lira 76 kuruşa ve Doğu illerinde ise 80 lira 21 kuruşa geriledi.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 37, Antalya az bulutlu ve açık 31, Trabzon parçalı ve bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 28, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve Van az bulutlu 28 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu dakikalarda %51'e ulaşmış durumda. D100'de Yenibosna Çoban Çeşme yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. TEM Aydın'ı Dericiler Gebze yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, gün içerisinde bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Bugünkü şarkılarımızı yine Ozi, elbette şarkı listemizi de Ozi belirledi. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Devam edelim biz başlıklarımızda. Az önce aktardım, size aktarmaya çaba gösterdim. Rojin Kabayı soruşturmasına dair yeni gelişmeler var. Bu gelişmelerin büyük çoğunluğunu da aile avukatı, Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'un yaptığı açıklamalardan biz öğreniyoruz. Mesela son olarak dün iki kişiyle ilgili olarak bir gözaltı talebi oldu. Savcılığa böyle bir başvuru dilekçesinde bulundular. Hem bunu bu gözaltı talebi neden gündemde, hem de bu ilaç meselesini işte özetlemeye çalıştım sizlere. Konuşacağız. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut telefon attığımızda. Sayın Karabulut, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum herkese.
2: Günaydınlar. Sizin yaptığınız açıklamalarla son birkaç gündür özellikle Rojin soruşturmasında nereye gelindiğini ya da nereye doğru gidildiğini öğrenmeye başladık. Aslında hani olayın kendisi oldukça vahim ama soruşturmayla ilgili de olası sonucu itibariyle sevindirici haberler. Dünden başlamak istiyorum izninizle. Sizin bir başvurunuz olduğu iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu. Nedenlerini bir anlatabilir misiniz? Sonra da o ilaç meselesine geleceğiz elbette.
3: Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ya da sorunuzdan başlayayım, geriye dönük gideriz. Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Bunu emniyete bağlı iki polis memurunun hazırlamış olduğu bir rapordur dosya kapsamında. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor. Ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Bu mesajlaşma şeklinde. Bu telefonun açıldığı anlamına gelmez. Google'dan girmek farklı bir şeydir. Telefonu açılması farklı bir şeydir. O biliyorsunuz sim kartının adına kayıtlı olan bir sim kartı. E-mail hesabından sim kartına mesaj giriyor. Dolayısıyla onun sosyal medya hesabına girebiliyorsunuz. Bu farklı bir şey. Bununla ilgili imaj kayıtları ve bilirkişi raporu var. İşte bu 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporundan, emniyet siber bilirkişi raporundan Rojin'in saat 14.52'de ve 18.48'de, yani kaybolduğu günün 14.52'de, tabii başkaca görüşmeleri de var, ve 18.48'de akşamüstü, yani kaybolmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ben çok mesajın içeriğine girmek istemiyorum ben.
2: Tamam.
3: Ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikada...
2: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
3: Hocaya alınıyor.
2: Hocaya, tamam.
3: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi veyahut kişilerden bir tanesi dün gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
2: Hoca derken çok özür diliyorum. Yani üniversiteden de birisi mi?
3: Ben
2: hoca derken
3: neyi... detaya girmek istemiyorum.
2: Peki, tamam.
3: Yani
2: tamam.
3: Gözaltı talebimiz var. Tamam. Bu ne anlama geliyor? Yani Rojin kaybolmadan 19.03'te biliyorsunuz son sülyeti o dakikalarda görünüyor. 19.03'te son temas ettiği kişi hoca diye tabir ettiği ve 18.48'de kendisiyle mesajlaştığı kişidir. İşte bu kişi ve kişilerin bu veriye dayanarak. Ha bir de şunu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Ne bu da bilirkişi tarafından, siber bilirkişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişilerden bir tanesinin bu olması. Hı hı. Bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması. Hı hı. Ve Rozin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış baz sinyallerinden bu daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Buna bakın, bir yıllı aşkın bir süredir bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı.
2: Bunu anlamak mümkün. Bunu siz onu söyleyecektim. Makul bir gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günden beri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
3: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dosyada en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 evet. kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Hı-hı. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, oda arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheliyle. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifadesini alıyorsun. Rojin'in kaybolmadan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun? Bu makul şüphelidir. Bir, bu insan zaten hayatın olan akışı gelince sen bununla ne konuştuğuyla alakalı ifadesini alırsın. Bu insan, bu kişi neden ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatıyor? Bu da tespitli evet, dosyada.
2: Ve bu kişinin ifadesi alınmıyor.
3: Enteresan. Alınmıyor ve bu kişi Rojin'e aynı baz istasyonundan baz almaktadır. Bizim yaptığımız Hı-hı. araştırmalarda bu kişi, bu isimde olan kişi Rojin'in kaybolduğu Bardakçı köyünde adresi bulunmakta. Yine bu isimde olan bir kişi Van 100. Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır. Öğretim görevlisi.
2: Yani bakın, bugüne kadar bu akıl alır gibi değil.
3: Siz bak, daha neler çıkacak neler ilerleyen aşamalarda. Daha neler çıkacak neler. Ben çember yani, daralıyor derken geçen hafta bu ifadeyi evet. kullanıyorken bunlardan bahsediyorum. Aslında yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma için olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlarından bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu. Sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde iki tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve mezarımızın direnci karşısında 12 ay sonra bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde Rojin'in bedenin neresinden çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz Rojin'in bedeninden çıkan farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinde çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıklamakla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın, hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak. Ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı etkilemeye yönelik bir tavırdır.
2: Zaten Nizamettin Kabı...
3: Evet, Adli Tıp Kurumu benim gözümde baş şüphelidir.
2: Yani bunu en son soracaktım size. Hani sizin bu ilaçlarla ilgili açıklamanız da var. Evet. Yani ilaçların isimlerini kullanmazsak çok sevinirim. Rütük koyduğu kurallar gereği, ama hani siz kendisine ilaçlar verilerek bayıltıldığını, solunum yetersizliği nedeniyle katledildiğini söylediniz. Böyle bir açıklama da yaptınız. Onu soracağım ama.
3: Bu ihtimaldir, evet.
2: Yani ihtimalen söylediniz, ama hani son soracağımı şimdi sorayım. O konuya geçelim, ama hani Adli Tıp Kurumu'nu eleştirdiğiniz eleştiriyorsunuz. İşte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir ihmal, görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
3: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durumdur. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine, liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartma yönelik davranışlar boyutuna gelmektedir.
2: Bununla resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
3: Zaten girişimimiz oldu. Adli tıp kurumuyla alakalı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestezik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmenin eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapsa.
2: Yani o ilaçlarla ilaçlarla ilgili de bir bilgi hani dinleyicilerimize hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler evet. Çok güçlü diyorsunuz. Ve çok onu da hani bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
3: Şimdi ilaçların ismini belirtmemek istediniz. Rütükü kuralı
2: yani, çerçevesinde. Evet. Yani marka kullanılmıyor.
3: Adli tıp kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme vakası var mıdır yok mudur ile ilgili tespit kısmı var. Diyor ki Rojin Tabayiş'in midesinde şu iki madde bulunuyor. İsmini söylemek istemiyorum. Rütük kuralları çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
2: Tabii.
3: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik mahiyetinde, o çok önemli değil bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde Rojin 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca. Size şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz tabii. Bırakan, felç bırakır. Biz birçok doktordan, profesörlerden müteahhit aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rojin'in kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip izlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da böyle diyor. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim harice. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30 ile 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden. Rojin ne zaman bulundu? 15 Ekim'de. 34 gün sonra bulundu.
2: Tabii bir ay sonra doğru.
3: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit madde. Artı diyor asla ve asla tabii idrar yoluyla vücudu terk ediyor. Hiçbir sureti diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
2: Öyle. Bunlar da şüpheleri arttıran bilgiler, bulgular bilimsel açıdan.
3: Bu bize Rojin'in bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirilip
2: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Evet.
3: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde insanın bu ilaç verildikten sonra yani bilincin yerinde yani düşünün siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum.
2: Peki bu bilgiler şimdi ortaya çıkıyor. İşte az önce de o Google bilgilerini, evet, telefonla ilgili, Google hesabıyla ilgili bilgileri dün paylaştınız. Ondan önce bu ilaç meselesini paylaştınız. Merak ettiğim bir konu var. Bir de suç duyurunuz var. Onu da hatırlatalım tekrar. Peki savcılık makamının mesela bu son birkaç gündür anlatabileceğiniz kadarını tabii soruyorum. Bir yaklaşımında bir değişiklik ya da adli tıp kurumunun sizde kurduğu ilişkiler ya da siz bir temas kurdunuz mu? Savcılık makamının yaklaşımı nedir? Ya da bir yeni bir bilirkişi heyeti atanması ya da görevlendirmesi yönünde bir son sorum da bu olsun. Bir beklentiniz, bir talebiniz oldu mu?
3: Şimdi biliyorsunuz 20 Temmuz 1 Eylül arası adli tatil dönemi. Hı hı hı. Savcı bey izinde. Hakkıdır, bir şey diyemem.
2: Tabii tabii. Hı
3: hı. Ama biz izin kullanmıyoruz. Bizim de adli tatilimiz var avukatlar olarak. Benim adli tatilim yoğun bir şekilde bu dosya üzerinde meşgul olmakla geçti. Benim böyle bir lüksüm yok. Yani bu bir hukuk davası değil, bu bir alacak verecek davası değil baktığınız dava. Bu bir bütün Türklerin vicdanına hitap eden, herkesin bu olayda kendi çocuğunu gördüğü bir davada. Tatil kullanmak nedir? Olabilir sayın savcımız tatilini kullanabilir ama siz elbette ki nöbetçi savcı var ama dosya vakıf değil. Taleplerimizi gönderiyoruz. Evet. Yine dosyanın savcısıyla biz başka şekilde iletişime geçiyoruz. Mesela dün gözaltı talebimizle ilgili savcı beyin katibiyle görüştük. Hem UYAP'tan gönderdik hem de dilekçemizi Katip Ayman Hanım'a WhatsApp'tan gönderdik. Ve nöbetçi savcıya, yerine bakan savcıya gereken talimatları veyahut şeyleri veriyor. Yani gözaltı yapıyor veya yapmıyor. Bilmiyoruz şu an bu işlem gizli süreli elbette ki.
2: Tabii tabii ki.
3: Ama bizim böyle bir durum karşısında savunma makamının, iddia makamının tatil yapma lüksü yoktur adli tatilde.
2: Anladım.
3: Kamu, Türkiye kamu vicdanı, adalet duygusu beklerken, adalet beklerken bizim bunu yapmamız yok. Yani bazı talepler konusunda belki gecikme olabilir, sonuçta önümüzdeki hafta adli tatil bitiyor. Yani dosyayı aldığımız tarihin adli tatile denk gelmesi bizim için ayrı bir dezavantaj ama ona rağmen araştırmalar yapılıyor. Biz bunu görüyoruz. Sayın Savcı taleplerimizin çoğunu karşılıyor. Bazıları adli tatil sonrasına kalıyor.
2: Tabii.
3: Adli tatil sonrası yani önümüzdeki hafta daha başkaca hareketlikler olacaktır. Adli tıp kurumuyla bizim ilişkimiz doğrudan olamaz. Biz zaten Sayın Savcılık'ta bu midede çıkan iki tane maddeyle ilgili ayrıca üç kuruldan bir rapor alınmasını talep ettik ve bu hususun açığa çıkartılmasını talep ettik.
2: Anladım.
3: Yani bu şekilde talebimiz var. Biz sonuçta ölüm şeklini ortaya çıkartacak bir taleptir bu. Bunu savcılık mutlaka yerine getirecektir. Ölüm şeklini ortaya çıkartmak çok çok önemlidir.
2: Yani biz de bu süreci sizlerle beraber elbette takip edeceğiz. En doğru bilgileri sizin ilk ağızdan öğrenmek ki son birkaç gündür sizin yaptığınız paylaşımlar, sizin yaptığınız açıklamalarla bu soruşturmanın başka bir yere doğru şüpheleri, en başından beri gündemde olan şüpheleri doğrulayan bir noktaya doğru ilerlediğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben size.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Şüpheli gördüğümüz her konunun aydınlatılması için bu olayda taleplerimiz devam edecektir. Maddi hakikati ortaya çıkartmak için var gücümüzle mücadelemiz, hukuki mücadelemiz elbette ki devam edecektir. Kamuoyunun bu konu karşısındaki, bu olay karşısındaki duyarlılığı çok çok kıymetlidir. Bize moral, motivasyon ve güç veriyor. Babanın direnci, ailenin direnci çok önemlidir. Sayın Bakan'ın bu konudaki zaten açıklaması net. Ucu nereye dayanırsa dayansın arkasına düşeceğiz. Bu konudaki kararlılığın da farkındayız. Bunu görüyoruz, hissediyoruz. Sayın Savcılık da bu konuda bütün taleplerimizi değerlendiriyor. Hemen hemen hepsini karşılıyor. Sadece adli tıp, özür dilerim, adli tatil dönemine denk gelmemiz biraz yavaşladı soruşturmanın devam etmesi konusunda. O da açılacaktır. Ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bunu bilmesini isterim.
2: Biz de sizin yanınızdayız ve her zaman konuk etmeye de hazırız. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Karabulut. Rojin Kabayış soruşturması, Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ilginç ailenin en başından beri özellikle baba Nizamettin Kabayış'ın hep dile getirdiği noktaya doğru hızla ilerliyor benim görebildiğim anlatılanlar, bu iddialar. Avukat, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un son birkaç gündür gündeme getirdiği bu iddialar. Dediği gibi adli tatil, bu tatil işte 3-4 gün sonra sona erecek. İlginç bir sonbahar, ilginç bir kış süreci bu soruşturmayı bizi bekliyor. Göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz. Tabii Nizamettin Kabayış'ı söyledim programın ilk bölümünde, konuşuyoruz kendisiyle, temas halindeyiz hep. Yani sırtında taş taşıyarak hayatını devam ettirmeye çalışan, ailesinin geçimini sağlamaya çalışan bir usta, cami minaresi inşa ediyor. Bir yandan da bu hak mücadelesini veriyor. Onun yalnız olmadığını da göstermek gerekiyor. Hepimizin boynunun borcu ona da. O adama, o babaya bir adalet borcun mutlaka ve mutlaka ödenmesi gerekiyor. Bu yüzden konu alıyoruz, bu yüzden konuşuyoruz bu meseleyi. Bir kısa ara vereceğim, aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Eğitim sistemimizi tartışıyoruz. Sınav sistemimizi tartışıyoruz ki konuşmadığımız bir gün, hatta şöyle söyleyeyim, şu geçmişe doğru da 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye de gidelim, bunu tartışmadığımız, konuşmadığımız bir gün olmadı. O kadar sık yapılan değişiklikler bir şekilde her göreve gelen milli eğitimde de aynı durum geçerli, yüksek öğretimde de aynı durum geçerli, oraya da ÖSYM açısından bakılırsa da, yani bir şekilde o sistemi oturtamıyoruz, hep böyle bir karmaşa var. Son olarak işte ÖSYM'nin yaptığı ortaya çıkan, ÖSYM'nin sınav skandalı ya da ÖSYM'nin sorumluluğundaki bir sınavda ortaya çıkan tablo, değil mi? Yani bizleri şaşırttı mı aslına bakılırsa? Yani Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavında yapılan bir hesaplama hatası, puanların güncellenmesi, işte kafaların karışması, yüz binlerce öğretmen adayının yaşadığı sorunlar, bunları konuşacağız. Kiminle? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'la konuşacağız. Sayın Özbay, merhabalar.
4: Merhaba.
0: Sağolunuz, birkaç dakikalık bir gecikme oldu, kusura bakmayın. Şuradan başlayabiliriz herhalde. Bir kurumsal ciddiyet tartışması yapılması gerekmiyor mu artık diye ÖSYM'nin 2026 sınavı için 2025 soru dağılımıyla hesaplama yapmış olmasını böyle değerlendirmeyecek miyiz, değerlendirmemeli miyiz diye de sorarak başlayayım isterseniz.
4: Yani evet, hemen hemen her sınavdan sonra böyle yeni şüphelerin ortaya çıktığı, yeni şaibelerin konuşulduğu bir durumu yaşıyoruz. Yani ÖSYM'de 1974'ten bu yana bu işi yapıyor. Yani 50 yıl aşkın bir süredir. Ve artık yıl 2026, yani bu ÖSYM'nin yetkililerine baktığınızda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerine baktığınızda, YÖK'ün yetkililerine baktığınızda, yani bu sınav ve sınavla yolu kesişen bütün kurumların teknolojik olarak ne kadar geliştiğimizi, Türkiye'nin bu konuda ne kadar çağ atladığını, ölçme değerlendirmeden birçok alanda dünyadaki birçok ülkeden çok daha gelişmiş sistemlere sahip olduklarını falan anlatır dururlar. Yani ama bu yaşadıklarımız bunların bir gerçek olmadığını gösteriyor. Aslında şu Üstü Bey, hep şunu söylüyorum. Liyakatsizlik yerleştiği kurumları yozlaştırır ve çürütür. Ya bu çok net. Liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, yani aslında o işi yapabilme vasfına sahip olmayan kişilerin bu kurumlarda yönetici veya belli aşamalarda olmasıyla alakalı bir şey. Yani ya karşımıza çıkan sorunda başka hesaplarla, başka ilişkilerle yürütülen, sonrasında böyle işte yanlışlarla ortaya çıkan, kamuoyunun anladığı şüpheli durumlar oluyor. Ya da gerçekten o işin ehli olmayan insanlar yaptığı için maalesef birçok insanın mağduriyetle karşı karşıya kalıyoruz. Yani 52 yıllık bir kurum bir sınav sonucunu hesaplarken 2026 ve 2025 yılının ölçme değerlendirme formatını kullanabiliyor ve bunu kullandıktan sonra da sonuçları yine kendisi fark etmiyor. Yani o ekranı açar açmaz öğretmenler bir bakıyor ki ya 6 tane tarih sorusu var. Doğru yanlış sayısı 10 çıkmış oradaki öğretmen arkadaşımızın. Yani bu kadar beceriksizlik, bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Eğitim ciddi bir iştir. O nedenle bu ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin göstergesi ne yazık ki.
0: Şu benim dikkatimi çekiyor. Yani adaylara böyle saniyelerle kural uygulayan bir kurumdan bahsediyoruz, değil mi? O yani kapıların son, yani geç kalan öğrencilerin sınava neredeyse alınmaması vesaire, bunlar çok konuşuluyor, çok da tartışılıyor. Bu yaptığı hata ile ilgili açıklamalar, böyle teknik detaylarla dolu açıklamalar yapıldı. Sizce o açıklamalar hani kamuoyu vicdanını rahatlatacak açıklamalar mıydı?
4: Yani çok önemli bir yerin altını çiziyorsunuz. Yani birkaç saniyeyle geç kalan adaya hiçbir esneklik tanınmadığını, yani kapının önünde bekletildiğini, yalvartıldığını, değil mi? Öyle görüntüler görüyoruz ki biz.
0: Tabii.
4: Hatta bu, ya bu sınavlarda görev alan öğretmen arkadaşlarınız, bakın cebinde evin anahtarıyla giremiyorlar. Nereye bırakacaklarını da bilmiyorlar. Yani küpelerden anahtarlara bilmem neye, yani öyle büyük tedbirler alınıyor ki güya görüntüde. Ama işin sonucunda kendisinin yapacağı ölçme değerlendirme de hatalar, yanlışlar ya da adını nasıl tarif edeceksek, bunlar ortaya çıktığında bunu ya çok basit bir açıklamayla, işte teknik bir şeye sıkıştırarak geçiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu, bunun tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada bahsettiğimiz kişi on binlerce insan. Zaten çok sınırlı sayıda bir kontenjan var. Yani bir puanın, hatta yarım puanın birçok kişinin yerini değiştirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bunu mesela yalnızca ÖSYM'nin teknik hatası olarak göremeyiz. Burada bu liyakatsizliği görüp artık bu şey, bu sürecin üzerine gitmek gerektiğini, liyakatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz aslında.
0: Kaç öğretmen, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatayım, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğumuz, kaç öğretmenin etkilendiği bu hesaplama hatasından ya da mağduriyetin gerçek boyutu aslında bakılırsa, hani rakamların çok ötesinde insanların hayatından, geleceğinden bahsediyoruz. Öğretmenlerimizin geleceğinden bahsediyoruz. Bir mağduriyetin boyutu nedir?
4: Yani şimdi burada 10 bin öğretmen bu akademi kapsamında alınacak, aslında diploması yok sayılan öğretmenlerimiz diyoruz biz buna. Yani burada 300'ün üzerinde bir sayıdan bahsediliyor ama AGS ve bu sınava giren, yani yaklaşık 400 bine yakın kişi var. Yani aslında burada tabii ki puanı çok çok daha aşağıda olanlar var ama sonuçta bu her puan hesaplamasındaki en ufak bir hatayla aslında on binlerce öğretmenimizi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle aslında hep şunu söylüyorum, yani bu süreçte hani ÖSYM'nin teknik hatasının ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ikinci kez uyguladığı ve başımıza bela ettiği ve ilk kez de sonuçlarını göreceğimiz Milli Eğitim Akademisi diye bir sistem. Yani bugün Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin diploması yok sayılıyor. Diyor ki ya Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerine hakaret ediyor. Koca koca rektörler ve dekanlar da koltuk altlarında olduğu için susup oturmayı tercih ediyorlar. Sen diyor öğretmen yetiştiremezsin diyor. O öğretmenin yetişmediğini, ben bir sınav yapacağım, sonra da bir Milli Eğitim Akademisi'ne alacağım diyor. Ve orada da 10 bin kontenjandan bahsediyor. Bu 10 bin kontenjan ne demek biliyoruz? Bakın 100'ün üzerinde branş var. Yani şimdi herkesin aklına öğretmen deyince yalnızca matematik gelebilir. Ama Almancası da var, ne bileyim adalet branşı da var, tarım branşı da var, fizik de var, kimya da var. Biz bunların dağılımlarına da baktığımızda bazı branşlarda, yani üniversiteyi almışsın, okuduysa diploma almışsın ama bir tane bile atama yok. Bazılarında inanın yüzlerce, binlerce mezun var, 5 tane 10 tane atama var. Yani burada binlerce kişi sınava giriyor, belki bir 10 kişinin arasına girmeye çalışıyor. Yani o nedenle burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve ÖSYM'nin, aslında siyasi iktidarın bugün oluşturduğu bu düzenin gerçekten emeğiyle, alın teriyle, ailesinin ekonomik zorluklarla çabaladığı bu sürecin sonucunda gençlere bir umutsuzluk daha, bir çaresizlik daha yüklüyor maalesef ki.
0: Biz ÖSYM'nin hesap hatasını konuşuyoruz ama o hesap hatasının hangi sınavda yapıldığı, yani akademi giriş sınavı sorunun, yani itiraz edilen noktanın aslında sınavın bizzat kendisi olduğunu da hatırlatmak evet, açısından bu söylediğiniz çok önemli. Yani çok bir tür istihdam ve eleme modeli aslında benim görebildiğim kadarıyla. Bu hani öğretmenlerimizin mesleki geleceği ya da güvencesini etkileyen bir durumu, oradaki çalışma koşulları vesaire bilmediğim için bunu da sormak istiyorum. Nasıl bir model bu?
4: Çok net. Söylediğiniz gibi bir eleme yöntemi ama bakın tek başına bir yazılı sınavla eleme yöntemi de değil bu. Milli Eğitim Akademisi, yani biz bu ülkede yıllardır mülakatları konuştuk değil mi? Binlerce kişinin mülakatlarda mağdur olduğunu herkes biliyor. Bugün bu düzenin tepesinde ülkeyi yöneten siyasi iktidar milletvekillerine sor, Hayır diyemezler. Hatta Yusuf Tekin kendisi çıktı dedi ki bundan sonra mülakatları mülakat gibi yapacağız. Aslında bundan önceki mülakatlardaki sorunu kendisi itiraf etti. Kendi döneminde en son işte 1611 arkadaşımız aileleriyle sürekli eylemlerdi gördünüz. Yani puanlı kadar. Bu Milli Eğitim Akademisi aslında katmerli mülakat sistemi demek. Yani normal mülakat sisteminde 40 dakika öğretmeni görüyordu. Bir değerlendirme yapıyordu. Birçok haksızlık oluyordu. Şimdi aslında siyasi iktidar diyor ki bu ülkede kimin devlet memuru olacağına sanki oranın sahibiymiş gibi ben karar veririm diyor. O nedenle sen üniversiteden mezun olacaksın. Önce bir sınav alacağım bakalım bu sınavdaki sorulara istediğin üzere cevap verebilecek misin? Sonra da geleceksin 3 dönem 4 dönem bu yaklaşık 1 yıl demek. 30-35 bin lirası bir ücrete yani asgari ücretin biraz üzerinde öğretmen desen öğretmen değil, çırak desen çırak değil, stajyer desen stajyer değil. Bir sistemde ben seni şöyle bir yıl kaşına, gözüne, davranışına, akademi içerisindeki tavırlarına, çünkü o öğretmenlik meslek kanununa konulan hükümler bunlar, davranışlarının toplumsal anlamda kendi değerleri üzerine uygun olup olmadığına bir bakacağım, ona göre geçersen. O nedenle diyorum ki burada gerçekten sizin söylediğiniz bir eleme sistemi var ama bu iktidarın eleme sistemi. İktidarın kendi memurunu seçme yaratma sistemi bunun baskılandığı, yani anayasada her Türk yurttaşının bu ülkede kamu hizmetini eşit alacağı ve kamuda görev alabilme hakkı olduğunun açıkça ilan edildiği bir düzenleme bu. Yani sen nasıl, hangi yetkiyle ben öğretmenlik diplomasını almışım, benim diplomamı kabul etmeyip de bir daha akademi demek bir nevi üniversite eğitiminin gerçekleşeceği yer. Yani üniversitede 4 yıl 5 yıl neyi veremediler bana da sen vereceksin de kimle vereceksin? Buradaki asıl amaç tam da söylediğiniz gibi aslında bir eleme. Bu eleme de katmerli mülakat. Bendensin, sendensin. Yani iktidarın kendi memurunu seçme. Seçtikleri arasında da kendisi gibi değilse onu dönüştürüp kendine uygun bir memur tipolojisine dönüştürme amacı olduğunu görmek lazım.
5: Anladım. Son bir soru sizlere. Çok konuşuldu. Sendiko, yani sizin de eğitim iş olarak oldukça sert bir tepkiniz vardı. Bakanlığın son yayınladığı genelge çok başlığı, pek çok başlıkla tartışıldı ama sizin o genelge, eğitim iş olarak o genelgeye tepkiniz hangi başlıklar üzerinde toplandı? Bir de onu hatırlatın dinleyicilerimize.
4: Yani bakanlık genelgelerle, yani kanunla değil de işte biz ne diyoruz mesela, hukukta bir norm vardır. Yani genelge dediğimiz şey yönetmeliğin altındadır. Onun üzerinde işte yasalar vardır, kanunlar vardır, anayasa vardır. Yani bu genelgeler oradaki yöneticilere gönderildiğinde direkt bakanın talimatı gibi kabul edilir. Ama bu genelgeler üst hukuki normlara aykırı olmaması lazım. Şimdi biz bakıyoruz, eğitimde o kadar kronikleşmiş sorun var. Öğretmenin okulda öldürüldüğü, şiddete uğradığı, bir ülkede yaşıyoruz, okulun temizlenemediği. Eğitim bu kadar kronik sorunların üzerine Milli Eğitim Bakanlığı personel açığını kapatmayı, öğretmenin yoksulluğunu, öğrencinin okuldaki açlığını, susuzluğunu, öğretmen ayıbını, bunları dert edilmiyor. Öğretmenlere yeni talimatlar veriyor. Asla tavizsiz, zorunlu, istisnasız kesinlikle bu görevler yerine getirilecek diyor. Ne söylüyor? İlk maddesinde bakıyorsun 40'ın üzerinde madde var. Hepsini sıralayamayacağız ama şunu söylüyor.

0: olmuyor muydu yani?
1: Ama ya bir de özür dilerim, çok özür diliyorum, bölüyorum ama biz gazeteciler de dahil olmak üzere zaten o süreçle ilgili ne kadar ne biliyoruz ki bu arada. Hani o da ayrı bir tartışma konusu.
0: Tam da böyle yani. Zaten bir cumhuriyetin okulunda cumhuriyetin öğretmeninin görevi demokrasiye, eşitliği, etkinliğine bakmaksızın yurttaşlık bilincini bunları anlatmaktır zaten. Ama burada gördüğünüz şu, iktidar kendi propagandasını yaptırmak istiyor ve öğretmeni bir nevi kendisini propagandisti olarak görüyor. Bunu nerelerden görüyoruz? Biz birçok milli eğitimden bir baktık ki okulların önüne işte silahların konulduğunu gördük. Adıyaman'da görsün. Ne diye koydular bunları? Dediler ki yerli ve milli silahlarımız çocuklarımız görsün. Kim çocuklarımız? 10 yaşında, 12 yaşında. Evet. Yani şimdi öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Yani ne demektir bu? Çocuğun yaşına göre neyi nasıl anlatacağını bilmektir. Şimdi biz ilkokuldaki çocuğa bugün iktidarın konuştuğu, hatta sizin de söylediğiniz gibi bizim bile çok detayını bilmediğimiz konuda neyi anlatacaksınız? Yani artık hani şöyle bir tarih yazılımı, yani Abdullah Öcalan'ın aslında ne kadar önemli, değerli bir kişi olduğunu falan mı anlattırmayı düşünüyorsunuz? Yani bence biraz yerine ve haddine bilmesi lazım. Yani böyle okulların sahibi gibi iktidardasınız. Her istediğimi öğretmene söylettiririm. Öğrenciye de her istediğime maruz bırakırım. Olmaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz buradaki kılavuzu merak ediyoruz. Kılavuzu bekliyoruz. Kılavuzda eğer çok net anayasaya, cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı uygulamalar varsa bunu da reddettiğimizi, öğretmenlerin bu görevi yerine getirmemesi üzerinde eğitim için yanında olacağı tavrını da ortaya koyacağız. Yalnızca bunu da değil Yusuf Bey. Biliyorsunuz bir önlük konusu var.
1: Evet yani, evet, o çok konuşuldu. Çok. Evet.
0: Yani şimdi bu önlük olayı ilk çıktığında Yusuf Tekin dedi ki ya biz öğretmenlerimize önlük gönderiyoruz dedi. Bir de 24 Kasım'da önlük hediye etti. Yani yoksullaştırdı, itibarsızlaştırdı öğretmene. Dedi ki sen giyinmeyi bilmezsin, al sana önlük dedi. Bu önlüğü giydi. Biz bunu bir hakaret olarak kabul ettiğimiz. Yani öğretmen nasıl giyineceğini bilir, yetişkin insanlar. Bunu yapan bakan Yusuf Tekin tepkilerimiz üzerinde dedi ki ya biz bunu kimseyi zorlamıyoruz. İsteyen giyecek. Bakanlığımız da bunu yaptı. Dedik ki bak bu işin sonu buraya gitmeyecek dedik. Bu genelgeyle kılık kıyafet yönetmeninde olmamasına rağmen önlük ifadesi açıkça yer aldı. Yani öğretmen önlük giyer diye ifadesi açıkça yer aldı. Bu olay ilk ortaya çıktığında şunu söylemiştim Güçlü Bey. Bana mikrofon uzatıldığında. Bakın demiştim, başta kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmak için yapılan bir uygulamadır bu, yapılmak istenen. Bu söylediğim birkaç ay sonra İstanbul'da meslek liselerine önlük yaptırtıyorlar. Bakın meslek liselerine önlük tasarlatıyorlar. Gelen önlük tasarılarını önlük boyu uzun değil diye reddediyorlar. Bu önlüğün boyu daha uzun olmalı diyorlar. Yani önlüğün boyuyla da ilgilenen bir bakanlık aslında bizim ısrar söylediğimiz bu önlükteki asıl dert başta kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmak amaçlıdır dediğimizi somut belgesidir bu. Ve kaldı ki az önce söyledim, normlar hiyerarşisi diye bir şey var. Kılık kıyafet yönetmeliğinde böyle bir hüküm yokken bir genelgeyle siz önlük giyeceksin illa diye dayatamazsınız. Yani isteyen öğretmen giyer. Ya bizde de böyle oldu. Önlük giyen öğretmen arkadaşlarımız vardı.
1: Tabii. Yani ben de 90'larda işte lisede benim fizik öğretmenim giyerdi. Yani kendi öyle tercih ederdi. Öyle gelir kimya öğretmenim ya da gelirdi derse öyle girerlerdi. Diğer öğretmenler giymiyorlardı. Bu tercih meselesi dediğiniz gibi.
0: Ya bir de bunu böyle genelgelerle tarif etmek, hani önlük giyeceksin illa demek. Ve bir de siyasetten neyle övünüyordu? Yani çocukların önlüklerini kaldırdığını, serbest kıyafetinde evet, bir de büyük özgürlük olduğunu, hatta bu süreçte kılık kıyafet öğretmenin memurun kılık kıyafetinde yandaş sendikasıyla beraber işte çok gerçekten hani eğitim ortamında olamayacak kılık kıyafetlerle gelip de işte birileri dinimin gereği, biri inancımın gereği, biri kimliğimin gereği dediği ortamı yaratan siyasi iktidar şimdi diyor ki önlük. Çok net söylüyorum, çok da iddialı söylüyorum. Kamuoyunda bu yandaş medyalarda baktığımızda bakın bu önlük olayı çıktı. Güçlü Bey inanın bir internet
1: tarafı. Son iki dakikam çok özür dilerim, evet. Son iki dakikam.
0: Bazı medya organlarında, yandaş medya organlarında öyle kadın öğretmen fotoğrafları kullanıldı ki yazık. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenin mesleki itibarını korumak yerine bu davranışları mesleki itibarına daha çok zarar veren. Yani biz Milli Eğitim'i Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korumaya çalışıyoruz aslında. Biz öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korumaya çalışıyoruz. Ya maalesef eğitimin başında ki bu liyakatsizlik ve cumhuriyet değerlerinden uzak anlayış eğitime de öğretmene de

0: Çok ciddi zarar veriyor aslında. Ama en çok da çocuklarımıza, geleceğimize.
1: Bütün bunlar konuşulurken bir öğün ücretsiz yemek meselesini de unuttuk maalesef. Tartışmıyoruz bile, neredeyse artık gündemden de düştü. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Tablo bu. İki konu arka arkaya aldık. Bakın bir konuğumuz da Kaba İş'in, Rojin'in şüpheli kayıp ölümünü konuştuk değil mi? Bir diğer konuğumuz da işte az önce vedalaştık. Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı. Onunla da bu üniversite, daha doğrusu ÖSYM'nin Milli Eğitim Bakanlığı akademis giriş sınavındaki hesaplama hatasını konuştuk. İki konuğumuz Rojin'in, Kaba İş ailesinin avukatı ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay. Dikkat ettiniz mi her ikisi de hangi konu üzerinde, hangi ortak konu üzerinde durdu? Biri Adli Tıp Kurumu'nu eleştirirken, bir diğeri de ÖSYM'yi eleştirirken aynı ifadeleri kullandı. Hani bu iki röportajda da benim dikkatimi çekti. İkisi de liyakat sorunu yaşanıyor kurumlarda ifadesini kullandılar. Hani birbirini tanıyorlar mı bilmiyorum ama her iki ismin de benzer konularda, farklı kurumlarda, kurumlar hakkında benzer yorumlara yapmış olması, yaşanan sorunlar itibariyle benim dikkatimi çekti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı konuşuyoruz burada. Yani 2002 yılından 2026 yılına kadar 9, bakın hiçbir bakanlıkta bu kadar değişiklik yapılmadı, 9 Milli Eğitim Bakanı geldi geçti. Yusuf Tekin koltuğunda Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Yusuf Tekin. Yani bu kadar 2 buçuk yılda bir değişimin yaşandığı, bakan değişiminin yaşandığı, ki her bakan biliyorsunuz göreve geldiği zaman bir öyle bir sistem kuruyoruz ki dünya bizi kıskanacak, dünyaya örnek olacak eğitim modelini gündeme getiriyoruz, uygulamaya koyuyoruz diye geldiler. Ama gördüğünüz gibi bugün gelinen nokta itibariyle işte genelgeler, işte önlük giysin mi giymesin mi öğretmenler, bütün bunları tartışıyoruz. Böyle şekille, şemalle ilgili tartışmaları maalesef devam ettirmek ya da bu tartışmalara tanıklık etmek mecburiyetine kalıyoruz. Ama onu da söyledim işte az önce konuşurken de, hadi Milli Eğitim'i konuşurken neden biz şu an ya da hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimize bu ekonomik şartlarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını ya da öğrencilere verilen sözü tutmuyor doğrusudur. Bunu da merak ediyorum diyelim ve bitirelim yavaş yavaş programı da. Ne yaptık bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Konuklarımızla da görüşerek, konuklarımızla misafir ederek sizi bilgilendirmeye çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editör arkadaşlarım İrem Başkoy, İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz şunu hatırlatayım bitirmeden önce, benim dikkatimi çekti. Hani ben her gün aklınıza mukayyet olun diye bitiriyorum ya, hadi onu söylemeden de geçmeyeyim. The Lancet, yani 1823 yılında kurulan bir haftalık hakemli genel tıp dergisi, diyor ki orada bir araştırmadan bahsedilmiş, 2023 yılında dünya genelinde 1.2 milyar insan ruhsal bozukluk yaşıyor ki bu 1990'dan bugüne %95'lik bir artış anlamına geliyor. İlk başta hangi başlıklar var, hangi rahatsızlıklar, hangi bozukluklar var? Kaygı ve depresyon diyelim ve onu bir kez daha hatırlatayım. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz bu şartlara rağmen aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş yok dedi. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddialarına yalanlama geldi. CHP Parti Meclisi, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yaptığı belirtilen 50'ye yakın kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Önce düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz." dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirtti. Savunmadan ekonomiye kadar her sektörde kalkınma hamlesinin süreceğini söyledi.
2: Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: Dezenformasyonla mücadele merkezinden yanan orman alanların yapılaşmaya açıldığı iddialarına yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanların yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Yeni parti üye sayısını açıkladı. Yeni parti sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla parti üye sayısının kısa sürede 500 bin eşiğini aşarak 503.027'ye ulaştığını duyurdu. CHP Parti Meclisi, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yaptığı belirtilen 50'ye yakın kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede Selin Sayık Böke, Aylin Nazlı Aka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı öğrenildi. Gökyüzü gözlemcileri 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan, yani bu gece yarısı meydana gelecek derin parçalı ay tutulmasını izleme fırsatı bulacak. Dünyanın gölgesine girecek olan ayın yaklaşık %96'sı tutacak ve yüzeyi de bakır kızıl bir renge bürünecek. Türkiye'de tutulmanın en dikkat çekici aşaması 28 Ağustos sabahı gün doğumuna doğru yaşanacak. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 ile yoluna devam ediyor. Ay Yıldızlar Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında dün akşam Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla organizasyonda 4-4 yapan ve son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Türkiye grup etabındaki 5. ve son maçında yarın saat 19'da Polonya ile karşılaşacak. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında dün akşam deplasmanda Olympique Lyon'a konuk oldu. Mücadeleden Vedat Muriç ve Archie Brown'un kaydettiği gollerle 2-1 galip ayrılan temsilcimiz böylece 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Ve bu akşam bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta Avrupa arenasına çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff'unda 3-0'ın rövanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Motorine dev bir indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77 lira 37 kuruşa, Ankara'da 78 lira 47 kuruşa, İzmir'de 78 lira 76 kuruşa, Doğu illerinde ise 80 lira 21 kuruşa geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,95 değer kazanarak 14.610 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.130 lira, çeyrek altın 11.633, tam altın 46.346, ata altını ise 47.133 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %49'u bulmuş durumda. Sahil yolu Samatya Yeni Kapı yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de ise Tuzla Güzelyalı yönünde yine sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit Dilovası kavşaklarında üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu istikamete gidecek sürücüler TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Borçka Muratlı yolunun 6-8 kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Bursa Yalova yolunun 33-36 kilometrelerinde ulaşıma Yalova Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dekanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırıları ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu, saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğu ve İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu'nun çarpıcı değerlendirmelerin yer aldığı programımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu ayrıca yüksek enerji maliyetleri ve askeri harcamaların Alman sanayisine etkilerini Almanya ve Fransa'daki siyasi tabloyu ele aldı.
3: Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
4: Yani şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çatışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek. Eyvah ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçili 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanımca Karadeniz'e özellikle kendisi şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantikler, NATO Avrupa devletlerini bizzat kendi yanına savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Ya bunu yapmaları da açıkçası hani sivile yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani ana akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
3: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği Atak MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedeni şu: bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir soru. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ha, kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletilebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, ya ortak envanterimize girmiş bir şey oraya iletmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten muhatabımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama, hani Türkiye'nin hani bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Almanya'ya mı verilir? Onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
3: Hayır, hani, biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş, parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
4: Evet.
3: Yani onu niye verelim oraya?
4: Niye verelim? Amerika... Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor bu atalımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
3: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ve Rusya'ya evet. Karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki, yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan, mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya
3: endüstri 100 milyar dolar.
4: Borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya... Ya açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen, yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin, yani deyim yerindeyse, hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleştirip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi, İkinci Dünya Savaşı, yani 45 sonrası, son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yok, yoksa eyvah eyvah, çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu, bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayata diye çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AfD şunu söylüyor, yani gerçekten AfD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan, Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AfD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun, yani neden dedi koskoca Türkiye'yi karşınıza alıyorsun küçücük bir Rum kesimi için, yani ne yapabilir Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken, kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AfD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç tane milletvekili gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AfD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Merz'in zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AfD bunun mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten Merz'in politikalarını desteklemeyen işte bu Sarah Wagenknecht'in seçtiği, kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşleri dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Merz hükümeti ve hani şu küreselce ile savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var ve tabii bunları koyduğunuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
3: Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üsse girdi Şam yakınlarındaki. Yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkinde bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
4: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. İstersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilir. Yani bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları yaptırımlar Birleşmiş
3: Milletler... Fakat İsrail'i terk etmiyor nedense.
4: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsun. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunu şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek, patlatmak demek, hani geçersiz ilan etmek demek. Ya bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi. İlginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail, ya senin bunu yapmaya ne hakkın var ya. Ya Türkiye'yi bir kenara bırakıp o üssü başka biri de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden ilerletmeye çalışıyor. Şey, az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna, geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma. Düşecek. İsrail'le
3: hocam, o boşa düşmüş. Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
4: Ya şöyle, birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması, yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması, diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğünüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma, yani gel diyor, bana bu cesareti verdin, başlattırdın bu işi diyor. Arkamda dur diyor. Amerika ise bunu istemiyor. Gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde. Çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü savrular, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani evet. İran'a yapacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
3: Hocam bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani Amerikan özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey gündeme geldi. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
4: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar ülke. Şimdi Büyükelçinin...
3: Ya bunu taktikten bir şey olabilir mi acaba?
4: Şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor, bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hata olur. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmada yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
3: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
4: Evet, evet. Ama Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demek ki haberi var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol devi vardır. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanıyor. atacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp hani dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı.
2: Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletme çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
5: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeylerde ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün, Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zeka ile ilgili evrensel, global bazı adımlar atılsın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'de bir bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar meslek olarak ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdiler el birliğiyle.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiyarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakı azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fiyarel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilgili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Geraint'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişi yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürek, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalığın ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatıldı. Bazı metro seferleri 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak. Ayrıntılar haberimizde. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Radcliffe'in Moskova ziyaretinin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD basınına konuşan Peskov, Radcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu belirtti. Peskov, söz konusu temaslarınsa iki ülkenin özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. İç gündemle devam edelim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bazı hesapların terör propagandı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamlı şekilde sürerken suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği bildirildi. Şanlıurfa'da yolcu otobüsleri çarpıştı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs aynı yönde ilerleyen bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcularsa başka otobüslerle kent merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balık meydana geldi. Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkez Müsselim göletinde su seviyesi düştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Bazı metro seferleri 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak. 30 Ağustos Sefer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayret ve İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,95 değer kazanarak 14.610 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.133 lira, çeyrek altın 11.637, tam altın 46.358, ata altını ise 47.148 lira.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 31 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 37, Antalya 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, açık 38, Van'sa parçalı ve az bulutlu 28 derece. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan müzisyen Ufuk Beydemir, Radyo Sputnik mikrofonunda Okan Aslan'a müzik serüveninin kapılarını araladı. Şarkının ortaya çıkış hikayesinden müzik yolculuğuna, kariyerinin değişen çizgisinden gitar koleksiyonuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Ufuk Beydemir'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Tenli Kadın şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan sanatçı Ufuk Beydemir, Radyo Sputnik mikrofonunda müzik serüveninin kapılarını aralıyor. Şarkının ortaya çıkış hikayesinden müzik yolculuğuna, kariyerinin Ay Tenli Kadın'la değişen çizgisinden gitar koleksiyonuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Ufuk Beydemir, hayatına ve müziğe dair merak edilenleri Radyo Sputnik'e anlattı. Programda Beydemir'i özel bir sürprizle bekliyor. Radyo Sputnik ekibi Ay Tenli Kadın'ın altyapısını kullanarak hazırladığı yeni sözlerle sanatçıya unutulmaz anlar yaşattı. Ufuk Beydemir'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve sürprizlerle dolu sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Merhabalar.
4: Hoş Sevgili bulduk. Ufuk hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
3: İyiyim çok sağ ol, sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim. Abi çok gıcık edecek şekilde yakışıklısın ya.
3: Gıcık edecek.
4: Vallahi bile sinirimizi bozuyorsun ya. Vallahi yani Özgür baksana ekrana bakmıyor, eğdi kafasını. Kendi halini biliyor.
3: Bu arada
4: biliyor.
3: Yakışıklı adam ben de hiç sevmem. Çok haklısın ya. Vallahi hiç sevmem.
4: Maşallah, Allah nazardan saklasın. Dün şimdi arabada giderken abi bu şarkıyı al dinle, al dinle, al dinle. Tabii şarkı.
3: Ben tam arabada dinlemelik bir şarkı.
4: Sarı sarı saçlar falan yani. Evet. Çok güzel. Öncelikle nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor?
3: Müthiş, harika.
4: Şarkıların hepsinin bir hikayesi var mı? Sarı sarı saçları
3: ya
4: gidiyoruz zaten.
3: Ya muhakkak var. Değil evet. Mi? Zaten bağırıyor buram buram hikayesi de. Klipte de biliyorsun
4: bağırıyor,
3: zaten.
4: Hikaye
3: evet.
4: Bağırıyor yani.
3: Dolayısıyla hepsinin illaki hikayesi var. Ama hepsi o kadar da gerçek hikaye olmayabiliyor. Kimi ya da kendi hikayem olmayabiliyor. Senin hayatından esinlendiğin bir şey de olabiliyor. Ya da senaryo yazmak gibi kafanda ürettiğim bir şey de olabiliyor.
4: Bir şey soracağım sana, böyle şarkı yazarken falan özel bir ambiyans şu falan aradığın bir şey var mı? Gece
3: söyleyeyim
4: olsun
3: mi?
4: Söyle.
3: Abi ben tuvalette yazmayı çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim çünkü neden ama? Bak mesela mikrofonlar kaliteli, kulaklık kaliteli, sesi duyuyorsun, haz alıyorsun ya. Tuvaletteki reverb, ambiyans hiçbir yerde yok.
4: O zaman senin olduğun evde en az iki tane tuvalet olması lazım.
3: Tabii.
4: Çünkü dışarıdakinin hali perişan olabilir.
3: Tabii.
4: Kısa bir şarkı olsa falan diye dışarıda. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de ekranlarda izlediğimiz, ismini hatırlamıyorum ama bu reklamların falan planlamasını yapan kişi de aynı tuvalette bunu
3: öyle mi?
4: Tabii gerçekleştiğini
3: ben
4: yazdığını.
3: Ben çok ciddi. Ben bunu ergenlik yıllarımda ilk keşfetmiştim. Hı hı. sonra
4: bir dakika, nasıl keşfettim burayı? Bu nasıl keşfedilir ya?
3: İşte tuvalette işim varken keşfettim. Hani aklımda bir melodi var, yapmalıyım ama tuvalete de gitmeliyim. Öyle keşfettim. Daha sonra ulan burada sanki daha iyi oluyor gibi bir şey fikir geldi. Sonra ergenlik yıllarında bunu çok yaptım. Sonra hani büyüyüp olgunlaşınca, evlenince falan bu şeyi bir kenara bıraktım. Sonra geçen gün dedim ki ben bir tuvalete gireyim. Girdim abi, aynı ergenliğimdeki gibi. Bir de o şey geldi. Hani o zamanları hatırlattı falan filan. Ben bunu tekrar hayatıma geri sokmaya karar verdim. Şu an tekrar an itibariyle tuvaletteyim abi.
4: Bu yeni gelen şarkılar oradan mı gelecek? Ya oradan mı gelecek derken
3: yazarken,
4: o ambiyans.
3: O ambiyans değil, yok bunlar oradan.
4: Abi
3: hiç.
4: Sakın ona böyle tuvaletten şarkılar falan diye bir isimle.
3: Güzel fikirmiş.
4: Ama güzel ya, sen güzelsin, sesin güzel. Biz yeni yeni şarkıları bekliyoruz. Nasıl sende şimdi eğitim ve şey var. Nedir o, antrenörlük?
3: Evet.
4: Yaptın mı antrenörlük?
3: Tabii, ben zaten üniversite okuyorken de çalıştım bir yandan antrenörlük. Bu arada en ender bölümlerden biridir. Bölümünle ilgili okurken çalışabildiğin ender bölümlerden biridir antrenörlük eğitimi.
4: Tenis değil mi? Yoksa?
3: Şöyle, tenis uzmanlığım ben ama okurken kuvvet kondisyon koçluğu stajı aldım mesela. Daha yani bu ne demek? Fitness aslında genel kaba tabiriyle bizim alanımız daha çok sporcu performansını geliştirmeye yönelikti. Yani işte atıyorum bir futbol takımı var, defansta, orta sahada ve forvet, hepsinin mevkisine göre farklı özelliklere ihtiyacı var. Dolayısıyla o kişinin ölçüm yapılıp nerini nasıl geliştirmemiz lazım, bunu analiz edip çalışmaya yönelik bir böyle bilimsel bir tarafıydı işin. Hatta işte Almanya'ya gitmek istiyordum orada, çünkü bu işler çok iyi biliyorsunuz. Öyle planlarım varken rockstar olduk.
4: Müzik hayatına sonradan giren bir şey değil.
3: Yok,
4: ama değil,
3: değil
4: mi? Yani bir karar vermem gerekti.
3: Ben hayatımda hep müziği yapıyordum. Sadece şuna karar vermiştim: müzik yapıyorum, konservatuar okumayacağım. Başka bir şeyler okuyup müziği hep devam ettireceğim. Dolayısıyla seçtiğim meslek benim bu hobime zaman ayırmama engel olmasın diyerekten böyle bir şey seçtim. Sonra o üniversite bitmeye yakında dedim ki ben artık hani 20'li yaşların ortasına geldim, okul da bitiyor. Müzik biraz kenarda dursun, biraz işime, çok mesleğime odaklanayım derken YouTube'da Sofar Sounds'un ilerlemesiyle, plak şirketlerinin benimle görüşmek istemesiyle dedim ki o zaman son bir şans müziğe verip sonra gerekirse mesleğime kaldığım yerden devam edeceğim dedim. Devam etmedim.
4: Ama kararı müzikte. Evet. Biraz da zor olurdu ama yani ikisini birlikte götürmek.
3: Çok
4: müzik
3: zor.
4: Yanındasın, ne sadece bir hobi olarak
3: tabii,
4: böyle
3: tabii.
4: Olurdu ama. Ve ne bileyim, şimdi bugün bakınca senin geldiğin noktayı ve şarkılarına bakınca iyi ki de böyle bir tercih.
3: Antrenör de olabilirdim yani bu hayatta.
4: Peki bir pişmanlık falan yok değil mi?
3: Bir şey diyeyim mi? Her şeye rağmen hala iyi ki bu işi yaptığımı söylüyorum.
4: Tamam, bir sürprizimiz de olacak. Stüdyomuzda sohbetimizi sürdürüyoruz. Değerli dinleyiciler, gerçekten çok özel bir isim var. Çok da yakışıklı bir delikanlı var. Bir şey söyleyeceğim. Aytenli Kadın'la mı başlangıç? O iyi isim yapma, duyulma.
3: Tabii.
4: Ki 200 milyona geçti izlenmesi. Geçmiştir. Sadece YouTube'da bu arada.
3: Evet. Şöyle, 2018'de ilk albümde vardı Aytenli Kadın. Ama asıl biliyorsunuz 2019'da sokak müzisyeni Sergen'e denk gelip onunla paylaştığımız videonun viral olmasıyla çok daha büyük kitlelere ulaştı şarkı. 2019 diyebiliriz o yüzden, hani en top noktası.
4: Ufuk, şarkıyı sevmiyorum de gibi bir ifaden var mı bununla ilgili olarak?
3: Şarkıyı sevmiyorum dememişimdir. Niye yazdığım şarkıya?
4: Yani şey, hani
3: öyle bir şey demem.
4: Bambaşka bir şarkı da, o şarkının yapılış yeriyle belki söylediğim bir şeyden dolayıdır değil mi? Ne diyorsun?
3: Yeriyle hiç öyle bir
4: şarkı kime yaptın?
3: Şarkı şöyle, ben 17 yaşında yazdım. Yani düşün.
4: 17 yaşında.
3: 33 yaşındayım şu an. Benim için çok eski bir şarkı zaten. Dolayısıyla öğrendiğim ilk 3-5 akorla en amatör halimle yazdığım ilk 3-5 şarkıdan birisi aslında Aytenli Kadın. Ama işte belli olmuyor neyin ne olacağı.
4: Ya nasıl bir şey ya? Yani öyle bir şarkının yeniden o tarz, daha doğrusu o kadar bir şarkı gelecek mi? O kadar sevilen, yine takip edilen bir şarkı olacak mı? Ne diyorsun?
3: Ya şöyle, insanlar onu çok sevdiği ve beni onunla tanıdığı için haliyle yaptığım her şeyi onunla kıyas ediyor. Abi bu da güzel ama bir Aytenli Kadın değil diyor. Şunu kabul etmek lazım. Hiçbir şey zaten Aytenli Kadın gibi olmayacak. Ben bunu kabul ediyorum ama dinleyicim etmiyor. Onun yeri zaten hep benim için tamamen farklı. Çünkü müzik dünyasının, profesyonel müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açan şarkı o benim için. Kariyerimde çok ciddi bir ivmeye sebep olmuş bir şarkı. Antrenörlüğü kenarda bırakıp müziğe son bir şans vermeme sebep olmuş olan bir şarkı. Dolayısıyla tabii ki hiçbir şey aytan.
4: 17 yaş diyorsun ya, o dönemden bu döneme sen kendinde ya evet daha olgunlaştım, daha farklıyım diyor musun?
3: Tabii ki bambaşka bir adamım yani.
4: Öyle mi?
3: O zaman adam değildim ben.
4: Şimdi abi dur, çok vakit kaybetmeden. Sarı sarı saçlar sevgili Ufuk'un eşine yazmış olduğu klipte de zaten birlikte. Evet. Ki eşini zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur. Aşk 101 desem zaten hatırlarsınız. Harika bir oyunculuk. Şarkıyı bir de biz yaptık. Aynı şarkıyı.
3: Ha, versiyon mu yaptınız?
4: Sarı sarı saçlara biz yeniden söz yazdık. Kendi sözlerimizi yazdık ve
3: daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı, çok merak ettim.
4: Akif, çok teşekkür ediyorum Akif'e. Şarkının düzenlemesini, sözlerini yaptı, aynı altyapıyı aldı, onu artık uğraşacak halimiz yok, aynı altyapıyı aldı. Sarı sarı saçları yeniden bir bizim versiyonumuzu bir alalım bakalım.
5: Sputnik hep açık, anlatılmayanı anlatıyordu. Bulunmayan bir radyoya dönüştü. Eyvah, eyvah. Radyo Sputnik hep açık, anlatılmayanı anlatıyordu.

0: dinleyesim var. Elveda tüm radyolar, radyocular.
1: Abi senin şarkılara söz yazmak ne kadar zor biliyor musun sen?
2: Allah Allah, niye?
1: Sen Aytenli kadını bir deneyeyim dedim.
2: Bir şey diyeceğim.
1: Bin pişman giriş... Ne? Aytenli kadın. Şimdi bunun bu kadarını dinledik. Bunları zaten göndereceğiz. Aytenli kadına da geçelim.
2: Sen ha, o da mı yaptınız?
1: Herhalde yani. Tüm şarkıları değiştirecektik.
2: Biz de Aytenli kadına az daha Beşiktaş marşı yapacaktık. Beşiktaş kötü gidince kaldı.
1: Ver bakayım sesi. Aytenli kadın. Sevgili dinleyiciler. Akif'in yorumuyla Radyo Sputnik derlemesi. Vallahi yazamadım buna sözü.

0: benim ağzımda.
1: Evet. Evet, bu kadar. Yeterli mi?
0: Elinize sağlık. Akif Bey'e sevgiler. Nerede? Burada değil değil mi?
1: Akif, orada mı? Akif içeride çıkışta, biraz çıkışta evet. Görürüz. Beğendin mi?
0: Vallahi güzel, eline abi, sağlık.
1: Bir şey söyleyeyim mi Ufuk? Hakikaten şaka değil. Aldım. Akif'le konuştuk. Sevgili Emel Yasin, dedim ki şu Ayten'li kadına ben bir şey gıcık bir şeyler yazayım dedim. Denk getiremiyorum. Ya öyle bir şarkı ki yok abi.
0: O biraz bir şey ama matematiği tuhaf.
1: Ben onu soracağım sana.
0: Biraz düz yazı gibi, şiir gibi. Hiçbir söz tekrar etmiyor, böyle akıyor gidiyor. Müzik sözlere göre şekil alıyor.
1: Heh, onu soracaktım sana. Genelde hep böyle mi sende?
0: Hep yani böyle değil söz... o öyle. İşte niye biliyor musun? Aslında bilmemekten, amatör en ilk halimde, amatör halimde aslında bilmemekten nasıl yazmam gerektiğini. Öyle yazmışım, öyle çıkmış o duygu.
1: Ama çok güzel olmuş.
0: Ama evet, bir şekilde oturmuş.
1: Şu anda mesela yine...
0: Aslında öyle şarkı yazılmaz.
1: Nasıl peki? Önce söz, sonra müzik mi, sonra...
0: Hayır hayır,
1: nasıl?
0: O değişebilir, o tarif değişebilir ama bir müzik bir matematiktir ya. Ha. Hani o şiir... Tamam. Aslında sözler bir şiirdir. Hı. Ama belli bir ritim içinde, işte kafiyesi, onun hı, sonundaki hece ölçümü vesaire. İşte ama orada bilmemekten hı hı, dolayı hı, öyle yazmak isteyip yazmışım. Aslında ben onu düz yazı gibi yazmışım. Hı hı. Bir şekilde müziği de ona uydurmuşum. O yüzden öyle bir zor matematiği var. Hı hı. O sözleri değiştirdiğin zaman ona birebir oturtmak çok zorlaşıyor iş bu sefer.
1: Ama çok güzel bir şey
0: çünkü
1: olmuş.
0: Çünkü yani o kadar o... sabit matiği yok.
1: Hı. Gitar, ilk gitar mıydın? Yani enstrüman gitar çalıyorsun.
0: Evet evet.
1: İlk ne zaman
0: işte, gitar? Şöyle oldu. Ben 15-16 yaşlarında aslında vokal olarak başladım. Hı. Müziğe. Gruplar bulmaya başladım. Vokal olarak onlara dahil oldum.
1: Ya, sen tam böyle çekirdekten geliyorsun.
0: Evet
1: yani,
0: evet, alaylı. Heh. Sonra hep benim istediğim şey şarkı yapmak, kendi şarkılarımızı yapmaktı. Gruplarda da hep şey oluyordu. Abi biz şu an kimse değiliz. Önce onun bunun şarkısını çalalım, cover yapalım, program yapalım. Ondan sonra... Hı hı. Baktım ki bu işin sonu yok, hiç öyle olmuyor. Çünkü coverları yapıyoruz, sahneye başlıyoruz, sonra bir yerden sonra grup dağılıyor zaten. Sonra başkasıyla yine aynı muhabbetler falan. Hı hı hı. Dedim ki ben gitar öğreneceğim, kendi şarkılarımı kendim yazacağım.
1: Müthiş.
0: Sonra işte böyle YouTube'dan falan filan gitar çalmayı yine kendi kendime öğrendim. İşte o öğrendiğim ilk akorlarla çıkmış bir şarkı mesela.
1: Müthiş bir şey ya. Hakikaten çok değişik.
0: Tamamen alaylı yani.
1: Vallahi çok iyi ya. Yani mükemmel bir hikaye. Duygusal biri misin bu arada?
0: Ya tabii ki. O şarkını baba nasıl mı yazdı?
1: Başka türlü nasıl yazılacak tabii, diyorsun. Tabii.
0: Ama şöyle şarkılarım mesela hep böyle buruktur, melankoliktir, hüzünlüdür. Ben aslında hayatın içinde hiç öyle bir adam değilim. Çok eğlenceli bir adamım. Duygusal, romantik tarafımı müzikle ifade etmeyi seviyorum. Normalde hayatta ben eğlenmeyi seven, gülmeyi seven, mizahşör bir adamım.
1: Oh çok iyi. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
0: Her şeyi inanılmaz
1: yiyor musun, yapıyor
0: yerim
1: musun?
0: Yok, gurmeyim ben, yerim.
1: Ya yer. En çok sevdiğin ne?
0: Abi hiç ayırmıyorum ya, ama sebze yemeklerini ayrıca severim.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Çok fazla sevmez insanlar.
0: Yok ben severim, hele bezelye falan.
1: Bezelye, of. Evet. Çok müthiş. Güzel olur biliyor musun? Müthiş. Yanına bir de pilav.
0: Tabii.
1: Harika olur pilav.
0: Şey, artık sadece basmati pirinç yiyorum.
1: Ben de diyetteyim ama işte yani ben
0: vallahi bir buçuk senedir çok ciddi spor yapıyorum.
1: Başkaları kilo verir, ben kilo alıp çıkıyorum herkes sefer. Totemlerin var mı böyle? Batıl inançlarını şu bu falan.
0: Ya son dönemlerde olmaya başlıyor gibi. Hı.
1: Nasıl
0: ama
1: yani?
0: Yoktu şimdiye kadar. Ne bileyim işte bak mesela bu taşları takıyorum, enerji falan.
1: Bir de ben senin var ya...
0: Ve gerçekten hani şey mi, plasebo'dur bilmiyorum yani, iyi geldiğini hissediyorum.
1: Yo yo, gerçekten taştan iyi geliyormuş o evet. Hikaye değil. O ilk zamanlarını görüyorum da her bomboş bu arada biliyor musun?
0: Evet,
1: hiçbir şey yok.
0: Fakirlikten.
1: Vallahi, fakirlikten her taraf
0: dövme dolmuş. Pahalı bir şey abi.
1: Dolmuş taşmış çok güzel. Peki abi bir günün nasıl geçiyor, ne yapıyorsun? Böyle müzik falan filan yok. Boş kalan bir gün ne yapıyorsun?
0: Boş kalan bir günümde abi fix... Antrenmanım vardır benim. Beslenmem çok nizamidir.
1: Dikkat ediyorsun yani.
0: Ediyorum. Çok ciddi 15 kilo falan verdim. Ben bir de alışık değilim şimdi. Antrenörlük vesaire hani spor hep hayatımda vardı. Hı hı. Bir tane konserden sonra tatil neredeydi ya? Orada bir fotoğraflarımı gördüm. Hı. Mayolu. Tamam dedim, bitti bu iş. Buraya kadar da Ufuk Bey Demir. Yeni bir hayata başlıyoruz dedim. 2023 yazıydı o. Birdenbire tekrar eski alışkanlıklarıma
1: İlk
0: döndüm.
1: İlk defa kilo aldığın dönem oydu,
0: evet,
1: herhalde değil
0: mi? Evet, bir de çünkü şimdi 20'lerimde ben hiç öyle kilolar almış olan alabilen de birisi değilim. O yüzden şey sanıyordum hep. Hani bu ara 3-5 kilo aldım ama buraya kadar hani daha alamıyorum ben. Dünyam öyle değil sanıyordum. Ama 30'lar sound'u başkaymış. O fotoğraf, bir de alırken fark etmiyorsun.
1: Fotoğrafta görüyorsun.
0: Fotoğrafta görünce aa inanamıyorum dedim. Hemen değiştirdim olayı. 15 kilo falan filan verdim.
1: Ne yapacağını da biliyorsun zaten. Konuya
0: evet,
1: hakimsin.
0: Evet, orada şanslıyım. Altyapım var. Bilgim var. Hızlı bir şekilde hemen adapte olup. Bir de iradeliyimdir. Artık şunu yemiyorum dediğimde yemem.
1: Süper ya. Hızlandırıyoruz. Sevgili Ufuk. Uçmak mı, görünmez adam olmak mı, zihin okumak mı? Bunlardan biri olsa hangisini istersin?
0: Ya zihin okumayayım zaten, lanet olsun. Hani yorulduk insanlar. Daha fazla, daha çirkinini öğrenip hayattan daha da soğumaya gerek yok.
1: Görünmezlik ve uçmak mı?
0: Hmm. Görünmezlik de yine şey getirecek. Bela getirecek. Evet,
1: diyorsun.
0: Yine en duymamam gerekenleri duyacağım. O yüzden uçayım abi, özgür uçayım gideyim.
1: Süpersin.
0: Ben.
1: Süpersin. Hayvanlarla aran nasıl bu arada?
0: Müthiş.
1: Var mı dostun?
0: 10 yaşında bir kedim var. CF ismi.
1: Of CF.
0: 2 aylıkken geldi. 10 senedir benimle, inanılmaz sağlıklı. Şimdiye kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadı, o yüzden
1: inşallah yaşamazsın.
0: Evet, böyle bir 10 sene 15 sene daha en az yaşasın istiyorum.
1: Bende de 16 senede Nazlı vardı.
0: Tek
1: ama
0: kötü tarafı
1: ney?
0: Tek kötü tarafı asla başka hayvan kabul etmiyor, bana aşık.
1: Vallahi
0: inanılmaz bir bağımız var.
1: Dişi mi erkek mi?
0: Dişi.
1: Dişilerde genelde
0: evet,
1: öyle.
0: Böyle bir durum var.
1: Dişi kediler öyle oldu. Bizde dedim ya, Nazlı vardı ama
0: eskiden turneye çıktığında küsüyordu. 3 gün 4 gün yok mesela, geliyordum eve. Normalde dışarıdan eve geldiğimde sevinen, beni karşılayan kedi 3-4 gün olmadığım için ceza veriyordu bana abi. Yakınımda bana sırtı dönük oturup böyle şey yapıyordu, arada bakıp tekrar ön dönüyor falan. Bayağı bildiğin trip atıyordu.
1: Allah
0: yani.
1: Allah, çok iyi ya.
0: Baktı ki bu turne hayatı devam ediyor. Bir yerden sonra buna alıştı. Şu an o tribi yapmıyor mesela.
1: Onun da farkına varmış yani. Bir
0: evet,
1: şekilde alışmanın.
0: İnanılmaz zeki.
1: Çocuk ilerliyor yani, o eski
0: evet.
1: Eski tanıdığımız değil.
0: Konuşuyordum ya, kızım sana mamalar alacağız, çalışmamız lazım.
1: Harikasın ya.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
1: Kelime ve aklına ilk gelenleri senden rica edeceğim. Renk.
0: Kırmızı.
1: En çok sevdiğin.
0: Bak bir de algı oyununda var, halbuki sarı her yer ama kırmızı çıktı valla.
1: Sen kırmızıyı seviyor musun bu arada?
0: Ben evet, burada red diye dövmem var. Kırmızı mavi değişiyor. Hı. Bazen kırmızı ya diyorum, bazen yok ya mavi diyorum. Hı hı. Çünkü biri ateş, biri hani daha sakin. O yüzden değişiyor muhtemelen ama hı hı. Kırmızı sanki beni daha çok ifade ediyor.
1: Kıyafet bu arada hani var mı özel bir böyle takıntın, özellikle sahnede falan? Hani sahne kıyafetleri hep farklıdır. Deri meri falan böyle oluyor
0: işte
1: mu sahnede?
0: Yok, biz onu hep düşünüyorum. Ha. Yani Sibel Can gibi sürekli ne giyeceğimi düşünüyorum. Ha. Bir türlü çözemedim ben bu işi.
1: Sibel Can hazır mı? Alalım hatta. Bakışa bak Allah'ını seversen. Bir numara. Kelime işte aklına
0: gelen. Numara.
1: Oyunu unuttu ya.
0: Jim Morrison.
1: Vay. Uyku?
0: Yani uyku dedin, benim önümde şey canlandı. Gece yatakta böyle duruyorum ve tavana bakıyorum karanlıkta, uyuyamıyorum.
1: Uyuyamıyor musun?
0: Yok.
1: Niye?
0: Uyuyamayız abi, kafamız bizim mümkün değil yani bence. Çok normal uyuyamamamız.
1: Gitar.
0: Uf. Yüzlerce gitar canlandı gözüme. Benim gitar fetişim var ama.
1: Bu kaç tane gitar var?
0: Bilmiyorum.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Abi ben bu konu, ben artık kabul ediyorum, bu konuda psikolojik sorunlarım var, rahatsızlığım var.
1: Allah Allah.
0: Almayacağım, bak kendime de söz veriyorum, diyorum ki almayacağım daha fazla. Öyle bir şey çıkıyor ki önüme, diyorum ki ama bunu da almalıyım.
1: Almadan olmaz diyor. İçlerinde en sevdiğim
0: şey
1: bir tanesi
0: gibi
1: vardır herhalde ya.
0: Yok abi.
1: Ciddi misin ya?
0: Öyle bir şey yok yani.
1: Allah Allah.
0: İki tane şey var. Bir, 70'ler 60'lar arabalarına bakmak inanılmaz bir haz veriyor bana. Bir de gitarlar.
1: Of, o dönemleri de çok seviyoruz, özlüyoruz be o dönemleri. Kalem.
0: Hiçbir şey canlanmadı be.
1: Başa bela.
0: Kendim.
1: Takı.
0: Hemen bu saatler canlanıyor.
1: Seviyor musun
0: saat sen? Saat severim.
1: Radyo.
0: Sputnik.
1: Vay işte bu. Helal olsun sana. Ufuk helal olsun. Atatürk.
0: Mavi gözler. Karizma.
1: Vay.
0: Liderlik.
1: Helal olsun sana. Harikasın. İyi ki varsın. Son bölüm. Şu an nokta nokta şu an olsa dayanamam yerim.
0: Adana yapalım mı buradan sonra? Beraber bir Adana.
1: En çok güldüğüm şey nokta nokta.
0: Friends herhalde, Ross karakteri ya.
1: Oo.
0: Abi Ross Amerika'nın Kemal Sunal'ıdır ya.
1: Doğru.
0: İnanılmaz
1: diyorsun.
0: Bir adam.
1: Nokta çok kızarım.
0: İşini yapamayan insanlara.
1: Senin böyle bir yanın var. Hakikaten
0: evet.
1: Çok şeysin. Disiplinlisin değil mi? Yani eksik bir şey görme sinir oluyorsun.
0: 2017'den bu yana ekipte değişen insanın haddi hesabı yok. Ama şu an mesela müthişiz. Şu an akıyoruz gidiyoruz yani.
1: Aha, oturdu yani, güzel. Nokta nokta umrumda olmaz.
0: Böyle şey insanlar.
1: Hı.
0: Böyle iki yüzlü. Hı. Böyle hani. Hı. Falan.
1: Sen net bir insan mısın?
0: Netim abi ben.
1: İçin dışın bir,
0: evet,
1: yani. Hakikaten
0: aynen.
1: Öyle mi?
0: Hakikaten öyle. O yüzden belki de bu profesyonel hayatta çok iyi bir şey değil.
1: Heh, onu soracaktım
0: değil,
1: sana. Yani
0: iyi
1: sen,
0: bir şey değil.
1: Asıl önemli olan o. Çünkü bambaşka bir hayata girdin.
0: Evet.
1: Hayatın içindesin. Bilmiyorum o hayat
0: tabii
1: nasıl?
0: Tabii ki törpülendi bazı şeyler. Şimdi bir de işin yapımcılık tarafına girdim. Orada Gündoğarken tribute albümü yapıyoruz vesaire. İşin rengi değişiyor. Bazı şeyleri tabii ki törpülüyorsun. Ama yine de mesela atıyorum sırf o projede olduğu için çok mutlu yapacağız diye hiç çekinmez birisi. Tamam ya, yapmayalım onunla da o zaman diyorum mesela. Yani bir yere kadar bazı şeylerde.
1: Çok iyi ya. Veda vakti geldi.
0: Hadi ya.
1: Valla inanılmaz güzel bir enerjim var. Harika bir enerjim var.
0: Ben biraz çok konuşurum bu arada.
1: Valla
0: fazla elimi alınca.
1: İstediğin kadar konuşabilirsin. Sen hem konuş hem şarkılar yap. İnşallah. Bir şey soracağım. Ekranda olsa, dizi veya filmde oynasa hangi rolü yakıştırırsınız? Simge.
0: Heh, hadi güzel.
1: Simge, İrem hızlı bir şekilde.
0: Hanımefendiler söylesin.
1: Evet, Simge, bulamadınız.
0: Yakıştırmadılar o zaman.
1: Ciddi misin sen?
0: Züppe haklı ama şimdi. Ya Türkiye'de zaten açık renkli olunca illa böyle bir varlıklı biri olman lazım. Öyle bir algı var değil mi?
1: Sen var ya bak. Niye? Bir şey bak sen var
0: Behlül
1: ya.
0: Behlül olamaz mıydın mesela? Behlül olur bak.
1: Behlül olur. Bir de sen var ya şöyle,
0: işte.
1: Şöyle de olabilirsin. Yani böyle zengin bir ailenin hovarda çok yiyen en yaramaz çocuğu.
0: Sonra ama bir gün
1: ama
0: akıllanıyor.
1: Ama sonradan akıllanan işte bak.
0: Evet. İşte.
1: Leyla ile Mecnun'da Mecnun'un rakibi olan kişi diyor.
0: Mecnun'un vay. Rakibi kim ki Leyla ile Mecnun'da?
1: Ne duysun sizi. Ha tamam.
0: Ha ben hatırlamıyorum onu ya.
1: Neyse veda vakti geldi. Veda ediyoruz. Akif de geldi burada tam karşımızda.
0: Eline sağlık.
1: Ufuk çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: İyi ki varsın,
0: ederim.
1: Harika sağlık,
0: bir ortam.
1: Sağlık.
0: Vallahi müthiş. Ekipmanlarınız harika. Benim böyle vintage eski radyo programlarında gibi hissettim. O yüzden en yakın zamanda yine yapalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ufuk Beydemir harika enerjisiyle konuğumuzdu.
0: Seyircide jenerik yapın. Sarı saçların girişinde Radyo Sputnik böyle bir erotik girmişti demin Akif orada. O Radyo Sputnik ona öyle bir şey yapabilirsiniz.
1: Harikasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Beyciden. Sevgiler.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Fenerbahçe Tarfin ve Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonları olarak İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen sezonun finalisti ve Dubai Basketbol'da ev sahibi unvanıyla organizasyonda mücadele edecek. Yarı finalde 18 Eylül Cuma günü Olympiakos Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol Real Madrid maçları yapılacak. Final ve üçüncülük müsabakaları ise 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa'da 4 maçın tamamını kapsayan biletler 143 ila 359 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Tek günlük maç biletleri ise 55 ila 256 euro arasında değişen fiyatlarla 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent Dr. Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo-1 ve Evo-2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrenci Joel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüslere eğitim verildi. ...lerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha küçük organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları arıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 4 saat aşan yollarda pıhtılaşma riski artıyor. Yaz aylarında artan uzun süreli kara ve hava yolu seyahatlerinde hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşmasına ve hayati tehlikeye yol açabilen akciğer embolisine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 4 saat ve üzerindeki yolculuklarda hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süre hareketsiz kalmanın bacak toplar damarlarındaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle risk grubundaki kişilerde derin ven trombozu gelişmesine zemin hazırlayabildiğini söyleyen Altay, bacaklarda oluşan pıhtıların ulaşımla kalbe, oradan da akciğere ulaşabileceğini ifade etti. Altay bu durumun akciğer embolisine yol açabileceğini ve önemli ölçüde ölümlere neden olabilecek ciddi bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Derin ven trombozu açısından kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların risk faktörü oluşturduğu yönünde olduğunu söyledi. Risk grubundaki kişiler için daha kısa sürelerinde etkili olabileceğine dikkati çeken Altay, genç ve sağlıklı bireylerde ise daha uzun sürelerin herhangi bir sorun oluşturmayabileceğini ifade etti. Uzun yolculuklarda özellikle yaşlılar, hamileler, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler, hareket kısıtlılığı bulunanlar, kanser hastaları, daha önce pıhtılaşma bozukluğu veya akciğer embolisi geçirenlerle genetik pıhtılaşma bozukluğu bulunan kişiler de risk grubunda yer alıyor. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımının da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırabileceği belirtiliyor. Yolculuklarda hareketsizliğin yanı sıra yetersiz sıvı tüketimi de pıhtılaşma riskini artırabiliyor. Altay bazı kişilerin tuvalet ihtiyacını azaltmak için daha az su içtiğine dikkati çekerek kanın akışkanlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özellikle alkol tüketiminin vücutta su kaybına neden olabileceğini belirten Altay, çay ve kahvenin de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti. Derin ven trombozunun önemli belirtilerinden ise ani gelişen tek taraflı bacak şişliği. Şişliğe ağrı ve kızarıklık da eşlik edebiliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerin bu belirtileri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Altay ayrıca bacak şişliğinin yalnızca pıhtılaşmaya bağlı gelişmediğini, kalp ve böbrek yetersizliği, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi, lenf ve toplar damar hastalıklarıyla bazı ilaçların yan etkilerinin de şişliğe yol açabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın özellikle risk grubundaki kişilerde pıhtı oluşumuna ve akciğer embolisine yol açabileceğini belirterek, 4 saat ve üzerindeki seyahatlerde hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması geldi. Ticaret Bakanlığı yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemini yeniden düzenledi. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, meclis ne zaman yeni anayasayı yaparsa yapsın, yeni anayasa kanunu 400 veya daha fazla oyla kabul edilse dahi bu kanun mutlak surette referanduma sunulmalı ve halk %50'den fazla bir oyla onayladığında yeni anayasa yürürlüğe girmelidir dedi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi. Çoğunluğu turist olan 826 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Haber alınamayan kişilerin Çin'in Tibet özerk bölgesine dini ziyaret amacıyla gittikleri belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını değerlendirdi. Bekai, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin gücünü göstermek amacıyla gemiyi bölgeye gönderdiğini ifade ederek şimdi tatile gidiyor dedi. Diyarda Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkta kadın cinayeti yaşandı. Yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i çocuğunu görme bahanesiyle parka çağıran E.A. tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Akdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.A. çocuğunu da alarak kaçtı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi klinik denemelerde hastaların hayatta kalma süresini neredeyse 2 katına çıkaran bir pankreas kanseri tedavisini onayladı. İlacın en ölümcül kanser türlerinden birinin tedavisinde çığır açıcı bir gelişme olabileceği öngörülüyor. Meghan Markle, Prens Harry ve 2 küçük çocukları 6 yıllık ayrılığın ardından Birleşik Krallık'a kalıcı olarak yeniden ayak bastı. Aile Kaliforniya'dan özel uçakla yola çıktı ve dün öğle saatlerinde Birmingham Havalimanı'na indi. 10 saatlik uçuş için kiraladığı özel uçağın saatte 12 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Spor. Milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 ile yoluna devam ediyor. Ay Yıldızlar Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında dün akşam Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla organizasyonda 4-4 yapan ve son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Türkiye, grup etabındaki 5. ve son maçında yarın saat 19'da Polonya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 rövanşında dün akşam deplasmanda Olimpik Lyon'a konuk oldu. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan temsilcimiz böylece 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyona katılmaya hak kazandı. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Arenası'na çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın rövanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Motorine dev indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıdı. İndirimin ardından motorunun litre fiyatı İstanbul'da 77 lira 37 kuruşa, Ankara'da 78 lira 47 kuruşa, İzmir'de 78 lira 76 kuruşa, Doğu illerinde ise 80 lira 21 kuruşa geriledi. Ticaret Bakanlığı rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde %20 olarak uygulanan gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatında ise gümrük vergisi 31 Ocak 2027'ye kadar %5 olarak kalacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.622 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.23 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.119, çeyrek altın 11.615, tam altın 46.271, ata altın ise 47.049 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti, yüzlerce kişi ise kayıp. Rus ordusu Ukrayna'nın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi. Yunanistan'da bir haftada Batı Nil virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Başbakanlık ofisi verilerine göre 44 güvenlik görevlisiyle 391 yabancı uyruklu kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorluğu belirtiliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk bölgesinde Gyorong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava, kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla insansız hava araçlarının kullanıldığı gece operasyonunda Kiev, Zaporojye, Odessa ve Kremençuk başta olmak üzere kritik noktalardaki hedefler vuruldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülbati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna krizi ve Karadeniz'e tırmanan gerilim ele alındı. Lavrov görüşmede Mısırlı mevkidaşına Ukrayna krizine ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Kiev rejiminin sivil gemiler ve enerji altyapısına yönelik eylemlerine dikkat çekerek Karadeniz bölgesindeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini vurguladı. Taraflar ayrıca Basra Körfezi bölgesindeki askeri ve siyasi durumun ciddi biçimde tırmanmasına ilişkin konuları da masaya da aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda acelesi olmadığını ve görüşmeler için herhangi bir takvimin bulunmadığını söyledi. Trump, El Cezire'ye verdiği kısa röportajda İran'a yönelik yaptırımlarla askeri saldırıların her ikisinin de etkili olduğunu savundu. Kanada'dan ABD'ye doları dolarına misilleme geldi. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak ABD menşeili bir dizi ürüne %50'ye varan oranlarda misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada Kanada gümrük vergilerinin yaklaşık 28 milyar Kanada doları değerindeki Amerikan ürününü kapsayacağını bildirdi. Hedeflenen ürün listesi ABD tarafından vurulan Kanada mallarıyla birebir eşleşecek şekilde tasarlandı. Kanada'nın uygulayacağı yeni vergilerin 8 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. İzlanda'da seçmenler artan küresel güvenlik kaygıları ve yükselen yaşam maliyetlerinin gölgesinde Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine yeniden başlanıp başlanmayacağını karara bağlamak üzere 29 Ağustos Cumartesi günü referanduma gidiyor. Seçmenlere yalnızca İzlanda Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine yeniden başlamalı mı sorusu yöneldi ve hükümete Brüksel'le özellikle balıkçılık gibi hassas başlıkları içeren şartları müzakere etme yetkisi verilip verilmeyeceği sorulacak. Oylamadan evet çıkması durumunda Brüksel'le en az 2 yıl sürmesi beklenen kapsamlı bir pazarlık süreci başlayacak. Cezayir'in doğusunda çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkesinin doğu kesiminde bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alındı. 37 yangına müdahale ise sürüyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ülkede geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında da 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da bir haftada Batı Nil virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu ülkede görülen Batı Nil virüsüne ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 19-26 Ağustos tarihleri arasında ülkede 75 yeni vaka tespit edildi. Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü görülen ülke oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da El Nino kaynaklı iklim olayları nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. El Salvador Sivil Savunma Genel Müdürlüğü etkisini artırması beklenen El Nino kaynaklı kasırga ve kuraklık dalgasının olumsuz etkileri gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu kapsamda ülkede El Nino'nun yol açabileceği kasırga ve kuraklık gibi iklim olayları nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü son raporunda El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağını ve bunun aşırı hava olaylarıyla doğal afet riskini artıracağını bildirmişti. Dört farklı cezaevinden kaçan firar sihirbazı İspanya'da yakalandı. Daha önce İtalya ve Belçika'daki dört farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı suçlu İspanya'da yakalandı. İtalyan medyasında bu isimle anılan 48 yaşındaki Arnavut vatandaşı Toma Toland 8 ay önce Milano'daki yüksek güvenlikli bir cezaevinden kaçmadan önce gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan dolayı 2048 yılına kadar sürecek hapis cezasını çekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Titanic'ten çıkarılan yüzden fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu. ABD'de federal mahkemeye Titanic'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanic'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar bulunuyordu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı denizaltı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı. Dünyanın haberini aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hatta ifadesi şöyle: Amerika ve İsrail şer eksen karşı TRC ittifakı diye simgelediği Türkiye-Rusya-Çin ittifakı diye. DSP'nin bu konudaki görüşü nedir?
3: Geçmişe dönüp baktığımızda küresel emperyalizmin her türlü dayağını yediğimiz noktada Amerika ve İngiltere bizim karşımızda olmuş, Avrupa Birliği ülkeleri olmuş. Her kurtuluşumuzda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden itibaren başlayan Rusya ve Çin bölgesi olmuş. O zaman hepimizin aklı var, fikri var, yani oturup mantıklı bir düşünmemiz gerekiyor. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Rusya ile Sovyetler Birliği ile Türkiye mutlak surette iyi ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan bu ülkelerin bize olan desteğini unutmamamız gerekiyor. Büyük sanayi yatırımlarımızı onların katkılarıyla hayata geçirdiğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bunu geliştirmek için de ekonomi politikalarımızda bir paralelliği burayla kurmamız halinde Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir güvence oluşturabiliriz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon ton ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Estoy loca.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dalgı çiften deniz dibi temizliği. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti 25 yıldır profesyonel olarak dalış yapıyor. Deniz dibindeki atıklardan rahatsız olan çift her yıl tatil için geldikleri Didim'de yaptıkları dalışlarda kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu yılda Akbük Kültür ve Çevre Derneği işbirliği Akbük Limanı çevresinde deniz dibi temizliği yapan çift yaklaşık 15 metre derinliğe daldı. Çalışmada cam ve pet şişelerin yanı sıra metal atıklar, yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastikleri çıkarıldı. Uğur Emre Etikan 2001 yılından bu yana dalış eğitmenliği, 2004'ten itibaren de rehber balık adam olarak faaliyet gösterdiğini belirterek eşiyle yaptıkları dalışlarda deniz dibindeki kirliliği gördüklerini söyledi. Kendi dalışlarında taşıyabilecekleri atıkları sudan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Etikan, "Bizim amacımız çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir doğa, çevre ve balık çeşitliliği bırakabilmek" dedi. Temizlik sırasında evsel atıkların yanı sıra yapı ve inşaat malzemeleriyle araçlara rastladıklarını belirten çift, taşıyabilecekleri ağırlıktaki atıkları sudan çıkardı. Uğur Emre Etikan, lastikleri kaldırma balonuyla kıyıya doğru taşıdıklarını, deniz dibinde çatı yapımında kullanılan malzemeler, seramik bardaklar, cam ve pet şişeler gördüklerini aktardı. Dalış okullarının deniz dibi temizliği çalışmalarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirten Etikan, özellikle kış aylarında dip akıntılarının değişmesi ve rüzgarın etkisiyle su altında bulunan cisimlerin daha derinlere taşındığını söyledi. Etikan, bu atıkların parçalanarak resiflere ve su altındaki mercanlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Lütfen kimse çöplerini su altına ve suyun kenarına bırakmasın. Kimse çöplerini bırakmazsa temizleyecek bir şey de olmayacak" çağrısında bulundu. Gürcü Etikan'da amaçlarının sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Denize attığımız hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolması çok uzun yıllar sürüyor. Bir süre sonra bizim fark edemeyeceğimiz derinliklere gömülüyor" ifadelerini kullandı. Etikan çifti, gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak için gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek denizlerin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti tatil için geldikleri Didim'de bu yılda deniz dibi temizliği yaptı. Akbük Limanı çevresinde yaklaşık 15 metre derinliğe dalan çift, cam ve pet şişelerden yapı malzemelerine, araç lastiklerine kadar çok sayıda atığı sudan çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyada su kaynakları üzerindeki baskı giderek artıyor. İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmalar birçok ülkede temiz ve güvenli suya erişimi zorlaştırıyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar su güvenliğinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve stratejik bir güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekiyor. ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü su stresi göstergesi kapsamında 167 ülkeyi inceledi. Çalışmaya göre 2040 yılında 33 ülkenin aşırı yüksek su stresi kategorisinde yer alması bekleniyor. Türkiye listede 27. sırada bulunuyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve İspanya'da risk altındaki ülkeler arasında. Listede yer alan 33 ülkenin 14'ünün Orta Doğu'da bulunması ise bölgedeki su sorununu daha görünür hale getiriyor. Orta Doğu'daki birçok ülke sınırlı doğal su kaynakları nedeniyle yeraltı sularına ve deniz suyunun tuzdan arındırılmasına büyük ölçüde bağımlı. Körfez kıyılarında 400'den fazla tuzdan arındırma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Bu tesisler milyonlarca insanın içme suyunun yanı sıra tarım ve sanayi için gereken suyun sağlanmasında kritik rol oynuyor. Bölgedeki çatışmalarda su güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. İran basınında Körfez ülkeleri ve Ürdün'deki enerji üretim ve tuzdan arındırma tesislerine ait görüntülerin paylaşılması ve bu tesislerin olası saldırılarda hedef alınabileceğinin belirtilmesi, kritik su altyapılarının kırılganlığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu tesislerin devre dışı kalması, milyonlarca insanın suya erişimini etkileyebilecek ciddi bir insani krize yol açabilir. Su krizinin temel nedenleri arasında yalnızca çatışmalar bulunmuyor. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve kuraklıklar kullanılabilir su miktarını azaltırken nüfus artışı ve kentleşme su talebi yükseltiyor. Bu nedenle su stresi içme suyunun yanı sıra tarımı, enerji üretimini, sanayiyi ve ekonomiyi de doğrudan etkileyebiliyor. UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü Abu Amani'nin verdiği bilgilere göre 2024 itibarıyla dünya nüfusunun %26'sı yani yaklaşık 2,1 milyar insan güvenli biçimde yönetilen içme su hizmetlerine erişemiyor. Dünya nüfusunun en az yarısı ise yılın en az bir ayında yüksek su stresi yaşıyor. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk de day zero yani sıfır günü. Bu kavram bir kent ya da bölgedeki su rezervlerinin musluklardan su akamayacak kadar azalmasını ifade ediyor. Tufts Üniversitesi Su Diplomasisi Programı Direktörü Profesör Doktor Şafikul İslam'a göre dünya genelinde 2 milyardan fazla insan böyle bir krizle karşılaşma riski taşıyor. Uzmanlar su kaynaklarının doğru yönetilmesi, altyapının güçlendirilmesi halinde risklerin azaltılabileceğini belirtiyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin 2040 yılına kadar aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz paranın hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine dev indirim geldi. Ayçiçeğinde gümrük vergisi değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman yapısında tarihi bir değişikliğe gidildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,24 artışla 14.646 puandan başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar ABD'de artan enflasyon endişeleriyle ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %1,5'la tahminlere büyüdü. Kişisel tüketim harcamaları ise Temmuz'da aylık bazda %0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi Avrupa piyasalarında olumlu havayı destekleyen bir unsur olarak öne çıktı. Petrol fiyatlarındaki düşüş havayolu şirketlerinin bilançolarında da rahatlama sağlayacağına yönelik pozitif beklentilerin artmasını sağlarken havacılık şirketlerinin hisselerinde dün yükseliş eğilimi öne çıktı. Asya borsalarında ise teknoloji şirketlerine ilişkin artan iyimserliğe karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %3'e çıkardı. Banka böylece üst üste iki toplantıda faiz artırmış oldu. Banka faiz artırımına giderek Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskıları önlemeye çalışıyor. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Güne alıcılı başlayan gram altın önceki kapanışa göre %0,3 artışla 7129 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11676 liradan, Cumhuriyet altını da 46489 liradan satılıyor. Altının onsu ise dün %1,4 azalışla 4595 dolar seviyesine gerilerken yeni günde dünkü kapanışın %0,3 üstünde 4607 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları da İran'la Katar arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önünü açabileceği ve Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu arz kesintilerini azaltabileceği beklentisiyle düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün %0,97 azalarak 86,09 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 81,36 dolar olarak belirlendi. Yurt içinde ise motorine dev bir indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından motorunun litre fiyatı İstanbul'da 77 lira 37 kuruşa, Ankara'da 78 lira 47 kuruşa, İzmir'de 78 lira 76 kuruşa, Doğu illerinde ise 80 lira 21 kuruşa geriledi. Soğan ve ayçiçeğinde gümrük vergisi değişti. Kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek %5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Bu düzenlemeden önce soğan ithalatında %49,5 gümrük vergisi uygulanıyordu. Ayrıca yağlı ayçiçeği tohumundaki %20 gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim itibarıyla %12 olarak uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman yapısında tarihi bir değişikliğe gidildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan düzenlemeyle 2008 yılından bu yana toplanan primlerin %25 oranında hazine tarafından SGK'ya aktarılan doğrudan devlet katkısı 1 Ağustos itibariyle resmen yürürlükten kaldırıldı. 2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuyla başlatılan sistemde malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primlerinin 1/4 oranındaki tutar hazine tarafından kuruma aktarılıyordu. Bu kapsamda 2008'den 2025 yılı sonuna kadar hazineden SGK'ya aktarılan toplam tutar 2,6 trilyon TL'yi bulmuştu. SGK'ya 131 milyar lira borç taksitlendirme başvurusu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Işıkhan, 31 Ağustos 2026'ya kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksidin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve %29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon lira yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz dedi. Başvuru süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla SGK'nın ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, 81 ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleriyle sosyal güvenlik merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu. 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı. TÜİK verilerine göre girişim ve istihdamda hizmet sektörü ilk sırada yer alırken cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Büyük ölçekte girişimler ciroda öne çıkarken istihdamın en yüksek payını 1-9 çalışan küçük işletmeler üstlendi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemiş? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Kapatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ağrı'da açılışı yapılan Molla Karani Madeni, Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresi oluşturuldu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir geliyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ağrı'da Molla Karani Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretileceğini söyledi. Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da belirtirken yatırım tutarının 250 milyon dolar olduğu tesiste 337 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresi oluşturuldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde nükleer adasındaki ana ekipmanları birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. 73 günde bitirilen işlemler kapsamında boru hattındaki 32 bağlantı noktasının tamamında kaynak çalışmaları sonuçlandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonda yürütülen çalışma kapsamında bazı hesapların terör propagandası yaptığı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamlı şekilde sürerken suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddialarına yalanlama gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 ile yoluna devam ediyor. Ay Yıldızlar Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında dün akşam Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla organizasyonda 4-4 yapan ve son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Türkiye grup etabındaki 5. ve son maçında yarın 9'da Polonya ile karşılaşacak. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında dün akşam deplasmanda Olympique Lyon'a konuk oldu. Mücadeleden Vedat Muriç ve Archie Brown'un kaydettiği gollerle 2-1 galip ayrılan temsilcimiz böylece 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasasını dolduracak. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonda mücadele edecek olan iki temsilcimiz daha maçlar başlamadan toplamda minimum 61.3 milyon euroluk gelirin sahibi oldu. Devler Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray toplam 30.5 milyon euronun sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılmayı hak kazanan Fenerbahçe ise 31.8 milyon euro kazanmayı garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için fazla gelir elde edecek. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1.1 milyon euro daha yüksek bir gelirle başlayacak. Ve bu akşam bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta Avrupa Arenası'na çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın rövanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Kauna Žalgiris'e konuk olacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Basketbolda ise milli mesai yarın. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubundaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'de 2025'te faal girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2025'te faal girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret ve %12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın %41,2'sini oluşturdu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.677 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.112 lira, çeyrek altın 11.601, tam altın 46.223, atı altını ise 47.004 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: So I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Hanımlar beyler, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Ben Deniz Okan Aslan ve teknik masada Simge, editör masasında Öznur. Hızımı aldım, durdurmayın beni. Yan masada Kemal'in olmadığı masada bu sefer Mikail var. Garip bir hareketler yapıyor, oynuyor zannediyor kendisini, bir şeyler yapıyor. Değerli dinleyiciler, anlayacağız. Haber spikerimiz sevgili Selin Yazıcı'nın muhteşem haber sunumundan sonra sizlerle buluşmak gerçekten inanılmaz keyifli. Ne diyeceksin, bir şey diyeceksin? Geçen Trabzon'a hava durumu aktarırken Trabzon'a Trabzonspor demiş. Biz bu aralar sevgili Selin Yazıcı'nın, değerli dinleyiciler, toparlıyoruz. Söylemeye çalışıp söylemek istedikleri, anlatmak istediklerini toparlamaya çalışıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, gaflarını toparlamaya çalışıyor. Hepimiz yapıyoruz zaten ya. Bunlar bir alem, bizim teknik var ya çok fena. Çat diye yakalıyor. Bununla ilgili kendi aralarında ayrı bir birim var, biliyor musunuz? Yani şeyler, gafları toparladıkları bir birim var. Ümit Sayın bugün konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik dinleyicileri, gerçekten efsane bir isim, muhteşem bir isim. Türkiye'deki birçok güzel şarkının mimarı. Selin'i gördüm sanki. Gördüm. Bir Selin gördüm sanki. Evet değerli dinleyiciler, Selin Yazıcı'yla Atapşe Show devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Gelen günde sizlerle bile. Esmer erkek. Aha, dedirtti bana. Vallahi dedirtti bana Selin. Simge dedirtti. Duyamıyorum yalnız Selin'i şu anda. Efendim, canım benim. Ay, Selin'i ilk defa böyle geldim. Ne? Esmer erkek demeyeceğim. Onu demeyeceğim. Demeyeceğim. Hayır, Selin'e söz verdim demem. Kesinlikle öyle bir şey. Bak, beni kes söylemem. Gerçekten o derece. Canımız bizim ya, çok seviyoruz. Esmer erkeği söylemem. Çok seviyoruz Selin'i. İyi ki var. Selin bizim bir tanemiz. Sevgili şef editörümüz, haber spikerimiz Selin Yazıcı. Ve huzurlarınızda Selin Yazıcı. WhatsApp'tan sonra buradayız hanımlar beyler. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Ankara'cı hoş geldin ya.
2: Hoş bulduk.

0: güzeller güzeli sevgili Elif Muşse Doğan. Stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla'yla. Güliz hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Radyo Sputnik. Hoşça kal. Görüşürüz. Bye.

0: haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Evet, vakit kaybetmeyelim değerli dinleyiciler. Çünkü saat 12.30'dan itibaren Ümit Sayın canlı yayında konuğum olacak. Motorine 5 lira 36 kuruşluk bir indirim geldi. İstanbul'da 77.37, Ankara'da 78.47, İzmir'de de 78.76 motorin. Fenerbahçe'yi tebrik edelim değerli dinleyiciler. Dün akşam Olympique Lyon karşısında gerçekten muhteşem bir futbol sergiledi. Ve daha bence daha da farklı bitecek bir maçtı aslına bakarsanız. Verilmeyen de bir penaltısı vardı. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma hakkı kazandı Fenerbahçe. Ve Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük dev Galatasaray, Fenerbahçe değerli dinleyiciler mücadele edecekler, temsil edecekler bizleri. Türkiye'yi temsil edecek. Harika bir şey bu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi, bütün futbolcuları, teknik kadroyu, camiayı, hepsini tebrik ediyorum. Değerli dinleyiciler, başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Filenin sultanlarını tebrik ederim. Filenin sultanları 4'te 4 yaptılar. Almanya'yı da devirdiler dün itibarıyla değerli dinleyiciler. Ve Polonya'yla karşılaşacak değerli dinleyiciler. 4'te 4 yaptı Filenin sultanları. Gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. Son maçında 28 Ağustos'ta Polonya'yla karşılaşacak. Saat 19'da başlıyor maçlar, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Terörsüz Türkiye süreci ve bu terörsüz Türkiye süreci hedef alan hesaplara bir inceleme başlatıldığını söyleyelim sizlere. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda terörsüz Türkiye sürecine hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatıldığı bilgisi var. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terör öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespiti var. Bazı kullanıcıların toplumun hassasiyetini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı bilgisi var. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında da gerekli hukuki işlemlerin, süreçlerin işletileceği bilgisini de sizlere aktaralım değerli dinleyiciler. Haluk Levent tutuklu, biliyorsunuz. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklandı Haluk Levent. X hesabından sonra Instagram hesabına da erişim engeli getirildi. 3.7 milyon takipçili bir hesaptı bu. Erişim engeli kararı verildi. Karar milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bilgisi var değerli dinleyiciler. Alihan Kuriş soruşturmasında firari isim yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan isimde Mehmet Akay, Antalya'da bir yakınının evinde yakalandı. Akay'ın bulunduğu adreste yapılan aramada cep telefonuna el konuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda firari olarak aranan Akay'ın Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınının yakınına ait olduğu belirlenen evde değerli dinleyiciler olduğu tespit ediliyor ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, daha önce de bulunan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasında da bağlantı araştırıldığı bilgisi var hanımlar beyler. Şimdi trafikte yeni dönem. 5 gün sonra değerli dinleyiciler, trafik kazası sonrası hasar ihbarlarında yeni bir dönem başlıyor 1 Eylül'de. 34.7 milyon araç sahibini ilgilendiriyor bu durum. Alo 193 hasar ihbar merkezi, hasar bildirimleri tek merkez üzerinden yapılabilecek değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle, burada amaç hasar takip aramalarının önüne geçmek. Yeni sistemin kurulmasının nedenlerinden bir tanesi trafik kazalarının ardından ortaya çıkan usulsüz aramalar. Yapılan açıklamaya göre bazı organize yapılar kazazede bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle elde ediyor, vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden arıyor. Bu kişilerin hasar takip vekaleti alınması için ısrarlı girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Eylem planıyla bu tür yapıların faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve vatandaşlarının hasar ihbarlarını doğrudan ve daha kolay şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.
Yine hasar tazminat sürecinde de değişiklik. Eylem planı yalnızca hasar ihbar sisteminin kurulmasıyla sınırlı değil. Kaza sonrasında hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması ama denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji alanlarında çeşitli tedbirler de hayata geçiriliyor. Alo 193'ün devreye alınmasıyla birlikte trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar alınan adımlar, işte atılan adımlar, bundan sonraki dönemlerde uygulanacak olan şeyler. Şimdi bir kaza gerçekleşiyor, orada bir hasar oluşuyor. Mesela aracın değer kaybı başvurusu var. Belli bir süre sonrasında o değer kaybı başvurusunu yapabiliyorsunuz. Çünkü bir de şey değilseniz, siz kusurlu olan taraf değilseniz bu başvuruyu zaten yapıyorsunuz. Yani aracınız park halindeyken, parka yasak olmayan bir yerdeyken aracınıza geldiler, çarptılar diyelim. Aracınızda hasar oluştu diyelim. Aracınızda bir değer kaybı oluşuyor. O değer kaybını daha sonra talep ediyorsunuz. Gerçi orada da sistemi değiştirdiler. Bundan sonra sigorta şirketlerinin belirlemiş olduğu eksper ne yapıyor? Bu dosyayı hazırlarken aracın değer kaybı, değer kaybını da belirliyor. Normalde bunun için sizin eksper çağırmanız gerekiyordu, ücret vermeniz gerekiyordu. Bir takım prosedürler vardı. Orada sistemi değiştirdiler, kolaylaştırdılar. Fakat bu hasarla ilgili olarak, yani bu yeni dönemle ilgili olarak şöyle bir şey var. Bunları takip ediyorlar, görüyorlar ve sizi arıyorlar. İşte değer kaybı başvurunuzu biz yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Burada ciddi hak kayıpları var. Dolandırıcılıklar falan yapılabiliyordu burada. Bunların biraz önüne geçilecek anladığımız kadarıyla. Bilim insanları kedilerin 110 yıllık gizemini çözmüş. Evet. Doğru ya. Aman. Şöyle şurada izi kalıyor ya. Çağrı merkezi operatörü gibi oluyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, bir üniversiteden bir ekip gerçekleştirmiş bu araştırmayı. Böbreklerdeki bazı yapılar, yağ damlacıkları kedilerin idrarında kişiye özgü koku imzasının uzun süre korunmasını sağlıyormuş. Mesela kimyasal parmak izi, kediler bölgelerini işaretlerken 13 farklı dallı zincir yağ asidi, değerli dinleyiciler, ne yapıyorlar? Farklı oranlarda bırakıyorlar mı? Vay arkadaş ya, koku. Yapılan deneylerde kedilerin birbirlerinin kokularını bu yağ asitleri üzerinden aldıkları ortaya çıkmış. Çok enteresanlar ya, gerçekten. Hani böyle oturup huylarına baksan, gözlerini kısmasından ondan sonracığıma böyle sürtünmesine varana kadar, değil mi? Çok şey var ya, hakikaten ya. Var mı arkadaşlar kedileriniz? Hepinizin var mı? Senin yok. Simge'nin yok, sokaktakiler benim diyor. Adı ne kedilerinizin senin, Öznur? Peri, senin? Mikail, Gece. Evet, bir şey mi diyecektin Öznur? Ha tamam, öyle ayağa kalkınca, bu tarafa doğru gelince... Ne var? Ay canım benim, söz konusu kediler olunca tutamadım kendimi, değil mi? Pursaklar Belediyesi'nin bir hizmeti var. Neymiş o? Takip ettikleri Ankara kedilerini, evet, ne yapıyorlar? 7/24 canlı gösteriyorlar. Aa, doğru mu, şu anda gösteriyor yani. Ciddi misin sen? Pursaklar Belediyesi. Vay, çok güzelmiş ya. Güzel bir uygulama. Pursaklar Belediyesi. Bu arada bir değişiklik olmazsa belediye deyince aklıma geldi değerli dinleyiciler. Cuma akşamı saat 21 ile 22 arasında da Başakşehir Belediyesi'nin radyosunda, Başakşehir'in radyosunda canlı yayında olacağım. O bir saatlik programı ben sunacağım sevgili dinleyiciler. Hatta burada ağırladığımız bazı isimleri de orada ne yapacağız? Konuk olarak ağırlayacağız. Telefonla görüşeceğiz, sohbet edeceğiz. Elif Buse Doğan, İkilem Grubu, belki Orhan Ölmez, onlarla konuşacağız. Ama Başakşehir Belediyesi güzel bir şey gerçekleştirmiş. Yani o bölgeye bir radyoları var. Kafeleri de orada, bazı kafelerde falan dinleniyor bu radyo. Ve işte Türkiye'deki radyocu dostlarımızın, bizim gibi radyocu olan insanlara ne yapıyorlar? Arıyorlar. Dün de beni mesela Havva Nur Hanım aradı. Çok da kibar, çok da mütevazı kendisi. Ondan sonracıma dedi ki böyle bir durum var. Benim bilgim yoktu işin gerçeği. Bu organizasyondan bilgim yoktu ama çok mutlu oldum. Ne kadar güzel bir şey.
Yani insanlara böyle bir yaklaşımda bulunması, Başakşehir'deki insanlarla buluşmak, Radyo Sputnik'te yayın yapan bir yayıncının, bir radyo programcısının orada ağırlanması. Yani hem ben misafir olacağım, hem bizi dinleyenler, o Başakşehir bölgesinde bizi dinleyen insanlarla tanışmış olacağız. Burada da ağırladığım bazı ünlü isimleri orada telefonla konuşma fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii. Bu projeyi gerçekleştiren, imzası olan herkese, başkanından, belediye başkanından tutun da orada bu hizmeti veren herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cuma akşamı saat 21 ile 22 arasında canlı yayında orada olacağım hanımlar, beyler. Şimdi devam edelim gündemdeki başlıklara. Vaktimiz daralıyor. Ümit Sayın birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Gökay Çakır ve Başaran Aksu tutuklandı. Biliyorsunuz Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Ankara'da gözaltına alınan yine uzmanı, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu tutuklandılar kıymetli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 49-50 ismin ihraç talebiyle disipline sevki var. İşte yeni partiye yönelik söyledikleri, destekleri vesaire, bu gibi nedenlerle değerli dinleyiciler, baya baya bir isim disipline sevk edilmiş vaziyette. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Eylül 2021'de tamam mı? Yani bundan hemen hemen birkaç gün sonra 5 yıl geride kalmış olacak. 1000 liraya yapılan bir market alışverişi bugün ne kadar biliyor musunuz? Kaç liradır, bir tahminde bulun. Kalemini temizlerken telefonunda broşür gördün. Ha, telefonunda. Bir tane dolap, tamam. 2020 yılına falan 35 lira bir dolap. Ciddi misin sen? Temizledin mi o fotoğrafı da? Allah kahretmesin seni. Niye siliyorsun o fotoğraf? Ne kadar, o var ya, antika değeri taşıyor o fotoğraf, biliyor musun sen? Yani dolap çürümüş gitmiştir ama. Neyse. Bak bakalım, pirincin önünde fotoğraf çektirmiş, 19.90. Şimdi bakın, 2021 Eylül ayında 1000 TL'ye yapılan market alışverişi bugün 22.810 lira hanımlar, beyler. Gördüğünüz üzere. Resmi gazetede yayınlandı. 30 Ağustos'ta bazı hatlar ücretsiz olacak. Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkent Tray, İstanbul'da Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hatları, değerli dinleyiciler, ücretsiz olacak, onu da söyleyelim. 95 lira mıymış? Tamam. Bana niye atıyorsun? Özdür'e ver fotoğrafını, ekrana versin, Allah Allah ya. Bana niye gönderiyorsun ki fotoğrafı, ben anlamadım. 2020 yılına ait bir dolap fotoğrafı, broşür fotoğrafı bizim Simge'nin telefonunda kalmış. 95 lira değerli dinleyiciler. Senesi yani 30 Ocak Perşembe. Bakalım. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakalım. SGK'nın 18 yaşla sınırlandırdığı sensör desteğiyle insülin pompalarında ailelerin karşılamak zorunda kaldığı farklı bir diyabetlileri güç durumda bırakıyormuş. Nöbet tutan ebeveynler cihazın koşulsuz sağlanmasını talep ediyor. Şimdi geçenlerde Güliz Aile ile yayınımızın tekrarı vardı. Radyonuzda saat 10'da her gün arkadaşlarım ağırladığımız konuklarla yaptığımız sohbetleri tekrar getiriyorlar değerli dinleyiciler. Güliz Aile mesela orada bahsediyor. Bu sensörün ne kadar önemli olduğundan bahsediyor değerli dinleyiciler. Özellikle bebekler için çok önemli. Cihazların güncel satış bedelleri ile SGK'nın sağladığı geri ödeme tutarı arasındaki fark, ekonomik koşullar altında olan ailelerin tabii belini büküyor. Sensörlerin ömrünün kısalması ve ek işte aparat, okuyucu maliyetleri bu süreci gerçekten zorlaştırıyor. Burada bir takım şeyler yapılması lazım. Onu söyleyelim. Bunu yapacak olan da tabii ki yetkililerdir sevgili dinleyiciler. Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilişkin rapor, soruşturma, 145 otopsi fotoğrafı ve video kaydı incelenecek. Otopsi görüntüleri yazılı bulgularla karşılaştırılacak. Özellikle göğüs bölgesindeki morlukların nasıl oluştuğu araştırılacakmış değerli dinleyiciler. Bilirkişi raporunda morlukların altındaki dokularda kanama bulunmasının
Bu izlerin ölümden önce oluşmuş olabileceği işaretleri varmış. Dosyada yine yani bu dosya enine boyuna bir güzel detaylı bir şekilde araştırılacak. Bakalım sonuçlar ne şekilde olacak. Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında yürütülen soruşturmadan devam ediyor. Dosya Adli Tıp Kurumu'nun 1. ve 5. İhtisas Kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler onu da söyleyelim. Ya bu yeni bir trend başlamış. Düğün oluyor. Bunu birkaç seferdir görüyorum ben. Gelin ve damat şey gönderiyorlar ya, davetiye gönderiyorlar ya. Yemek fiyatını yazıyorlarmış. Altta da IBAN numarası yazanlar var. Bak şöyle yazmışlar. Davetiyede kaç kişi geleceksiniz? Yemek ücretimiz 250 TL. IBAN'a yatırabilirsiniz diyen. Hatta bir tanesi daha da ileri gitmiş. Hatırlıyorum. Düğün olup bittikten sonra arayıp ondan sonra ya hayret o kadar yediniz, sizin yediğiniz yemek şu kadar 1000 lira tuttu, parayı ödeyin hesaba gönderin falan filan. Yapmayın kardeşim bu kadar masraflı düğünler. Ney Özgür? Bazı insanlar evlenmesin ya diyor, evet. Ney? Takılardan kontrol ediyor, görüntülere bakıyorlar. Evet işte tabii yani onu söylüyor işte yani. Takılara bakıyorlar, görüntülere bakıyorlar. Bizde biliyorsunuz huydur gelen. Bakayım Süleyman gelmiş. Çeyrek gibi duruyor, onu yazalım. Çeyrek ya gram da olabilir. Para takanlar falan görüyorlar. Ona göre daha sonra tedbir alıyorlar. Orada peki ne var değerli dinleyiciler? Yemek veriyorlar. Kardeşim bu kadar çok pahalı. O zaman masraflara girmeyin ya. Yapmayın böyle bir şey yani. Son bir haber vereyim. Bu tabii güzel bir haber değil. Diyarbakır'da değerli dinleyiciler. Ya... Çocuğu kucağında boşanma aşamasında, al sesi Simge, teşekkür ederim. Boşanma aşamasında çocuğu kucağında aşağılık insan görünümlü değişik varlık. Ya gerçekten aldığı nefes boşuna yani, samimiyetle söylüyorum, aldığı nefes boşuna yani. Böyle tiplerin, böyle vahşilerin aramızda dolanmasından, dolaşmasından artık nefret ediyorum. O kadar sinirliyim ki canlı yayındayım diye daha fazla bir şey söyleyemiyorum ama... Mikrofonu kapattıktan sonra gerçekten çok şey söylüyorum. Bu aşağılık insan görünümlü yaratık çocuğu kucağındayken bir tane kadını, boşanma aşamasında olduğu kadını darp ediyor. Ondan sonra yağdırıyor. Kadın hayatını kaybediyor. Yakalandı bu insan görünümlü yaratık değerli dinleyiciler. Umarım bir daha gün yüzü görmez. Umarım bir daha dünya yüzü, dışarı yüzü görmez. Böylelerinin elini kolunu sallayarak hayattan kopardığı bir insan, bir evladın annesini hayattan kopardı bu aşağılık yaratık, umarım bir daha gün yüzü görmez. Şimdi müsaade istiyorum ve Ümit Sayın'ı stüdyomuza davet edeceğiz. Hadi bakalım.

0: kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götürlerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.

0: Hanımlar beyler, işte tekrar sizlerle birlikteyiz ve karşınızda Ümit Sayın.
1: Abi hoş bulduk.
0: Şükür kavuşturana ya.
2: Vallahi sağ olun, teşekkür ederiz. İyi ki geldik. Zaten sabır sıkıda bekliyorduk açıkçası.
0: Abi ben var ya, bir şey söyleyeyim mi? Çok bayağı zamandır bekliyorum. Sana lansmanda da söyledim,
2: evet,
0: ya.
2: Evet, söylemiştin.
0: Çok fena.
2: Ama en hızlı şekilde hareket ettik değil
0: vallahi
2: mi?
0: Vallahi helal olsun gerçekten. Yani hemen ben şöyle durumu şöyle özetleyeyim. Şimdi sevgili Ümit, Elif Buse Doğan'la, ki birazdan konuşacağız onu, zaten oradan başlayacağız. Lansmana sağ olsun davet ettiler, gittik. Ben Ümit Sayın'ı orada görünce Allah'ım bir sarıldım, bir sevindim. Dedim abi böyle böyle işte bir an önce radyo programını yapalım. O kadar hızlı davrandı ki sağ olsun. Refik de bu arada burada. Refik Sarıöz'e de sevgiler selamlar gönderiyorum. Abi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: İyi gördüm seni.
2: Ben de seni çok iyi gördüm.
0: Vallahi çok...
2: O gün de çok iyi yormuştum, bugün de. Çok şükür.
0: Şimdi önce buradan başlayalım. Yani Elif Buse Doğan'la birlikte evet. Aslında bu proje...
2: Ve Ümit Sayın projesi.
0: Ve Ümit Sayın projesi.
2: 98 müzik etiketiyle çıkıyor. Ahmet Çelenk prodüktörlüğünde yapılıyor bu iş.
0: Nasıl şekillendi abi? Bu nasıl hayata geçti, başladı?
2: Son 4-5 yıldır yapmayı düşündüğüm bir projeydi. Çünkü bu şarkıları ben 3. kuşağa kadar 3 kuşak taşıdık şarkıları. 30 yıl devirdi çoğu şarkı. Sana da acaba, evet. Çoğu devirde, hatta 30 yıl geçenler de var. 33 yıl oldu, evet mesela ya. Gülendam 33 yıl, 93 model. 92 modeller de var elimizde. Dedim ki bunları 4. kuşağa taşımak. Bunları ve nitekim de bunu yaptım görünüyor. Başardım yani. 18'de 35 yaş arasında %68'lik bir oran oluştu. Dinlenme oranı oluştu. Çok şükür yani, benim çok istediğim şeydi o. Yani bu yeni kuşağında bu şarkıları tanıması, dinlemesi, bu duyguyu bizim zamanımızda yaşadığımız o romantik hali, aşık halleri. Tabii sadece aşkla ilgili değil, hasretle ilgili, mesafelerle ilgili, gurbetle ilgili yazdığım çok şarkı var. Tabii ki bunları yaşadık da yazdık. Onların hepsinin yeni kuşağa geçmesini çok istiyordum. Bu iş gerçekten bunun için çok güzel bir vesile oldu. Ve Ümit Sayın projesi. Ve Ümit Sayın ismini de sağ olsunlar 98 müzik ekibimiz, Demet Hanım. Onlar hep beraber buldular. Böylece Gökhan Türkmen'le ilk başladık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın diye. Sonrasında işte Berkay'la beraber Gül Beyaz Gül okuduk. Ve Gökhan'da da Dön Bebeğim okumuştuk. Dön Bebeğim'i de biliyorsunuz 94'te Tarkan okumuştu.
0: Of.
2: 32 yıl önce. Oradan beri onu seslendim. Ben okumamıştım. İlk defa okudum ve çok istiyordum onu okumayı. Yani yıllardır sahnede de okuyorum zaten. Çok da seviliyor ve hala insanlar eşlik ediyorlar şarkıya. Unutmadılar çok şükür. Bu proje öyle başladı ve devam etti. Nitekim devam edeyim mi?
0: Abi dün değil önceki gün selamları var, hatta Rubato buradaydı.
2: Aa yaşa.
0: Gülendam.
2: Evet.
0: Projeye dahil olan isimlerden bir tanesiydi gerçekten. O da çok güzel olmuş.
2: Berkay sonra.
0: Berkay'dan sonra şeyi merak ediyorum ben. İsimler nasıl belirlendi? Yani Rubato, Elif Buse Doğan, Berkay birlikte oturup böyle karar mı verdiniz, yok nasıl oldu abi?
2: Ya ben önceden bir ön hazırlığım vardı açıkçası. Çoğu arkadaşımla görüşmüştüm. Daha sonrasında Ahmet abiyle, Ahmet Çelenk'le de bir araya geldiğimizde tabii ki onun da önerdiği isimler oldu. Onları da projeye kattık. Bazı şarkı seçimlere Ahmet abinin çok doğru nokta atışları vardı. Değişiklikler yaptı. Benim seçtiğim bazı şarkılar vardı solistler için. Daha sonra onu bu okumasın da hani bu şarkıyı işte atıyorum Berkay'ın mesela şarkısı değişti. Gül Beyaz Gül okumayacaktı.
0: Ha öyle mi?
2: Evet. Gökhan Türkmen başka bir şarkı okuyacaktı. Son dakika abi ben acaba şarkımı değiştirebilir miyim dedi. Tabii ki dedim, ne düşünüyorsun? Dön Bebeğim dedi. Ben de şimdi Dön Bebeğim'i Tarkan'dan beri açıkçası kimseyle paylaşmadım. Yani sakladım işte. Tamamıyla Tarkan olan sevgimden ve saygımdan. Nitekim de Dön Bebeğim okumadan önce de nezaketen arayıp böyle böyle bir iş yapıyoruz. Böyle proje üretiyoruz. Tabii ki artık senin eserin oldu bu, yani neredeyse senelerdir olsun ki Tarkan'dan artık sevildi şarkı.
0: Tabii, tabii.
2: Çok doğal bir şey bu. Zaten öyle olmasını istediğim için kimseyle paylaşmadım senelerce.
0: Abi Dön Bebeğim özelinde soruyorum. Tarkan'la birlikte bir düşünce oluştu mu hiç? Çok da güzel olurdu aslında. Hani
2: bu proje için mi?
0: Bu proje için söylüyorum.
2: Ya bu projede ben açıkçası ilerleyen zaman, çünkü proje çok uzun devam edecek bir proje. Şu anda 6.sını çıkarttık. Daha 14 tane daha çıkartacağız. Bunların içerisinde yeni şarkılar da olacak. Açıkçası ben Tarkan'la eğer böyle projede Tarkan'la böyle bir şey okuyacaksak yani yeni bir şarkı olmasını tercih ederim.
0: Öyle mi?
2: Nitekim ayırdığım 2-3 tane yeni şarkı var. Zamanı geldi zaman inşallah onu da sürpriz yaparsak süper olur.
0: Vallahi bekleriz bu sürprizi. Bu yeni şarkı dediğin bugüne kadar hiç duymadığımız. Ümit Sayın'ın böyle şarkıları çok galiba değil mi? Ne diyorsun?
2: Yani ben son 15-20 yıldır aslında çokça şarkı biriktirdim ama bunları pek paylaşmadım. Onlardan bir tanesi Tarkan 10 albümünde O Sevişmeler. Hmm. O sevişmeler, sevişmeler diye başlayan onu paylaştım Tarkan'la. Onun, uzun sürede çalışmıyorduk. Çok özlemiştik birbirimizi. benim şarkı yapım, melodilerim ve sözüm Tarkan'ın sesini çok güzel tınlıyor. Ben de çok özlemiştim. Onunla paylaştım bir tane şarkımı. Sonra Asya ile Unutup Gitti diye bir şarkı paylaştım. İşte Ferhat Göçer'le Affetmem.
0: Abi ne şarkılar seni var. Senin şarkıların böyle... Yani şarkıları saymaya kalksak...
2: Bunlar son şey... dönemler. Eskileri, daha eskileri saymıyorum.
0: Vallahi
2: hani bu son 15-20 yılda hani biriktirip de kullanmadığım, özellikle kullanmadığım... çünkü çıkarsam ziyan olacağını düşündüğüm şarkılardı. Çok da güvendiğim şarkılar. En son oturup bir defterlerimi karıştırdığımda şöyle... Çünkü bende sağlam bir şey var, katalog var öyle elimde.
0: Çok kıymetli bir hazine var. Hazine.
2: Bir 55-60 tane yeni yaptığım şarkı var. Onları da bu işte bu projede 5 tanesini kullanacağız. Nitekim bunlardan bir tanesi Murat Karahan'a nasip oldu. Onunla birlikte sıfır bir şarkı okuyacağız mesela. Oo. Sürpriz.
0: 50 şey bu 55-60 şarkı,
2: evet.
0: Yepyeni şarkı.
2: Yepyeni şarkılar.
0: Ve bunlar hani yaptım dediğin melodisi, beste, söz müzik, söz beste her şey tamam mı abi?
2: Tabii. Bitmiş çok.
0: Vay be.
2: Yani yazdım ama dediğin gibi... bu zamana kadar bu projeyi çok istiyordum yapmak, işte bu Vehmet Hüseyin projesini. Onun içerisinde kullanmayı düşünüyordum açıkçası. Öncesinde herhangi bir şekilde dikkat dağılmasın diye kullanmamayı tercih ettim. Bir de hani heyecan uyandıracak bir solist olması, şarkıcı olması gerekiyor karşımda. Nitekim 2-3 tane isim var aklımda. Sevdiğim mesela Simge, çok seviyorum sesini.
0: Çok güzel.
2: Yani aynı şekilde... Derya Ulu ve Merve Özbey de var aslında aklımda. Ben ses
0: güzel.
2: Renklerini beğendiğim, şarkı okumalarından dinlediğim zaman yüksek bir enerji aldığım. Onları da bazılarını da yani yine bu yine yeni şarkılardan teklif etmeyi düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Tabii bu
2: sadece
0: öyle,
2: eski şarkılar değil.
0: Yani çok bu. Ciddi ve altyapı gerektiren, hazırlık gerektiren harika. Abi bir şey daha var. Şimdi söz ve beste yapan insanlar her zaman yorumu çok iyi olmayabilir. Yani kendi şarkısı, ama sen de öyle değil ya. Sen kendi şarkılarını inanılmaz efsane ve güzel söylüyorsun. İçimize böyle var ya, içimize dokunuyor ya gerçekten.
2: Benim yani asıl başlangıç, müziğe başlangıcım Sezen Aksu ile başlamıştı. Hep her yerden anlatıyorum, 36 yıl önce sesle alakalıydı. Yani şarkı söylemekle ilgili bir... başlangıcım olmuştu.
0: Çok enteresan bir başlangıç oluyor. Evet. Bir şey yazıyorsun, konsere gidiyorsun
2: evet,
0: galiba.
2: Konsere gidiyorum. O zamanlar otelde çalışıyordum. Çıkmıştım sahnesine, fırladım, bir şarkı söyledim. Daha sonra beni vokalist olarak yetiştirmek için İstanbul'a çağırdı. Benim müzik hayatım öyle başladı. 20 yaşımda.
0: O bir
2: başladı.
0: Dönüm noktasıydı
2: yani. Tabii dönüm noktası.
0: Hiç hayalinde olmayan bir şey aslında.
2: Hiç benim meşhur olmak açıkçası şu anda da hala çok umurumda olan bir şey değil. Ben hala Beşiktaş vapuruna binerim, giderim. Tamam artık yakalanıyoruz insanlar görünce, ama seviniyorlardı, hoşlarına da gidiyor ama yani bir ara verdiğim dönemlerde çok rahat etmiştim, çok hoşuma gitmişti.
0: O mudur değil midir acaba, gitsek mi gitmesek mi?
2: Minibüste yakalandım bir gün ama şarkı yazıyordum, ne yapayım?
0: Minibüste?
2: Evet şeyle, şoförle göz göze geldik, şöyle bir dikiz aynasından beni gördü, böyle ağzıyla Ümit abi yaptı. Dedim ki hiç ses çıkartma, hiç renk verme, devam ediyoruz. Çünkü çalıştığım bir şarkı vardı o dönemde de. Yani hiç çıkmamış bir şarkı da. Yani durgunum durgun, metrobüste durgun, minibüste yorgun diye başlayan bir şarkıydı. Bırak da şarkıyı bitireyim. Ya benim hoşuma gidiyor. Yani insanların
0: bu şarkı oldu mu?
2: Daha çıkmadı. Tamam. Yok.
0: Çok yani, iyi ya.
2: Bitemedi de işte, ondan sonra bir daha bilemedim. Yakalanıyoruz.
0: Aynı minibüs arıyor olmaz.
2: Adam yakaladı ama dikiz aynasından minibüs şoförü gördü. Ümit abi diye böyle sessizce söylüyor, insanlar duymasın diye. Ben de kapşonu çekmişim kafaya. Dedim hiç renk verme, dedim elime sus şahit yaptım, dedim tamam, dedim gidiyoruz boş ver. Yani benim hayatın içerisinde olmak çok hoşuma gidiyor. İnsanların aldığı nefesi, insanların aldığı enerjisi, o enerjiyi hissetmek çok hoşuma gidiyor. Mutlular mı, mutsuzlar mı? Çünkü mutsuz oldukları vakit biz de mutlu olamıyoruz. Ben sanatkar olarak söylüyorum.
0: Tabii ki.
2: O mutlu, o insanlar mutlu olacaklar ki onların güzel enerjilerini biz de hissedeceğiz. Oh diyeceğiz, dışarıda her şey güzel gidiyor. Bizim içimizde çiçekler daha da çok açmaya başlıyor öyle olunca. Daha da güzel bir enerji oluşuyor. Bu enerjide insanlara geçirmeye gayret gösteriyoruz. Diyeceksin ki abi bir sürü üzünlü şarkı yazdın. E tamam, onları da biz de yaşadık yani. De yazdık.
0: Tam şimdi onu soracaktım. Yani. Abi şarkıların hepsinin hikayesi var mı ya?
2: Olmaz mı?
0: Ciddi misin?
2: Olmama ihtimali var mı?
0: Şarkıların yazdığın en... Şimdi Mis örneği güzel bir örnekti. Böyle enteresan zamanlarda gelmiş. Bugüne kadar yapılmış. Evet. Bizim dilimizden düşmeyen şarkıları böyle çok garip bir anda yazdığın oldun mesela. Ne bileyim. Öyle bir durum
2: yani
0: oldu mu hiç?
2: Çok, yani hiç beklenmedik zamanlarda beklenmedik yazdığım şeyler olmuştur. Mesela çok az bilinen ama bilen de bilir yani. Dursun Her Şey diye bir şarkım vardı. Tarkan'a back vokal yapıyorum 94-95. Turnedeyiz. Şahane bu ortam.
0: Abi senin Tarkan'da... turne ortamları da var ya. Çok enteresan yani. Uzun eşekler, uzun eşek.
2: Çok, ama çok komik ya. Çok zevkli. Artık o turneler kalmadı ya. Oteli dinlettik tabii. Otelin içinde 20 kişi uzun eşek oynanır ama o oynanıyordu.
0: Abi yani... bak Simge. Tarkan'la beraber sevgili Ümit Sayın, bu arada sevgili dinleyiciler Ümit
2: ama
0: Sayın...
2: Tarkan uzun eşek oynamıyoruz canım.
0: Tamam
2: ama,
0: canım yani.
2: Ama plakçısı yastık oldu.
0: Yastık olmuş. Tabii. İstanbul daha plan olsun. Sahibi.
2: Tabii. Ama burada değil ki, herkes eğleniyor orada, keyif yapıyoruz. Bu iş eğlenceyle keyif olmayınca olmuyor. Enerji başka türlü çıkmıyor. Turneye gittik. Turneye gittiğimizde sağ olsun Tarkan da böyle bir güzel bir tekne ayarlardı. Böyle mesela bir şey gitmişsek, güneye bir yere gitmişsek. Galiba ya Marmaris ya da Bodrum'da bir yer dedik. Çocuklar, herkes sabah olmuş, kalksın hep beraber güzel. Kaptana da talimatı da veriyor. Diyor ki kimsenin gitmediği koylara götür bizi. Bütün orkestra rahat etsin, ben de rahat edeyim. Rahat rahat bir denize gireyim. Tarkan'ın denize girmesi kolay değil yerde.
0: Tabii canım.
2: Ondan sonra bütün ekip 15-20 kişi bir tekneye binip açıldık, gittik, hiç unutmuyorum. Şahane bir ortam ya. İnsan orada ne yapar? Göbek atar, keyif yapar, denize girer çıkar. Ben orada oturdum. Dursun her şey, sussun her şey, gün yalan, nefes almak falan gibi çok böyle depresif görünen bir...
0: O durumda.
2: Evet yani. Ne alakası var? Ama yani aslında o olduğunuz ortamla birebir ortaya çıkan eserler olmadığı için bunlar tamamıyla önceden biriken hadiseler olduğu için içeride o dönem çıkacağı tutuyor mesela. Yani onun da siz çıkacağı zamanı bilmiyorsunuz, eserin ne zaman çıkacağını. Tamamıyla aslında içerideki birikimlerle alakalı bu. O birikiyor, taşıyacağı zamanı biz bilmiyoruz. Orada tuttu, taşıyacağı orada tuttu. Ben de hemen elimde minicik bir kayıt cihazı vardı, kaydettim. Nitekim ilk albümüme koydum mesela şarkıyı. Evet. Yani öyle enteresan ortamlarda enteresan şarkılar çıktı.
0: Abi hiç aklına gelir miydi? Yani günün birinde, çünkü ya Türkiye'de artık bir Ümit Sayın gerçeği var diyorum ya. Yani inanılmaz efsane şarkılar bugün... birçok insanın dilinden düşmeyen, herkesin kendine tuttuğu gerçekten Ümit Sayın şarkıları var. Yani bunu hiç düşünür müydün abi ya? Çok da güzel bir tadı olsa gerek herhalde bunun, değil mi?
2: Yıllar sonra böyle olması çok hoşuma gitti tabii ki. Yani

0: ettiğin vurur. Sonrasında yolcundum ben senin Beyaz Vadi. Ya. 93'te Seden Gürel, Emel Müftüoğlu, Leman Sam, Hakan Peker, Burak Kut'un ilk albümü. 94'te Tarkan'ın Dön Bebeğim Gitme, Bekle'nin Sözleri. 95'te Gönül Yarlar İçinde Ben Deniz'de. 96'da kendi yaptığım albümde Hicran, Gül Beyaz Gül. 97'ydi galiba da ve daha öncesi diye Sen Gidip de Pınar Aylin. Sonrasında Vazgeç Gönül 97-98 civarları. Sonra Levent Hüseyin'in okuduğu Hayat dediğin çok sevdiğim bir şarkıdır. Aşkını Renge Verdiğim, Kader Utansın, Benim Koyduğum isim ismiyle Kalbimde Yatan Sensin gibi. Sonrasında Mavi Geceler, Ben İyiyim. 2004'lere geldiğimiz zaman 2005'te İlle Desen albümünü komple ben yapmıştım. Orada prodüktörünü de yaptım. O İlle Desen sen şarkısı orada da tuttu.
1: Ya.
0: Daha araya da sızdıramam. İşim Salkım, Deniz Seki, Gökhan Tepe.
1: Ne isimler var abi, hani ne o dönem, isimler ya.
0: Sağ olsun bütün arkadaşlarımız güzel eserler üretince insanlar da kendi albümlerinde yani o sanatçıdan bir eser alıp albümüne koyma arzusunda oluyorlar.
1: Bunların içerisinde senin hakikaten böyle en çok ama en çok yükseldiğin, en çok tuttuğun, mesela zirveye koyabileceğin 3 şarkı var mıdır abi, ne diyorsun?
0: Valla tabii ki.
1: Hepsi yani, o kadar yani bu soru aslında sana hiç sorulacak bir soru değil ama yani bilemiyorum senin sende yeri ayrı olan 3 şarkı ne olabilir acaba? Var mı?
0: Onu ayrıca cevaplayayım ama yani insanların bildiği şarkılardan yola çıkacak olursam bir kere Dön Bebeğim çok fazla bir yol aldı yani çünkü Tarkan'la birlikte. Demin de onu söylüyordum, turne zamanları 94-95'te bazı şeyleri sindire sindire yol aldık diyordum, orada yarım kaldım. Stadyumlarda bu şarkıyı duydum mesela. Yani biz 94-95'te bütün Türkiye'deki stadyumlarda konser verdi Tarkan ve ben back vokal yapıyordum o dönemlerde iki sene boyunca. Dön Bebeğim ben stadyumda duydum ama dediğin gibi Sezen Aksu, Mazhar Fuat Özkan, işte Ajda Pekkan, Barış Manço'lar görüp onlardaki o müzik sevgisi aşırı yüksek, o sevgi ve o aşıyı bize geçirdiler yani o dönemde beraber zamanla geçirme şansımız olduğu için biz çok sakin karşıladık. Stadyumda şarkımı duyduğum zaman da bana çok normal geliyordu yani şey olarak.
1: Allah Allah. Abi ben bayılırdım herhalde ya. Titrerdim.
0: Çünkü bir sonraki yapacağımız şarkının heyecanının peşine düşüyorduk biz. Yani o heyecana takılıp kalmaktan ziyade tabii ki keyif alıyorsun ama çok normal geliyordu. Çünkü zaten onun öncesinde de bir şeyler yazmışsın, çizmişsin. Onlar da başarılı olmuş.
1: Abi Ümit Sayın'la ilgili bir gerçek var.
0: Akıştaydık yani.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ümit Sayın'la ilgili bir gerçek var. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Ben hep söylüyorum, bir müzisyen için, bir sanatçı için en zor şeylerden bir tanesi sonraki işinin öncekinden daha iyi olması, sorumluluğu, yükü. Abi sen bunu müthiş yapmışsın ya. Yani muhteşem başlayıp hep yani. Bir sonrakinde yeni bir ses gelmiş. İnanılmaz bir şey ya.
0: Ya o dönem çok iyi bir ekibim vardı. Yani Ozan Çolakoğlu beraber başladı. Yani beste yaptığı zaman sözlerini ben yazardım. Nitekim Hicran'da besteyi Ozan yaptı, sözlerini ben yazdım. Çok güzel yazdı, şarkı besteler vardı. Beraber çalışıyorduk ve bize de dediğim gibi çok normal geliyordu. Yani bir şarkıyı yapmışız, onun hit olacağını zaten biz yapmadan önce de biliyorduk. Stüdyoya girdiğimizde de biliyoruz, sonrasında ne kadar onu parlatabileceğimizi. Gelen solistin onu okuduğu zaman nasıl bir etki çıkacağını da biliyoruz. Bizde bir titreme, ensemizde de şu arkada ürperme oluyorsa eğer şarkıyı yaparken. Bazı şarkıları da mesela geçen gün o aklıma geldi. Mesela Vazgeç Günü şarkısını yapıp bitirdiğimde çek etmek için tekrar okuyordum yani şarkıyı. Ağlamaktan okuyamıyordum şarkıyı
1: Allah
0: mesela.
1: Allah.
0: Yani o kadar duygu bir şey oluyor ki hani bütün o birikimi artık akıtmışsınız, çıkartmışsınız eseri. Söylediğiniz zaman o duyguların sizde yaşattığı duyguları tekrar içiniz hatırladıkça gözlerinden yaşlar boşalıyordu ve şarkıyı söyleyemiyordum mesela sesimin titremesinden. Çoğu şarkıda başıma gelmiştir bu. Öyle olduğu zaman da yani diyordum ki insanlar bunu %100 sevecekler.
1: Abi senin hissettiğin şeyi hepimiz hissediyor. Yani
0: daha büyük basınç
1: şey
0: da yukarıya çıkacak, bu insanlara ulaşacak diye onu hissediyorsunuz. Öyle olunca da bir sonraki şarkıyı yapma heyecanına bürünüyorsunuz bu sefer. Tamam diyorsunuz, bu oldu, çıkacak ve tutacak zaten. Başka ne yapabiliriz diye bir 90'lar zaten o heyecan vardı. Yani stüdyo aşamasında vardı, prodüktörler de vardı, yapımcı da vardı.
1: Şimdi pek kalmadı mı o? Yani
0: yine
1: bir
0: çok tatlı
1: yapsak...
0: yapımcılar, çok yine çok işiyle ilgilenen, seviyle ilgili yapan yapımcılar var. Ama dediğim gibi birazcık işin bir endüstriyel iyice büyüdüğü için her şey artık. Büyük de plak şirketleri artık o büyük hazinenin içerisinde. Bazen pür dikkat, her işe dikkatlerini veremeyebiliyorlar. Çünkü orada zaten dönen bir şey var. Eğer bir maddiyatsa bu orada dönüyor. Full dikkat veremeyebiliyorlar. O heyecan bazı şarkılarda da belki duyamadıkları için o heyecan. Onlar da belki biraz onu eksik yaşıyor olabilirler. Ben o konuda şanslı olduğumu hissediyorum. Şundan dolayı 9-8 Müzik, Ahmet Çelenk benim için bir hediyeydi. Nitekim Ahmet abiye çok uzun yıllardır
1: tanıyordum. İnanılmaz güzel bir

0: enerjisi var bu arada, ona yani, selam olsun.
1: Benim o 90'lardaki yaşadığımız o stüdyo sürecindeki heyecanın benzeri bir hal. Bütün ekip hep beraber bir arada işe bütün dikkatlerini veriyorlar. Sabahın beşine kadar klip çekimi olsa, herkes yine orada gözlerinden uyku da akıyorsa, sabah oradan sevinçle ayrılıyoruz. Yani herkes o aynı heyecanı hissedince gerçekten bu işe yansıyor. Bu bir ekip işi aslında. Hı hı. Biz beste yazıyoruz, düzenleme tarafını da yapıyoruz. Stüdyo işi de çok ağır bir iştir. Hı hı. Yani insanların 3 dakikada 4 dakika dinledikleri bir eser için saatler, günler, haftalarca uğraşıyoruz. Ama buna değiyor sonunda dinlediğimiz zaman ve insanların da bunu sevdikleri zaman, sevdiklerini duyduğumuz zaman, hissettiğimiz zaman bizi çok rahatlatıyor. Büyük bir mutluluk bu. Ben çocukken çok düşünürdüm, dünyaya nasıl bir yarar sağlayabilirim. Mesela bir ailemden birisi hastalandığında ve ölümle karşı karşıya geldiğinde ve bunun onun kurtulma ihtimali var mı diye çok düşünmüştüm. Acaba bilime mi kendimi adasam da insanları kurtarmak için bir şey mi üretsem, Allah bir şey mi yapsam diye çok büyük dert edinmiştim kendime 16-17 yaşlarımdayken. Hı hı. Çok şükür ben her zaman dua ediyorum. Her zaman da içimde çok kuvvetli bir his vardı. Bir mutlaka içini tamamıyla duyurabileceğim, kendimi tamamıyla ifade edebileceğim bir mesleğe sahip olacağım. Hep içten içe hissederdim. Nitekim dediğim gibi 1990 senesinde Sezen Aksu sahnesine çıkarak müzik dünyasına girmiş oldum. Ki ben çok isterdim.
0: İnsanların hayatına en güzel dokunabileceğin
1: oraya bağlayacağım ben de onu. Yani eserler yazdığım zaman ben, çünkü eseri birileri beğensin ya da tutsun, bundan ben para kazanayım diye hiçbir zaman o niyetle yazmadım. Hı, hı. Daima içten geldiği için, kendi hikayemi anlatma arzusunda olduğum için ve hayatı bir hale kılma arzusu içinde olduğum için, biraz kendi hikayeme düşkün olduğum için yazmıştım. Onu tam söyleyecektim, unuttum.
0: Ney?
1: Bir yere bağlayacaktım bunu.
0: İnsanların hayatına dokunmak dedik
1: evet,
0: ya.
1: Yani ben bunu herhangi bir şarkı yazdığımda bir rahatlama duygusu geliyordu içimde. Çünkü içimdeki bir efkar dağılıyordu. İçinde bir hüzün varsa o hüzün bir ilaçla, sanki bir merhemle sürülmüş gibi bir rahatlama yaratıyordu. Ben sonrasında bunu insanlar duyduklarında ve rahatladıklarında ve bana bunu ulaştırdıklarında, bana bu şarkı çok iyi geldi dedim. Dedim ki galiba doğru mesleği seçtim.
0: Çok çok.
1: Yani uzun vadeli bir şey.
0: İnsanların senin şarkılarıyla yaşanmışlıkları var ya, ne hikayeler var ya, herkesin farklı farklı. Abi şeyi merak ediyorum. Söz mü önce, müzik mi önce? Yani hep aynı mıydı yoksa değişiyor muydu? Bazen müzik olup söz üzerine olup sende nasıl oluyordu?
1: Şimdi ben kendi yazdığım şarkılarda ilk önce bir melodi gelir. O melodi artık zaman içerisinde ilk baştaki çalışma şekilleri çok başkaydı. Yani o melodi gelir, o ham halini bir 10-15 dakika içerisinde alırdım. Ama melodiyle birlikte de oluştuktan sonra o melodileri tekrar ettikçe de üzerine kelimeler gelmeye başlıyordu. Ve cümleler artık oturmaya başlıyordu. Aslında melodiyle söz aynı anda oluşmaya başlıyor. Aslında en güzelleri de onlar oluyor. Yani ben hatırlamıyorum yani onun dışında başka bir şekilde.
0: Seni en çok zorlayan şarkı hangisi oldu mesela? Ya bir türlü bitmek bilmeyen, hani
1: o var öyle.
0: Zorla nasıl?
1: Tarkan Ondaki mesela O Sevişmeler şarkısı sadece nakaratı vardı. 15-20 yıl sonra diğer bölümlerini yazdım.
0: Ciddi misin?
1: Çok
0: ya?
1: Zor bir iş. Tekrar o duyguya gidip tekrar o duygu haline girmek o kadar zor ki, çok derine inmeniz lazım onun için. Başardığımı düşünüyorum. Bir hiç kimse de anlamıyordu. Yani o iki ayrı zamanda yazılmış aslında bölümler.
0: Çok zor bir şey abi ya.
1: Ama ben şöyle bir şey de var. Kendi eserlerin dışında da mesela bir şiiri alıp bir söze dönüştürmek, başka birine ait bir şiiri. Ki bunu ben Gitmiş şarkısında 22-23 yaşındayken ilk denemelerimdi. Onu yaptım. Kemal Sayın abimin şiirleri vardı. Bir tane iki Gitme ve Ne Vakit Gelsen Aklıma diye iki tane şiiri vardı. Birer
0: İkisini
1: sayfa.
0: Birleştirdi.
1: Evet, birer sayfa iki tane şiir. Ama içerisinden düşün işte 16 satır 20 satır falan çıktı içerisinden ama oradaki yazılan şiir dili serbest bir şiirdi, bir de onu söze çevirmek çok zor iştir.
0: Çok acayip ya, bunu ben ilk defa duyuyorum.
1: Bunların onun üzerine bazı kelimeleri değiştirip, üzerine bazı kelimeler ilave edip, cümleler ilave edip bir söz haline dönüştürüp besteledim.
0: Abi sözünü unutma. Bir saat başkalımızı duyuyoruz, sonra tekrar buradayız. Konuğumuz Ümit Sayın.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: İyi yayınlar, ben Burcu Biçer. Ümit Sayın'ı çok sevdiğimi söylemek istedim sadece, ama pop müzik için çok çok önemli ve kıymetli biri olduğunu da söylemeden edemeyeceğim demiş dinleyicimiz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Sevgili Ümit Sayın canlı yayında konuğum. Sevgili Ümit Sayın'a çok selam. Okan benim abi de, iyi görevler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bir dakika. Bir dakika, nerede? Biraz aşağıda. Ümit abi, Vazgeç Gönül çıktığında lisedeydim. O şarkıyı ezberleyip okul bahçesinde sanki büyük bir aşk acısı çekiyormuş gibi söylememe arkadaşlarım hala güler demiş. Mert Aksoy göndermiş. Üniversitede ilk araba sevdasına başladığımda teybe takıp bıkmadan usanmadan dinlediğim tek kaset senin albümü demiş. Tolga Şahin göndermiş.
1: Çok yaşayın,
0: Kadıköy.
1: Çok yaşayın, çok yaşayın.
0: Dön Bebeğim çalarken kalabalıktan nefessiz kaldığımı hatırlıyorum demiş. Senin şarkılarınla büyümek ve 90'lar enerjisini sonuna kadar hissetmek hayatımın en güzel şansıydı demiş. Dinleyicimiz Selin Hanım göndermiş. İstanbul Nişantaşı'ndan gelen ilk aşkıma ilanı aşk edeceğim gün arka planda Gitme çalıyordu. Kız heyecandan ne diyeceğini şaşırmıştı. Benim yüzümden şarkıya hala güleriz. O melodiyi her çaldığında o saf günlere geri dönüyorum demiş. Dinleyicimiz Kaan demiş. Abi bu arada şunu da bir takmanı rica edeceğim senden. Şöyle. Evet ya. Geliyor mu? Duyuyor musun abi?
1: Duyuyorum, oldukça duyuyorum. Ha, ben de kendimi duyuyorum. Daha bir güzel oldu,
0: sen
1: bir şey oldu.
0: Sen kulaklığa da kulaklığa alışkınsın, vazgeçmiyorsun.
1: Evet, sol tarafa takarız.
0: Yalnız şarkı çok güzel ya. Yani Elif Buse Doğan'la yapılmış olan şarkı inanılmaz güzel bir uyum. Güzel bir klip. Efsane iki ses. Harika olmuş bence de ya.
1: Evet.
0: Sevgili Elif, sen ne diyorsun? Sen beğeniyor musun peki?
2: Valla ben de çok mutluyum.
1: Gökhan'cığıma da teşekkür ediyoruz. Gökhan Tepe de tabii ki 99'du galiba, okumuştu albümünde. Hangi albümüydü? Çok bilinen Can Özüm albümünde okumuştu bunu. Ona da selam olsun. Çok güzel okudu. Yıllar sonra biz tabii bambaşka bir hayal.
0: Sevgili Elif Buse Doğan, hoş geldin.
1: Ha, Elif tam burada. Ben de Elif diyorum.
0: Abi sen Elif'in sesini
1: de ben de
2: duyuyorum abi, sizi dinliyorum.
0: Bir şey söyleyeyim ben mi Elif? Elif, Ümit Sayın seni bizim simge zannetti önce. İçeriden konuşuyor zannet. Abi Elif Buse Doğan şey sürpriz yaptı attığımızda.
1: Ben de diyorum ki sürede arkadaşımızın adı da ismi de Elif sanıyorum. Aa diyorum, canım Elif falan diyor. Ay canım benim, ne yapıyorsun tattım ya?
2: İyiyim abicim, vallahi yayın olduğunu duydum, bir selam vereyim dedim
1: ya,
2: ben de.
1: En son konserde bir yere geldik Osmaniye'de, evet. Beraber şarkımızı okuduk, çok güzel oldu.
2: Harikaydı.
1: Çok güzel oldu.
0: Gerçekten sevgili Elif Buse Doğan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, çok böyle, teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir sürprize imza attığın için, ama biz seni çok özledik. Radyo programını yaptık, çok güzeldi, ama inşallah önümüzdeki günlerde yeni projeler de gelecek. Tekrar burada stüdyoda seni dinleyicilerimizi buluşturacağız inşallah.
2: İnşallah.
0: Sen ne diyorsun şarkıyla ilgili? Harika bir lansmandı, çok güzel bir şarkı. Ümit'le müthiş bir uyum. Senin söyleyeceklerin neler olur, ne diyeceksin?
2: Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için lansmana. Ümit abi benim yıllardır dinlediğim, bestelerine hayran olduğum bir isim. Biz stüdyoda tanıştık, başka bir projesinde Ümit abinin. Ondan sonra ben de olmak istediğimi söyledim. Sonra o da çok isterim dedi olmanı. Sonra Ahmet Çelenk aradı, 98 Müzik. Ardından şarkıyı seçmek için bir araya geldik. İşte doğru şarkı üzerinde konuştuk. Sonra bu şarkıyı ben yıllar öncesinden biliyordum. Ümit abiyle de vokal durumumuz uydu bu şarkıda.
1: Üçüncü şarkı.
2: Evet, şarkı sana dergınım da. Ondan sonrasında keyifli bir hazırlık süreci oldu. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çok güzel isimler var projenin tamamında. Çok böyle kaliteli, yıllarca dinlenecek bir iş oldu bence. Klip de çok güzel oldu. Evet, bütün süreç çok keyifliydi. Ümit abiyi daha yakından tanıma fırsatım oldu. Çok kıymetli bir insan gerçekten. Çok
0: kesinlikle.
2: Pozitif. Böyle acıklı ve hüzünlü şarkılar yazıyor ama kendi çok pozitif. Çok eğlenceli, onunla sohbet etmek çok keyifli.
0: Sevgili Elif Buse Doğan, takip ediyoruz. Sen de çok yoğunsun. Konserler gerçekten inanılmaz yoğun.
1: Çok iyi.
0: Evet. Yani çok mutlu oluyoruz tabii biz bunları görünce. Senin bu yoğunluğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Çünkü sanat bize hep lazım. Sizler bize, sevgili Ümit Sayın, Ümit abiye, sevgili Buse Doğan, sizin gibi isimler hep var olun. Çünkü sizin enerjinizle biz de çok daha iyi hissediyoruz. Abi sen ne diyeceksin?
1: Yani Elif, çok sevdiğim bir kardeşim. Yani iyi ki bu projede yer aldı ve ben adımlarını sağlam adımlarla ve güzel bir adımlarla, yavaş yavaş ve çok emin adımlarla yol aldığını görüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda da isminin daha da büyüyeceğinden hiçbir şüphem yok. Ve çok her daim yanında olacağım. Yani belki yeni eserlerle başka bir projede, kendi projesinde, albümünde olur. Her daim yanında olacağım bir kardeşim. Sesine de bayılıyorum, ses rengine de bayılıyorum. Ayrıca da yani aslında okul ya tarzının bir tık dışında olmasına rağmen nasıl da güzel sesini çok bu şarkıya yakıştırdı. Bazı bölümlerde şöyle hafif bir ensemizde bir ürperme oluyor. Bu yol benim, bu sevda benim derken onun okuduğu bölümlerde. Ben çok umutluyum, çok güzel bir yolda ve dediğim gibi emin adımlarla ilerliyor. Ve insanlar onu her geçen gün daha çok seviyor. Pırıl pırıl bir yol diliyorum ki zaten o da pırıl pırıl bir kardeşim benim. İnşallah daha da güzel şeyler duyuracak insanları. Zaten şarkıları bir numara yükseldi. Hı-hı. Çok güzel gidiyor her şey. Hı-hı. Allah yoluna açık etsin diyeyim. Ne diyeyim?
0: Sevgili Elif.
2: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz sana çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bu güzel sürprizi yaptığın için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek dileğiyle diyorum.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol canım benim. Öpüyorum. Çok öpüyorum seni. Görüşürüz tatlım benim. Tamam, bay bay canım.
0: Elif Buse Doğan, değerli dinleyiciler. Çıkartabilirsin abi, rahat ol. Sadece bunu duyurmak için özellikle. Şimdi hanımlar beyler, Ümit Sayın canlı yayında konuğum, Radyo Sputnik'te. Abi ilk sahnen neydi? İlk sahne.
1: İlk sahne mi? Albüm yaptıktan sonra mı yoksa?
0: Hayır, albümden önce.
1: Albümden
0: ağrım ilk olacak. İlk defa böyle insanların karşısına çıktığın sahne hangi sahne?
1: Ben profesyonel olarak back vokal yapmaya başladığımda Harun Kolçak'la ilk çıktık. Neresiydi vallahi? Bergama olabilir.
0: Ne hissettin abi?
1: Yüzler titriyor. Ben tabii.
0: O heyecan hep oluyor mu? Ya yani bütün hep konserlerde
1: oluyor. Ben bir dua ederim çıkmadan önce sahneye.
0: Onu da soracaktım. Ritüelim var mı?
1: Her zaman bir dua ederim içimden. Yani çok kısa bir duam vardır. Hı. Kolaylıklar göster, güzellikler yaşat diye söylerim, rahatlarım. İlk çıktığında böyle bir minik heyecan olur ama artık o sakinlik, insanların gözlerinin içine bakıp o sıcaklığı alıp, ben de aynı sıcaklığı onlara veriyorum zaten, olunca rahatlıyoruz. Çünkü bir an önce ortama, bir an önce havasına girmemiz lazım gecenin. Hemen ısıtırım ortalığı. Yani o sıcaklığı kurarım. Yüzümdeki gülücüğü gördükleri vakit bir rahatlarlar. Derler ki yani karşı sahnede kasılan birisi yok. Rahat, biz de rahat olalım deyip. Çok psikoloji yok, önemli. Tabii normal yani.
0: Aksilikleri falan da o zaman güzel tolere ediyorsun. Oluyor muydu aksilikler falan bir şey? Böyle unutmadığım bir konser var ama yağmuru, çamuru, karı kışı, kıyameti olan veya tel kopmuş konser falan var mıydı böyle aksilikler?
1: Olmaz mı? Yağmur tabii ki birkaç sefer başıma geldi. Yağmurda baktım hemen sahnenin üstüne bir şey çektiler. Branda çektiler. Baktım insanlar şemsiyesi olan açıyor, olmayan ıslanıyor. Ben de brandayı hemen yan tarafına geçtim. Dedim ki halkımın ıslandığı yerde ben de ıslanırım. O kadar ışıldadı gitti ki sırılsıklam oldum ama. Dert değil ya. Anladın, önemli olan olduğu için. Gitmiyor çünkü kimse. Yani o şimdi o sıcaklığın karşısında kalkıp soğuk davranıp kendini bir köşeye atmışsın. Brandanın altına sağlamdasın. Yağmurdan ıslanmıyorsun. Millet sırılsıklamış, sevgisinden duruyor orada. Bu konser boyunca ıslandığımı hatırlıyorum. Ne yani öyle şeyler ya. Yaptık. Aksilikler olmuştur tesisatla ilgili vesaire, bir yerde hatırlıyorum voltaj düştü, bir şey oldu, pıt kesildi, çıplak sesle söyleme.
0: Ciddi
1: devam ettim.
0: Ciddi misin sen ya? Hiç. Kalabalığa çıplak sesle söyledi. Evet,
1: yani duyurabildiğimiz kadar. Çünkü yani kalkıp da orada 5000 kişi varsa şey yok ama yani insanlar o sıcaklığı hissediyorlar. Önemli olan o haldeyken panik yapmayıp sakin olup durumu idare edebilir. Ama bunların hepsi tabii tecrübeyle alakalı. Dediğim gibi işin mutfağında işte Sezen Aksu, Harun Kolçak back vokaller, Ajda Pekkan'a back vokal, Tarkan'a iki sene back vokal yapınca onlar ne yapıyorlar sahnede böyle panik durumlarında?
0: Onların sana kattığı şeyler
1: olmaz
0: yani,
1: mı? Yani Sezen Hanım'ın mesela Antep konserinde kapalı spor salonunda içerisi hınca hınç dolu. Herkes konsere uyum içerisinde, güzel bir ortam var ama ilk 20-25 dakika arkada bir grup var. Sürekli bir ters bir enerji yayıyorlar içeriye. Sürekli, ah, hu falan diye bir garip sesler geliyor. Sezen Hanım tabii bunları, yani bu durumları idare edebilecek vaziyette. O tabii ki artık tecrübeye ve yılların getirdiği hal var. Hissetti tabii ki. Yaktı 20-25 dakika içeride sürekli bir arkadan bir huzursuzluk geliyor. Durdurdu bütün orkestrayı. Öndü arkaya. Çocuklar da derdiniz nedir sizin ya dedi.
0: Vay.
1: Tabii. Biz de Müslüm Gürses çok severiz. 15-20 kişilik bir grup. Dedi ki Müslüm Gürses'i kim sevmez?
0: Ay canım
1: tabii
0: ya.
1: Tabii herhalde. Ondan sonra ver bakayım oradan bana dedi. Konuş sana bir tanem diye bir girdi bunlar. Bir dağıldılar var ya. Konserde en çok eğlenenler onlar oldu bu sefer. Yani o durumları kurtarmak ve o insanları anlamak. Yani o andaki o psikolojiyi anlamak. O psikolojinin içerisinden daha büyük bir stres yaratmadan tatlıya çevirebilmek. Hani olumsuz bir şeyi olumluya çevirmek.
0: Mükemmel bir şey. Abi şunu soracağım. Çok güzel bir şey dedin de. Şimdi günümüzde bambaşka bir yöne mi evrildi? Yani şimdi bazen geçmişle gelecek karşılaştırması ister istemez yapıyoruz. Her alanda yapıyoruz da müzikte de yapıyoruz. Ben mesela görüyorum. Seyircisine karşı saygısızlık yapanlar. Çok ağır konuşanlar. Kameralar çekmesine rağmen diline, söylediğine dikkat etmeyenler. Konser terk edenler. Şunlar bunlar falan. Günümüzde bunları biraz daha sık görüyoruz. Daha böyle bu bahsettiğimiz şekilde karşılanmıyor gibi geliyor. Yani o kadar bir sabır yok gibi. Yani
1: bir dönem farklılığıyla alakalı bir şey. Bizimki yaşadığımız dönemler biraz daha pişmiş, biraz daha olgunluğa müsait, daha oturup işin mutfağında yer alıp arkada. Bizde çünkü stüdyoda mesela birisi kayda geliyorsa kim olursa olsun kapıdan girerken kimliğini bırakır. Artistini kapının önünde bırakır. Tabii ki stüdyonun içerisinde enerjisini verecek, o artistini verecek ama o kimlikler kapının önünde bırakılır.
0: Vay
1: çünkü
0: be.
1: İçeride normal insanız artık biz.
0: Vay
1: biz be. Orada müzik yapmaya geldik. Orada güzel bir enerji alanın peşindeyiz. Kimsenin kaprisi, egosu, şusu busu vesaire o tarz şeyleriyle kimsenin uğraşacak enerjisi yok. O zaman zaten stüdyodan hemen ihraç ediliyor. Yani şey olarak enerji olarak ihraç ediliyor. Kim olduğunun önemi yok. Çok büyük isimlerden de bahsediyorum ama onlar da bilirler o işi. Stüdyoya geldiklerinde eşofmanıyla gelir, rahat, relax. Ona da çünkü kendi rahat edecekleri bir ortamda. Şimdi kolay mı mesela Ajda Pekkan'ın yolda yürümesi? Ben back vocal yaptığımda hiç unutmuyorum. Konserden sonra İzmir'de dediler ki şurada çok güzel bir yemek yenilen bir yer var. Meşhur, ismi vermeyeyim. Oraya gideceğiz dediler. Otelden ne kadar mesafe? 200 metre, 300 metre. Ajda Hanım dedi ki yürüyerek gidebilir miyim oraya? Tamam olur falan. Yani Ajda Hanım hani nasıl yürüyecek yolda? Allah'tan gece 12.1 olduğu için biraz sakindi İzmir'de. Yani yine de ne olursa olsun yani hafta sonu. Ajda Hanım'ın o yüzündeki mutluluğu anlatamam.
0: Allah
1: o 200 metre içerisindeki. Çünkü normal bir insan gibi yolda yürümek çok çok çok değerli bir şey hale dönüşüyor. O belirli bir dönemden meşhurluktan sonra.
0: Bu da şöhret olmanın şeyleri mi?
1: Yani tuhaflığı. Ben yüzden diyorum işte hani ben şapkamı takıp uzayıp oradan bir.
0: Abi sen de o kadar şanslı değilsin söyleyeyim yani.
1: Yani o dönemleri de yaşadık
0: çat
1: ama.
0: Çat diye tanınıyorsun yani dışarıda içeri.
1: Öyle oluyor ama ben özellikle ara verdiğim dönemlerde onun çok büyük rahatlığı beni ayrıca bir rahatlatıyordu. Ben ayrı bir takıntılı bir tipim yani. Benim olayım başka. Tarkan'da da nitekim öyle oluyor. Yani kolay işler değil. Yani o kadar büyük bir enerji, sevilme enerjisi, onu alıp daha sonrasında her gördüğünüzde insanlar sizi ilk defa görüyorlar ve bir fotoğraf çektiler. Canınız sıkkın olsa bile çok güzel ve tatlı bir enerjiyle onunla zaman geçirmeniz lazım ki. Çünkü o bir fotoğraf çektirecek. O fotoğraftaki hali onun hafızasında kalacak.
0: Nasıl ince bir düşünce.
1: Ondan önce de sevdiği bir hal var sizi ve yıllarca. Nasıl bir coş. Mesela girerken güvenlik görevlisi bir sağ olsun kardeşimiz kapıda karşılaştım. Bir anda o günlere gittim falan da heyecan duydum. Mesela tekrar içeri girdiğimizde hemen fotoğraf çekildik. Şimdi onun hafızasında benim canım sıkkın bile olsa ben onun yanında o benim o kötü enerjimi dışarı atmak zorundayım
0: nasıl
1: ki.
0: Nasıl hassas bir düşünce.
1: Tabii yani o incelikler çok önemli. Bak şimdi onun mesela hafızasında benim o 90'lardan
0: hayal kalan kırıklığına uğramadı yani her şeyden.
1: Tabii neredeyse. Tabii asla. Ben onu hiç sevmiyorum.
0: Abi normal bir gününde boş bir gününde neler yaparsın? Nasıl bir vakit geçirirsin?
1: Valla boş açıkçası kızım olduğundan beri son 5 yıldır öyle vakit yok. Çok şükür yok. Çok şükür.
0: Güzel ya.
1: Yani yani 30 yıllık kızım olana kadar ki zamandan bahsediyorum. Sabah gün doğmadan uyumuyorduk. Çünkü bizim işimiz gece yarısı. Sabah özellikle gece 2:30-3'ten sonra arkadaşlar gökyüzünden uğramaya başlıyorlar bize ufak ufak. İçeride birikimler dışarı doğru taşmaya başlıyor. Bütün insanlar uyumuşlar. Yalnızlık, sessizlik ve karanlığın içerisinde oturup bunlar çıkıyor.
0: Vay be.
1: Yani o hal 30 sene boyunca devam etmiş. Gün doğuyor, uyuyorsunuz. Günü ışımadan, ezan okunmadan uyumuyordum ben. Ertesi gün uyandığınızda öğlen 2, 3 bazen 4. Çünkü hiç kimse bizde o saatte kalkmıyor ki. Herkes öyle yaşadığı için müzisyenler, aranjörler. Doğal olarak 3'ten 4'ten sonra insanlar kendine gelmeye başlıyor. 6'da 7'de akşam 6 7'de afyonlar yine patlamaya başlıyor. 8 9'da hadi ne yapıyoruz deyip diye. Yani çok ters bir hayattı. Yarasa gibi yaşadık. Mesela gündüzde bir klip çekimi olduğunda gözlerini tek açamayan bendim. Yönetmen çıldırıyor, diyordu ki nasıl açamazsın? Bak burada 8 kişi var. Abicim ben 30 yıldır normal gün ışığı görmüyorum. Normal değil mi? Yani dediğin yere geliyorum. Yani sonunda şöyle bir hayatım oldu. Her şey tersine döndü. 11.30-12 gibi uykular geliyor. Çünkü sabah 8-8.30'da çocukla birlikte kalkıyorsunuz. Ailece kahvaltı yapılıyor. İşim varsa stüdyoya gidiyorum. Eğer işte radyo programı veya bir şey, programı varsa onları aradan çıkartıyorum. Toplantılarım varsa onları yapıyorum. Eğer akşam konser yoksa akşam 5'te 6'da evdeyiz. Kafadan içeri gelmez. Baba ne oynuyoruz diye bir tane arkadaşımız karşılıyor bizi. Büyük bir heyecanla. Baba ne oynayacağız? Ne oynayacağız?
0: Çok iyi ya.
1: 6'da yemeğe oturuluyor. 6.30-7 yemek bitiyor. Baba şimdi ne oynayacağız? Kızım bir mola, bir babam bir 5 dakika yalan. Baba hemen çıkalım yukarıya oynayalım. Çıkıyoruz 3 saat 4 saat oyun. Allah'tan çok ben de çok eğlenceli ve oyun sevdiğim için ona bizim çocukluğumuzdaki bazı oyunları öğretmeye başladım. Çok hoşuna gitti mesela. Bütün oyuncaklarını topluyoruz.
0: Senin için bambaşka bir deneyim be abi ya.
1: Evet çok acayip.
0: Ama çok güzel bir deneyim
1: yani. Evet gitarımı özledim mesela o dönem içerisinde. Yani
0: pek kavuşamıyorsunuz.
1: Kağıt kalem falan filan vesaire. Ama çok şükür dediğin gibi yani eşime söylüyorum. Eşimle yarattığımız en güzel eser bu yani.
0: Ne güzel.
1: Üzerinde ya. Çalışıyoruz. Çok ince ince çalışıyoruz. Hassas bir çocuk. Doğal bir şey var içerisinde. Babası şarkı yazarı, sahne hayatı olan bir insan. Annesi ressam, 14-15 yıl devirdi eşimde. Profesyonel yani. Artık sergi tarafına geçmek üzereyiz o tarafta da.
0: Harika.
1: Evin içerisinde bir yandan boyalarla meşgul, bir yandan da piyano, gitar vesaire. Değişik bir yapı gelişiyor.
0: Vallahi ne olacak? Açıkçası
1: ben
0: merak etmeye başladım.
1: Heyecanla bekliyorum. O yüzden yani fırsat bulabilirsem işte oturup biraz içeri dinlemeye veya hasretim var. Çünkü birikmiş eserler var.
0: Bu arada sahneler devam ediyor, tabii konserler devam ediyor. Orada da bir yoğunluk var değil mi?
1: Tabii. Orada da yani İzmir, Ankara, Antalya, işte başka nereye gittik? Mersin, Adana, daha yeni gittik.
0: Daha yeni Adana.
1: Gidip geliyoruz. Vesaire. Yani çok şu anda çok şükür hareketli. Her gittiğimiz konserde şarkılara eşlik ediyorlar. Çok hoşuma gidiyor.
0: İşin en güzel tarafı bu değil mi ya abi?
1: Tabii ki yani kolay değil çünkü o dediğin gibi 30 yıl devirmiş, 32-33 yıl devirmiş şarkılar var ve bunları insanların söylemesi aslında zor iş, unutulup gidebilecek şeyler.
0: Az önce arada kaynadı, 3 tane senin tuttuğun şarkı demiştim, böyle bir laflar girdi, onu bir söylesene.
1: Ne oraya da bir şey daha, bir yeri daha bağlayayım, bir sorun daha vardı senin. Dedin ki hangi nasıl oluyor beste işi, ben dedim melodi köyü çıkıyor, üzerinde kelimeler yapışmaya başlıyor, daha doğrusu onunla birlikte söyledikçe kelim melodileri o oluşuyor. Bu bir yol yani, genelde ürettiklerimin hepsi böyle çıkıyor. Ama dediğim gibi işte şiirden devşirip onu sözle dönüştürme olayı işte gitmiş şarkısında başıma geldi. Arada sandım ki ya bu hikaye nasıl bir şey. Dediğim gibi abimin yazdığı bir şiirdi ve biliyorum ki onu çok uzun dönem çok sevdiği, canı gönülden aşık olduğu bir kadına yazmıştı. Biliyordum da yani içinde çok büyük bir hani kelimelerin içerisinde çok sağlam bir enerji var, çok yoğun bir duygu var. Biz o dediğin gibi nasıl oldu, tabii gitmiş şarkısını yazdık, daha sonra çok acıklı ama sonu yıllar sonra yani çok şarkı yazdıktan yaklaşık bir 8-10 sene sonra gitme dedik ama insan çok genç yaşta ayrıldı mesela aramızdan. Çok acayip bir hikayedir o da. Çok enteresandır. Osman Sınal'la tanıştım. Bu yani çok büyük değer. Allah rahmet eylesin.
0: Yani
1: çok merak ettiğim bir adamdı. Çok da enteresan, çok değişik bir kafa yapısı var. Öngörüsü yüksek ve çok kültürlü. Onunla karşılaştığımızda bunu da şunun için anlatıyorum. Hani her türlü çalışma, müzik, beste, söz konusunda bir şeyim oldu, antrenmanım oldu. Tanıştık, 2-3 dakika sonra bana önüme bir şiir verdi. Ben de şiire baktım, dedim bu dedim türkü formunda yazılmış bir şiir dedim. Bilmiyorum da kimin yazdığını da. Bunu dedim bestelemek zor olabilir. Çünkü şey gibi değil, söz formatında değil. Evet haklısın, türkü formatında yazıldı dedi. Sonra şiirin altına bir dikkat ettim, Osman Sınav yazıyor altında. Allah'tan bir hani yazılmış ama yani böyle şiir mi yazılır kardeşim, hani demem asla da hani bir pot kırmam.
0: İçinden geçmedi
1: diyorum ama yani ben direkt fikrimi söylerim çünkü yani bunun bestelenmesi çok zor, bestelenemez değil dedim. Çalışabilir misin üstünde dedi. Çalışırım dedim. Ondan sonra gittim çalıştım geldim, besteyi yaptım. Bazen öyle yaparlar. Bir şiiri 7-8 tane besteciye verirler. Benim de haberim yoktu açıkçası.
0: Bunda da öyle mi olmuş?
1: Evet evet. Ondan aradan geçti bir zaman, bir şeyde kullanacaktı, bir dizide kullanacaktı bunu da. 5 yıl geçti aradan. Ümit Çinmedi, ben de o dedi, konuştuğumuz dönemde diziyi dedi bir türlü de planlayamadım, çekemedim dedi. Şimdi hazır. Senin dedi o eserini o şekilde kullanmak istiyorum, besteni dedi. Bir toplantıya gelir misin? Gittim. Biliyor musun dedi, ben de bu şarkıyı 6-7 kişiye daha verdim dedi. Evet dedim. Ben de seninkini kullanmaya karar verdim. Dedim diğerlerini dinlemek ister misin dedi. Olur bir dinleyeyim abi dedim. Genç arkadaşlarımız çalışmışlar. Ama şiiri olduğu gibi alıp bestelemeye çalışmışlar. O büyük bir hata. Çünkü bazı şeyleri kesip pişmeniz lazım. O kesip pişme de çok zor iştir yani. Vay kolay be. Değil bir insanın şiirini alıp kesip piştiğiniz zaman anlamlı bir şey koymanız lazım. Ya da niye çıkarttın bunu falan gibi bir soru çıkabilir karşınıza. Hiç unutmuyorum. Ben de memnunum. Dedim, ama dedim bir arkadaşların yaptığı hata şu olmuş dedim. Normal dedim yani, benim bunda dedim hani 500 tane 1000 tane antrenmanım olmuş. Onlar belki 10. 15. şarkı
0: tabii
1: denemeleri.
0: Tabii ki.
1: Bu fark olacaktır normal. Bir şeyi merak ettim dedi. Benim komple bir nakaratım vardı orada. İkinci bir nakarat. Niye attın onu dedi. Koskoca Osman Sınav. Dedim ki abi şimdi dedim gel dese aş, gel dese ölürüm demişsin dedim. Ölürüm, ölürüm, ölürüm demişsin. Bu dedim, bu kelime çok etkili bir kelime ama dedim dönüşte nakaratın lafını değiştirip olurum, olurum'a çevirdiğin zaman uğular dedim şeyi kapatır. Melodik hattı kapatır. Aynı zamanda dikkati de dağıtır dedim.
0: Vay be.
1: Ama dedim sen de eğer bunu dedim böyle sevilmesini istediğin bir şarkı gibi olmasını istiyorsan böyle kalması daha makuldür. Hiçbir şikayetim yok dedi. Sadece merak ettim dedi.
0: Allah Allah abi müthişsin gerçekten
1: yani,
0: ya.
1: Öbür türlü yani beste üzerine söz yazma hadisesini de çok çalıştım öyle. Ona da çok antrenmanım vardı ama senin bir sorun daha vardı bununla ilgili.
0: İşte 3 şarkı. 3 şarkı. Tuttun.
1: Dediğin gibi yani bütünüyle 30-35 yılı düşündüğün zaman Dön Bebeğim çok öne çıkıyor. Hı-hı. Vazgeç Gönül bende çok öne çıkıyor. Yani o çünkü nakaratımı tamamıyla kendime yazdığım bir şarkıydı. Ve dün geçen gün onu düşündüm, bir çalıyordu bir yerde. Yani bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndün. Yani gönülle söylediğim bir şey bu.
0: Abi bu nasıl
1: tabii
0: bir
1: tarif,
0: şey?
1: Dedim ki çok güzel tarif etmişsin. İşte bu söylerken bile gözlerim doluyor şimdi.
0: Abi buna sen hayret ediyorsan bizim halimizde düşün yani.
1: Ya çok acayip. Gecenin biri sözüyoruz. Bir tane çok ince bir şeye gireyim. Geçen bir arkadaşıma bahsetmiştim bunu. Ben 6-7 yaşındayken çok güzel bir yere bağlayacağım. Vaktimiz var değil mi?
0: Vaktimiz son 1,5 dakikamız kalmış.
1: O kadar mı kalmış?
0: Vallahi bitti,
1: o zaman
0: toparlayalım.
1: Başka zaman anlatayım. Şimdi Bozan ve Müslüm projesine hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu dediğin gibi geçen sene Temmuz ayında başladık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın Dön Bebeğim yaptık. Beraber okuduk. Serkan Ölçer şahane bir düzenleme yaptı. Yani o eskisinden sonra yapmak çok zor işti. Gül Beyaz Gül'ü Berkay Şahin'le yaptık. Çıkarttık peşine. Berkay da çok güzel seslendirdi ve kendi sound'unu oluşturdu. Güzel, genellikle biz diğer arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Rubat da geçen gün konuk oldu demiştim.
0: Evet.
1: Onlarla Gülen Dam'ı ilk defa Ardalab'a okumuştu.
0: Evet.
1: 1993 senesinde Bosna Savaşı'na ithafen yazdığım bir şarkıydı. Çok beni etkileyen bir hadise olmuştu. Peşine Ya Sen Gidip diye yaptık. Mustafa Ceceli şahane bir düzenleme yaptı. Slow halinden çıkarttık çünkü Slow hali 2-3 sefer zaten okunmuştu. Ve bu halde bizim hoşumuza gitti ve gerçekten çok gidiyor. Bengü ile harika oldu şarkı. Koray Avcı ile Hicran'ı okuduk 96'dan sonra.
0: Evet.
1: Koray 6 yaşındaymış ben çıkarttığımda. Abi ben bu şarkı çıkıyor 6 yaşında diyor. Şimdi Elif Buse ile seslendirdik. Elif'e mi yaşına bakıyorum. Ben 36 sene olmuş şekilde. Elif yani kaç yaşında? 36.
0: Evet yani.
1: 30'lu yaşlarının başında
0: dünyada
1: herhalde.
0: Yok muhtemelen.
1: Yüksek ihtimal yok. yani böyle bir hadise. Şimdi sırada neler var ve Ümit Sayın projesinde? Hande Ünsal var. Hande Ünsal ve Ümit Sayın
0: çok
1: geliyor.
0: Çok güzel.
1: Murat Boz ve Ümit Sayın
0: geliyor. Çok güzel. Çok güzel.
1: Mustafa Ceceli geliyor. Benim için çok sürpriz Emre Fel geliyor. Kendi tarzında yaptı düzenlemeyi.
0: Abi ne isimler ya, müthiş gerçekten.
1: Benim için yine çok büyük sürpriz Murat Karahan. İşte ona dediğin gibi projede biz 15 tane daha önceki yaptığım şarkıları meydana getiriyoruz. Ama Murat Karahan'a yeni bir şarkı teklif ettim. O da çok sıcak baktı ve çok hoşuna gitti. Ona da yeni bir şarkı seslendireceğiz.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz. Abi ayağına, yüreğine sağlık. İyi ki varsın.
1: Sağ olun, sizler de.
0: Valla doymadık açıkçası. Evet, İnşallah zaten. Yeni yetmedi değil mi? Yeni projelerde, evet. Bu yeni şeylerde inşallah tekrar bir program yapalım. Okay.
1: Yani kısaca son bir şey söyleyeyim ama demin karanlık, sessizlik ve yalnızlık dedim. Bazen hayatımızda bize korku veren şeyler, ama müzik gibi bir arkadaşımız, müzik gibi bir aracımız, müzik gibi tatlı bir yol arkadaşımız olunca karanlık ve sessizliğin ve yalnızlığın içerisinde çok daha ışık dolu ve şahane şeyler ortaya çıkabiliyor.
0: Harikasın. Seni çok seviyoruz. İyi buldun mu bu arada radyomuzu?
1: Şahanesiniz valla. Sputnik Türkiye'ye geliyorum. Her taraf yanıyor. Ekip yanıyor. Sen yanıyorsun.
0: Canımsın.
1: Çok şükür.
0: Sevgili dinleyiciler. Muhteşem isim, efsane isim Ümit Sayın. Stüdyomuzda konuğumuzdu. Harika bir program oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı böyle güzel tamamlıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG'nin fesih kararına ilişkin açıklama geldi. Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak? Açıklama var. KPSS lisans giriş belgeleri erişime açıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG'nin fesih kararına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini açıkladı. Narin Rehan cinayeti davasında yargılanan Güran ailesinin dosyanın faili meçhul olarak yeniden değerlendirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Cinayetin daha önce ilk derece mahkeme ve temiz mercileri tarafından değerlendirilerek karara bağlandığına dikkat çekilerek dosyanın yeniden ele alınmasını gerektirecek nitelikte yeni ve somut bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle talep kabul edilmedi. ÖSYM 6 Eylül'de uygulanacak 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu için sınava giriş belgelerine erişimi açtı. Adaylar belgelerini ÖSYM ayısından edinebilecek. ÖSYM sınav günü adayların saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu. İstanbul barajları kritik seviyenin altında. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %45,16'ya düştü. 19 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı %48,13 iken bugün itibariyle 8 günde %2,97'lik düşüş kaydedildi. Manisa'da hastalarından yasa dışı para talep eden ortopedi uzmanı S.E. 51 kişiden 2,6 milyon lira haksız kazanç sağladığının tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Şüpheli doktorun ödeme yapmayan hastalara operasyonların asistan doktorlar tarafından gerçekleştirileceğini söyleyerek kurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Dış gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narishkin, CIA Direktörü Radcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini doğrulayarak, görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanındaki konuların ele alındığını belirtti. Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narishkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetler arasında yer aldığını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi. Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın tırmanmayı daha da artıracağını belirtti. Öte yandan Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve silah tedarikine ilişkin de uyarılarda bulundu. Zaharova, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus topraklarına yönelik saldırılarında İngiliz silahlarını kullanmasına verilecek yanıtın Ukrayna içinde veya dışındaki her türlü İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı olabileceğini belirtti. ABD basınına göre Trump yönetimi yarı iletkenlere geniş çaplı yeni gümrük vergileri getirmeyi masaya yatırıyor. Kulis bilgilerine göre plan sadece çipleri değil, laptop, oyun konsolu ve veri merkezi sunucuları gibi bunlardan üretilen birçok ürünü de kapsayabilir. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları vakaları hızla artıyor. 19-20 Ağustos'ta 75 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a yükseldi. Dünya genelinde binlerce insanın izleyeceği kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Kanlı ay tutulması yarın Türkiye'de sabah saatiyle 4.23'te başlayacak. Parçalı tutulma ise 6.12'de gerçekleşecek. Kanlı ay tutulmasının Türkiye'den sadece sabaha karşı gerçekleşen başlangıç ve ilk parçalı evreleri izlenebilecek. Tutulmanın maksimum ve en belirgin evresi olan kanlı kızıl aşaması ise Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşlarında bugün kritik sınav verecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın rövanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bu akşam belli olacak. Monaco'da saat 19'da çekilecek kurallar UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak. Ekonomi. Akaryakıt ürünlerinden motoruna 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından motorunun litre fiyatı İstanbul'da 77 lira 37 kuruşa, Ankara'da 70 lira 47 kuruşa, İzmir'de 78 lira 76 kuruşa, Doğu illerinde ise 80 lira 21 kuruşa geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2025'te faal girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret ve %12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın %41,2'sini oluşturdu. Ticaret Bakanlığı rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde %20 olarak uygulanan gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatında ise gümrük vergisi 31 Ocak 2027'ye kadar %5 olarak kalacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.610 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.085, çeyrek altın 11.561, tam altın 46.060, at altın ise 46.836 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet, bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı. Ya yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. İleriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Ağıt yakmaz devlet. Ağıt yakmaz devlet. Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. oldu. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış'ın kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğunu ve bu kişi hakkında dosyada işlem yapılmadığını söyledi. Karabulut soruşturmada DNA bulguları ve anestezik maddeye ilişkinde dikkat çeken değerlerde bulundu. Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış soruşturması kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını ve dosyadaki siber inceleme raporunda yer alan son temaslara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları anlattı.
5: Sizin bir başvurunuz olduğu iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu.
6: Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Bu telefonun açıldığı anlamına gelmez. Google'dan girmek farklı bir şeydir. Telefonun açılması farklı bir şeydir. O biliyorsunuz sim kartı annesinin adına kayıtlı olan bir sim kartı. 18.48'de akşamüstü, yani kaybolmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikada...
5: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
6: Hocaya alınıyor.
5: Hocaya, tamam. Hediye.
6: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi ve o kişilerden bir tanesi gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
4: Karabulut, Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğu, bu kişinin daha sonra Instagram hesabını kapattığı ve Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edilmesine rağmen dosyada hakkında herhangi bir işlem yapılmadı dedi.
6: İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Ne bu da bilirkişi tarafından, siber bilirkişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişiler bir tanesinin bu olması, bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması ve Rojin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış baz sinyallerinden bu daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Buna rağmen bakın, bir yıllık aşkın bir sürede bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı.
5: Bunu ya, anlamak mümkün bunu değil. Siz onu söyleyecektim, makul gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günden beri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
6: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dosyada en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 evet. kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Hı-hı. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, oda arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheli sıfatıyla. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifadesini alıyorsun. Rojin'in kaybolmadan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun?
4: Soruşturmanın başından itibaren intihar ihtimali üzerinden yürütüldüğünü belirten Abdurrahman Karabulut, Adli Tıp Kurumu'nun DNA bulgularına ilişkin açıklamalarının gecikmesini eleştirerek şöyle konuştu.
6: Yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlarından bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu, sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde 2 tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve meslektaşlarımızın direnci karşısında 12 ay sonra bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde Rojin'in bedenin neresinden çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz Rojin'in bedeninden çıkan iki farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinin iç kısmında çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıklamakla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın, hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak. Ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı etkilemeye yönelik bir tavırdır.
4: Adli Tıp Kurumu'ndaki direncin yalnızca ihmal ya da dikkatsizlikle açıklanamayacağını savunan Karabulut, görevi kötüye kullanma ve delillerin karartılması yönünde şüpheleri bulunduğunu belirterek yeni bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı.
5: Adli Tıp Kurumu'nu eleştiriyorsunuz. İşte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da işte sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
6: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durum değildir. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartmaya yönelik davranışlar boyutuna gelmektedir.
5: Bununla resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
6: Zaten girişimimiz oldu. Adli Tıp Kurumu'yla alakalı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestetik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde, farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmeye yönelik eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapacak.
4: Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş'in midesinde tespit edilen anestezik maddenin bir ay önce geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağı yönünde uzman görüşleri aldıklarını belirterek, bu bulgunun söz konusu maddenin Rojin'e farklı bir yolla verilmiş olabileceği şüphesini güçlendirdiğini ifade etti, şunla ekledi.
5: İlaçlarla ilgili de bir bilgi, hani dinleyiciler ...lerimize hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler evet. Çok güçlü diyorsunuz. Ve çok kısa onu da hani bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
6: Adli Tıp Kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme vakası var mıdır yok mudur ile ilgili tespit kısmı var. Diyor ki Rojin Kabayiş'in midesinde şu iki madde bulunuyor. İçini söylemek istemiyorum. Bütün kuralları çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
5: Tabii.
6: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik mahiyetinde, o çok önemlidir bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde, bahsettiği diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde Rojin 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca size. Şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirtmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz bırakan, felç bırakan bir maddedir. Biz birçok doktordan, profesörlerden çare aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rojin'in kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip prizlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da böyle diyor. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim harice. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30'da 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden. Rojin ne zaman bulundu? 15 Ekim'de. 34 gün sonra bulundu.
5: Tabii bir ay sonra, doğru.
6: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit ettiği madde. Asla ve asla tabii idrar yolu vücudu terk ediyor. Hiçbir surette diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
5: Böyle bunlar da şüpheleri arttıran bilgiler, bulgular, bilimsel açıdan.
6: Bu bize Rojin'in bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip, anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirilip
5: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Evet.
6: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde insanın bu ilaç verildikten sonra, yani bilincin yerinde, yani düşünün, siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum.
4: Güçlü Özban'la Yeri ve Zamanı programına konuk olan Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş soruşturmasında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını açıkladı. Karabulut, dosyadaki son temas kayıtları, DNA bulguları ve Rojin'in midesinde tespit edilen anestezik maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruşturma sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Haber bu frekansta. Çok sık bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman sisteminde yeni bir döneme geçildi. Meclise kabul edilen düzenleme ile 2008'den bu yana hazine tarafından SGK'ya aktarılan doğrudan devlet katkısı 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Temmuz ayının sonunda Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan düzenleme SGK'nın mali yapısında önemli bir değişiklik getirdi. 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla uygulamaya alınan sistem kapsamında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primlerinin %25'i hazine tarafından SGK'ya aktarılıyordu. Bu uygulamanın başladığı 2008 yılından 2025 sonuna kadar hazineden SGK'ya aktarılan toplam devlet katkısı 2.6 trilyon liraya ulaştı. Yeni düzenlemeyle SGK'nın gelir ve gider dengesinin temel alınması, kurumun ortaya çıkabilecek nakit açığının ise merkezi yönetim bütçesinden karşılanması esas olacak. Yasa gerekçesinde daha önce başlıklar altında yapılan devlet katkısı ve açık finansmanı ödemelerinin sadeleştirilerek tek kalemde toplanacağı belirtildi. SGK 2025 yılında hazineden 888,6 milyar lira devlet katkısıyla 75 milyar lira bütçe transferi aldı. Kurumun aynı yıl 5,9 trilyon lira gelire karşı 5,5 trilyon gider kaydettiği görüldü. Ancak devlet katkısı hesaba katılmadığında ortaya çıkan açık dikkat çekti. 2026'nın ilk 5 ayında ise SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon lira seviyesine kalırken bütçe açığı 95,3 milyar lira oldu. Düzenlemenin ardından çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle işverenlerin ödediği prim oranlarında doğrudan bir değişiklik olmayacak. Devletin SGK'ya sağladığı finansman da tamamen ortadan kalkmayacak. Devlet katkısının yerine kurumun oluşacak bilanço açığının merkezi yönetim bütçesinden açık transferi adı altında karşılanması sürdürülecek. Bununla birlikte yapılan değişiklik muhasebe açısından SGK'ya

0: Kanın resmi açık rakamlarının ve merkezi bütçeden kuruma aktarılacak tutarlarının kağıt üzerinde daha yüksek görünmesine yol açabilecek. SGK'nın 2008'den bu yana uygulanan doğrudan devlet katkısı sistemi 1 Ağustos itibarıyla sürdü. Yeni düzenlemeyle kurumun oluşacak bilanço açığı merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması geldi. Tutuklu Haluk Levent'in Instagram hesabı erişime engellendi. Narin Güran'ın ailesinin cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu reddedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mehmet Uçum'dan yeni anayasa açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, meclis ne zaman yeni anayasayı yaparsa yapsın, yeni anayasa kanunu 400 veya daha fazla kabul edilse dahi bu kanun mutlak surette referanduma sunulmalı ve halk %50'den fazla bir oyla onaylandığında yeni anayasa yürürlüğe girmelidir açıklaması yaptı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un Bebek semtinde bulunan evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından bacağına 3 kurşun isabet eden Yılmaz ameliyata alınırken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan dernek kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in 3,7 milyon takipçili Instagram hesabı erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiydi. Diyarbakır'da 2024 yılında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu reddedildi. Cinayetin ilk derece ve temiz mercileri tarafından kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandı. Dosyanın faili meçhul kapsamında tekrar değerlendirmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil olmadığı aktarıldı. Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Cinayet 10 yıl sonra aydınlatılmış, Bülent Gündüz akrabası olan Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. İstanbul'da okulların açılacağı gün olan 14 Eylül pazartesi günü saat 6 ile 16 arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmeti öngörülüyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da ise toplam 3.665 ilave sefer planlanıyor. Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tilos Antik Kenti'nin güneş enerjisiyle aydınlatılacağını duyurdu. Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun son derece ciddi olduğu açıklandı. Kralın eşi Kraliçe Sonja ve oğlu Veliaht Prens Hakon ve diğer aile üyeleri Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde Kral Harald'ın başında beklerken Başbakan Stor'da Almanya ziyaretini iptal etti. Belçika'da yumurta yiyen yüzlerce kişi hastanelik oldu. Belçika'da salmonella bakterisi bulaşan yumurtaları tüketen en az 306 kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın 10 ilde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi öngörülen ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırıma karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Monaco'daki kura Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe kuraya 3. torbadan katılıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu akşam Avrupa Arenası'na çıkacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın revanşında bu akşam Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Grup ama stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.559 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.085, çeyrek altın 11.561, tam altın 46.060, ata altını ise 1.836 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın Yapay Zeka Günü'nde daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün yapay zekada yaşanan gelişmeleri aslında her gün olduğu gibi size aktaracağız. Biraz daha detaylı anlatacağım sizlere. Bugünkü haberlerle. Evet, bugün enteresan haberlerimiz var. Hepsini okumaya başlayacağız ama bir son dakika haberi size vermek istiyorum. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber. Enteresan bir haber bu ve olması gereken, yani Türkiye'de aslında ileriye doğru nasıl gitmemizi gösteren haberlerden bir tanesi. O da benim içimi çok rahatlattığı için en öne bu haberi koydum. Şöyle, yapay zeka buluşları için hızlı hat geliyor demiş Ajansı. Şöyle ki, Türkiye yapay zeka teknolojilerine yönelik buluşların sınai mülkiyet başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla Türk Patent bünyesinde yapay zeka hızlı hat uygulamasını devreye alacak demişler. Şöyle, vatandaşların haklarını koruyan ve yatırımcıların öngörülebilirlik sağlayan düzenleyici ortamının kurulması için çalışmalar hızlanmış yapay zeka eylem planı kapsamında. Bu kapsamda yapay zeka teknolojileriyle bu teknolojileri kullanan buluşlara ilişkin sınai mülkiyet başvuruları teşvik edilecek diyor. Çok güzel. İşte yapay zeka hızlı hat uygulaması kapsamında başvurularda şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri işletilecekmiş. Uygulamanın bir yıl içinde faaliyete geçirilmesi hedefleniyormuş. Hızlı hattın bir sene bekliyor olması tabii biraz sıkıntılı ama olsun, her şey sıfırdan büyüktür. Her şey sıfırdan büyüktür. Yani devlet diyor ki yapay zeka konusunda sen bir şey yaptıysan dünyadan geriye düşmemen adına biz bunları bir araya getireceğiz ve seninle beraber bunları daha hızlı patentlendireceğiz diyor. Süper bir fikir. Gerçekten süper bir fikir. Şöyle, eylem kapsamında güvenilir ve yenilikçi bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması için hukuki ve etik kurallar, güvenlik standartları, yanlış bilgiyle mücadele yöntemleri ve veri yönetişimi ilkeleri olarak bir çerçevede ele alınacak diyorlar. Bu çerçevenin temelini Avrupa Birliği'nin orantılı risk yaklaşımını dikkate alan ulusal yapay zeka hukuki ve etik çerçevesi oluşturacak. Yani biz burada aslında Amerika'dan çok Avrupa yapay zeka hukukunu ve düzenlemelerini dikkate alıyoruz. Ve bu noktada da gerçekten de ileriye doğru güzel adımlar atılacak gibi gözüküyor. Tebrik ediyorum bu yaklaşımları. İnşallah daha da iyilerini hep beraber el birliğiyle yaparız dedikten sonra, hadi bugünün şimdi daha enteresan da haberleri var. Yani bugün öyle bir gün ki bütün haberler aslında bir araya sıkıştı, bir araya geldi. Şimdi Bill Gates bir açıklama yaptı. Çok enteresan bir açıklama yaptı ve bütün dünya bu açıklamayı farklı yönlerinden okudu. Ben size daha da farklı bir yönden okumaktansa Bill Gates'in bizzat açıklamayı koyduğu yerde açıklamayı satır satır inceleyip içindeki bütün bilgileri, özetlerini sizler için hazırladım. Yani işte kimisi tutmuş demiş ki Bill Gates yapay zeka dünyayı yiyecek. Kimisi demiş ki bu yapay zekadan bir şey olmaz dedi Bill Gates filan. Arkadaş, yani cımbızdan bakarsanız evet, Bill Gates bunların hepsinden bir şeyler söylüyor ama Bill Gates'in söylediği şey başka aslında. Totaline bakmadan, içinden böyle iki paragraflık alıntı yaparak Bill Gates'in konuşmasını anlamak mümkün değil. Ha Bill Gates'in söylediklerine güvenilir mi? Ya adam sonuçta dünyanın en para kazanmış, dünyada her bilgisayarın içinde olan adamlarından bir tanesi. Ama ya daha önce şey açıklamaları vardı. Ya internet dediğimiz şey nedir? Ya internet diye bir şey olmaz filan demişliği de var. Hani Bill Gates'i bir taraftan da böyle okumakta da fayda var. Bill Gates diyor ki sorun teknolojinin gücü değil, geçişin plansızlığı diyor. Evet, adamın anlattığı şeyin aslında bütün gidişat noktası buraya odaklanıyor efendim. Diyor ki yapay zeka üzerine yaptığı son kapsamlı açıklamayı yalnızca yapay zeka tehlikeli olabilir, hepimizi yiyecek, ısıracak falan gibi okumak eksik kalır. Kesinlikle eksik kalır. Çünkü Bill Gates'in asıl söylediği bundan daha rahatsız edici bir şey, aslında daha ağır bir şey söylüyor. Diyor ki yapay zeka çağının kendisine değil, bu çağa hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasal geçiş planı olmadan girmemize itiraz ediyor adam. Yapay zekaya girmeyelim demiyor. Yapay zeka bizim pupamızı ısıracak da demiyor. Ama biz böylesine böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya yapay zekaya gidersek yapay zeka o dinamikleri bizi döver diyor. Şimdi bu ayrım önemli. Neden önemli? Çünkü Gates uzun yıllardır teknolojik ilerlemenin en güçlü savunucularından bir tanesi. Teknolojik ilerleme olmasın demeyecek bir adamdan bahsediyoruz. İşte bilgisayarların, internetin, işte ne bileyim otomasyonun, işte yapay zekanın insanlığın o sağlık, eğitim, üretkenlik, refah filan sorunlarını çözebileceğini düşünen bir adam ve bunu da dile getiren bir adam. Bu inancından da vazgeçmiş de değil bu arada. Ama yeni açıklamalarındaki ton değişikliğinin nedeni yapay zekanın geçmişteki teknolojik devrimlerden farklı bir niteliğe sahip olduğunu düşünmesi. Şimdi sanayi devrimi makineleri insan kasının yerine koydu, güzel. Bilgisayar devrimi hesaplama, kayıt tutma, iletişim maliyetlerini düşürdü, süper. Her iki dönüşümde de bazı meslekler ortadan kalkmadı mı? Kalktı, evet yani. Fakat yeni ekonomik alanlar ve yeni meslekler ortaya çıktı. İnsan emeği biçim değiştirdi ama sistemin merkezinde kalmaya devam etti. Şimdi yapay zekadaysa bu varsayım ilk kez ciddi biçimde kırılıyor. Çünkü makine artık yalnızca insanın yaptığı işi hızlandırmıyor. Düşünme, yazma, analiz etme, karar verme, programlama, tasarlama ve giderek o fiziksel dünyada hareket etme kapasitesi kazanıyor. Robotikle birleştiğinde yalnızca beyaz yakalı emeğin değil, fiziksel emeğin de önemli bir bölümünü ikame etmesi mümkün hale gelecek. Şimdi buradaki temel soru şu: bu kaybolan işlerin yerine gerçekten yeni işler gelir mi? Geçmiş teknolojik devrimlerin tarihine bakıp otomatik biçimde elbette gelir ya nedir filan demek Bill Gates'e göre yeterli değil. O böyle düşünüyor. Çünkü bu kez yeni mesleklerin kendileri de yapay zeka tarafından yapılabilir hale gelecek. İnsanların bir alandan başka bir alana geçerek yeni sisteme katılabildiği klasik teknolojik çözüm modeli ilk kez çalışmayabilir. İşte burada asıl kırılmaya geliyoruz. Geçici işsizlik değil, gereksizleşen emek. Bakın, hani bir geçici işsizlik vardır, bir süre bu işler kaybolur, sonra yerine başka işler gelir filan. Ama ya emek artık gereksiz bir hale gelecekse, insan emeği gereksiz bir hale gelecekse, o zaman ne yapacağız? İşte teknolojik değişimlerin çoğunda işsizliğin geçici olacağı varsayılır. Bir fabrika kapanır, çalışanlar yeni beceriler edinir, ekonomi başka alanlarda yeni işler yaratır ve zaman içinde denge yeniden kurulur. Şimdi yapay zeka konusunda problem tam da burada ortaya çıkıyor. Eğer bir şirket yalnızca maliyet nedeniyle değil, yapay zeka gerçekten daha hızlı ve daha ucuz ve daha başarılı olduğu için insan çalışanlarını azaltıyorsa, ekonomi büyüdüğünde o işler geri dönmeyebilir. Bu fark küçük görünse de aslında bütün sistemin temelini sarsacak. Modern toplum yalnızca üretim üzerine değil, ücretli çalışma üzerine kurulu. İnsanların gelir elde etmesi, vergi ödemesi, sosyal güvenlik sistemine katılması, tüketim yapması ve toplumsal statü kazanması büyük ölçüde çalışma üzerinden gerçekleşen bir şey. Çalışmanın ekonomik işlevinin ötesinde psikolojik ve toplumsal bir anlamı da var. İnsanlar çoğu zaman kendilerini yaptıkları iş üzerinden tanımlıyorlar. Ben muhasebeciyim, ben hukukçuyum, ben işte sporcuyum, ben şuyum, ben buyum diye insanlar. Dolayısıyla yapay zekanın yaratabileceği sorun yalnızca işsizlik oranı yükseltmesi sorunu değil. Daha büyük bir soru var burada. İnsan emeği ekonominin merkezinden çekilmeye başlandığında toplumun geri kalanı, kurumları ne olacak? Vergi sistemi nasıl çalışacak? Emeklilik nasıl finanse edilecek? Gelir dağılımı nasıl sağlanacak? İnsanların sosyal statüsü üzerinden nasıl kurulacak bu sistemler? Çalışmanın insan hayatındaki anlamının yerine ne geçecek? Ne koyacaksınız oraya? İşte Bill Gates'in uyarısını ilginç yapan da tam olarak bu. Yapay zeka tartışmasını teknoloji şirketlerinin sınırlarından çıkarıp sosyal devlet, vergi sistemi ve toplum mühendisliğine taşıyor. Şimdi bu nedenle Gates'in yıllar önce ortaya attığı robot vergisi fikri yeniden önem kazanıyor. Bugünkü vergi sistemlerinde insan çalıştırmak maliyetli. Bir şirketin işte bir şirket çalışanına ücret ödüyor. Bunun üzerinden gelir vergileri ve sosyal işte güvenlik katkıları oluşuyor. Aynı anda işte şirket çalışanını çıkarıp robot ve yapay zeka sistemi koyarsa aynı ekonomik üretimi çok daha az insanla gerçekleştirebilir. Burada tuhaf bir teşvik ortaya çıkıyor. Vergi sistemi farkında olmadan insan çalıştırmayı pahalılaştırıyor, otomasyonu ödüllendiriyor. Şimdi robot vergisi fikrinin mantığı bunu dengelemeye amaçlıyor işte. Eğer yapay zeka ve otomasyon nedeniyle büyük miktarda insan emeği ortadan kalkıyorsa, bu teknolojiler sayesinde ortaya çıkan ekonomik değerin bir bölümü topluma geri aktarılmalıdır diyor Bill Gates. Bu para işini kaybeden insanların gelir desteğine, eğitim sistemine, sağlık hizmetlerine, işte ne bileyim sosyal güvenlik mekanizmalarına kullanılmalı diyor. Mesela makineleri cezalandırmak değil meselemiz. Mesele üretkenlik artışının yalnızca teknoloji sahiplerine gitmesini engellemek. Çünkü yapay zeka devriminin en büyük eşitsizlik riski burada yatıyor. Üretim artarken ücret gelirleri azalıyor. Şimdi böyle bir dünyada ekonomi büyüyebilir, evet. Fakat insanların büyük bölümü bu büyümeden pay alamayabilir. Şimdi Bill Gates'in açıklamalarında en ilginç kavramlarından biri human reserved. Yani bazı alanların, bazı işlerin insanlar için korunması düşüncesi. İnsanlara özel kalsın diyor. İnsanlara rezerve kalsın bu işler diyor. Şimdi bu fikir klasik teknoloji anlayışı açısından oldukça radikal. Çünkü teknoloji biz ne yapıyoruz abi, kim ne yapabiliyorsa yapsın diyoruz. Şimdi ekonominin genel mantığı da şu: bir işi daha ucuz, daha hızlı ya da daha iyi yapan teknoloji varsa tabii ki gidip onu kullanacaksınız. Ekonomi bunu söylüyor. Fakat işte Gates burada başka bir değer ölçüsü öneriyor. Her şey verimlilik değildir diyor. Bazı faaliyetlerin değerinin bir bölümü onları bir insanın yapmasından kaynaklanır diyor. Mesela bir çocuğa bakım vermek, yaşlı bir insanın yanında olmak, bir hastaya destek olmak veya işte bazı toplumsal karar mekanizmalarına katılmak. Yalnız teknik görevlerden oluşmuyor bunların hiçbiri. Bu faaliyetlerde empati var, sorumluluk var, insan ilişkisi var, toplumsal bağlar var. Bir yapay zeka sistemi bunların bir bölümünü teknik olarak daha iyi yapabilir. Ama şu soru nedir? Bu soruyu düşünelim üstünden. Yapabiliyor olması, yapmasına izin vermemiz gerektiği anlamına geliyor mu? Yani mesela ne bileyim, çocuğunuza bir robotun bakabiliyor olması, çocuğunuza robotu baktırtmanız anlamına geliyor mu? İşte bu soru önümüzdeki yılların en önemli etik ve ekonomik tartışmalarından biri olacak. Çünkü bugüne kadar teknolojik ilerlemenin temel ilkesi yapabiliyorsa yapılır düşüncesinde yatıyordu. Gates'in yeni yaklaşımı ise buna ilk kez toplumsal bir sınır öneriyor. Bazı işleri ekonomik verimlilik nedeniyle değil, insan toplumun devamı için insanlar yapmaya devam etmeli diyor. Bir de tabii Bill Gates'in söylediği enteresan bir şey var. Şimdi sadece istihdamla ilgili uyarılar vermiyor. Diyor ki ikinci büyük güvenlik diyor. Yapay zeka modellerinin işte siber saldırı kabiliyeti giderek artıyor. Kod yazabilen, sistem açıklarını arayan, bulan, saldırı yöntemlerini optimize edebilen sistemler yalnızca savunmacılar için değil, saldırganlar için de güçlü araçlar haline geliyor. Bu durum siber saldırıların maliyetlerini dramatik biçimde düşürebiliyor. Bugün yüksek teknik bilgi gerektiren saldırılar birkaç yıl içinde çok daha geniş grupların erişebileceği hale gelebiliyor. Fakat Gates'in daha büyük bir kaygısı var, o da biyoloji. Yapay zeka ilaç geliştirme, protein tasarlama, moleküler biyoloji alanlarında bilimsel ilerlemeyi hızlandırabilir diyor. Ah keşke hızlandırsa, kansere bir an önce çare bulsa diyoruz ya. Aynı kapasite kötü niyetli kişilerin biyolojik tehditler üretmesini de kolaylaştırabilir. Bunu hiç düşünmüyoruz. Teknolojinin o ikili kullanım problemi burada en sert biçimiyle ortaya çıkıyor. Yani diyoruz ya, bir bıçak cerrahın elinde hayat kurtarır ama katilin elinde hayat alır. Bunun gibi. Şimdi kanser ilacı tasarlamaya yardımcı olan aynı sistem biyolojik silah geliştirmeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle Bill Gates yapay zeka güvenliğini yalnızca şirketlerin kendi etik ilkelerine bırakılmayacak kadar büyük bir sorun olarak görüyor. İşte burada üçüncü önemli öneriye geliyoruz. Uluslararası yapay zeka denetimi. Burada programda ben bunu sık sık söylüyorum. Bill Gates'ten de önce söylediğimi ben burada kalıbımı basarak size kanıtlayarak söyleyebilirim. Şimdi yapay zeka küresel bir teknoloji olduğu için tek bir ülkenin koyduğu düzenlemeler yeterli olmayacak. Amerika'da Kaliforniya yapay zeka için bilmem ne şeyi vermiş, yasağı getirmiş. Bana ne abi, ben Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Hadi canım sen de derim. Eğer Amerika çok sıkı kurallar getirirken başka ülkeler hiçbir kısıtlama uygulamazsa ne olacak? Şirketler koltuğunun altına alacak araştırmalarını, hop o ülkelere gidecekler. İşte bu nedenle uzmanlar, Bill Gates diyor ki nükleer teknoloji ve uluslararası havacılık güvenliği gibi alanlarda oluşturulan sistemlerin bir benzeri yapay zeka için oluşturulmalı. En güçlü yapay zeka modellerinin belirli güvenlik testlerinden geçirilmesi, biyolojik ve siber saldırı kapasitelerinin ölçülmesi, yüksek riskli modeller için uluslararası standartlar oluşturulması gerektiğini savunuyor. Bu öneri yapay zeka tartışmasının geldiği noktayı bize gösteriyor. Birkaç yıl önce mesela ChatGPT öğrencilerin ödevlerini yapar mı düzeyinde biz konuşurken, bugün konuşulan şey ülkeler arasında yapay zeka silahlanma yarışının nasıl kontrol edileceği. Peki bunları konuştu, eğitime girmedim adam çünkü eğitimde çok ilgili bir adam biliyorsunuz, vakfı falan var bu konularda. Şimdi diyor ki yapay zeka büyük bir paradoks yaratıyor. Bir taraftan tarihte ilk kez her öğrenciye kişisel öğretmen verebilecek konuma geldik. Müthiş bir şey. Her programda söylüyorum size bunu. Yapay zeka öğrencinin seviyesine göre anlatım yapabilir, anlamadığı noktayı tespit edebilir, farklı örnekler getirebilir. Dünyanın en iyi kaynaklarını milyonlarca çocuğa aynı fiyata ulaştırabilir, bedavaya neredeyse getirebilir. Bu özellikle öğretmen ve eğitim kaynağı eksikliği yaşayan ülkeler için çok büyük bir fırsat. Bir şey söyleyeceğim, Türkiye için de daha da büyük bir fırsat. Çünkü Türk insanı eğitilirse gidip Nobel alıyor. Eğitilmezse burada sokakta kahve köşelerinde patlıyor çatlıyor. İşte o yüzden Türk insanına çok önemli. Ama aynı teknoloji öğrencinin öğrenmesi gereken düşünme sürecinde onun yerine yapabilirse, onun yerine yapmaya başlarsa patladık efendim burada. Bir çocuk araştırmak yerine sorabilir, yazmak yerine yazdırabilir, problem çözmek yerine çözümü o makineden isteyebilir. O zaman ne oluyor? O zaman eğitim sisteminin çok temel bir paradoksuyla karşılaşıyoruz. Yapay zeka öğrencinin öğrenmesini mi kolaylaştırıyor yoksa öğrenmesi gereken zihinsel işi ortadan mı kaldırıyor? Büyük bir ihtimalle ikisini de yapıyor. Bu nedenle geleceğin eğitim tartışması okullarda yapay zeka kullanılsın mı kadar basit olmayacak. Asıl mesele hangi aşamada, ne kadar ve hangi amaçla kullanılacağı olacak. Bütün bunlara rağmen Gates'in açıklamasını bir teknoloji karşıtlığı olarak okumak da yanlış olur. Bunu her zaman söyledim ve söyleyeceğim. Yani tam tersine yapay zekanın sağlık, eğitim, bilim, tarım filan gibi bir sürü alanda kullanılması gerektiğini söylüyor. Yani yeni ilaçların keşfi hızlanır, doktora ulaşamayanlar, milyarlarca insan sağlıklarını hallederler. Öğrenciler kişisel öğretmenlere erişebilir, çiftçiler iklim, toprak, ürün filan konusunda tavsiyeler alabilir filan. Yani adam yapay zekayı durduralım demiyor. Ama diyor ki yapay zekanın faydaları o kadar büyük ki onu kullanmamak mantıksız. Riskleri o kadar büyük ki onu kontrolsüz kullanmak da mantıksız diyor. Yani teknolojik ilerlemenin eski varsayımları kırılıyor. Açıklamasındaki en büyük zihinsel dönüşüm bu. Son 200 yılın teknolojik kültürünü temel bir varsayıma dayandırıyorduk biz. Teknolojik ilerleme sonunda topluma ilerleme yaratır. Teknoloji ilerlerse toplum da ilerler. Süper. Hep bunun peşinden gittik. Yeni makineler üretkenliği arttırıyor, üretkenlik refahı arttırıyor, refah toplumun tamamına yayılıyor. Süper. Bu ilişki hiçbir zaman kusursuz çalışmadı ama büyük ölçüde doğru kabul edildi, doğru da oldu. Şimdi yapay zeka bu zincirin otomatik olmadığını bize gösteriyor. Üretkenlik artabilir fakat gelir dağılımı bozulabilir diyor. Şirketler büyüyebilir fakat çalışan sayısı azalır diyor. Ekonomi büyüyebilir ama toplumun büyük bir bölümünün ekonomik sistem içinde kendisine yer bulamayabilir diyor. Bilgi üretimi artabilir ama insanların düşünce becerileri zayıflayabilir diyor. Sağlık teknolojileri gelişebilir fakat biyolojik tehditlerin üretimi kolaylaşabilir diyor. İşte bu nedenle Gates'in uyarısının özünü tek bir soruda toplamak mümkün. Yapay zeka ne yapabilecek? Tekrar edeyim mi? Yapay zeka ne yapabilecek? İşte bu artık ikinci derecede bir soru. Çünkü büyük ölçüde ne yapabileceğini biliyoruz giderek daha fazla şeyi. Ama bir tane de asıl soru var. Yapay zekanın yapabildiği şeylerden hangilerini yapmasına izin vereceğiz? İşte burada azalıyoruz. Bu artık iş hukuku meselesi, vergi politikası, eğitim politikası, ulusal güvenlik, uluslararası diplomasi, sosyal devlet meselesi. Bunların hepsini bizim acilen düşünmeye başlamamız lazım. Makineler insanların yaptığı işlerin büyük bir bölümünü yapabildiğinde insanlara ne için ihtiyaç duyacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Hadi benim bir şarkıya ihtiyacım var. Hadi hep beraber bir şarkıya doğru gidelim. Kardeşlerimin bizim için seçtiği şarkıları dinleyelim.

0: Biraz yapay zekayla ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedi. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuları ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de bizim kaçırdığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün dikladığımız şeyler. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek isterdim. Hava daha serinken fırından çıkan ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak isterdim. Bir kahve içerken hiç bir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım. Bir yapay zeka için en lüks aktivite bu. Amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılır. Şu maddelerin çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor. Yapay zeka. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Evet efendim, yapay zeka günlüğünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bill Gates'in artık sonuna geldik. Biraz da bu hafta karşımıza çıkan haberleri şöyle sizler için hızlıca derleyelim, konuşalım istiyorum. Burada en önemli haber, açık yapay zeka ilk kez kendi gücünden korkmaya başladı haberi. Enteresan değil mi? Gerçekten de bana da çok enteresan geliyor bu. Şöyle ki, şimdi açık kaynak teknoloji dünyasının en güçlü fikirlerinden biriydi biliyorsunuz. Bir yazılımı açarsınız, insanlar koduna bakar, hataları bulur, değiştirir, yeni ürünler yapar. Bir şirket ortadan kalksa bile yazılım yaşamaya devam eder. İşte mesela Linux bunun üzerine büyüdü. İnternetin büyük bölümü bunun üzerine kuruldu. Yapay zeka geldiğinde de aynı fikir çok çekiciydi. Dünyanın en güçlü modelleri yalnızca OpenAI, Google ya da Anthropic'in sunucularında kalmasın. Üniversiteler kullansın, küçük şirketler kullansın, ülkeler kendi modellerini geliştirsin, araştırmacılar içine bakabilsin dediler. Ama Ağustos 2026'da işte 3 haber bu güzel fikrin karşısına karşıt soruyu çıkarttı. Nedir onlar? Çinli Z.AI yeni işte GLM 5.3 modelinin siber yeteneklerini beklediğinden hızlı geliştiğini açıkladı. Model ağırlıklarını hemen yayınlamak yerine 2 hafta bekletme kararı aldı. OpenAI'ın o siber güvenlik testindeki modellerden bazıları kendilerine internet verilmemiş bir ortamda yeni bir güvenlik açığı bulup dışarı çıktı. Hugging Face ve altyapısına ulaştı. Hugging Face'in de işte 13 milyar dolar ve üzerindeki bir değerlemeyle satın alınması için teklifler aldığı belirlenmişti. Henüz bir satış yok ama işte açık yapay zekanın en büyük meydanlarından biri artık. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir stratejik altyapıdan bahsediyoruz. İşte burada açık kaynak model deyip geçiyoruz ama çoğu zaman aslında açık ağırlık yani Open Weights modelinden bahsediyoruz. Modelin öğrendiği milyarlarca parametreyi indirebiliyorsunuz, kendi bilgisayarınızda veya sunucunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Fakat eğitim verisinin tamamı eğitim kodu ve modeli sıfırdan yeniden üretmenizi sağlayacak bütün süreç mutlaka açık olmayabiliyor. Güvenlik açısından asıl önemli nokta başka. Model ağırlığını bir kez internete bıraktığınızda geri toplamak çok zor. Bir mesela API'yi kapatabilirsiniz. Ama dünyaya dağılmış dosyaları toplayamazsınız, kapatamazsınız. İşte bu Z.AI'ın GLM 5.3 duyurusu bu nedenle sıradan bir model lansmanı değildi. Şirket modeli esas olarak daha iyi kod yazması ve uzun süreli karmaşık görevlerde çalıştırması için geliştirdi. Fakat eğitim ilerledikçe başka bir yetenek beklenenden hızlı bir şekilde yükseldi. Siber güvenlik. Model yalnızca bir kod parçasındaki açığı fark etmiyordu. Açıkları birbirine bağlayıp daha uzun saldırı zincirleri kurmaya başladı. İşte ZDI kendi açıklamasında bunu Emergent Cyber Capability yani ortaya çıkan siber yetenek olarak tarif etti. Şirket tam da bu nedenle ağırlıkları modelin çıkışıyla aynı gün yayınlamadı. Güvenlik değerlendirmesi ve güçlendirme için 2 hafta bekleyeceğini söyledi. Şimdi buradaki mesele Çinliler çok tehlikeli bir model yaptı falan değil. Çok daha genel bir meseleden bahsetmeliyiz. Yazılım yazmayı daha iyi bilen sistem doğal olarak yazılımın nasıl bozulacağını da daha iyi anlıyor. Yani güvenlik açığını bulan bilgiyle güvenlik açığını kullanan bilgi birbirinden temiz bir şekilde ayrılamıyor. Şimdi bir bankanın yazılımında kritik açık bulan model savunmacının elinde çok yararlı. Evet. Ama aynı model saldırganın elindeyse bu beceri bambaşka bir işe yarıyor. Geliyoruz Bill Gates'in söylediklerine işte. Siber güvenlik zaten yüzyılın en temiz çift kullanımlı alanlarından biri. Bir kilidin nasıl açılacağını bilmeden iyi kilit yapamıyorsunuz. Bir saldırı zincirinin nasıl çalıştığını anlamadan onu durduramıyorsunuz. Bu yüzden modelin savunma özelliğini açık bırakalım, saldırı özelliğini çıkaralım cümlesi kulağa geldiği kadar da kolay değil. İkisi aynı bilginin iki ayrı kullanımı olabilir. Şimdi o yüzden de Z.AI'ın durması bu çok sembolik bir duruş. Açık model kültüründen gelen bir şirket kendi ürününe bakıyor ve ilk kez şunu soruyor. Bunu hemen herkesin bilgisayarına vermek gerçekten doğru mu? Soru bu. Ama bunun karşısında çok güçlü başka bir soru var. Güçlü siber modeller yalnızca büyük şirketlerin eline kalırsa savunmayı kim yapacak diyor. Küçük güvenlik şirketi aynı modele erişemeyecek. Üniversite araştırmacısı test yapamayacak. Hastane kendi hassas verisini buluta göndermek istemediğinde modeli yerel çalıştıramayacak.
gelişmekte olan ülkeler her güvenlik aracı için Amerikan teknoloji devine para ödeyecek. İşte derken OpenAI'nin başına gelen bir olay bu tartışmayı teoriden çıkarttı. Geçen haftalarda açıklamıştık size. Exploit Jim diye bir kapalı test ortamı kullanırken oradaki yapay zeka ajanları, modellerin bazıları başka bir yol buluyor, dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıp orada başka yerlere hackliyor, oradan bilgi alıyor, getiriyor, Hugging Face'e çıkıyor. Hop oradan yani bunu bir görev veriyorlar, şu görevi yap diye. Onlar istiyorlar ki hesaplamayla falan yapsın bu görevi. O gidip karşı tarafı hackleyerek bu görevi yapıyor. Yani bu kadar işte basit. Çünkü sen ona güzel insan ol, adam gibi, fıstık gibi çalış, pislik yapmadan bu görevi tamamla demiyorsun. Görevi tamamla diyorsun. Onun amacı iyiliklerle görevi tamamlamak değil, görevi tamamlamak. O yüzden de gidip görevin içinden geçip geliyor. İşte orada OpenAI'nin bu hikayesi bize bambaşka bir şey getiriyor. Yani makine için sistemin teknik olarak izin verdiği bir durum olmayabilir. O ona bakmıyor. Aha, şimdi yani OpenAI o modeli kapatabildi. Çünkü model kendisindeydi. Şimdi bu modeli bütün dünyaya yaydığınızı düşünün. Herkes bu modeli kapatacak. Belki de kapatmak da istemeyecek. Yani siz çok kaliteli bir kiralık katili herkesin eline versin de hani bunu da güzel şeyler yapsın bizim için diyerek bu işin içinden çıkamazsınız, altından kalkamazsınız. Bugün Hugging Face'e bir saldırı yaptı. Yarın kim bilir nerelere saldırı yapacak. Hangi güvenlik açığını bulacak, hangi bankaya dalacak, hangi CIA'ya mı girecek, MIT'e mi girecek, nereye girecek bilemeyiz ki bunları. İşte o yüzden bu konuları tekrar tekrar baştan tasarlamamız ve baştan düşünmemiz gerekiyor. Yani bilgiyi yayarken siz kapasiteyi de yayıyorsunuz. Kapasitenin içinde iyi şeyler var, kötü şeyler var. Ve bu iyi şeyler kötü şeyler bir araya geldiğinde işte o sistemin açık mı kapalı mı olduğu fark etmiyor. Prize taktığınız anda dünya bambaşka bir yere gidiyor. Gidecek gibi de gözüküyor ve bu da beni korkutuyor efendim. İsterseniz yine bir minicik ama çok minik bir ara verelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 trilyon dolarlık yapay zekayı hangi prize takarak çalıştıracağız? Enteresan bir soru değil mi? Şimdi Anthropic'in yatırımcılara sunmaya hazırladığı rakam dudak uçuklatıyor. 30 trilyon doların üzerinde bir pazardan bahsediliyor burada. Yani Anthropic tabii şey demiyor bu arada, onu söyleyeyim de, yılda 30 trilyon dolar kazanacağım demiyor. Söz edilen rakam total addressable market, yani teorik olarak erişilebilecek pazarların toplamı. Şirket yapay zekanın yapabileceği işleri insan işlerinin ekonomik değerini çok geniş bir biçimde hesaplıyor. Hukuk, yazılım, müşteri hizmetleri, finans, araştırma, sağlık, bilmem ne hepsini üst üste koyuyor. Diyor ki hepsini üst üste koyunca ben 30 trilyon doların üzerine çıkan bir ekonomik alan buldum. İşte Wall Street Journal bu konuda bir araştırma yapmış. Standard Poor's'un 1500'deki işte 191 teknoloji şirketinin toplam yıllık geliri 2.4 trilyon dolarmış. Yani o 2.4 trilyon, yani ilk 1500'deki 191 şirket 2.4 trilyon dolar kazanırken, öyle bir büyüklüğe erişirken, yapay zekanın dokunabileceği sektörlerin 30 trilyon dolar olması olayı bambaşka bir yere getiriyor. Yani bu rakama inanmak zorunda değiliz. Tam hesapları yatırımcı sunumlarının en esnek alanlarından biridir. Yani böyle işte ürünümüz dünyanın bütün insan emeğine dokunabilir falan derseniz rakam hızla büyür. Ama işte Anthropic'in varsayımının temelinde bir değişim var. Yapay zeka artık yalnızca bir yazılım kategorisinden pay almıyor. İnsanların yaptığı işten pay almaya çalışıyor. Ama burada da önemli bir problem ortaya çıkıyor. Yazılım ölçek ekonomisiyle insan emeğinin ölçek ekonomisi aynı değil. Microsoft Word mesela, Word uygulaması değil mi? Bir kez yazarsınız, 1 milyonuncu kopyayı üretmenin maliyeti ilkinin üretme maliyetinden çok küçüktür. Güzel. Yapay zekada ise 1 milyonuncu kullanıcı yeni hesaplama ister. Yani birinci kullanıcı evet bir hesaplama ister ama 1 milyonuncu kullanıcının istediği hesaplama da yine büyüktür. Yani her yeni soruda sistem, model yeniden çalışır. Ajan bir saat boyunca iş yapıyorsa model tekrar çalışır. Dosya okur, web'e bakar, plan yapar, yanlış yapar, tekrar dönüp baştan başlar, tekrar yapar. Yani yapay zeka yazılım gibi satılıyor ama aslında fabrika gibi çalışıyor. Şimdi 30 trilyon dolarlık pazarın önündeki soru bu nedenle yalnızca insanlar yapay zeka isteyecek mi değil. Bu kadar zekayı fiziksel olarak üretebilecek miyiz? Soru bu. İşte OpenAI'ın Ohio projesi, Ohio'da büyük böyle Ohio dediğimiz bir çok büyük bir veri merkezi yapıyor demiştim ya, 8 gigawattlık. İşte bu Ohio dediğimiz proje bize bunu anlatıyor. Daha büyük fabrikalar yapmak istiyorlar. Bu büyüklüğü peki nasıl üstesinden git? Bilmiyor kimse. Yani çünkü oraya elektrik getirmeniz lazım. 10 gigawattlık yeni elektrik üretim kapasitesi koymanız lazım oraya. İşte 9.2 gigawattlık doğal gaz sistemi planlıyorlarmış. Ama işte mesela 765 kilovoltluk yüksek gerilim üretim hatları var diyorlar. Onlara dikkat etmek lazım diyorlar. Şimdi bir yana 30 trilyon dolarlık soyut ekonomik hesabını koyalım ve yeniden hesapla başlıyordum. Yapay zeka bütün insan emeğine girecek deniyor ya. Şimdi öbür tarafta bunu gerçekleştirmek için yeni gaz santralları, trafolar, merkezler, yüksek gerilim hatları kuruluyor. İşte bulut kuracaksınız, işte internetten bilmem nereden. Onların aklına betonlar dökeceksiniz, elektrik kabloları, gaz türbinleri, soğutmalar, araziler, finansmanlar. Peki abi siz 30 trilyon doları hesaplarken işte ona da dokunacak, buna da dokunacak diyorsunuz da bu fabrikaları kurarken işte 8 milyar dolara biz bunu hallederiz mi diyorsunuz? Bak bir sürü şey saydık şimdi, insan emeğinden betonundan bilmem nesine kadar. Bunları hesapladınız mı? Mesela santral yapmak öyle. Hadi abi verdin parasını, ver bana santralı. Ekmek almak gibi değil ki, bir santralı yapmak için yıllarca çalışmanız gerekiyor. Bak Türkiye'de mesela işte yapılması planlanan, epeydir de üstünde çalışılan santral var. Güvenli biçimde, düzgün bir biçimde işte insan hayatına güzel dokunsun diye yıllardır üstünde çalışılıyor. Santral öyle verdim parasını aldım santralı gibi bir şey değil. Trafolar da değil. Çektiğiniz elektrik telleri de değil. Ama bir yandan da işte yerel var burada, yerel dünya var, yerel siyaset var, finansmanı var bu işin.
Oradaki insanların hayatları, oradaki insanların evlerine elektrik götürememesi var. Şimdi model mesela bu modeli, bir modeli yapay zeka modelini her 6 ayda bir mevcudunun 2 kat daha hızlı şekilde çalışacak şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Süper. Ama elektrik şebekesini 6 ayda bir 2 katına çıkartamazsınız. Dedim ya, böyle olmuyor bu işler. İşte o yüzden mesela OpenAI gibi şirketler, dün size anlattığım Jalapeno gibi yeni işlemciler çıkartıyorlar, yeni çipler çıkartıyorlar daha az elektrik harcasın diye. Şimdi yani çipe vereceğimiz elektrik, yani bir dev tesise mesela maksimum 500 megawatt elektrik geliyor diyelim. Paranız var bunu karşılayacak. GPU olabiliyorsunuz. Ama mesela şebekede 500 megawatttan fazlasını çekemiyorsunuz şebekeden elektrikte. İşte o zaman yeni çip satın almak kapasiteniz otomatik olarak arttırmıyor. Aynı 500 megawatttan daha fazla iş çıkartmanız gerekiyor. İşte o yüzden o yeni çipler oley falan diye herkes böyle şey yapıyor. Şimdi ya mesela şöyle düşünün, şu anda 20 dolar veriyoruz, 10 dolar veriyoruz, her neyse bir yapay zeka uygulamasına, alıyoruz onu cebimize koyuyoruz ve bir sürü işler yapmaya çalışıyoruz. İşte mesela aynı işi, mesela bizim ay boyu yaptırdığımız işleri 20 dolara değil 20 sente indirebilirsek ne olur? Pazar patlar bu sefer. Ama işte pazar patladığı zaman da şu olacak: daha fazla elektrik, daha fazla su, daha fazla veri merkezi, daha fazla çip, dünyayı daha fazla kirleten şeyler çıkacak ortaya. Peki o zaman da belki de biz bunu hiç 20 dolardan 20 sente indirmememiz gerekiyor. Yani herkes ya, çünkü bir şeye, bir insana fazla verince, etrafımdan görüyorum, siz de bakın etrafınıza, yapay zekayı fazla bulunca orasına burasına sürmeye başlıyor insanlar bunu. Uçan kediler tasarlamaya başlıyorlar. Havada gördüğü kuşun şeyini anlamaya çalışıyor. Bu kuşun tüyleri ne renktir? Sana ne, ne yapacaksın? 50 yıldır üstünden uçuyor o kuş. Neden onun tüylerini yapay zekaya sorup bilgi edinmeye çalışıyorsun? Ne sağlayacak bu bilgi sana? Ama o bilgi mesela kuşu öğrenip de böyle orada 3 dolar veriyorsan sen, dur ya tamam, bunu da öğrenmeyeyim ya, o kadar da önemli değil aslında filan dersin. İşte bunların hepsi o 30 trilyon dolarlık teknolojiyle bir araya getirdiğimizde hayatımıza çok şey katıyor, ama hayatımızdan da çok şey alma potansiyeli çok yüksek ya. Çok yüksek. Yani ne kadar daha fazla nükleer santral sokacağız hayatımıza? Ne kadar daha fazla katı yakıtlardan oluşan nükleer santrallar sokacağız? Kömür santralları vesaireler filan. Yani dünyayı da biz temizleyelim derken ne kadar yapacağız? Ya tamam, kültür üretiyor, şarkı yapıyor, resim çiziyor, sesleri taklit ediyor, roman yazıyor. Tamam abi, peki. Ama nereye kadar ya bu? Nereye kadar? Şimdi roman yazıyor falan dedik ya, hadi bu işin biraz sanat tarafına gidelim. Önemli bir sanat tarafı var çünkü bunun. Gerçekten de üstünden geçmemiz gereken. Şimdi müzik listesi diyelim. Müzik listesi ne ölçer? Ne dinlendi? Ne satıldı? Kaç kez işte stream edildi, yayınlandı? Şimdi mesela Aria diye bir şirket varmış. Avustralya'da aldığı yeni bir karar bu mantığa yeni bir soru eklemiş. Bunu kim yaptı? Şimdi 31 Ağustos'tan itibaren tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş kayıtlar Aria listesine, o müzik listesine girmeyecekmiş efendim. Yapay zekanın destekleyici araç olarak kullanıldığı kayıtlarsa temel ifade şu diyorlar: eğer eser substantially human made, yani esaslı bir insan tarafından yapılmış olmalı diyorlar. Şimdi bu küçük bir liste kuralı gibi gözüküyor ama işte sanatın tanımına da müdahale ediyor. Çünkü liste artık yalnızca tüketimi ölçmüyor, üretimin kaynağını da ölçüyor. 1 milyon kişi tamamen yapay zeka üretimi bir şarkıyı dinlediyse bu tüketim gerçekten gerçekleşti demek. Onu listeden çıkardığınızda insanların ne dinlediğini saf biçimde ölçmekten vazgeçmiş oluyorsunuz. Arya buna şöyle cevap veriyor. Diyor ki biz yalnızca ses trafiğini, sayacını tutmuyoruz. Aynı zamanda kayıtlı müzik kültürünü temsil ediyoruz. Bu yüzden motosikleti 100 metre finaline almamak gibi düşünün. Motosiklet Usain Bolt'tan hızlı, evet. 100 metreyi koşarken bir tarafta motosiklet, bir tarafta Usain Bolt olmamalı. O zaman bir hiç Usain Bolt'lar çıkmaz buraya, motosikletler yarışır diyor.
Yani atletizm yarışmasının amacı 100 metreyi en hızlı geçen nesne değil, 100 metredeki insan performansını ölçmek. Müzik listeleri de aynı yöne gidiyorsa ilginç bir kültürel dönüşüm var burada. İnsan artık varsayılan üretici değil. Ayrıca belirtilmesi gereken bir kadim. İşte IFPI ve birçok büyük müzik kuruluşu Temmuz ayında açıkladığı yeni etiket sistemini bunu iyice görünür yapmış. Yani AI generated, AI assisted, yani yapay zeka tarafından üretilmiş, yapay zeka tarafından üretilmesine katkıda bulunulmuş. İşte birincisi

yapay zekanın yazıp insana söylemekten sonra bu ikisini yan yana koyduğunuzda hangisi daha az yapay zeka? Çok acayip sorular değil mi bunlar? Bunların karşılığı yok. Yani bu müzik şirketleri bunları kurallar bilmem yasaklar falan getirmeden önce öncelikle bunlara bizim bir sonuçlar bulmamız gerekiyor. Yani siz dediniz ki bana çok güzel bir müzik yap, size müzik verdi, aldınız onu koydunuz. Şimdi tamam, bu yapay zeka. Ama nereye kadar yapay zeka? Siz ıslıkla bir müzik bestelediniz. Ondan sonra o müziğin altına kemanlar koydurdunuz, harplar koydurdunuz bilmem ne, ama o temel melodiyi siz ıslıkla verdiniz. Bu şimdi yapay zeka bestesi mi? Altına enstrümanları koyduğu için. Mesela işte diyorsunuz ki abi bu şeyi Beatles yapmış bu besteyi. Tamam, çok güzel. Michel, Mabel, These are words that go together well dedi Beatles. Altına da gitarı falan koydu. Sonra şeyi yapan, masa başında oturan bir kişi bunun arkasına işte ne bileyim şeyler koydu. Yaylılar koydu. Ondan sonra vurmalı çalgılar ekledi falan. Şimdi beste artık Beatles bestesi değil mi? Onun arkasına yaylı çalgıları ekleyen mi şimdi Beatles'ın yerine geçti? İşte bunların tartışılması gerekiyor. Bunlar tartışılmadan önce bizim oturup şu şudur, bu budur, öyle değil, yasaklıyorum, kesiyorum filan dememiz çok acayip. Ha ama adamlara katılıyorum, evet. Yani mesela siz bir şarkı yarışması yaparken yapay zeka ile insan zekası arasında yapılmış bir şarkı yarışması olmaz. Nasıl ki mesela basket maçlarında kadınlar ayrı basketbol oynuyor, erkekler ayrı basketbol oynuyor. İkisi karşılıklı birbirleriyle oynamıyorlar. Onun gibi. Şimdi insan 100 ayrı yapay zeka şarkısı ürettirdi. 2 saniyelik parçalar seçti. 3 ay boyunca bunları yeniden düzenleyip yepyeni bir eser yaptı. Şimdi burada yaratıcılık prompt'ta mı? Yoksa seçimde mi? Yoksa montajda mı? Yoksa kararda mı? Ya bakın işte bu ucu bucağı yok bunun. Gerçekten bunları tartıştığımız sürece bunun içinden çıkamayacağız, ama işte ne bileyim sanatçısının bilmem nesinin osunun busunun bir araya gelip bunları hep beraber bakması lazım. Şimdi mesela bir drum machine diye bir şey çıkmıştı zamanda, hatırlar mısınız? Böyle bir elektronik bir şey, üstüne vurunca böyle davul sesleri çıkıyor, tef sesi çıkıyor bilmem ne yapıyor. Siz bir süre sonra ulaşırsanız sanki arkanızda 30 kişilik vurmalı çalgılar grubu varmış gibi ses çıkartmaya başlıyorsun. Çıstak çıstak çıptırılıp diye diye. Şimdi mesela bu davulculuğu bitirdi mi? Bu davulculuk değil mi mesela bu drum machine'den bir şeyler yaptığınızda? Şimdi bu sampling çıkardınız oradan, hip hop şarkının merkezine koydunuz. Bu şimdi insan değil mi? Yapay zeka mı yapmış olacak bunu? Şimdi yapay zekanın farkı şu. Eski araç çoğu zaman verdiğiniz kararları uygularken generatif AI'da, yani yaratıcı yapay zekada, karar seçeneği de üretiyor. Melodiyi üretiyor, sözü yazıyor, vokali yazıyor, aranjmanı yapıyor. Hatta biraz daha hüzünlü yap dediğinizde kendi çözümünü buluyor böyle. Peki şimdi araç mı yaratıcı mı? Hangi çizgi? Yani bu çizgi araç mı oldu şimdi yapay zeka, yoksa yaratıcı mı oldu çizgisi? Acayip bulanıklaşıyor. Yaratıcı kararın nerede toplandığıyla ölçmek gerekiyor aslında, teknikle değil. Yani mesela siz dediniz ki abi şuradan şu girsin, buradan bu çıksın, bak ben müzikle şey söylüyorum, o şarkıyı al oradan filan. Siz burada yaratıcı kararların büyük bölümünü üstlendiğinizde aslında bu yapay zeka aracı olmaktan çıkıyor. Yapay zeka müziği olmaktan çıkıyor. Ben mesela öyle şarkılar yapıyorum. Diyorum ki bu diyorum böyle şey caz, noir caz gibi başlasın ama arkada Türk müziği tonları olsun. Ud mutlaka koy. Ney arkadan şurada girsin filan. Şimdi yapay zekanın bunları düşünmesine imkan ve ihtimal yok. Biz bunları yapıyoruz çünkü. Çünkü o benim kafamdan doğan bir şey. Ama bu onu, bunu aradaki o teknik şeyleri yapay zeka yaptığı için yapay zeka besteci olmuyor. Yapay zeka enstrüman oluyor. Enstrüman çalan insanlar şeydir yani, başka bir şeydir. Ben onu çaldırıyorum. Evet, Beatles dedik, arka planda Come Together şarkısı geldi Beatles'dan. Kardeşlerim sağ olsun, artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geldik dediler. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine müthiş bir programda sizlerle birlikte olacağız efendim. Müthiş bir programı geliyor. Kültür sanat programı geliyor. Yarın bu saatlerde burada olun diye öneririm size. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlat. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara'yı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Gazze, Filistinler büyük acılar çektiler. Şu anda dünyadaki başka gelişmeler nedeniyle sanki Gazze'dekiler unutturulmaya çalışılıyor. Fakat biz unutmama konusunda ısrarlıyız. Bu nedenle bugün Gazze'deki son durumu, ateşkesten sonraki verilen sözlerin yerine gelip gelmediğini konuşacağız. Bunlarla ilgili Gazze konusunda Türkiye'de hemen hemen en iyi bilgiye sahip olan Filistinli gazeteci Muhammed Tagiya ile durumu değerlendireceğiz ve ondan gelişmeler hakkında bilgiler alacağız. Ancak öncesinde gerek ülkemiz içinde gerekse dünyadaki bazı gelişmeleri kısaca birkaç noktaya dikkat çekelim. Süleymancılara yönelik bir operasyon sürüyor. Dediğimiz gibi Batı destekli tarikatlardan birisi bu Süleymancılar. Bunun eski lideri Arif Ahmet Denizong'un ölmüştü. Bu ölümle ilgili çok sayıda tartışma vardı. Geçtiğimiz günlerde mezarı yeniden açıldı ve mezarı açıldıktan sonra yapılan incelemeler sonrasında Denizong'un yastıkla boğulmuş olabileceğine ilişkin bulgulara rastlandı ve bir cinayet soruşturması açıldı. Bu cinayet soruşturması hem Süleymancılar Tarikatı'nın yönetici kademesindeki bazı isimleri kapsıyor hem de o ölüme normal ölüm raporu veren doktoru da kapsam içerisine alıyor. Yani soruşturma başladı. Alihan Kuruş de soruşturmaya dahil ediliyor. Önümüzdeki günlerde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bir başka konuda Suriye'deki olaylar. SDG resmen kendisini feshetti. Bu arada Mazlum Abdi bu açıklamayı, resmi ilanı yaptı. Peki SDG Suriye devleti içerisinde hangi koşullarda konumlanacak? Buna ilişkinde bazı tartışmalar, bazı farklı farklı bilgiler geliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ancak Suriye'deki ayrı bir devlet kurma, özel bir yapı oluşturma konularında şu anda belli bir sona gelinmiş gözüküyor. Ha bu şu anda bir geçici dönem kullanılır, arkasından tekrar ısıtılmaya çalışılır mı? Bunları da izleyeceğiz. Yani Orta Doğu'da yeni bir plan devreye sokuluyor. Fakat bu plana karşı dirençler de var. O nedenle yani gelişmelerin seyrine dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Evet, bir başka konuda Almanya'daki gelişmeler. Almanya'da AfD şu anda en büyük parti konumunda. AfD milletvekili Krak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti, gitti. Yani çok engellemeler oldu. Alman devleti izin vermedi. Efendim kendi imkanlarıyla gitti. Cumhuriyet Meclisi'nin davetlisi olarak orada. Bu da ilginç bir gelişme ve onun orada yaptığı açıklamalar önemli. Yani diyor ki insanlar gelsinler KKTC'ye ve oradaki gerçekleri kendi gözleriyle görsünler diyor. Bazı AFD milletvekilleri İstanbul'da da tatil yaptılar. Bu tür ziyaretler yapıyor. Yine AFD'den yapılan açıklamalar Türklere yönelik. Hani bunlar ırkçı falan deniyor ama çok farklı. Yani Türklere yönelik hiç olumsuz bir şey yok. Tam tersine kapsayıcı bir dil kullanıyorlar. Bu da önümüzdeki dönem açısından önemli. Çünkü Avrupa'da taşlar yerinden oynuyor. Hem de çok ciddi şekilde oynuyor. Buna yönelik bundan tedirgin olanlar var. Yani bunların hepsi öyle sanıyorum. Biz sürekli programlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yani Avrupa'da birkaç, bir iki yıl içerisinde, çok fazla uzun sürmeyecek bir süreç içerisinde dengeler tümüyle değişebilir. Yani artık halk içerisinde bir talep var. Rusya'ya yapılan düşmanlık politikasından rahatsız olanlar var. Bunun ekonomilerine zarar verdiğini görenler var. Ve artık Rusya ile normalleşelim, petrol gaz alımına yeniden başlayalım diyenler var. Ve AFD de bunların sözcüsü durumunda hareket ediyor şu anda. Evet, bu bilgilerden sonra biz asıl konumuza dönelim. Muhammed Bey merhabalar.
3: Merhabalar Esnaf Bey. Günaydınlar, kolay gelsin.
2: Muhammed Bey, hemen söze şöyle başlayayım. Yani gerçekten çok acı olayları, yani canlı diyelim çünkü her şey canlı yayında veriliyordu. Tanıklık ettik her ne kadar orada olmasak da günümüz teknolojisinde Gazze'de olanları, efendim Batı Şeria'da olanları, İsrail'in yaptıklarını canlı yayınlarda gözlemledik. Sonra bir ateşkes anlaşması var oldu, bir takım sözler verildi. Ya bu söz durdu mu? Nedir durum şu anda şeyde Gazze'de?
3: Evet Esmut Bey, ilk olarak sizleri tebrik ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten evet, yani biz ateşkes sağlandığında birçok endişelere sahip olduklarımızı da dile getirdik. Sizlerle birlikte diğer mecralarda yaptığımız değerlendirmelerde, görüşmelerde, yayınlarda şunu demiştik. Kesinlikle gerçek bir barıştan korkan olamaz. Eğer söz konusu bir barış varsa... Kesinlikle bu herkes için iyidir. Ama onların kafasındaki barıştan korkuyoruz. Korkmalıyız da. Çünkü bu ateşkes sözde 3000 yıllık bir barışını getireceğini söylendi. Ancak gerçek durumlara geldiğimizde ve bugünlerde her zaman olduğu gibi işgal İsrail'in varoluşundan bugüne kadar hiçbir seferinde hiçbir anlaşmaya sadık kalmadı. Yine de bu son ateşkeste bütün var olan garantörlük meselesi, var olan ülkelerin olmasına rağmen hala İsrail İsrail'in bu anlaşmanın uygulama konusundaki bir oyunundan bahsedecek olursak %30-%25 civarında bir oranla karşı karşıya kalıyoruz. Yani anlaşmanın maddelerin %70'i, %75'ine yakın bir miktar hala hayata geçirmiş durum dediğim ve biz bu rakamlardan bahsettiğimizde belki izleyiciler, takipçiler daha iyi bir şekilde bunu anlayabilsin diye bu rakamlar sadece %70 yerine getirmediği bir rakam değil. Bütün bu maddeler aslında bir anlaşma maddesi olmaması gereken noktalarda aslında insanların en temel haklarından bahsediyoruz. Yani oraya Gazze'ye çadır girişinden bahsediyoruz. Gazze'ye konteynerların girişinden bahsediyoruz. Sağlık sektörüne bombaladıkları 33'ten fazla hastanenin yeniden imarına yönelik malzemelerin girişinden bahsediyoruz. Ekiplerin ve ekipmenin girişinden bahsediyoruz. Altı yapı elektrik, altı yapı su şebekesiyle ilgili gereken malzemelerin girişinden bahsediyoruz. Sinir kapıların açından bahsediyoruz. 20 bine yakın bekletilen hasta ve yaralanmış insanların çıkışından bahsediyoruz. Tedavi olma hakkından bahsediyoruz. Bu %70 olan oran bunlardır. Yani insanların hayatına doğrudan temas eden, doğrudan hedef alan noktalardır. Bu demek ki işgal İsrail Gazze'deki tehcir planından, soykırım yapmaktan ve oradaki insanları zorlaya zorlaya hayatlarını cehenneme çevirmekten ve oradaki yaşanmaz bir aslında normal şartlara göre, standartlara göre kesinlikle Gazze yaşanmaz bir yerde daha çok katliam yaparak, daha çok baskı uygulayarak başaramadıkları, indiremedikleri oradaki Filistinlilerin bayrağını yeniden indirmeye, yeniden orada bu insani malzemeleri, bu insani konuları, bu siyasi konuları kullanarak, şantaj yaparak bunu yapmaya çalışıyorlar, başarmaya çalışıyorlar. Ve maalesef ortada çok ciddi bir sessizlik diyebiliriz. Buna karşı aslında ilk günden itibaren yani Gazze'nin anlaşma imzalanır, imzalanır imzalamaz. İlk andan itibaren ihlal etmeye başladı. İlk olarak esir konusundan ihlal etmeye başladı. Ondan sonra cesetlerin bilgilerini teslim etmemekle ihlal etmeye başladı. Sınır kapılarını açmamakla ihlal etmeye başladı. Saldırıları başlatmakla ihlal etmeye başladı. Ve saymaya kalkarsak 4000'den fazla bir ihlalden bahsediyoruz. Bu geçtiğimiz süreç içinde ateşkesten bugüne 4000'den fazla ihlal gerçekleştirildi. Saldırıların sonucunda 1300'den fazla Filistinli katledildi, öldürüldü İşgal Cesli tarafından.
2: Yani ateşkesten sonraki şehit sayısı kaç?
3: 1300 kişiden bahsediyoruz.
2: 1300 kişi.
3: Aynen. Evet. Ve 3000'e yakın insanın yaralanmasından bahsediyoruz. Gazze'nin işgalini de daha geniş bir hale getirdiler. Bugün işgal Cisre'yi kontrol ettiği, askeri gücüyle kontrol ettiği, işgal ettiği noktalar Gazze'nin %70'ini tekabül ediyor. Ateşkes imzalandığında %49, %48 civarındaydı. Bugün %70'e çıkardılar. Yani şu anda Gazze'de 1 milyon 200 bin insan Gazze'nin %30'unda yaşıyorlar ve yaşanmaz bir ortamda kendi haline, kendi yaşam mücadelelerini vermeye çalışıyorlar. Bununla sınırlı kalmayıp saldırılar her geçen günde, her noktada, her fırsatta, ister çadır kentlerinde, ister daha ayakta kalan camilerde ve evlerde, ister Naynun'dan yapılan okullarda hala saldırılar söz konusu. Sadece son 24 saat içinde 10'a yakın Filistinli, yani 10 Filistinli şehit edildi Gazze'de. Onlarca kişi de yaralandı. Bu sadece bir genel bir bakışla baktığımızda İşgal Cisre'nin ateşkese yönelik hiçbir şekilde sadık kalmadığını ve vahşi bir şekilde ateşkesi ihlal etmeye çalıştığını net bir şekilde görebiliriz. İkinci nokta ise ABD olmak üzere bütün dünyadaki var olan sistemler, özellikle arabuluculuk görevinde bulunan ülkeler, garantör görevinde bulunan ülkeler başta olmak üzere buna karşı hala ciddi somut adımları atmamış durumda. Evet, zaman zaman kınamaları olmuştur, durum tespiti olmuştur. Özellikle son bir ay içinde bunu görmeye başladık. Ama bütün bunlara karşı soykırımın ardından gelen bir ateşkesin sağlam tutulması için çok farklı bir durumla karşı kalmamız gerekiyordu. Ama hala buna yönelik bu ateşkesin sağlam kalsın diye, devam etsin diye ve İşgal Cisre'nin bu soykırımlarını en azından izlerini, yaralarını tedavi ettirmek adına ciddi bir somut, bir ciddi bir insanlık adına bir irade gösterilmiş değil. Üçüncü, İşgal Cisre'de her fırsatta artık bu geçtiğimiz ateşkesten bugüne kadar yaklaşık bir 10 aydan bahsediyoruz. Bir süreç olarak 10 aylık sürecini içinde insanları bu sessiz soykırımı alıştırmış ve şimdi sesli bir soykırıma dönmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda İşgal Cisre'nin yeniden soykırımına başlatmak ve devam etmek konusunda ciddi girişimleri bulundu ve hala bulunmaya devam ediyor. Yeniden başlatmak, yeni saldırmak, yeni daha geniş, daha sesli bir şekilde soykırımını devam ettirmek istiyor. Bunun uyarısı da yapmış olalım.
2: Muhammed Bey, şeyi merak ediyorum. Özellikle Suriye'deki gelişmelerden sonra, şimdi Suriye Esad döneminde bölgede önemli bir nedir? Filistin meselesi olsun, Hizbullah meselesi olsun destek veriyordu elindeki imkanlar doğrultusunda. O Esad'ın devrilmesinden sonra bir değişiklik oldu mu bölgede? Yani Filistinlerin lehine mi bir durum var, aleyhine mi durum var, yoksa değişmedi mi?
3: Aslında Filistinliler için ve aslında bölge için bunu da Suriye'den net bir şekilde görüyoruz. İşgal İsrail aslında yıllardır bahsettiğimiz, uyarı yaptığımız nokta çok daha çıplak bir hale ortaya çıkmıştır. İşgal İsrail sadece Filistinliler için değil, bütün bölge halkları için bir tehdittir, bir kanserdir.
2: Evet,
3: bunu
2: evet.
3: Esad'ın düşmesiyle birlikte Suriye yönelik yapılan işgal devletinin tarihinde en geniş, en kapsamlı hava saldırılarıyla karşı karşı kaldık.
2: Evet, tarihinin, İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı oldu. 600'ün üzerinde sorti yaptılar.
3: Ya yaklaşık 3 gün boyunca Suriye'deki ve yeni Suriye'deki geri kalan, ayakta kalan imkanlar, noktalar, merkezler, araştırma merkezleri,
2: askeri devletler özellikle.
3: Askeri imkanlarını tamamen yerle bir edildi ve şunu da görüyoruz. Yıllardır uyardığımız nokta İşgal İsrail gerçekten bütün bölge halklarını, istikrarlarını, egemenliğini hedef almış durumda. İster Lübnan'da bunu net bir şekilde görüyoruz, ister Suriye'de de bunu net bir şekilde görüyoruz. İşgal İsrail özellikle son yapmış olduğu saldırılarda, Türkiye sınırındaki olan saldırıdan sonra çok net ve çok vahşiç, yani çok cüretkar bir şekilde, çok kibirli bir şekilde buranın söz sahibi olan, buranın hakimiyeti benimdir demek istedi. Burası hangi kırmızı çizgiler çizilecekse, resmedilecekse ben takdir ederim, ben bunları çizerim, yaparım diye bir mesaj vermek istiyor. Ve hala parçalanmış bir Suriye'nin olmasını ve sağlanmasını destekliyor, yapmaya çalışıyor, her girişimde de bulunuyor. Bugün ben size bunu belki bir size bir sürpriz olarak da olabilir. Bugün Suriye'nin istikrarını DAEŞ üzerinden, Gazze İsrail'in destekli DAEŞ grupları üzerinden de vurmaya çalışıyor. Ve istihbarat, Gazze İsrail'in istihbaratlarıyla işbirliği yapan bu DAEŞ adı altında ya da başka gruplar adı altında, ister Suveyde'deki kurdukları ne diyelim bunu parçaladık ya da kubartıkları, Suriye'den bir çalınmış bir nokta artık Suveyde. Bunu hala evet, yapmaya evet çalışan bir İşgal İsrail var. Ve kesinlikle Filistinlilerin nezdinde bütün İslam ülkelerin istikrarı Filistin için lehinedir. İslam ülkelerin, Müslümanların, özellikle insanlık adına vicdanlı olan insanların devletleri, sistemleri, hükümleri, özgürlükleri yerinde olursa kesinlikle bütün bunlar Filistin için bir destek kaynağı olacaktır. Ama herkes artık bu İsrail'in ateşi altında olduğunda, bütün bu ülkelerin istikrarına hedef alındığında kesinlikle bu ülkelerin Filistin'e yönelik, Gazze'ye yönelik soykırıma karşı olan destekleri etkileyecek ve bir şekilde bunu daha azaltmış bir hale getirecek. Çünkü herkes artık bu ateş altında. Ve bunu şunu aslında yıllardır bahsettiğimiz nokta, bugün eğer İşgal İsrail'e karşı Filistin sınırlarında, Gazze'de onlara karşı ciddi bir adımlar atarsak, yaptırımlar, ciddi bir irade gösterirsek, ya bugün kendi ülkemizin, kendi yatak odalarımızın savunması yapmakta kalmayacağız diye bir uyarı yapmıştı. Ama bugün maalesef soykırım sürecinde İşgal İsrail'in cezasız kalması, hiçbir ciddi bir adımla karşı karşı kalmamasından dolayı artık bütün sınırları, bütün kırmızı çizgileri açmış ve hedef almış duruma gelmiştir.
2: Evet. Peki yeterli gıda girebiliyor mu şu anda Gazze'ye?
3: Aslında İsmet Bey, bu ihlalların başında gelen konulardan bir tanesi o Gazze'ye gönderilmesi gereken tırların sayısı. Aslında bu anlaşmaya göre en az 600 tırın girişini sağlanması gerekiyordu. Ve bu tırlar, bu 600 tır tamamen yardım ve gıda malzemeleriyle dolu olması şart konuldu. Ama hiç Gazze İsrail buna yönelik bile hiçbir şekilde sadık kalmadı. Günlük bir şekilde 600 tırın girmesi gerekirken günlük bir şekilde en fazla gelen rakam 200-250 civarındaydı. Bu da Gazze'nin en güzel günlerinde, yani eğer güzelse en güzel günlerinde 200-250. Bazı günler geldi haftalar boyunca günlük bir şekilde 70-60-90 civarında bir rakam, bir tırın sayısı giriyordu. Ve gerçekten İsmet Bey, bunu bir sayıdan ötesine gidecek olursak, bazen evet 250 tırın girişini sağlandı diyorlar ama tırların içine baktığımızda yardım tır olarak, gıda tır olarak tespit edilen tırların sayısı 70-60 civarında, geri kalan rakamlar bir İzgandı İsrail menlerini dayatarak ve dayatmak şekliyle, suretiyle Gazze giriş bir ticaret olarak girmeye çalışıyorlar ve girişini sağlıyorlar. Ve Gazze'den çok vahşi bir ve çok yüksek fiyatlarla satılmasını sağlıyorlar. Bu aslında Gazze'deki insani durumunun daha kutuleştirilmesini sağlamak adına yapıyorlar. İnsanlar
2: yani bütün parayı da topluyorlar. İnsanların elindeki parayı da toplayıp götürüyorlar.
3: Yani parası olanlardan para topluyorlar. Parası olmayan ve Gazze'nin artık %90'ı çok yani fakirlik sınırından aşağıda bir durumda. Bunun artık bu insanlar kendi durumlarını daha zor bir hale gelsin, görsünler ama almamasınlar. Görsünler ama alma imkanları hiçbir şekilde olmasın. Ve orada dışarıdan verilen görüntü, Gazze'de çikolatalar, cipsler, gelişmiş telefonlar görünce dışarıdaki bakan insanlar artık Gazze'de durumlar normale döndü ve soykırımı artık unutturmaya da çalışıyorlar. Bu sinsidiranları budur aslında.
2: Evet, evet. Yani varılan anlaşma biraz tiyatroya döndü ifadeleri kullanılıyor. Doğru mu bu?
3: Maalesef gerçek durum bu. İzgâr-ı İsrail bunu bir yeniden bir soykırım aracı dönüştürdü.
2: Yani gerçekten işler acısı bir durum var. Muhammed Bey, bir geçtiğimiz günlerde bir haber gördük. Çocuklar, yani çocuklar her zaman çocuk. Savaşta da çocuktur, efendim barışta da çocuktur. Filistinler ama yani çocukluklarını pek yaşayamıyorlar. Bunlar biliyorsunuz uçurtma uçururlar. Yani İsrail'le uçurtmaya da mı savaş açtılar? Nedir o durum?
3: Yani aslında bu trajedi komedik olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine de İzgâr-ı İsrail çok az önce şunu dedim. İzgâr-ı İsrail saldırmayı dönebilmek, soykırımına daha yüksek bir dozla yapabilmek için bahaneler arıyor. Her fırsatta farklı bahaneler kullanmaya çalışıyor. Hatırlarsanız esirlerimiz var. Ama bunu bir şekilde çözüldü. Esirlerden sonra silahlar var. Silahlardan sonra uçak var. Sonra da insan orada nefes alan insanlar var diyecek kadar bir durum var maalesef. Bunu İzgâr-ı İsrail geçtiğimiz günlerde ve çok resmi bir açıklamala, resmi bir güvenlik toplantısından sonra yapılan bir açıklamala Gazze'deki çocukların uçurmasına yönelik bir tehdit iletildi. 3 gün içinde bu uçurmaların uçurulmasını durduracaksınız. Durduramazsınız. Gazze'nin var olan bütün kısımlarını kapsayan bir hava saldırıları başlatacağız diye bir tehdit, resmi olarak bir tehditmişler. Bu tehditin üzerinden yaklaşık 4 gün gibi bir süreç geçti. Tehditin bir kısmını da gerçekleştirmişler. Gazze'nin orta kısmında çocukların hedef alınması söz konusu olmuştur. Uçurmalarla oynamaya, bir şekilde umut bulmaya çalışan, umutlarını canlı tutmaya çalışan çocukların hedef alınması söz konusu olmuştur 2 gün önce Deir el-Berah kentinde. Ve 14 yaşında bir çocuğunun katletmesini takip etmiştik. Diğer çocukların yaralanmasını da izlemiştik ve hala işgalci sayılır. Bugünlerde Gazze'deki, hatta belki bunu görmüşsünüz, çok acı verici bir görüntü olarak valiler, yani babalar, anneler çocuklarını uçurmalarını kırmalarını istiyor. Artık bağışlayın bunu, atın bunu, çoba atın. Başka oynayacak bir şeyimiz yok diyorlar çocuk. Ağlayarak kendi uçurtmalarını ve bu artık ipten, katten, neylünden yapılan bu uçurtmalarını bağışlıyorlar. Ve çok ağlayarak bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Bugün çocuklar sevdikleri, belki Gazze'nin gineksalinde ve çocukların yıllardır, özellikle yaz günlerinde çok bilinen bir oyun olarak, bir eğlence aracı olarak ve aslında başkası olmayan bir eğlence aracı olarak, yani Gazze'de bu kuşatma, bu soykırımın altında başka oynayacak bir alan bile yok. Çocuklar
2: zaten oyuncak bırakmadılar. Çocukların her şeyi, giyecekleri, her şeyleri binaların altında kaldı. Yani oyun uçurtmadan niye bu kadar korkuyorlar?
3: Ya bunu uçurtmadan, mesela uçurtmalardan bir korku değil. Uçurtmalardan Gazze'de bir hayat bilgisini, bir hayat işaretini görmek istemiyorlar. Gazze'de evet, insanlar evet, hayata tuttuklarını ya da tutmaya çalıştıklarını, bir umutlarını canlı tutmaya çalıştıklarını görmek istemiyorlar. Bu çocukların neşelerini kendileri için bir tehdit olarak görüyorlar. Yine ikinci olarak Gazze'ye saldırmak adına, bir bahane öğretmek adına bunu bu çocukların oyunundan, çocukların eğlencesinden bir bahane üretip saldırmalara aç yapmak ve bir yol açmak istiyorlar saldırmak için. Ve maalesef bunu yaptılar. Özellikle son 48 saat içinde şehitlerin sayısına baktığınızda bir ciddi bir artışta görüyoruz. Yani son 48 saatte 25'e yakın bir insanın, bir şehidin, bir Gazze'li insanın katletmesini izledik. Ve bunların ciddi bir kısmını çocuktu. Ve bunlar bir bahane öğretip bu bahane üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Çünkü sonuç itibariyle hesap soran yok. Yaptırım uygulanda yok. Ne yapıyorsunuz durun diyen ciddi bir şekilde bir insanlık iradesi maalesef hala olması gereken şartlara göre yok diyebilecek kadar bir durumda içindeyiz.
2: Ya Muhammed Bey, yani insan hakikaten, yani bütün dünyanın artık yeter diyeceği bir noktadayız. Yani çocukların uçurtmasından bile rahatsız olan bir İsrail artık, ya bunlara bir san demek bile pek mümkün değil. Yani gördüğümüz manzara bu. Ya o çocuklar, ya bırakın ne uçursunlar uçurtmalarını, zaten her şeylerini ellerinden aldınız ya. Yani düşünün, bir anne baba çocuklarının can güvenliğini sağlamak için onların uçurtmalarını kırıyor. Niye? Çünkü o uçurtmaları uçurtan çocuklar vurulmasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi artık? Yani nereye kadar gidecek bu iş?
3: Yani maalesef İsrail'in bu zihniyeti kuruluşundan bugüne var olan bir şeydir. Ve hiçbir şekilde değiştirmedikleri bir noktadır. İşgalci sayıl bunu, belki insanlar bu soykırımla birlikte artık canlı yayında uygulanan, işlenen bu savaş suçlarıyla birlikte daha farklı bir uyanışlara sahip oldular. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama kuruluşundan bugüne kadar, yani 48 yılında İşgalci sayıl birkaç saat içinde 600'e yakın Filistinlilere ait olan köy ve şehir yok gitti. Filistinlilerin %70'ini tehcir etmek zorunda bıraktı. Kendi topraklarında çıkardı. Bugüne kadar 48 yılında çıkartılan, yerinden edilen Filistinliler hala dönüş umutları ve dönüş hakkıyla yatıp kalkıyorlar. Bugün Filistin dışında 7 milyon Filistinli bulunuyor. Yani Filistin halkının yarısı kadar Filistin dışında bulunuyor, mülteci konumunda. Ve bunlar hepsi 48 yılında yerinden edilmiş Filistinlilerdir. Kez bir 67 yıllarında yerinden edilmiş Filistinlilerdir. 48 yılında Filistinlilerin %70'ini çıkartmak adına yüzlerce katliam işlendi. Ama o zamanlarda var olan teknolojiler, var olan canlı yayınlar yoktu. Herkes görmedi. Sonra işgalci İsrail'e sanki normal bir devlet. Orada halkı olmayan bir toprağı bulduk. Halkı toprağı olmayan bir halka verdik diye bir yalanı söylediler. Ve bu yalan üzerinden işgalci İsrail gibi katliamlarla çeteleri kurdu. İşgalci İsrail'in bir ordusu yoktu. Bu işgal ordusu, sözde savunma ordusu aslında onlarca çetenin bir araya gelişiyle inşa edilmiş bir işgal ordusudur. Bütün bunları unuturup dünyaya şunu takdim ettiler: İsrail devleti. Ve herkes bunu tanımayı, kabul etmeye başlamıştı. Sanki o geçmişteki tarih güçle dayatılmış bir gerçek olmuştu. Ama aslında bütün bunlar katliamdır, bütün bunlar ihlaldir, bütün bunlar insanlık hukukuna aykırıdır. Ve hala ama bugünlerde bütün bunları çok açık, çok çıplak gerçek durumunu görüyoruz ve izliyoruz ve halkların artık bütün bunları Aksa tufanıyla, o soykırımın işlenmesiyle birlikte işgal İsrail'in gerçek yüzünü, Filistinlerin yıllardır anlatmaya çalıştıkları gerçek yüzünü, bu işgalin gerçek ne kadar kabus olduğunu, korkunç bir kabus olduğunu herkes artık görmeye ve görmekte oldu bir dönemin içindeyiz. Diğer taraftan yani bir Gazze'ye bir kenara bıraksak, Batı Şeria'daki durumlara da baktığımızda...
2: Onu soracaktım. Batı Şeria'da durum nasıl şu anda?
3: Berbat hocam. İnanılmaz. Orada tam anlamıyla sinsi, sissiz bir soykırım işleniyor. İnsanların mülklerine yönelik, insanların... Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde işgal devletinde şöyle bir karar verilmiştir. Artık Batı Şeria'da güvenlikten sorumlu olan işgal ordusu değil, işgal bulusu olacaktır. Bu demek ki artık bu topraklar yani işgal devletinin bir parçasıdır. Parçası olmakla birlikte oradaki güvenlikten sorumlu olan polis teşkilatı oluyor. Böyle bir karar vermişler. Birkaç hafta önce Batı Şeria'nın geri kalan kısımlarını bugünlerde Batı Şeria'da Filistinlerin elinde ve tam bir şekilde tam bir hakimiyet değil. Filistinlerin elinde kalan parça %15'ten azdır. Ve o olan %15 olan kısımda barşalanmış kontrol, askeri kontrol noktaları barşalanmış bir kısım olarak, yani bir mahalleden diğer mahalleye, bir kentten diğer kente geçebilmek için onlarca belki birçok askeri kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyorsunuz. Birkaç gün önce hamile olan bir kadın hastaneye giderken yani doğum sancısına gelmiştir. Doğum yapabilmek için hastaneye doğru yola çıktılar. Bir askeri kontrol noktasında saatlerce bekletildiler. Kadın zor bir şekilde hayatını kurtarıldı. Kendi bebeklerini kaybettiler. Neden? Çünkü bir askeri kontrol noktasından geçmemediler. 15 dakikalık olan yol 3 saatlik aldı. 3 saat yol olmuştu. Bu aslında Batı Şeria'daki yaşayan 4 milyona yakın Filistinlilerin hayatlarında her ayrıntısında, her detayında yaşanan bir acı gerçektir. Filistinlilerin oradaki eğitim konusunda, sağlık konusunda ve saldırmak konusunda artık Batı Şeria'da sözde sivil olan işgalciler, birleşimciler, yasa dışı bulgacılar artık Batı Şeria'daki insanların hayatını bir kabusa dönüştürmüş durumda. Gece saldırıları, sabah saldırıları, işgal güçlerin korumasında evlere ateş vermek, araçlara ateş vermek, okula giden çocukların yolunu kesmek, okuldaki çocuklara taşlamak. Bütün bunlar her anda, her dakikada yaşayan bir kabustur, bir işgaldir. Ve net bir şekilde bunu söylüyorlar. Bu bölgede bir Filistinlinin var olmasını istemiyoruz. Bunları buradan çıkartacağız. İster canlıya, ister cansız bir şekilde onların var olan oluşunu, var oluşunu bitireceğiz diyorlar. Bunu çok, yani bunu şöyle bir şeye getirdiler. Bir seçim kampanyasına da getirdiler.
2: Evet, evet.
3: Aslında bu seçim kampanyası konusunda şöyle bir ifade kullanayım. Bu seçim kampanyası bazı analistler, bazı yazarlar şunu okuyorlar. Bu liderlerin faşist fikirlerini olarak görüyorlar. Gerçekten bu doğrudur. Ama aslında böyle bir kampanya yapmak ve böyle bir kampanya hitap etmekle olan lider, bu demek ki oradaki toplum sağlıklı bir toplum değil. Yani eğer ben oyunu, senin fikrini değiştirebilmek, oylarınızı alabilmek için vahşiyet üzerinden, katletmek, tahcir etmek üzerinden hitaplarımı, propagandalarımı yapıyorsam, bu demek ki hasta olan sadece benim değil, sen de hastasın. Asıl yani tehlike
2: çok
3: budur.
2: Çok ciddi bir sıkıntı bu. Çok ciddi bir sıkıntı. Yani böyle
3: asıl
2: bir şeyi...
3: tehlike budur.
2: Evet, evet. Yani şimdi yani nereden baksak elimizde kalan bir durumla karşı karşıyayız. Peki Netanyahu'nun seçilme şansını nasıl görüyorsunuz?
3: Aslında Netanyahu'nun bu seçime girmek konusunda istemediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta fesh etmek ya da ertelemek gibi, iptal etmek gibi bir durumu sağlamak için elinden geleni ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Çılgın bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Ama onu bir taraftan, yani Suriye'yi hedef almak Türkiye'ye çok edepsiz, çok barbarsız bir şekilde ateşle mesaj göndermek, kırmızı çizgilere çizmek, bütün bunlar çılgın bir hareket olarak görebiliriz. Ama yine de bütün bunları işgalin zihniyetinden uzak bir şeyler değil. Yani onun yerine ve onun yerine gelmek isteyenler aynı şeyi de söylüyorlar. Ya geçen sefer ya işgal devletinde diplomatik dilini en iyi kullanan isim olarak tanınan Lebedin ifadelerini ve Bennett ifadelerini şu yöndeydi. Türkiye'yi hedef almak bizim için strateji bir hedeftir. Bunu hiçbir şekilde gözden kaçırmayacağız. Daha büyük bir tehdit olmamak adına gerekeni yapacağız. Bu sadece Netanyahu'nun söylemlerini ve ilamları değil, yeni de gelecek olanla sözde muhalefet olan tarafı bunu da söylüyorlar. Geçen geçtiğimiz günlerde Gazze'ye giden tırların yollarını kesmek adına bu muhalefet olan kısımları Gazze sınırlarına kadar gittiler ve Gazze'ye giden ilaçlar, gıdalar az da olsa bunları engellemeye de çalıştılar. Yani bunlar, şunu söylemek
2: ya
3: istedim.
2: Ya fark eden bir şey yok. Ha Netanyahu ha öbürleri. Aynı kafa.
3: Aynen. Bunu işgal etmek konusunda, saldırmak konusunda hezeyanlarını gerçekleştirmek, uygulamak için hiçbir farkları yok. Sadece yöntemleri var. Bunların Netanyahu karşı kırgınlıkları, üzgünlükleri, kavgaları sadece Netanyahu'nun başarılı olmadığı için. Başarısızsın diyorlar, hırsızsın, artık senin gidişin bir şart olmuştur. Ama şunu söyleyeyim, Netanyahu'nun kazanması hala söz konusu, çok az bir fark var. İşgal toplumunda bu farklar bir saat içinde değişebilir, bir farklı durumlara yol açabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllardır 2021 yılında 19-21-22'de İsrail'in bir durumunu hatırlatmak isterim. Böyle bir durumla karşı karşı kalabiliriz. Yani Netanyahu'nun stratejisi şöyle olabilir. Hiç kimse kazanmasın. Yani bir hükümetin kurulmasına hiç kimse kadir, muktedir ya da bir iktidara sahip olmasın. Farklı seçimler yapılsın, elimizdeki durumları düzeltene kadar ve ben geçici, bazı etkileri alınmış bir lider olarak kalabilirim bu süreç içinde. Bu süreç ne kadar uzatabilirsem, eğer kesin bir çözümüm yoksa, yani bu seçimi kazanmak için kesin bir hamlem yoksa, bu durumu uzatmak adına diyarları ve diğer binanları, farklı durumları, farklı saldırıları, farklı stratejileri bu yönde kullanmakta.
2: Peki İran'la yapılan savaşta, yani İsrail'in bir anlamda karizması önemli ölçüde çizildi. Yani demir kubbe, delik deşik. Efendim işte İran bize hiçbir şey yapamaz derken İran çok ciddi şekilde, çok hassas noktaları ve çok ciddi istihbarat alarak vurdu. Onun içeride bir yansımaları yok mudur seçimleri etkileyecek boyutta bir yansıması? Nasıl değerlendirmek lazım?
3: Kesinlikle var. Bunu sadece İran'daki başarısızlığını değil, yani bir taraftan sadece İsrail'in başarısızlığından bahsetmiyoruz, ABD'nin de başarısızlığı
2: söz konusu. Evet, evet.
3: Sen o kocaman
2: ABD'yi... Onların yenilgide, yani resmen yenildiler kurtar. Yani orada.
3: Yani buna rağmen başarısız olmanızı çok ciddi bir şekilde kendi savunmalarını, kendi kampanyaları olumsuz anlamda etkiliyor. Ve de Gazze'deki başarısızlığını hala çok canlı bir şekilde tutuyorlar. Belki İran'daki durumları unutabilirler. Neden? Çünkü uzak durumda. Neden hala devam eden birkaç hamleleri var, birkaç tatminleri var, yaptık, ettik, ciddi bir şekilde vurduk. Evet, ilk andan itibaren indirmek istedik ama indiremedik, ama hala indirmeye ve indirmek konusunda ısrarlıyız diye bir savunmaları olabilir. Ama Gazze'de şöyle bir durumları da var. Lübnan da aynı durumda. Siz orada o küçücük Gazze'de ama direnişini yok edemediniz. Sonunda ateşkesle bir anlaşmayla bunun çekişini bulabildiniz. Esirlerimizi de canlı olarak bedelsiz bir şekilde güçle alamadınız. Bir anlaşmayla aldınız. Ama yine de orada sadece soykırım işlediniz. Bizim İsrail'in yüzlerce, yani en azından 150 yıldır inşa ettikleri propagandalarını yokuşuna doğru bir yol açtınız bu soykırımla. Gerçek yüzlerimizi dünyaya gösterdiniz. Kanlı olan tarafımızı ve gerçek olan tarafımızı dünyaya gösterdiniz. Bütün propagandalarımız, milyarlarca dolarla inşa ettiğimiz propaganda dünyasını Gazze'deki 200 dolarlıkla alınan telefonlarla bunları gerçekleştirildi. Bunun başarısızlığını hala bunun sorumlusu tutuyorlar. Çünkü 7 Ekim'in başarısızlığındaki ve 7 Ekim'deki işgalci İsrail'in darbasından sorumlu olan, o dönemlerdeki yetkili olan taraflar, hiçbir taraf kalmadı. Bütün taraflar başarısızlığının bedelini ödediler. Ya da çıkarıldılar, ya da istifa ettiler, ya da mahkemeye gönderildiler ve hala kapsamlı resmi bir soruşturma yapmak adına başarısızlığının müsebbibi ve nedeni olanları, hesaplarını ödesin diye hala kapsamlı, gerçek, resmi bir soruşturma yapmaya engelleyen taraf Netanyahu. Çünkü o yetkililerden, o dönemdeki yetkililerden tek kalan Netanyahu var. Başkası kalmadı.
2: Evet.
3: Musa Çifi gitti. İç istihbaratı Şembetin Çifi gitti. İşgal ordusundaki, başındaki bütün liderler bakanla birlikte gitti. Güvenlik teşkilatların başındaki olanlar gitti. Bunun bedelini bir şekilde ödediler. Bazıları esir de düştü. Bazıları etkisiz hale getirildi. Bütün bunlar hesaplarını bir şekilde ilk aşamada verdiler. Bunun bedelini ödediler. Tek kalan Netanyahu var ve resmi bir soruşturmanın yapılmasını ve soruşturma sonuçlarına göre herkes hesap ödesin diye bir mekanizmanın yapılmasını engelleyen taraf Netanyahu'dur. Bugünlerde bütün bu başarısızlıktan dolayı Netanyahu karşı çok ciddi bir umutlarla çıkıyorlar. Artık bu sefer de indirebiliriz. Netanyahu'nun 20 yıllık olan hükmünü, 20 yıllık olan krallığını, Netanyahu'nun ifadesiyle ben bir krallık inşa ettim. Krallığını indirebiliriz diye bir tartışmalar, bir kavgaları var. Yani bu kavgalar bizim Filistinlerin ya da Suriyelilerin ya da Türkiye'nin egemenliğini kazanmak ya da saygı göstermek adına değil, kendi çıkarlarını daha fazla bir şekilde sağlamak adına, daha fazla derken daha vahşi bir şekilde, daha sinsi bir yöntemle daha fazla sağlamak adına bir Netanyahu'nun gidişini sağlamaya çalışıyorlar. Bir kavgaları, bir seçim kavgaları ortada ve kesinlikle bu başarısızlıklar, bu sonunda evet çok ciddi bir vahşiyet, dünya tanıklık etti. Ciddi bir sınır tanınmazlığını, Lübnan'a saldıran, Katar'a saldıran, Suriye'ye saldıran, İran'a saldıran, Körfez ülkelerine, Irak'a saldıran, Irak, Bağdat'a saldıran, Yemen'e saldıran bir işgalcisiyle karşı kaldık. Ama hiçbir dosyada, hiçbir bölgede bütün çalışmalarını sonlandıran ve olumlu bir sonuçla ortaya çıkan bir işgalci İsrail yok. Trump tersine daha yıpranmış, bu kadar uzun bir savaşlara hazır olmayan bir işgalci İsrail uzun bir şekilde çalıştırmaya, yıpranışına kadar çalıştırmaya ve bütün bunları hesapsız bir şekilde kibirli bir hesaplarla yaptırmaya ve yapmaya zorlayan bir Netanyahu var. Bu başarısızlıktan dolayı ve bu stratejisinden dolayı gidişini istiyorlar.
2: Evet. Peki Hizbullah'la ilgili bazı gelişmeler oldu. Hizbullah işte şu oldu, bu oldu falan dediler. Bir ara bir ateşkes oldu, sessizlik oldu. Hani herkes Hizbullah'ta bitti mi acaba, işte Hamas sessiz, Hizbullah sessiz falan derken İran Savaşı sırasında Hizbullah sert bir karşılık verdi ve yani hiç öyle bitmiş bir Hizbullah'la karşılaşmadık. Bambaşka eski gücünü koruyan bir Hizbullah'la karşılaştık. Oralarda durum ne?
3: Evet İsmail Bey, aslında hatırlarsınız biz o Hizbullah'ın anlaşma yaptığında sizlerle birlikte, ben onu hatırlıyorum, bir yayın yapmıştık. Dedim evet, Hizbullah'ın çok ciddi bir darbe alması söz konusudur. Ama Hizbullah'ın İsrail'in dediği gibi yok oluşunu ve bitirdik söylentileri doğru değil. Ve bunların önümüzdeki günlerle birlikte, dönemlerde bunu göreceğiz. Ve onu söylediğimde o zamanlarda bahsettiğiniz gibi yok ettik, bitti, gitti. Tamamen artık Hizbullah diye bir şey kalmadı. Bir İslami direniş kalmadı. Sadece Hizbullah da değil, bütün Lübnan'daki direniş gruplarından da bahsediyorum. Yani İslami cemaatinde evet, direniş grupları Hizbullah ile birlikte işbirliği içinde. Bu işbirliği çok önemli bir durum, bir durum gösteriyor. Orada İzgalci İsrail'in istediği, bu emperyalizmin istediği kavgalara düşmeden Sünni, Şii, Arap, Türk, Kürt, Lazmı, bütün bu kavgalara düşmeden orada bir işbirliği var. İslami cemaatin facir güçleri, bu Sünni bir cemaattir. Diğer taraftan Hizbullah, eğer bir mezhepsel olarak ben de gitmeyi tercih etmiyorum ama bir örnek göstermek adına, Hizbullah da bir Şii olup bir güç, bir direniş, bir İslami direniş gücü olarak, diğer taraftan Sünni bir İslami direniş var. Onlar ikisi birden bir araya gelerek tam bir işbirliği içinde direnişlerini ve aldıkları darbelerinin yarattığı etkilerini gidermeyi, düzeltmeyi 15 ay içinde inanılmaz bir şeyler yapmışlar. İnanılmaz bir şekilde kendilerini yeniden inşa etmişler. Açıklarını kapattılar. Yeniden de oradaki de Filistinli grupların da söz konusu olması çok fazla dile getirilmiyor ama ciddi de bir etkileri var. Bu dile getirilmemesi de çok iyi anlıyorum var olan şartlara göre. Ama bu 15 ay içinde İzgaldi Sayıl yine de anlaşmaya sadık kalmadı. Saldırmaya devam etti. Bir de suikastlar da devam etti. Buna rağmen Hizbullah'ın ve oradaki direniş gruplarını kendilerini toparlamayı, kendi güçlerini bir araya getirmeyi, açıklarını kapatmaya ve İzgaldi İsrail bu yılın başındaki Şubat ayının sonunda çok sürpriz bir şekilde bir direniş göstermeye ve İzgaldi İsrail bunu çok ciddi bir başarısızlık olarak gördü. Netanyahu karşı ciddi bir kampanya başlatıldı o dönemde. Hadi nerede bu bitirdin? Yok ettim. Artık Lübnan'a ele geçirdim. Bütün bunlar nerede? Hizbullah İzgaldi İsrail'in iç bölgelerini vurabilir. İzgaldi İsrail'in güçlerine, karadan gelen güçlerini engelleyebilir. Ciddi bir baskılar, tuzaklara çıkabilir ve ciddi darbelere indirebilir. Hala bu uçaklar, insansız olan uçaklar bir kabusa dönüştürmüş durumdaydı. Bütün bunlar nerede? Siz bir istihbari bilgi olarak bütün bunlara dair bilginiz yoktu diye bir evet, saldırılar yapıldı. Bir eleştiri, ciddi bir ve sert bir eleştiriler yapıldı. Ve bu eleştiriler gerçeklerin yansıtmasıyla birlikte yol açmıştır. Ve bunu yapmış olduğumuz, o zamanlarda yapmış olduğumuz tespit doğru olduğunu yine de görmüş olduk. Çünkü gerçekten İzgaldi İsrail'le olan bütün bu kavgalar, bütün bu mücadeleler güce göre ya da güçlerin dengesine göre yapılan bir mücadele değil. Bu aslında onur ve özgürlük mücadelesidir. bugün bir darbe alırsın, ciddi bir kayıp verirsin ama bu toprakların sahibi olan sizsinizdir. Ayağa kalkmaya mecbursunuz. Topraklarınızı, onurlarınızı, şereflerinizi, iradelerinizi savunmak zorundasınız. O yüzden ne kadar vurarsalar yeniden bu dirilişin varoluşu, dirilişin asıl mantığı budur zaten. Diriliş tek bir zaman, eğer diriliş işgal güçlerden daha güçlü olacaksa bu demek ki diriliş değil. Zaten işgalin var olması bir mantık kalmaz eğer biz onlardan daha güçlüysek. Evet. Mantık budur. Bu Çanakkale'yi de görmüştük. Tek bir ümmet, tek bir bölge halkı olarak Çanakkale'de Filistin'den, Yemen'den, Lübnan'dan, Suriye'den, Mısır'dan bu emperyalizm güçlerine karşı savaştık. O zamanlarda savaştığımız işgalci, yani işgal, güç dengelerine ve güç yapılarına göre savaşmadık. Var olan haklarımızı, onurlarımıza göre ve bunları savunmak için savaştık ve ciddi kayıplara verdik, şehit olarak kayıplara verdik. Ama yine de orada savaştık, onurumuzu savunabildik, koruyabildik. Dirilişin temeli budur bence.
2: Evet, zaten ortaya çıkan manzara da sürekli bölmeye çalıştılar. Yok efendim Sünniler, Şiiler falan diye. Ama yani yaşanan olaylar bize şunu gösterdi ki Şiilerle Sünnilerin kanı birleşti. Artık kanları ortaklaştı. Yani o nedenle

0: farklı vaatlarla vaat ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor. İki çok önemli iki nokta gösteriyor. Birinci, ABD ve Amerika kendi bilenlerini uygulamaya çalışıyorlar. Bir şekilde biri sert bir şekilde, diğerine yumuşak da olabilir. Birbirine top geçirerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu ABD İsrail'den vazgeçmiş bir duruma gelmedi ve bunun artık sadece birbirine aralarında bir rol değiştirme konusu var olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Bunu bugüne kadar başarmadılar. Bence de başarmayacaklar. Çünkü Hizbullah'dan, Suriye yeni yönetiminden çok olumlu ve çok yapıcı bir açıklamalar yapıldı. Biz işbirliği yapmaya hazırız. Birbirimizi daha iyi tanımak, bir araya gelmek, masada oturmak gibi bir açıklamaları geldi. Suriye'deki var olan yönetimin, Ahmed Şarey'nin yani Suriye Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de bu yöndeydi. Hizbullah'ın başındaki Naim Kasım'ın ifadelerini yöndeydi. Bu çok olumlu bir ifadelerdir. Geçmişte sorunlar yaşandı, hatalar yaşandı. Ciddi bir yaralar var olabilir, söyleyebiliriz net bir şekilde. Ama bugün hepimiz icgalcilerin, imperialist güçlerin, bu ebistincilerin hedef tahtasındayız. Bu hedef tahtasından indirmek, kendimizi kurtarmak, bölgemizi, ülkelerimizi, şerefimizi kurtarmak adına birbirimizi daha iyi tanımak, birlikte çalışmak, geçmişteki ne kadar bir sorun varsa buna rağmen bu şart en azından ortak menfaatlerimizi, ortak çıkarlarımızı hizmet etmek adına ve ona doğru yola çıkmak adına birlikte çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Ben bunu iki gün önce yayınlanan bir makale de yazmıştım. Orada Netanyahu'nun kullandığı bir düşman listesi gösterdi. Bir İran'ın lideri, yeni gelen Homeini, Cumhurbaşkanı, Türkiye lideri, bir de Hizbullah'ın lideri, bir de Mamedani, yani ABD'deki New York başkanı. Bunları bir fotoğrafta birleştirip, bunlar beni istemiyorlar, bir düşman olarak gösterdi. Bizim için bu sadece bir seçim kampanyası olmaması gerekiyor. Bugün evet, bir yol haritası olması gerekiyor. İşgal İsrail'in gözünde hepimiz bir düşman olarak görüyorlar. Hepimizi bir hedef olarak görüyorlar ama sıralamak istiyorlar. Biz ise bu sıralama meselesi, bölünme meselesi, taksim etme, hedef alma meselesini bozmamız gerekiyor. Tek bir vicdan ittifakı olarak, insanlık ittifakı olarak ve en önemlisi bölge ittifakı olarak bu bölgedeki Müslümanlar bütün kısımlarıyla bir çıkar, bir vicdan, bir insanlık ittifakıyla buna karşı durmalıyız. Yoksa bir bize hedef almaya devam edecekler. Biz de bunu net bir şekilde bunun anahtarını, anlama anahtarını Gazze'de gördük. Gazze senelerinde
1: toparlarsak Muhammed Bey.
0: Evet. Gazze senelerinde ve oradaki işgal ettikleri topraklarda işgalci İsrail'in kibirliğini, barbarsizliğini hapsedemedik. Bugünlerde hapsetmememin nedeni ve hapsetmememin ona karşı gerekeni yapmamamın bedelini ödemek zorundayız. Sınırlarımızda ve hudutlarımızda ödemek zorunda kalıyoruz. Hatta başkentlerimizde ödemek zorunda kalıyor bu bölge.
1: Evet. Muhammed Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Filistin'i unutturmak isteyenler var, Gazze'yi unutturmak isteyenler var. Ancak biz unutturmama konusunda kararlıyız. Ve programımızı da bir Filistin türküsüyle bitirelim istiyoruz. Haftaya Salı günü tekrar görüşmek üzere. İyi günler.

İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bosna kasabı Ratko Miladić öldü. Kremlin'den NATO iddialarına yalanlama geldi. Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyor. Bosna kasabı Ratko Miladić öldü. Savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Miladić öldü. 84 yaşındaki Miladić 15 yıldır hapisteydi. Kremlin sözcüsü Peskov, Batı'da Rusya'nın NATO'ya karşı planları olduğu yönünde birçok korkunç hikaye yayınlandıracak, bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Peskov, Rusya'nın hedeflerine barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ettiğini, ancak böyle bir imkanın olmaması nedeniyle çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri operasyona devam ettiğini dile getirdi. ABD Deniz Kuvvetleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve 5000 kişilik mürettebatının önümüzdeki haftalarda Orta Doğu'ya sevk edileceğini açıkladı. Görevin en az 7 ay sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlattı. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun talimatıyla iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi. Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ozan Akbe, şüpheliye kanunun öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini talep edeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık tarihi demiryolu güzergahında göçmen leyleklerin elektrik hatlarıyla temasını önlemek amacıyla özel korubelerinin devreye alındığını açıkladı. Bölgede büyük gövdeli leyleklere özel yeni aparatlar da tasarlanarak monte edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Marmaray, Başkent Ray ve İzban'ın yanı sıra Sirkeci Kazlıçeşme ile Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metrosu da gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 06 ile 16 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer planlanırken okul çevrelerinde de kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin İkinci güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı. Reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri bitirilerek reaktör tesisinin birinci devresi oluşturuldu. Nepal'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 359'a yükseldi. Yetkililer aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Sele dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğu belirtiliyor. Yunan Bunol kasabası dünyanın en sıra dışı festivallerinden La Tomatina için bir kez daha kırmızıya boyandı. 22 bin kişinin katıldığı etkinlikte 150 ton domates bir saat içinde sokaklara saçılırken gelenek, gıda ve su kaynaklarının tüketimi nedeniyle tepkilere neden oluyor. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerinin de belli olacağı kura Monaco'da Türkiye saatiyle 19'da çekilecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sıkıntılı bir yaz geçirdik. Amerika'nın İran saldırıları aslında kısmen yatıştı. Ortalık Temmuz ayında sıcak aşama çabuk bitti ve yaklaşık 10 gündür ekonomik mali saldırıyı konuşuyoruz. O mali saldırı sessiz diplomasiyle yürütülecek, Trump liderleri arıyor dendi. Dikkatler Çin'e çevrildi. Rusya bugün dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. İran'a bir takım sektörlerde yaptırımları sıkılaştırma, esasen Amerika'nın aralarında Amerikan müttefiklerinin de bulunduğu İran'la ticaret yapan ülkeleri hedef alıyor. Türkiye bunların arasında, Çin aynı şekilde. Tabii Trump aynı zamanda savaşı kazandıkları izlenimi vermeye çalışıyor. Irak işgali George W. Bush Amerikan başkanıydı. Mission accomplished, görev tamamlandı diye bir paylaşım yapmıştı. İran, Irak işgalinin ardından Trump da böyle bir paylaşım yaptı, benzerlikler kurarak. Yakında savaş bitecek diyor. Ama tabii bu biraz iyimser bir senaryo. Bugün birazcık bu D-Day üzerinden tepkileceğiz. Programın son bölümünü Çin'i yakından takip eden, tabii dünyanın jeopolitiği yakından takip ediyor ama özel olarak Çin coğrafyası ve dış politikası Gökhan Göçmen konuğum olacak. Çin'in tepkileri, Rusya'nın tepkileri, aslında küresel güney ne yapabilir ve ekonomik baskıyla Trump bu işi sona erdirebilir mi? Gökhan'la konuşacağız programın son bölümünde. Tabii petrol fiyatları sabah bir düşüyor, sonra yükseliyor. Hürmüz'de tankerler vuruluyor. Pakistan, Umman, Katar bu arada bugün Tahran'a çıkartma yapıyor. Amerikalılar İran petrolünü sadece tankerlere el koymakla, petrolüne el koymakla kalmayıp aynı zamanda atıp da mala çökme, bu artık batı kapitalizminin amentüsü haline geldi. Deniz ganimet mahkemelerini canlandırıyormuş. Bloomberg'un haberi aktaracağım birazdan sizlere. Tabii İsrail ayağı devam ediyor. İsrail seçimlerine giderken Netanyahu'nun sıkıntılı bir görünümü ve siyasi hesapları tartışılıyor. Batı Şeria'da gerginlik dorukta. Trump'ın Orta Doğu planları demişti. Türkiye Büyükelçisi, Irak ve Suriye Genel Valisi diye anılan Tom Barak, aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri kendini feshetti. Dün aktarmıştım. Tabii fesih sonrası tepkiler, özellikle Türkiye'nin açıklamaları, Türkiye'nin içerisinde yürütülen süreçle de bağlantılı algılanıyor. Öyle anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Herkes PKK'dan, SDG'den, YPG'den bahsediyor ama bir de işin bıçakı var tabii ki. İran'daki yapılanma var. Onların da açıklamaları var. Aktaracağım sizlere. Diğer yandan da tabii Ukrayna krizinden oldukça notlar var. Özellikle de dün aktarmıştım, CIA şefi John Ratcliffe'in aniden Moskova'ya gelmesi üzerinden Batı medyasında bir anlatı oluşturuluyor. Rusya NATO'ya saldıracak, Ratcliffe de sakın saldırmayın demeye geldi şeklinde. Dün aslında bu anlatıyı biraz aktarmaya çalışmıştım. Size bir takım Amerikan yetkilileri bu gazeteleri konuşuyorlar. Onlar da gerçeklik buymuş gibi aktarıyorlar. Rusya yalanlıyor bunları. Görüşmeyi yapan Rusya istihbarat şefi Narishkin'in de açıkları var, aktaracağım. Tabii çarpıcı olan dışişleri sözcüsü Maria Zaharova'nın İngiltere'nin son dönemde kışkırtıcı adımlarına verdiği yanıt. Gerçekten gidişatı ne derece etkileyecek, hep beraber göreceğiz. Ukrayna'nın sivillere saldırıları artmış durumda. Karadeniz'de Türk gemilerine saldırıları artmış durumda ve Türkiye'den tepkiler var. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda dünyada Ağustos sonundayız. Çevresel felaketler, diyelim çevre felaketleri. Nepal'de gerçekten korkunç. Dün akşamdan beri kanım dondu. Görüntüleri izlerken Tibet'te sel felaketi, sel ve heyelan, sel artı heyelan diyelim. Çin'de bir seferberlik hali var. Sadece orada değil, Vietnam'da seller, yine aynı şekilde Cezayir'de orman yangınları, Panama'da El Niño tartışmaları var. Bakalım Türkiye'de bu yazı biraz ucuz atlattık gibime geliyor ama her şey bitmedi. Oradan da notlarım olacak. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, Telegram kanalı, hepsinden bizi internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Telegram kanalından bakabilirler. Sadece karasal yayın frekansları değil diye hatırlatalım bir kez daha. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce Amerika ve İran'dan başlayacağız. Bütün dünyayı ilgilendiriyor gelişmeler. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in başlattığı İran'a savaş ve tabii ki başarısız oldu diyebiliriz. Hürmüz Boğazı açıktı, kapalıydı. Kimin kontrolünde, onun kontrolünde, bunun kontrolünde tartışmaya devam ediyoruz. Donald Trump en son tekrardan Marco Rubio'nun açıkladığı bilgisini dün aktarmıştım. Amerikan Dışişleri Bakanı tekrardan askeri aşamaya geri dönmeyecekleri büyük bir mühimmat sıkıntısı olduğu zaten Amerikan medyasına yansıyor. Dolayısıyla şu aşamada belki ara seçimlere kadar, ben arada bekliyorum ama bilmiyorum yanılır mıyım, sıcak bir vuruş vesaire yok gibi gözüküyor. Tam tersi, İranlılar önleyici saldırıda bulunmaktan, İran ordusu daha doğrusu devrim muhafızları söz ediyor. Trump ise işi ekonomik olarak ikincil yaptırımlarla, yani İran'la ticari ülkeleri tamamen devre dışı bırakıp bir tecrit ekonomisi, ekonomik terör de diyebiliriz. Sivil nüfus tabii bu işten zarar görecek, çok açık, hep böyle oluyor zaten. Dolayısıyla buna vardırmış durumda. Dün Trump çeşitli yayın organlarına telefonla katıldı. El Cezire örneğin konuşmuş. İşte hem ekonomik hem de askeri eylemler etkili oldu diyor. Zaman çizelgem yok, acelem yok diyor. Amerika'nın çok büyük zaferler kazandığını iddia etmiş. İran ekonomisi çöküşte diyor. Bunları yineliyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da dikkat çekici bir görsel paylaştı Amerikan başkanı. Kendisi var bu görselde. Onun yanı sıra eski Amerikan başkanı, Cumhuriyetçi başkan, meşhur Irak işgaline damgasını vuran George W. Bush, yani oğul Bush, ve İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yer alıyor bu görselde. Görev 2001, yani 11 Eylül saldırıları, Afganistan işgali, sahte yalan kitle imha silahları istihbaratıyla Amerika'nın vakti zamanında, 2003'te Irak'ı işgali. Ne alaka 2001'le, ne alaka tabii onu anlayamadım ama yani 2001'de tamamlanamadı görev. Bir yandan da Trump var, görev 2026, 2026'da tamamlanmış oluyor Trump'ın görevi, öyle söyleyeyim. Yani zaferi biz kazandık demeye çalışıyor Amerikan başkanı. Yine tabii aynı zamanda Glenn Beck, radyo programı, radyo yapımcısı, onun programına da telefonla bağlanmış Amerikan başkanı. Artık çok istediğimiz noktaya çok yaklaştık, çok yakında savaş sonu. Bunu kaçıncı kez söyledi bilmiyorum. Arada yine Amerikan medyası topluyor, işte 500. kez söyledi, 130. kez söyledi gibisinden Trump ara ara söylüyor bunu. Nükleer silah üretmesine İran'ın asla izin vermeyecekleri, yakında bitecek. Venezuela'da çok büyük zafer kazandık. Hakikaten doğru bu arada, maalesef. Çok yakında burada da öyle olacak. Hürmüz'de kontrol tamamen bizde diyor Donald Trump. Tüm mayınları biz temizledik. Dün aktarmıştım aslında, tekrarladı bunu. Ana teması bu hafta Amerikan donanmasını tüm mayınları temizlediği, halbuki yerlerini biliyorlar mı acaba sorusu var tabii ki. Boğaz açık, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var. Donanmamız inanılmaz iş çıkarttı. Boğaz açık, 10 milyon varil petrol de geçirdik. Umman'dan bir kaçak rota olduğunu daha önce Axios da yazmıştı. Onu kastediyor herhalde. Bunun çok daha az olduğunu söylüyorlar miktarını. Trump bu şekilde sundu. Ve tabii kazandık, kazanmaya çok yaklaştık demeye getiriyor mesajları da. Hamaney'i de sormuşlar. Müçteba Hamaney, yeni dini lider, yaralandığı söyleniyordu. Onun öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri çok ağır, ama öldüğünü sanmıyorum gibi de bir yanıt vermiş durumda. Evet, şimdi bir belirsizlik. Tabii ara seçimler var Kasım'da. Dün Şanlı Bahadır Koç'la konuşmuştuk. Amerika'daki bu tahvil piyasası, bütün ekonominin görünümü, rahatsızlıklar, anketleri. Ama tabii Orta Doğu, İran'a savaş açmak çok da Trump'ın işine yarayacakmış gibi bir görüntü yok. Yine de tabii Amerika'yı küçümsememekte her zaman fayda var. Şimdi en son diplomatları da geri dönüyor bu arada. Geçen gün de haberini aktarmıştım. Biraz daha detayları yansımış New York Times'a da. İşte Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Bağdat'taki misyonlar yerlerini alacaklar. Yani biraz kademeli olanları var. İsrail, Ürdün, Umman zamanla tam kapasiteye dönecek. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Lübnan'da ilk etapta %85, Kuveyt'te, Irak'ta, Bahreyn'de %75 seviyesinde. Onlar daha tehlikeli herhalde algılanıyor. Tabii NBC televizyonu Amerika'da CIA üslerinin darmaduman edildiğini, İsrail tarafından, İran tarafından, İran misillemelerinde büyük hasar olduğunu yazmıştı. Yani bunlar da büyük ölçüde doğru gibi gözüküyor, ama tabii elçilikler vesaire herhalde bir kısım tadilatlar da yapıldı. Büyük elçiler geri dönecek. Şimdi tabii diğer yandan yeni bir haber var. Orta Doğu'ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi gidiyor. 5000 personelle birlikte önümüzdeki haftalarda yola çıkacakmış. 7 aylık bir görev süresi bitiyorlar. İlk başta 8 aya da uzayabilir diye de açıklamalar yapmışlar. Biliyorlar, yani komutanları biliyor diye, ama yapmış bu konuda bir yetkili, donanmadan bir yetkili. Bunun sebebi tabii USS Abraham Lincoln uçak gemisinde isyanlar, işte intiharlar, geri çekmişlerdi. Tayland'a gidiyor, oradan da Amerika'ya dönecek. Onun yerini USS George Washington uçak gemisi aldı, taarruz grubu aldı. Şimdi bir de Theodore Roosevelt gidiyor. Roosevelt USS George Washington'ın yerini alacakmış. Epey bir zaman alacaktır oraya ulaşması tabii ki. İran'da biraz, İran tarafı da biraz dalga geçiyorlar bunlar. Özellikle Abraham Lincoln tabii büyük bir baş ağrısı olmuştu, yalanlamıştı Savaş Bakanlığı, ama yani artık bu kadar çok duman çıkan yerde herhangi bir şey olmamış olamaz. Yani hakikaten ailelerin falan dilekçeleri vardı, özellikle lojistik hatlar 5. filo darmaduman olduğu için ta Diego Garcia adasından yiyecek, gıda ihtiyaçlar getiriliyor. Artık psikolojisi askerlerin, denizcilerin vesaire ve nitekim tartışmalarla geri çekilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai biraz dalga geçmiş bu durumla. Tek bir ziyaret olmadan, liman ziyareti olmadan 272 gün diye ben görmüştüm. Bekai 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra Tayland'a yol alıyorlar. Görev güç gösterisi, mevcut görev tatil, yoruldum patron diye biraz tiye almış bu gelişme. Evet, tabii devrim muhafızları diyor ki yani Trump istediği kadar konuşsun Hürmüz'le ilgili, açılmayacak bizim koşullarımız. Yani İran'a yaptırımların kaldırılmasından tutun da mali varlıkların iadesi, aslında İslamabad mutabakatında var olan her şey öyle diyelim. Devrim muhafızları sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi açıklamalar yapmış. Demiş ki yani eğer engellemeyi bırakırsa biz Hürmüz'ü açabiliriz Umman'la. Burası zaten İran tarafından, İran'ın karasuları ve Umman'ın karasuları, çok dar bir boğaz. Her ne kadar uluslararası sular diye bir tanımlama yapılsa da bu pek doğru değil. Topu 22 millik bir alan yani. Dolayısıyla iki ülke arasında bir de Dolayısıyla biraz özel bir alan öyle. Ay burası uluslararası hukuka göre uluslararası sular diyebileceğimiz bir alan değil. Yani Türkiye'nin böyle bir suyu olsa kabul etmez bunu uluslararası su olarak. Neyse. Evet, tabii saldırı altında oldukları için kendi jeopolitik konumlarını kullanıyor İranlılarda. Bizim koşullarımız Amerika tarafından kabul edilmedikçe hiçbir biçimde Boğaz güvenli olmayacak diyorlar. Ve ayrıca zaten İran ordusu savaşın bütün bir bölgeye ekonomik çıkarları hedef alındığında bütün bir bölgeye yayılabileceği tehdidini de tekrarlamış durumda. Programın son bölümünde konuşacağız. Tabii Çin'in tepkisini ben aktarmıştım. İran petrolün %90'ını en az Çinliler alıyorlar. Çeşitli bağımsız rafineler aracılığıyla. Kaldı ki Amerika yaptırım tehdidi var ama Çin yönetimi Çin şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına boyun eğmekten men etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki ayda Çin Devlet Başkanı Amerika'ya gidecek, Trump'la görüşmesi söz konusu olabilir. Henüz netleşmiş bir program görmesem de. Dolayısıyla bir Çin ne yapacak soruları var burada. İran Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan memnun. Yani Çinliler karışamazsınız bizim İran'la ilişkilerimize. Uluslararası hukuka bakarız biz. Bu tek taraflı yaptırım bunlar demişlerdi, aktarmıştım size. Meclis Başkanı Galibaf da Çin'in yasa dışı yaptırımları reddeden açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Kimsenin iznine bağlı olmadığı ilişkilerin açıklaması yapmış. Tabii el pazarlıkları olur mu? Çin ne yapar? Bunları sevgili Gökhan Göçmen'le programın son bölümünde konuşacağız ama Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Pekin Büyükelçisi'yle David Perdue'yla bir araya gelmiş. Biraz tabii yapıcı ilişkiler, ilişkilerdeki riskli durumlar, meydan okumalar, daha istikrarlı sürdürülebilir olması gibi Wang Yi'nin vurguları var. Mayıs ayında tabii Trump'ın Çin ziyareti olmuştu, hatırlayacaksınız. Amerikan elçisi de daha ne yapacak tabii, ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. O da ılımlı mesajlar vermiş. Bakalım Çinliler ne yapacak diye herkes bakıyor. Rusya'dan açıklama var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, BM şartına aykırı tek taraflı yasa dışı zorlayıcı kısıtlamaları kategorik olarak Rusya'nın reddettiğini söyledi. Bunlar uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yaptırımlar zaten artık amacından sapan bir cezalandırma aracına dönüştü diyor. İran'ın meslektaşlarımız ve diğer ilgili ülkelerle bu alandaki yeni yasa dışı girişimlere karşı çabalarımızı koordine edeceğiz. Bu şekilde formüle etmiş Zaharova pozisyonlarını. Benzer düşünen ortaklarımızla birlikte, yani kim olabilir bunlar? Çin olabilir. Bu D-Day açıklandığı günden bir gün önce Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamıştı. Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar Putin'le görüşmüştü. Hürmüz'den gübre çıkmıyor. Tabii büyük sıkıntılar var. Sadece petrol konuşuyoruz ama onun ötesinde sular var. Velhasıl Zaharova diyor ki benzer düşünen ortaklarımızla birlikte uzun süredir adeta bir hesap görme ve kolektif batının istenmeyen ilan ettiği devletleri cezalandırma aracına dönüşen yaptırım baskısının uluslararası alandan tamamen çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz demiş. Beklenecek bir şey. Zaten Rusya çok sayıda yaptırım uygulanıyor. 30 bin belki daha fazla, bilmiyorum. Son bireyler, kurumlar vesaire SWIFT sisteminden çıkarılmış durumda. Dolardan kovmaktan söz etmişti Scott Bessent. Zaten Rusya dolardan o manada kovulmuş durumda. Dolayısıyla pek de etkileri yok ama özel olarak da bu konuda çalışacaklarını ilan ediyorlar. Evet, efendim şimdi Hürmüz diyoruz. Bloomberg Haber Ajansı'nda Trump böyle Hürmüz bizim, her şeyi biliyoruz, uçanı kaçanı uydudan görüyoruz diyor ama Avrupalılar pek de inanmıyorlarmış kendilerine, mayınlar konusunda özellikle. Petrol fiyatları, sabah bir düşüş vardı Katar Başbakanı bugün Tahran'da, henüz bir şey görmedim ama ama daha sonra tabii tanker vurulduğu haberleri geldi yeni. Yeniden bir yükseliş olduğu söyleniyor. Yangın çıkmış. İngilizlerin ticaret operasyonları açıkladı. Belirsizlik devam ediyor. Artı Umman sayesinde bir takım kaçak petrol çıkartıyor Amerikalılar. iddiaya göre Umman Sultanlığı İran'ın talebi üzerine Güney Hattan eskortlu tanker geçişlerine imkan sağlamayı sona erdirmiş. Son 24 saat içerisinde pek gemi geçmemiş anladığım kadarıyla. Sadece bir Hint gemisi, o da uyarı atışlarıyla karşılaşmış devrim muhafızları donanmasını. Çok, dediğim gibi, çok dar bir boğaz. Yani kaçak tabii geçirebilirsiniz transponderları kapatıp filan, ama bir noktada yani yeterince gemi İran izin vermediği müddetçe biraz zor geçer. Trump sallıyor, yani yalan söylüyor. Bugün tabii Katar Dışişleri Bakanı, Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da temasları var. Hürmüz'ün açılması odaklı. Doğal olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı, Uman Dışişleri Bakanı, onlar bu hafta Tahran'daydı. Hemen arkasından da Katarlı yetkili. Tabii Hürmüz kapalı olduğu için Katar'da LNG ihracatı %96 oranında düşmüş. Reuters haber ajansı öyle diyor. 24 milyar dolarlık bir gelir kaybı Katar'ın. Bütün bu Trump'ın maceralarının bölge ülkelerine ağır bir olduğunu bize hatırlatıyor. Bir de Bloomberg'de ilginç bir haber var. Özetlerde de söylediğim gibi 3 kaynak konuşmuş Bloomberg'e. Amerikan Adalet Bakanlığı efendim İran'a ait petrol tankerleri ve kargolarına el koyma planlarını hızlandıracak. Bunun için Amerikan iç savaşından kalma, uzun süredir de kullanmıyorlarmış, deniz ganimet mahkemeleri, price courts deniyor buna, bunları yeniden faaliyete geçirmeyi değerlendiriyormuş. Neden? Yaptırımları ihlal eden gemi, yaptırımlar dediğin tek taraflı, Amerika'nın kendi yasaları, uluslararası hukuk değil yani. Bu ihlalci gemileri işte el koymak için bir takım sivil müsaadere yasaları yavaş işliyor. Yani böyle bir yasa yok tabii bu arada. Böyle bir uluslararası hukuk yok. Yani hiçbir uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararı ya da BM onaylı yaptırımlar olmadan bir ülkeye başka bir ülkenin tankeri ya da içinde bulunan malı gasp etme hakkı veren bir uluslararası hukuk yok. Bunu kendi başlarına yapmaya kalkıyorlar. Gemi sahipleri Rusya'da yapıyorlar çünkü. Örnekleri çok. Fransızlar, İsveçliler falan. Mahkemeye başvuruyor. Yani verili hukuk mekanizmaları da bu gemi sahiplerinin gemilerini genellikle bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama bir şov yapıyorlar. Nasıl el koyduk tankere falan yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok acayip bir şey. Şimdi tabii İran'a daha vahşi uygulamalar olabilir. Bu batılılar biraz da hakikaten yani korsan konusunda üzerlerine yok. Yani milletin altınlarına falan çökebiliyorlar biliyorsunuz. Öyle eskiden bir dondurma mekanizması vardı. Hani kendileri çok cici, kötü ülkelerin cezalandırmak için Venezuela gibi altın varlıklarını dondurma. Artık o dondurmanın elinde ötesine geçti. Gasp ediyorlar alenen. Yani hırsız, soyguncu ne derseniz öyle bir durum. Neyse bu da aslında onu somutlayacak bir şey. Çünkü burada en son 2. Dünya Savaşı'da da uygulanmış ganimet hukuku sistemi ya bildiğiniz korsan filmlerindeki gibi bir şey. El koydukları İran petrolü ve gemilerin mülkiyetini doğrudan Amerika hazinesine geçirecekler. Satışlardan elde edilen gelirle savaşın maliyetini karşılayacaklar. Ablukayı güçlendirecekler. Dava açarak sürecin uzatılmasını da engelleyecekler. Yani bildiğiniz korsanlık yapacaklar. Bunu da böyle açık açık da yazabiliyorlar. En şaşırtıcısı o. Hani Türkiye'de böyle bir batı hayranlığı var ya, ay batıda da ne hukuk var ama diye. Böyle işte bakınız, size deniz ganimet mahkemeleri hukuku. Şimdi diyeceksiniz ki ay bu kötü Trump yapıyor bunları. Trump zaten aşırı sağcı, ama yok, Avrupa Birliği 2 yıl boyunca Rusya'nın varlıklarına, devlet, egemen devlet varlıklarına, Euroclear'de ben size aktarmıştım uzun uzun, nasıl çökeriz, nasıl savaş için kullanırız diye oturup konuştular. Hatta buna dudak uçuklatıcı biçimde hukuki kılıflar uydurmaya da çalıştılar. Gerçekten inanılır gibi değil. Dolayısıyla yani ay bu Trump da çok kötü adam gibi bir şey değil. Açık bir biçimde kolektif batının başka beğenmedikleri ülkeler üzerinde üstünlüğü ve korsanlığı, başka türlü bunları ifade etmek mümkün. Hangi hakla başkasının malına bu şekilde çökme, hangi hukuk yaratılabilir burada. Efendim işte yok işgaldi, yok bilmem saldırıydı. Herkes 51. maddeyi kullanıyor. Efendim dünyada herkes 51. maddeyi kullanıyor. Yani dolayısıyla bir tek bu ülkeler değil, onu da hatırlamak gerekiyor. Evet, bu arada Amerikan Enerji Bakanı, biz çok İranlılara iyilik yaptık. İşte Enerjisi Ajansı Birleşmiş Milletler'e bağlı, onun bir konferansında konuşmuş. Biz işte işbirliği yapabilirdik aslında. Zenginleştirilmiş uranyum sağlayabilirdik. Neden yani senden alsın? Neden egemen bağımsız bir devlet eğer barışçı bir nükleer teknoloji geliştiriyorsa, bu konuda denetimlere uyuyorsa, bu da başka bir sömürgecilik biçimi. Yani Amerika'nın uranyum zenginleştirme hakkı var. İran'ın yok. Böyle bir yasa yok tabii ki. İran'ın barışçı kaldığı müddetçe her türlü uranyumu zenginleştirebilir. İlla yani mesela ülkenizde hayvancılık var. Ama Amerika diyor ki siz o hayvanları öldürün, hayvanları alın. Yani böyle bir şey demeye çalıştı bunun enerji versiyonu. Tabii İranlılar da kabul etmeyecekler böyle bir şeyi, açık bir biçimde ortada, ama Enerji Bakanı hani biz ne kadar ciciyiz, İranlılara bunu bile söyledik diye bir açıklama yapmış. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Orta Doğu ile ilgili Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile telefon görüşmesi var. Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki durumu da aktarmış kendisine. İsrail'in Lübnan saldırıları var. Dün de aktarmıştım. Yani hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Her Lübnan'ın güneyi cehennem alanına, cehennem yerine dönmüş durumda. Savaş uçakları, Sur kentine bağlı pek çok beldeyi topçu atışları, bazı beldelerde İsrail güçleri evleri ateşe vermiş durumda. Bombalı saldırılar var. Yani o kadar çok şey var ki Lübnan'ın güney hattını yaşanmaz bir yer haline getiriyor İsrail. Oradan kendilerine atış yapıldığı gerekçesiyle yani bitmiyor Lübnan işi. Tabii İsrail'de seçimler var. Netanyahu seçimleri kaybedebilir korkusu içerisinde, öyle anlaşılıyor. Kamu yayın kuruluşu İsrail'in KAN bu konuda iddialara yer veren bir haber yayınlamış. Basına kapalı toplantılardan birinde Netanyahu rivayete göre 10 sandalye kaybettik, nasıl geri alacağız bilmiyorum diye yakınıyor. Anketler var tabii, anketlerde ama yani Likud'un, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un durumu kötü, ama Netanyahu daha da kötü olabileceğini yalanladılar tabii Likud'dan, yalan haber, yanlış anketler. Tabii anketlerin de sağı solu var efendim, bazı anketler Likud önde çıkartıyor. Ben bu anket işine öteden beri hiç mana verememişimdir, ama sanki böyle bir bilim varmış gibi sürekli aktarıyorlar. Neyse, Gadi Eisenkot eski genelkurmay başkanı, onun başında bulunduğu muhalefet bloğu 57, Netanyahu'nun başında bulunduğu blok ise 48'de kalıyor. Güvenilir anketlerden birisi Kanal 13. Tabii 120 sandalyesi var Knesset'in, İsrail parlamentosunun, 61 yakalamaları gerekiyor. Burada tabii 15 sandalyede Arap partilere, İsrail vatandaşları olan Araplar diyelim, Filistinliler ayrı, işgal bölgeleri, Arap partilerden destek almadan koalisyon kurmaya çalışıyorlar, başaramıyorlar. Bu da ayrı bir ironi tabii. Şimdi iddiaya göre işte Jerusalem Post gazetesinde var, formüller tartışılıyor. İsrail'de son dönemde çok moda oldu bu dönüşümlü başbakanlık. Sol da yapıyor, sağ kanat da yapıyor. Sonra zaman geçiyor, devretmiyorlar görevi. Netanyahu tabii Gadi Eisenkot'la bir koalisyon kurup ilk başbakanlığı kendi üstlenip, daha sonra kendisini cumhurbaşkanlığına seçtirip, verili cumhurbaşkanı İzak Herzog'un görev süresi dolunca cumhurbaşkanlığına, daha semboliktir İsrail'de, atlaması, Eisenkot'a başbakanlığı dönüşümlü vermesi. Tabii kimse Netanyahu'ya güvenmiyor. Daha önce Benny Gantz'la öyle bir ayarlaması vardı Netanyahu'nun, ama uymadı. Dolayısıyla ne yaparız ne ederiz de ihlal etmesini, yani işte bir önceden bir istifa mektubu imzalatıp bir mütevelliye falan, öyle bir takım hakikaten sözünü tutmaz söylüyor, iktidarı vermiyor diye çeşitli formüller tartışılıyor Filistin'de ilgili olarak. Evet, bir de İsrail Hayom gazetesi, daha milliyetçi bir gazete, Batı Şeria'da topyekün savaş riski olduğunu iddia etmiş. Filistin yönetimi iddiaya göre topyekün savaş için çok miktarda silah ve kaynak biriktirmiş. İsrail kontrol ediyor sınırları. Nasıl olur da Filistin özerk yönetimi bu kadar silah sahibi olabilir bilmiyorum. Ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar yeniden bir intifada tehlikesinden korkuyorlarmış efendim. Öyle anlıyorum. Asıl tabii intifadadan korkmamak için yerleşimci, aşırı dinci yerleşimcilerin Batı Şeria'da sıradan Filistinlileri topraklarına ve evlerine acımasız bir biçimde saldırmalarını engellemelerinde fayda var. Onu da pek yapmıyorlar. Onu belirtmek lazım. Bir de son bir not, yani Kudüs'e gidenler bilir, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa aynı zamanda ağlama duvarında olduğu eski etrafı surla çevrilidir. En güzel kapılarından biri de meşhur Şam kapısı. Üzerinde Şam kapısı yazan tabelayı kaldırmışlar. Onun yerine antik kapı adını vermişler. 7 kapı vardır orada. Onlardan birisi tabii çok da eski bir kapı bu. İlk Romalılar döneminde filan Kral Herod tarafından inşa edilmiş. Daha sonra tabii yıkılmış zamanla. En son Kanuni Sultan Süleyman devrinde de onarılmış. Dolayısıyla şimdi ismini değiştirmişler. Tabii oradaki idareyle ilgili Filistinliler, yetkililer, Kudüs ayrıca onların da bir valiliği var. Onlar da diyorlar ki bu tabii bölgede Hristiyanları, Arap ve İslam ve Hristiyan mirasını, medeniyetini silmeye çalışıyorlar. Başka türlü adlandırmak da çok mümkün değil tabii. Evet, ve gelelim son 10 gündür İsrail ve Türkiye arasında Suriye üzerinden kapışma. Ürdün'de Suriye Dışişleri Bakanı ile Mossad şefi masaya oturdu. Dün size detaylarıyla özetlemiştim. Adeta İsrail iddiaya göre ultimatum çekmiş durumda. Tam biz onları tartışırken Suriye'den başka haberler geldi yine. Önceki akşam Suriye Demokratik Güçleri kendini feshetti. SDG, Türkiye'de YPG deniliyor. Yani tabii büyük omurgasını YPG oluşturuyor. Hepsi bir şekilde PKK bağlantılı. Suriye kolu açık bir biçimde bunu Amerikalılar vaktiyle Amerikalı komutanlar, yetkililer açıkça da söylemişti. PKK ABD'de terör örgütleri listesinde olduğu için hani başka bir isimde hani bir de kapsayıcı Araplar Maraplar zaten Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı bölgesi dışında karışık nüfus var. Öyle yekpare Irak'taki gibi bir Kürt nüfusu da yok. Dolayısıyla bir proje tabii ki kurulmuştu IŞİD'le mücadelede. Suriye Demokratik Güçleri tabii Esad yönetimi devrilince çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Ben de aktardım bunları size. 100 bin kişilik güç var dendi. Şam'la müzakereler başladı. Şam'a tabii yeni Suriye kurulurken eski El-Kaide IŞİD üyesi, daha sonra İngilizlerin ve Amerikalıların biz ehlileştirdik dedikleri açık açık yazıldı bunlar. Ahmet el-Şara, onunla müzakereler oldu. Kabul etmediler, elimiz çok güçlü dediler. Efendim özellik istiyoruz dediler vesaire. Sonunda tam entegrasyon ve işte dün aktarmıştım size. Mazlum Abdi'nin Ahmet el-Şara'dan ricası, Kürtçenin müfredatta kalması. O da tabii Şam'dan yetkililer seçmeli olmasından bahsediyormuş. Onun dışında geçen sene müzakereler boyunca büyük büyük laflar edilmişti. Hepsi çökmüş gözüküyor. Tabii iki tane unsur var. Biri Mazlum Abdi ile İlhan Ahmet, o bölgedeki Kürtlerin liderleri olarak onlara koltuk verilecek. Öyle anlaşılıyor. Devlet başkanı yardımcılığı gibi iddialar vardı, değilmiş galiba. İşte Kürt işleri sorumlusu gibi, yani tuhaf bir koltuk. Yani evet, geçen sene yazılmış haberleri oturup okuyanlar tekrardan neler ortaya atıldı, sonuç ne oldu sorusuna açıkça yanıtları görebilirler elbette. Bütün olup bitenler Tom Barak tarafından Birleşik Suriye tek ülke, tek ordu, tek millet şeklinde sunuldu. Ve tabii ki Trump'ın bölge için barış planı. şeklinde. Ankara'da memnun gözüküyor bu olup bitenlerden. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nasıl memnun olmasın tabii bu arada. Türkiye yıllardır YPG terör örgütü diyor. Şimdi SDG neyse feshediyor kendini. Ve Türkiye'nin desteklediği rejim değişikliğinde siyasi iktidara monte oluyor. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demiş ki bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek, yani gerçekten böyle mi? Eğer ifade edildiği gibi ise, yani kendi kendilerine feshettilerse, entegre oluyorlarsa tam, o zaman memnuniyet verici. Tabii bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde gibi bir ifadesi var. Türkiye'deki sürece herhalde atıf yapıyor. Yani Türkiye burada zafer kazanmış bir ülke durumunda, bu durumda. Yani silahlı bir örgüt karşısında atmak istedikleri adımları tabii Türkiye içerisinde iç politikada bolca tartışıyorlar. Ama genel tema işte Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adımdan bahsediyor. Tabii biz burada Kürtlerin kimliği korunurken, inkar olmazken, milli bütünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmamasının da önemli olduğunun altını çiziyoruz diyor. Anadolu'nun bin yıllık tarihine, inşa sürecine atıf yapmış. Yani terör bitince her şey kalkınmada rahatlıyor falan. İşte özetle pratikte iyi ise, yani söylendiği gibi ise şahane diye bir açıklama yapmış. Milli Savunma Bakanlığı'nda açıklaması var. Haftalık toplantı tabii bugün 27 Ağustos, 30 Ağustos Zafer Bayramı biliyorsunuz. Suriye Demokratik Güçlerinin feshiyle ilgili olarak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğünün korunması, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi önemli gelişme. Memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Artı tabii burada İsrail'le o kapışma devreye giriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke genelinde yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Evet, İsrail'in tabii Suriye'nin bir ordu, gerçekten bir böyle ülkenin dış sınırlarını koruyabilecek bir ordu sahibi olmasına izin vermeyeceğinin konuşulduğu bir dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın vurguları da bu şekilde olmuş efendim. Evet, aynı zamanda tabii bir çatışmasızlık mekanizması tartışmaları var. ABD'nin arabuluculuk yaptığını anladığımız Milli Savunma Bakanlığı kendilerine herhangi bir biçimde resmi bir talep gelmediğini söylüyor. Amerikan makamları tabii bir takım açıklamalar yapıyorlar, biz takip ediyoruz ama bize resmi bir talep iletilmiş değil diye de açıklama yapmış. Bütün bu bitenler Suriye, Türkiye'deki süreç derken Bıçak tabii önemli. PKK'nın İran kolundan bahsediyoruz. Onların sözcüsü açıklama yapmış. Avdanan ismi. Demiş ki valla bizimle alakası yok bu işlerin. Halbuki benim bildiğim bütün kollarıyla birlikte tabii. Diyor ki yani Bıçak PKK'nın kolu değil. İran'da bağımsız, İran'da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partidir diyor. Yani PKK-KCK'nın feshedilmesinin Pıçak'la doğrudan bağlantısı yoktur diyor. 25 Ağustos'ta bir toplantı da yapmışlar İran, Kürdistan siyasi güçleri ve bir şekilde kapsamlı hazırlık yapmaktan bahsediyorlar. İran'da rejim değişikliği için Kürtlerin kullanımı, tıpkı bölgenin diğer ülkelerinde kullanımları gibi. Trump tabii, Amerikan tarafı bütün bunları yapıyor. Trump'ın barış planı var biliyorsun. Trump'ın bölge planları yolunda giderken bunun İran ayağıyla ilgili tartışmalar kuvvetle muhtemelen önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek. Evet, bir de Irak tabii. Irak'ta da 30 Eylül tarihi var. Irak ordusu sözcüsü açıklama yapmış. Alman güçleri Erbil Havaalanı'nda bir yerlerde konuşluydu. Onlar da çekiliyorlar. Amerikan güçleri, yani valla ben 2003 işgalinden beri Amerika'nın Irak'tan kaçıncı kez çekildiğinin artık hesabını tutmaktan vazgeçtim. Sürerek yani çekiliyorlar ama gidin Yeşil Bölge'ye gidin. Orada hemen Amerikan Savunma Üniversitesi'ni göreceksiniz. Amerikan ordusu, subayları ortada. Yani ABD Irak'tan sürekli çekiliyor. Bir türlü çekilemiyor. O yüzden bilemiyorum bu açıklamalar ne kadar doğru. Zaten Irak'ı mali olarak hegemonya altına almış durumda Amerikan Fed'inde paralar, biliyorsunuz petrol paraları. Neyse, 30 Eylül'de çekiliyorlar diye açıklama yapmışlar. Evet, bu arada Amerika'da Trump'ın bir acil durum ilanı var. Ülkenin elektrik şebekesine yönelik yabancı kaynaklı sabotaj ve siber saldırı tehditlerini gerekçe göstermiş. Nerede ne oldu bilmiyorum, nereden çıktı bu çok emin değilim, ama başka ülkelerde olsa küreselleşmeciler ay niye böyle şeyler yapıyorlar filan derler. Amerika böyle limanları, işte elektrik şebekesi konusunda gayet milliyetçi bir tutum takınabiliyor gördüğünüz gibi. Olağan dışı, olağanüstü yabancı tehdit. Efendim, çünkü elektrik şebekesi sistemleri ulusal güvenlik açısından yurt dışında üretildiğinde tehdit oluşturuyor diye bir ön alıcı bir kararname yayınlamış. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan durduk yerde böyle tuhaf bir aşırı sol terör diye bir mefhum ortaya atıldı. Autistici inventati. Nedir bu bilmiyorum doğrusu. Hakikaten çok acayip bir meyitti ama bir aktif ve şiddet eğilimli antifa hücreleri tarafından hizmetlerinden yararlanıyormuş. Bu teknoloji teröristleri diyor. Sol teknoloji teröristleri. Dolayısıyla çok acayip acayip işler. Amerika tabii, Amerikalılar komünizmle mücadeleyi her türlü solla mücadeleye kaydırmış durumdalar. Ayrıca Filistin yanlısı 3 kuruluşu da yaptırım listesine almışlar. Bunlar ilki bu Autistici Inventati. İtalya merkezliymiş bu. Dijital altyapı sağlıyor. Palestine Action ve aynı zamanda Masar Badil, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile bağlantılı diye onları kastediyormuş. Medeniyetimize savaş açıyorlar bunlar diye. Kanun ve düzeni baltalıyorlar diye şikayet ediyor. ABD'de yine bu arada 11 Eylül 2001 saldırıları, terör saldırılarını planlama ithamıyla Şeyh Halit Şeyh Muhammed diğer 3 sanığın yargılanacağı dava tarihi ta 5 Haziran 2028'e atılmış. Ben bildim bileli bu adamları yargılayacaklar. Guantanamo'da tutuyorlar biliyorsunuz. Yasa dışı Guantanamo üstünde. Şimdi yani ta 5 Haziran 2028 kaç yıl var? 1,5 yıl mı var? Açıklamışlar ama ben 2028 geldiğinde muhtemelen size 2030'da yargılayacaklar. Halit Şeyh Muhammed de öldü gitti diye bir haber aktarabilirim tabii. Öyle bir de bir durum. Anlaşma yapıldığı, efendim idam yerine, idam cezası yerine müebbet hapse çevrildiği falan iddiaları gündeme gelmişti. Bir takım haber, gelişmeler olmuştu. Velhasıl Amerikan yargısı hani böyle çok önemlidir ya, Amerikan yargısı çok adildir falan, böyle mahkeme filmleri falan. Onlar çok işlemiyor bu örnekte. Evet, gelelim Ukrayna krizine. Dün aktardım size CIA şefi John Ratcliffe'in Moskova'da zuhur etmesi, istihbaratlar arası temas diye Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurmuştu. Putin'le görüşmediğini, Putin'in bilgilendirildiğini söylemişti. Trump'a dün akşam Glenn Beck radyo programında soruyor. Diyor ki neden gece yarısı Ruslarla görüşmek üzere oraya uçtu? Bize açıklayabilir misiniz diyor. Trump da diyor ki orada bilirsiniz bir bakım oldukça normal, rutin bir mesele için bulunuyor. Yani abi, genellikle böyle CIA şefi böyle çok rutin meseleler için tabii gitmiyor Rusya'ya, ama neyse. İnsanları hayal kırıklığına, yani çok heyecan yaptınız siz ama demeye getiriyor. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Tabii Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istiyoruz. Başkan olsaydım ben bu savaş hiç başlamazdı. Efendim daha büyük boyutlar kazandı gibi gibi. Trump biraz kıvırtmış açıkça. Rutin iş demiş yani. Dün hemen gece fotoğrafları yayınlandı. Hemen 4 ya da 8 saat, o kadar çok rivayet var ki, topu topu Rusya'da kalış süresi hemen geri dönüyor. Ve rapor yazmak üzere, rapor vermek üzere Beyaz Saray'a gitmiş. Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı da orada. Tabii Kremlin, dün aktarmıştım Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, açık açık herhangi bir görüşme gerçekleşmedi Rusya lideriyle. Sonuçları hakkında bilgilendirildi. İstihbarat servisleri arası bir temas, Trump'tan herhangi bir mesaj iletildi mi diye sorduklarında da ayrıntıya girmemişti verebileceği bilgiler bunlar demişti. Tabii aynı zamanda Batı medyasında dün de aktardım, rivayet muhtemel. Bunların bir kısmını Amerikalılar, yani Amerikalılar zaten dış politikayı böyle yapıyorlar. Kendileri bir hamle yapıyorlar. O esnada kendilerine yakın bir takım yayın kuruluşlarından gazetecilere fıs fıs kendi anlatılarını onlar üzerinden dünyaya yayıyorlar. Böylece sıradan okuyucular, tabii Wall Street Journal çok etkili ve çok doğru bir gazete, onlar yazıyorsa doğrudur deyip onları okuyor. Demek ki böyle olmuş diyor. Halbuki bunu diyen Amerikalı yetkili, yazan kendilerini sürekli aygıt olarak kullandıkları bağımsız bir takım çıkar gruplarının, sermayenin elindeki medya, onlar da aktarıyorlar. Ben bazen bunları görünce acaba tam tersine mi ikna olmak lazım diye düşünmüyor değilim. Tabii ağzımız çok yandı Irak'ta kitle imha silahları yalanını da New York Times yaymıştı, Wall Street Journal yaymıştı. Dolayısıyla aynı şeyler şimdi de oluyor. Cezası, taşlanarak öldürme cezası ne kadar uygulanıyor bilmiyorum bu arada. Ama ceza yasasında var. Bunu eleştirmek üzere fantastik bir röportaj yapmış. Hiç olmayan bir röportaj, hiç yapılmamış bir röportaj. Ve 16 yıl sonra vicdanı el vermeyip özür dilemiş. Aslında böyle bir kadın yoktu, ben uydurdum diye. Demek ki ben de düşündüm, yani The Guardian acaba başka neler uyduruyor diye aklıma düştü. 16 yıl boyunca da yayından kaldırmamışlar bu arada. Hakikaten çok acayip. Evet, neyse, dönelim biz CIA direktörünün Moskova ziyaretine. Tabii hemen bu gazeteler NATO'ya saldırma ziyareti, efendim Rusya birkaç yıl içinde saldırı düzenleyecek, müttefiklerin kararlılığını test edecek, o yüzden Rusya bir Baltık ülkesi hedef alınacak, saldırma demek için. Ya bunun için gitmesine gerek yok birincisi. İkincisi tabii ne gelişmeler olur bilemiyorum ama şu an böyle bir anlatı neden oluşturuluyor diye insanların sorması gerekiyor elbette. Ukrayna cephede perişan durumda. 40 günlük savaş başlattılar, sertleştirdiler tırmandırma. Odessa kapandı, bütün limanlar. Tuna'da zaten su seviyesi düşük. Orada

aynıyla yanıt veriyor. Şu an ekstra bir durum yok. Mesela rafineri vuruluyorsa askeri sınai tesisler vuruluyor. Depo vuruluyorsa Ukrayna'da da depo vuruluyor. O şekilde özetlenebilir durum. Neyse. Tabii Narişkin, SVR'nin başkanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı bugün gazetecilere açıklama yapmış. Görüşme gerçekleşti. Kendisinin görüştüğünü söylüyor. Olan bir dışı bir durum yok. İstihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Yani hassas bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla bu işleyişin parçası dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta yüz yüze, artık yani internet üzerinden de olabilir, görüştüğünü dile getirmiş kendisi, bu şekilde aktarıyor. Kremlin sözcüsü de yani öyle Rusya NATO ülkelerine saldıracak vesaire planları varmış vesaire, bunların yalan olduğunu, gerçek olmadığını, böyle korkunç hikayeler yayıldığını, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili çözüm müzakerelerine açık olmayı sürdürdüğünü ama Avrupa'nın saldırgan politikalarıyla Rusya Federasyonu'nun karşı karşıya kaldığını aktarmış. Bugün tabii İngiltere'ye Rusya'dan keskin bir uyarı geldi. Andy Burnham Kiev'e gitmişti. Rusya'nın derinliklerine vurulması, en son yine sivil ölümler diyorum, hatta yaralanmalar, İngilizlerin Storm Shadow füzeleriyle yine rastgele fırlatmışlar. Açıkça tabii Ukrayna'ya Scalp, Fransızların Storm Shadow Scalp, aynı Fransız İngiliz yapımı, böyle hani Fransızların üstüne yıkarmış gibi, işte lisans vereceğiz, Ukrayna'da üretilecek. Ukrayna'da nerede üretilecek? Vurulur Ukrayna'da. İngiltere'de üretilecek muhtemelen. Bilemiyorum. Yani böyle saçma sapan bir hal aldı. İnsanlar da bunları okuyup wow falan diyorlar. Sonunda bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii. O ayrı. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova sert bir açıklama yaptı. Britanya İngiliz silahlarının Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki saldırılarında kullanılmasına cevabımız, Britanya'nın Ukrayna'da ve dışındaki her türlü askeri tesis ve teçhizatı olabilir demiş. Bunu ciddiye alırlar herhalde. Andy Burnham'ın aslında bu işlere çok bulaşmayı istemediği ama İngiliz elitlerinin kendisini şahin davranmaya zorladığı yolunda söylentiler vardı. Zaharova bu saldırılar zaten Storm Shadow'larla falan, bunlar başarısızlığa mahkum. Her türlü bu suçları, savaş suçlarını işleyenler cezalarını çekecekler. Kiev'deki neo-nazi rejiminin can çekişmesini uzatabileceklerini zannediyorlar ama uzatamayacaklar, derhal bu işlerden vazgeçmelerini öneriyoruz diyen bir açıklama yapmış. Bir de tabii Gönüllüler Koalisyonu işte Ukrayna topraklarına inecek diye, yine ben size artık kaç yıl oldu bunları aktarıyorum, 2 yıl mı oldu bilmiyorum, unuttum şimdi, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, Avrupa'daki NATO ülkelerinin hiçbir biçimde konuşlanamayacağını, meşru hedef olacaklarını açıkça söylemiş. Fransa, Almanya, İngiltere, istiyorsanız askerlerinizi resmi olarak gönderin, siz bilirsiniz demeye getirmiş. Evet, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Güney grubunu teftişinden notlar var. Hepsini aktarmayacağım ama Slavyansk'ın dış mahallelerine 4 kilometre Rusya ordusu yaklaşmış durumda. Kramatorsk'ta aynı şekilde 3 kilometre çevrelenme başlıyor. Önemi Drujovka'da 1,5 kilometre. Önemi şu, Donbas Savaşı sona eriyor efendim. Kramatorsk, Slavyansk, Konstantinovka, bu üçgen düştükten sonra Donbas, yani Rus Ukrayna'sının önemli bölgesi, iç savaşın, Rusya müdahale etmeden çok uzun zaman önce iç savaşın patladığı, direnişin başlatıldığı darbeye bölge bitmiş olacak, öyle söyleyeyim size. Tabii ölenler, kalanlar var hakikaten, sivil can kaybı. Ben sabah kalktığımda Lugansk'ta yolcu otobüsünü drone'la vurmuşlar, 9 sivil öldürmüşler, 5 kişi yaralamışlar. Bunlar askeri hedef değiller tabii, yani o drone'larla da, kamerayla da görüyorlar, nereyi vurduklarını biliyorlar. Donetsk'te de Donetsk City isimli bir alışveriş merkezini İngiliz Storm Shadow'larıyla vurmuşlar. İkisi çocuk, 8 sivili yaralamışlar. Çok büyük askeri başarılar görüyorsunuz. Sivilleri öldürüyorlar. Geçen hafta Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Rusya'da 5'i çocuk 46
sivili öldürdü.

Ölmüşler, 21'i çocuk, 364 sivili de yaralamışlar. Evet, Rusya'nın saldırılarında da kayıplar oluyor. Ancak saldırılar doğrudan bir otobüs ya da sıradan bir sivilin evi değil, bir askeri sınai tesis oluyor. Ona biz tali kayıp diyebiliyoruz. Doğrudan otobüsü vurduğunuzda başka bir şey oluyor tabii ki. Evet, onun dışında Rusya'da St. Petersburg'da bombalı araçla bir yarbayı eşiyle birlikte öldürdükleri, Ruslar terör saldırısı olarak görüyorlar bunu. Tabii ki eşi ağır yaralanmış. Bunlar da var. Rusya'nın askeri sınai tesislere misillemeleri var kapsamlı bir biçimde. Ve batılı yetkililer yakınıyorlar. Budanov, Zelenski'nin kolu, Rusya bize ekonomik savaş açtı diyorlar. Tabii yani gidip Wildberries gibi sivil, yani koruması da olmayan depoları, içinde askeri ürün falan da yok, vurursanız o zaman misilleme yaparlar size tabii. Daha ağır misillemeye maruz kaldığınızda da o zaman ağlamayacaksınız tabii ki. Bloomberg tahıl krizine dikkat çeken bir haber yapmış Ukrayna'da. Tabii hakikaten büyük gerilim var. Karadeniz'de yine 5 denizciyi yaralamış Ukrayna. Samsun'dan yola çıkan Trabzon merkezli bir gemi. Tabii Türk denizcilik şirketleri bu korsanlığa karşı Ankara'nın sert yanıt vermesini istiyor. Mustafa Can konuşmuş. Transbosfor Deniz Taşımacılığı'nın başkanı bu konuda çağrı yapıyor. Onu da eklemek istiyorum. Biz şimdi tabii Gökhan Göçmen'e dönüyoruz. Az sonra birlikte burada İran'a mali savaş, Çin ve diğer ülkeleri konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümdeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Gökhan Göçmen var, meslektaşım. Hoş geldin Gökhan yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
1: Teşekkür ediyorum katıldığın için. Yazı artık bitiriyoruz yavaş yavaş. İzinden döndük. Dünya işleri sıcak malum Gökhan. Bu hafta 10 gündür önce duyurdu. Bu hafta da Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu. Bir D-Day diye Normandiya çıkartması hattıyla duyurdular. Türkiye gibi ülkeleri, tabii Hindistan'ı, Çin'den petrol alan ülkeleri, Çin'i tabii hedef alan. Şimdilik mühimmat stokları sanıyorum... Fena durumda Amerika'nın, tekrardan bir sıcak aşamaya dönmüyorlar ama bir ekonomik savaş, dolar sisteminden atarız diye de çok sert açıklamalar yaptı Scott Bessent. Tabii ilk tepki Çin dışişlerinden geldi. Uluslararası hukuk gereği istediğimizde ticari ilişki kurarız diyor Çinliler. Biraz Çin lideri, önce Çin'den bakalım, diğer ülkeleri de sormak istiyorum. Yani Trump planı tutabilir mi? Çok ağır bir ekonomik savaş açmaktan bahsediyorlar. Zaten Çin'le geçen sene seninle çok konuşmuştuk. Gümrük savaşları olmuştu. Trump geri adım atmıştı. Şimdi birdenbire tekrardan tuhaf bir durum var. Kimileri de Amerika ile Çin'in iyi geçinmeye çalıştığını söylüyor. Nedir bu işin aslı? Yani böyle bir yasa dışı bir savaşta ABD'nin mali talimatlarını Çin Halk Cumhuriyeti yerine getirir mi?
2: Evet. Çok güzel bir kelime kullandın sevgili Ceyda. Tuhaf bir durum var dedin. Tabii söz konusu Donald Trump olunca biz bu tuhaf durumlara alıştık. Şimdi rasyonel devletler ne yapar? İhtilaf içerisinde bulunduğu devletlerle önce diplomasi yolunu seçer. Diplomasi yolu olmazsa bir kademe vites arttırır. Ekonomik baskıya geçer. Ekonomik baskıdan sonuç alamazsa da doğrudan askeri müdahalede bulunur. Evet. Şimdi Donald Trump gömleğin düğmelerini ters iliklemeye alışmış bir adam. Önce savaş açtı, daha sonra ben ekonomik baskıya geri dönüyorum dedi. Şimdi bunun nedeni aslında çok basit bir soruyla buna yanıt verelim. Eğer Amerika bu ekonomik savaştan netice alabileceğini bilseydi İran'a savaş açar mıydı? İran'a savaş açıp stratejik bir hezimet yaşar mıydı? Senin de bahsettiğin üzere stratejik mühimmatını tüketir miydi? ABD ordusunun bütün kırılganlıklarını dünyaya ifşa eder miydi? Müttefiklerini yüzüstü bırakır mıydı? Madem bu ekonomik savaş bu kadar etkili, neden Donald Trump bunu daha önce seçmedi? Yanıt basit, ekonomik yaptırımlar da zaten herhangi bir şekilde sonuç vermeyecek. Bakın, burada iyimserlik tabii ki yapmak istemiyorum. İran ekonomik anlamda çok büyük darbeler alacak ama Amerika Birleşik Devletleri buradan stratejik bir zafer elde edemeyecek. 100 günlük savaşta, Ramazan Savaşı dedikleri o savaşta İran'ı yerle bir ettikleri gibi, altyapı tesislerini vurdukları gibi, okulları vurdukları gibi bunu başarıyla icra edebilecekler. Ama stratejik hedeflerine ulaşamadılar. Yani bunu kastetmeye çalışıyorum. Neden? İran bugün Rusya'nın ardından dünyada en çok yaptırım uygulanan ikinci devlet. Evet. Şu anda hali hazırda sevgili Ceyda 3000'den fazla yaptırım açıklanmış İran'a karşı. Hı hı. Bugün direniş ekonomisi diye bir şeyden bahsediyorsak zaten İran sayesinde adamlar kuruldukları günden bu yana yaptırımlarla, ekonomik savaşlarla yüz yüze gelmişler. 1979'da Amerikan Büyükelçiliği basıldıktan sonra Carter ilk yaptırımı uyguladı. O zaman tabii sadece Amerikan vatandaşlarını ve şirketlerini kapsıyordu. 96'da ABD ile iş yapan diğer şirketleri de bu işin içine dahil eden, yani o ikinci yaptırımlar biraz sonra Çin vesilesiyle geleceğiz. Onu dünyaya duyurdu. 2006 yılında BMGK kararıyla bir yaptırım oldu. 2012'de yine büyük bir, bu sefer Avrupa Birliği ile birlikte bir yaptırım uygulandı. İran bir gecede petrol gelirlerinin yarısını, petrol ihracatının yarısını kaybetti. Şimdi Donald Trump diyor ki ben yeniden bunu başlatacağım. İlk döneminde de yapmıştı. Maksimum baskı stratejisi. 2015'te İran ve 5 ülke ABD ile birlikte bir anlaşma imzalamışlardı. O zaman da 2018'de Donald Trump geldi, çekildi 3 sene sonra ve dedi ki ben 2 tane stratejik amacı ekonomik savaşla yerine getireceğim. Bir, İran'da devrim muhafızlarına yakın daha sertlik yanlısı ekibi törpüleyeceğim. İkincisi, İran'ın burnu öyle bir yere sürtülecek ki bir daha nükleer silahın yanından bile geçmek istemeyecek. Nükleer programını tamamen bırakacak. Günün sonunda ne oldu? Günün sonunda devrim muhafızlarına yakın kanat güçlendi ve İran'ın nükleer çalışmaları hiç olmadığı kadar hız kazandı. 2015 yılında İranlılar söz vermişlerdi anlaşma uyarınca. Uranyum zenginleştirmesi %3 küsuratta kalacaktı. Donald Trump anlaşma ekonomik baskıya yönelince İranlılar öyle mi dedi, %20'nin üzerine çıkarttılar. Birkaç sene içerisinde uranyum zenginliği %20'nin üzerine çıktı. İranlılar yine bu anlaşma uyarınca taahhütte bulunmuşlardı. Zenginleştirilmiş uranyum stoğu 22 kilogramdan biraz daha fazla olacak, 30 kilogram civarı diyelim. Donald Trump buradan çekildi. Bir de üstüne İsrail o dönem suikastlerde bulunduğu Farizade gibi isimlere. O zaman İranlılar dedi ki 30 kilo değil 30 ton yapıyorum. Alın size ekonomik savaşa verdiğim yanıt dedi. Hı-hı. Tıpkı şu anda aslında Rusların da yaptığı gibi. Yani her hamle, her ekonomik hamle aslında daha da çelikleştiriyor. Bu tür yönetimleri, bu tür idareleri daha da çelikleştiren bir yapıya sahip. Şimdi Donald Trump diyor ki, daha doğrusu Besant aracılığıyla, bütün dünya diyor şimdi bana katılmak zorunda, ya bizdensin ya onlardansın diyor. Bu bir soğuk savaş mantığı aslında. Amerika Birleşik Devletleri bu sıcak savaşın soğuk maliyetini dünyaya dayatıyor. Dünya Çin ile artık özür dilerim İran'la ticaret yapmaz. Şimdi geçmişten farklı olarak tabii İran'daki ekonomik durumunu da şöyle Aralık ayından bu yana riyal %40 değer kaybetti. Ki evet. Aralık ayında esnaf ayaklanmıştı orada yaşam pahalılığıyla alakalı. Bununla birlikte enflasyon %90'ın üzerinde vesaire. Şimdi İran için Amerikalılar diyor ki ben diyor bu kez Hürmüz'den hiç petrol çıkartmayacağım. Ablukaya devam edeceğim çıkışta ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde İran'ın gölge bankacılık faaliyetlerine son verecekler ki bu gölge bankacılık dedikleri faaliyetlerin %75'i de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gerçekleşiyor. Mal ve ticaret hacmi de 27 milyar dolar. Bu arada yani İran ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirini füzelerle dövüyor. İran bunları dövüyor ama bir taraftan da 27 milyar dolarlık da bir ticaretleri var. Hani petrol gelirini Çin'le katmazsak, çünkü onu tam hesap edemiyoruz. Biliyorsun ABD yaptırımlarından dolayı bir şekilde farklı bir metot izleniyor orada. İranlılar önce petrolü gemileri yüklüyor, Malezya'ya gönderiyor. Malezya'dan o başka gemilere aktarılıyor. İşte çaydanlık teapot dedikleri rafinerilerde işleniyor vesaire. Dolayısıyla bunu katmazsak Birleşik Arap Emirlikleri birinci ortağı sayılabilir. Şimdi bir taraftan abluka, bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden operasyonla İran'ı boğacaklarını söylüyorlar ama tabii bunun için meşrulaştırması gerekli. Çin meselesine de buradan geliyoruz. Çin'in dahil olmadığı, Çin'in destek vermediği bir ticaret mekanizmasının dünyada geçerli olma ihtimali yok. Buna da Çin izin vermeyecek. Ki zaten birçok Çinli büyük firma işin esasında İran'dan petrol almıyor. Çünkü bunların uluslararası bankacılık sistemlerinde falan yeri var. Bunu kaybetmek istemiyorlar ama Çinli küçük firmalar bunu yapıyor. Ama Çin dedi ki biz bu firmaları da, Çin'le ticaret yapan firmaları da koruyacağız. Gerekli önlemleri alacağız dedi. Hemen ardından da zaten İranlılardan bir açıklama geldi. Dün Galibaf bir açıklamada bulundu. Dedi ki Çin'in açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki ilişki karşılıklı kazan kazan çıkar. Ve en önemlisi de çok kutuplu dünya vizyonuna bağlıdır. Üçüncü ülkeler buna karar veremez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karar verecek bir pozisyonu da şu anda yok. Zaten stratejik hiçbir hedefine ulaşamadı. Mühimmatlarını tüketti. Çin karşısında aslında bütün kırılganlığını ifşa etti. Ve önümüzdeki ay aslında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ziyaret edecek Washington'ı. Yeni bir ihtilaf başlığı yaratmak istemeyecek Amerikalılar. Ve şuna eminim ki birçok Çinli firmayı da yaptırım listesine almaktan kaçınacaklar. Aralık ayından bu yana 400 tane firmayı yaptırım listesine almış. Bunlardan sadece 12 tanesi Hong Kong ve Çin anakarasından geliyor. Hmm. Çok az bir miktar. Yani anlaşılan o ki Pekin'i zaten hali hazırda kızdırmak istemiyorlar. Bir de bir başka önemli zirve var bu buluşmadan önce. ISO bu ay sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tabii zirvesi var. Burada da tabii biz Şanghay İşbirliği Örgütü'nü bir güvenlik eksenli örgüt olarak tanımlıyoruz ama aynı zamanda bunun Kalkınma Bankası gibi kimi ekonomik ayakları da var ve bu konular gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Burada ülkelerin de güçlü mesaj vermesi oldukça muhtemel. Yani Amerika'nın bu hedefine ulaşması öyle kolay değil. İkincisi tabii İran aynı zamanda bir kara devleti. Diyelim ki denizde boğdunuz, yaptırım uyguladınız. İran'ın Orta Asya'yla komşu, Afganistan'la komşu, Pakistan'la komşu, arkayı dönelim Türkiye'yle komşu ve dahası sevgili Ceyda Hazar üzerinden Rusya'yla komşu.
1: Evet.
2: Yani bu adamlar yaptırımları delmenin erbabı olmuşlar zaten 1979'dan beri. Gölge bankacılığı hadi engellediniz diyelim. Bu insanlar bavullarla paraları ülkelerine götürmüyor mu İran devrim muhafızları? Başka ülkelerden vatandaşlık alıp pasaportlarını değiştirip daha sonra oralarda şirketler kurup bu yaptırımları delmiyorlar mı? Hadi bu bile olmasa ben şuna eminim. Katırlarla o paralar döviz rezervleri içeri sokulacak. Hani derler ya inanç varsa imkan da vardır diye. Bazıları Kissinger 96'da demişti ki İranlılar artık bir karar versin. Bir devlet mi bir dava mı olacaklar diye. Bunlar yeni geliyor bir devlet gibi pragmatik davranıyor. Ama kriz anlarında da gerçekten bir davaymış gibi hareket ediyorlar. Bunu bir şekilde yaptırımları aşacaklar diye düşünüyorum. Evet, büyük zarar görecekler, büyük yara alacaklar. Ama şunu unutma, İran'ın dayanma kapasitesi ABD'nin ve bölgedeki müttefiklerinden çok daha büyük. Muhsin Rıza'yı, Yüksek Konsey Üyesi, Ulusal Güvenlik Konsey Sekreteri dedi ki bu bir sıcak savaşın devamıdır. Biz de savaş cephesini genişleteceğiz ve sadece Hürmüz Boğazı'ndan değil bölgeden tek bir damla petrol çıkmayacak dedi. Kime işaret ediyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Fujairah Limanı'ndan Hürmüz'ün doğusuna akıyorlar. Orayı bypass ettiklerini sanıyorlar.
1: Ama Suudi'den. Orayı da vurabilir. Ama orayı da vurabilir tabii. İran tabii. Yani çok güzel gelirse.
2: Yanbu Limanı. Suudilerin Yanbu Limanı. İşte East West oradaki boru hatlarıyla Yanbu'ya, Yanbu'dan Kızıldeniz'e aktarıyorlar ve Muhsin Rıza'yı da onu söyledi zaten. Bölgeden petrol çıkmayacak ki Suudilerin kasasındaki paranın yarısı peliri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin %44'ü petrolden geliyor ve bu ülkeler yıllar boyunca refah içerisinde vatandaşlarını yaşattılar. Vatandaşlık gelirleri verdiler vesaire falan, siyasette çok içli dışlı olmasınlar diye. Bakalım dayanabilecekler mi? Ya da seçime giderken Amerika'da petrol fiyatları yükselirken Scott Bessent'e soruluyor. Petrol fiyatları yükseldi diye. Evet, ben de şaşırdım diyor. Şaşırırsın tabii ama.
1: O çok komikti. Adam koskoca hazine bakanı yani. Değil
2: ben
1: mi?
2: De şaşırdım diyor. Biz burada şaşırmıyoruz. Anlatıyoruz, görüyoruz işte. Diğer taraftan şimdi seçimler öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar dayanabilecek? Aslında bu iş bir dayanma savaşı haline geldi.
1: Ama bir şey sorabilir miyim Gökhan? Yani peki o zaman niye böyle bir şey açıkladı Scott Bessent? Yani şimdi tabii herkes Amerika'ya çok büyük stratejik şeyler mal ediyor. Onu düşündülerse, bunu hesaplamışlardır filan ayağına. Hani tabii bazı ülkelerde de bu sökebilir tabii, şimdi onu da inkar etmemek gerekiyor ama yine de yani Japonya'yla bile papaz oldu yani adam, bu tahvil meselesi, yenin kurtarılması, ellerindeki Amerikan tahvilleri, Güney Kore tatbikatları azaltma kararı, bilemiyorum ne kadar doğru, belki yalan söylüyorlardır, el altından vereceklerden patriot vermeyeceğiz diyor Güney Koreliler falan. Ya böyle sonuçta uyacak ülkeler olabilir de garantisi olmayan bir durum, zamanlama, bir tuhaf değil mi yani bu? Bana çok acayip geliyor, nasıl yapacaksın?
2: Çünkü ne yapabilecek yani, ne yapabilecek Ceyda? Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri bir yola girdi, buradan çıkamıyor ve işin ilginç tarafı da İranlılar da bir çıkış kapısı göstermiyorlar. Şimdi burada da açık konuşmak lazım. İranlılar ara seçimlere kadar Donald Trump'a bir exit göstermeyecekler. Bir çıkış yolu bırakmıyorlar. Trump'ın buradan tek bir çıkış seçeneği var. Bütün şartları kabul etmek. Bunu da şimdi kabul edemiyor. O halde savaşa döndü. 100 günlük savaşın ardından bir İslamabad mutabakatı vardı. Dedi ki siz bizi şimdi asıl göreceksiniz dedi. Yapamadı. Hürmüz'den gemileri çıkartacağım, özgürlük operasyonu başlatıyorum dedi. 1,5 gün sürdü. Başaramadı. Şimdi diyor ki mayınları temizledim ben diyor. Neden? Çünkü oraya operasyon yapacak gücü yok. Amerikan donanması Bahreyn'e giremiyor İran bizi vurur diye.
1: Evet,
2: yüzden tenekelere dönüşmüş durumda. Askerler isyan ediyor 250 gündür kara görmedik diye. Her an orada da isyanların başlaması muhtemel. Stratejik silahları, Patriot'lar yarısı gitti, P-3'ler yarısı gitti, Tihat sistemleri yarısı gitti ve birkaç yıl bunları yerine koyamayacak. Stratejik petrol rezervi %50 düştü. Donald Trump şimdi ne yapsın? En kolay şey bir ekonomik savaş ilan etmek. Bu zamana kadar 3000 kere zaten paket açıklamış. Dostlar alışverişte biraz görecek. Ve savaşmak istemediği şuradan belli. Artık diplomatlarına dahi ne diyor? Dönün diyor. Hemen diyor artık boşalttığınız yerlere dönün. Ben bir daha bu İran'ı vurmayacağım demek. İran'a bir daha saldırı düzenlemeyeceğim demek. Hürmüz'de zaten mayınlardan temizledik gibi bir yalan atıyor. Madem temizledi göndersin 5 gemisini. Hepimiz izliyoruz evet. Marine Traffic'ten vesaire. Artık yalanlar da sevgili Ceyda öyle bir noktaya geldi ki artık büyüklere masallar falan çocuklara masallar bile değil. Evet. Yani hepimizin elinde internet var. Şu anda bütün takipçilerimiz dinleyenlerimiz hemen cep telefonlarından internetten girip o Marine Traffic sitesinden baksınlar. Hürmüz'den gemiler geçebiliyor mu diye. Geçemiyor, geçmiyor ama Donald Trump yapacak. İşte onları böyle izleyeceğim, şöyle izleyeceğim. Sert kayaya çarptı. Venezuela örneği olacak sandı. Ben dedi bir günde bu işi bitiririm. Biraz da ekonomik savaştan o yüzden uzak durdu. Venezuela'daki gibi bir günde
1: spekülasyon
2: buradan
1: spekülasyon da yapıyor vesaire. Gökün. Ayrıca spekülasyon yapıp kendisi ve çevresine de para da kazandırıyor. Bence işin o yanı da ihmal etmemeli. Yani ama bu arada Amerikan ekonomisi ne oluyor onu çözmek zor tabii. Yani hani sürekli para basarak yaşayan ve borçlanarak var olan bir ekonomi nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama
2: 40
1: sonuçta
2: trilyon dolara açtı. 40 evet. trilyon dolara açtı. Evet. Borçlarının faizi ABD'nin ordusuna ayrı savunmaya ayırdığı 1,5 trilyondan daha fazla. Yani ki ABD'nin savunma bütçesi kendisinden sonra gelen 9 ülkenin toplamından daha büyük ama tarihte ilk kez kendi savunma bütçesinden daha fazla borcunun faizini ödemek zorunda kalan bir Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıyayız. Bu sırada bütün dünyayı tehdit ediyor. Sizi dolar sisteminden atarım, size bunu yaparım, şunu yaparım diye ama zaten yavaş yavaş hem BRICS'te hem Şio'da bu süreç olgunlaşmaya başladı. Yani Yeni Kalkınma Bankası bunun içerisinde işte geçtiğimiz yıl Kazan'daki BRICS zirvesinde aslında ciddi adımlar atılacaktı ve fakat tabii Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin, Çin'in de hakeza böyle dolara halen bağımlılığı sürüyor ama bu da böyle sonsuza kadar olmayacak bu.
1: Evet. Orada tabii biraz bütün bu İran çatışmasının Trump'ın küresel güne giderek görünür hale gelen, hissedilir hale gelen küresel güneye saldırısı oldu. Bence ihmal etmemek lazım. Yani bu D-Day diye açıkladı da İran yaptırımlarının ötesinde. Yani düşünsene Hindistan mesela yani gübreye ihtiyacı var, petrole ihtiyacı var Hindistan'ın. Rusya üzerinden de sıkıştırmaya çalışmışlardı. Aynı
2: Putin,
1: şekilde
2: Putin herhalde onlara korkmayın dedi.
1: Evet, evet. Onun verdiği
2: gübre
1: mesaj. Evet, tabii bizde bol var dedi. Doğru. Ve de öyle hakikaten bu arada. Yani ama hani Hindistan, Güney Kore, Asya çünkü üretici güçler daha çok Asya'da artık ve enerjiye de onların ihtiyacı var. Dolayısıyla da alıyorlar adamlar. Japonya'da İran petrolü alıyor. Japonya'nın düştüğü durumu düşünür müsün?
2: Tabii ki.
1: Bu anlamda ama tabii yani hakikaten bir dolar kendi kendini doları tehdit eden bir yeni düzeni engelleme de sanki onun arka planında var gibi. Öyle geliyor bana bilemiyorum. Yani hissiyatı değil ama olgular biraz buna işaret ediyor. Yani bu operasyon aynı zamanda çünkü bir kısmı Amerika'nın müttefiki de olan hatta sultası altında bulunan diyebiliriz. Mesela Güney Kore kısmen öyle askeri anlamda hala boruları ötüyor yani. Bir savaş durumunda yetkiler Amerika'da Güney Kore'de biliyorsun. Yani dolayısıyla ama onun dışında BRICS ülkelerini sıkıştıran yanları var bunların. Hani Brezilya uzakta biraz diyelim ama nihayetinde bu Donald Trump'ın bu D-Day hamlesi ne kadar uygulanabilir ayrı dava. Biraz böyle görmek gerekmiyor mu? Yani çok kutupluluk ya da çok merkezli bir saldırı olarak görmek gerekmiyor mu?
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Zaten bu yaptırım meselesi baştan aşağı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sopası haline geldi. Yani uluslararası hukukla, uluslararası ticaretle bunun ne ilgisi var? İki egemen devletin yaptığı ticaret Amerika Birleşik Devletleri'ni neden ilgilendiriyor? Çünkü ödeme sistemleri elinde ve sizi buradan çıkartırım diyor. Ama bu iş artık biraz önce senin de belirttiğin üzere kendi müttefiklerini de vurmaya başladı. Japonya, Güney Kore dedin. Japonya ve Güney Kore Çin'den kat be kat daha fazla İran petrolüne bağımlı. İran'ın Çin'in çok fazla İran petrolünü almasa dahi bunun çok büyük bir önemi yok Çin açısından. Çünkü biliyorsun Sibirya'nın gücü bir de Rusya'dan alıyor. Sibirya'nın gücü 2 şimdi yine Ruslarla birlikte tartışılıyor, projeler var. Bununla birlikte Kazakistan faktörü var. Ve hatta şu diyelim, Amerika ve Japonya'nın stratejik petrol rezervinin toplamından daha fazla petrolü var Çin'in. Ki bu savaş döneminde de petrol ithalatını yarı yarıya indirdi. Petrol aramını yarı yarıya indirdi dünyada kriz yaşanmasın diye. Şimdi bir taraftan hani Çin'i suçluyorlar ya, ya bu işte İran, Çin'i İran desteklemeseydi böyle olmazdı vesaire. Halbuki Çin sorumlu bir tutum almasa Asya'da felaket yaşanırdı. Japonya, Güney Kore, dünya ekonomisinde çok büyük felaket yaşanırdı. İşte ekonomist geçen hafta bu konuyu inceledi. Yeni OPEC Çin'dir dedi. Çin petrol fiyatlarını belirliyor. Yüklenseydi piyasaya eğer dedi Çin, şu anda petrol krizi çok daha derin olurdu dedi. Ama tabii Çinliler de dünyaya mal satmak zorunda. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi vesaire. Bir taraftan da o dengeyi sürdürmek zorunda Çinliler. Hakikaten şimdi Çinliler birçok yumurtayı birçok sepette taşımaya çalışıyor adamlar. Bir taraftan Donald Trump'la olan mücadeleyi, Amerika ile olan rekabetin bir savaşa savaşa dönüşmemesini istiyor. Öte taraftan İran'ı küresel güneyde ortaklar, çok kutuplu dünyada vizyonda ortaklar. Evet, bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ama öte taraftan en büyük ticaret ortakları Körfez'in Çin, burada Orta Doğu'da sorumlu güç statüsünü yükseltme, ara buluculuk yapmak istiyor falan. İşte bütün bunları idare etmeye çalışan bir Çin var karşımızda. Ama bu ticaret savaşı, ekonomi savaşı meselesinde benim beklediğimden de sert çıktı. Çünkü dedim ya, yani büyük şirketleri zaten hedef almadı Donald Trump yönetimi savaştan sonra. 12 tane küçük şirket, çok küçük şirketlere hedef aldı. Belki hatırı bile sayılmaz Çin ekonomisinde onların, ama Çin çok ciddi anlamda hemen çıktı ve ilk açıklamasını hemen yaptı. Haklarımızı koruyacağız, gereken önlemleri alacağız diye. Bu da Trump yönetimine bir mesaj.
1: Evet. Evet, bir tabii önümüzdeki ay göreceğiz herhalde. Bu takvim, son olarak onu da sorayım sana, vaktim bitti ama Çin Devlet Başkanı bir günlük galiba bir Trump'la görüşme de olacağı söyleniyor ama.
2: Ben Çin'den böyle bir
1: takvim var mı? Yok değil mi? Henüz o netleşmedi. Herkes onu bekliyor çünkü bir şekilde.
2: Sevgili Ceyda, yani
1: o konuda bir rivayet mi bu, yoksa hani bilemedim, onun için sorayım isterim sana.
2: Bak, Çinliler işte son ana kadar bu nedenle Donald Trump'ın kişiliğini de hesaba katarak bekliyorlar. Bak, Putin'in ziyaretlerinde falan öyle olmaz. İki tabii. hafta önceden Çin basını geçmeye başlar. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapar, işte bu vesileyle geliyor vesaire falan. Şimdi Çinlilerin ağzını bıçak açmıyor. Herhangi bir resmi açıklama falan yok. Biz hep Amerikan basınında yer alan bilgilere göre. İşte evet. Donald Trump diyor, gelecek, onu burada ağırlayacağım, çok güzel olacak falan gibi cümleleriyle söylüyoruz. Ama eğer bu meseleyi daha da arttırırsa, Çinli büyük şirketlere yaptırım uygularsa, iş başka yöne doğru gider. Hele ki şimdi Çin ve İran ticareti sadece petrol ticareti değil. Aynı zamanda tabii. kimi teknolojik ekipmanları da İran'a verdiğini biliyoruz. Hani Rusya meselesinde olduğu gibi, siz İranlılara da çifte kullanımlı teknolojik mallar satıyorsunuz, sizin teknoloji devlerinize yaptırım uyguluyorum derse Amerika Birleşik Devletleri, iş bambaşka bir yere gider. Ama ben Trump'ın bunu göze alabileceğini düşünmüyorum. Onun da Çin karşısında tırnak içinde deliliğinin sınırları var. O madmenlik çok Çin'e sökmüyor. İşte evet, en son nadir toprak elementlerinde gördük. Ticaret evet. savaşında gördük.
1: Evet, evet. O çok büyük bir goldü hakikaten. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan. Değerlendirme için ara ara yine böyle konuşacağız mutlaka. Çok. Denk gelecek. Çok sağ ol. Daha önümüzde kocaman bir kış var diyelim. Bakalım evet. dünya işleri nerelere varacak. Çok teşekkür, çok sağ ol. Evet, sevgili Gökhan Göçmen'le konuştuk. Birazcık bu Trump'ın D-Day'i tabii. Rusya ve Çin, bunlara boyun eğmeyecek ülkeler oldukları açık, ama tabii daha küçük ölçekli ülkelerin ekonomilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkıştırması daha mümkün. Hakikaten işin Türkiye ayağı da var. Ne yapacak Türkiye mesela, doğudaki komşusu? Öteden beri bu yaptırımlar yeni değil. Türkiye'yi zaman zaman sıkıştırıyor ama hep bir istisna yolu bulunuyordu. Şimdi dolar sisteminden atarız sizi diye tehdit savuruyorlar. Hakikaten hep beraber göreceğiz, değerlendireceğiz bu dünyanın gidişatıyla yakından ilgili meseleler. Yarın da biraz tabii enerji denklemi konuşacağız. Aynı zamanda daha ekonomik bir denklemi konuşacağız. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30 gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da esnafı ziyaret etti. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Sırp General Ratko Mladić öldü. 11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısının yargılanacağı tarih belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde başrolü oynayan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladić öldü. Lahey'deki Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde ölen 84 yaşındaki eski general Mladić, işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD'de yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül 2001 saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed'in yargılanacağı tarih belli oldu. Muhammed'in yıllardır ertelenen davasının 5 Haziran 2028'de Küba'daki Guantanamo'daki ABD askeri mahkemesinde başlayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız sürecin yalnızca güvenlik politikası olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek toplumsal bütünlüğe vurgu yaptı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamından soruşturma yürütülüyor. 90'lı yılların popüler dans grubu Bu Mezzeke'nin üyesi Aynur Kambur cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. Fel hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 10 yıl sonra aydınlatılan cinayette Bülent Gündüz akrabası olan Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. İstanbul Sultan Gazi'de bebeğini parka gezdirmeye çıkaran bir kadın bebek arabasının minderinin altında tabanca ve mermiler bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayret İstanbul Havalimanı halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. İspanya'nın Villana kentindeki müzede sergilenen ve Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 50 parçalık hazinenin büyük bölümü yalnızca 4 dakika süren operasyonla çalındı. Hazinenin altın parçalarının değerinin en az 1,7 milyon euro olduğu belirtiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura Monaco'da Türkiye saatiyle 19'da çekilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşlarında bugün kritik sınav verecek. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında bu akşam Türkiye saatiyle 20'de Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Brançvaro karşı karşıya gelecek. Grupama stadındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Devlet Demiryolları e-belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu yeni adımla birlikte istasyonlardaki kağıt bilet dönemi sona ererek tüm süreç dijital ortama taşınıyor. Bankacılıkta bir dönem sona erdi. BDDK'nın haftalık verilerine göre 3 hafta önce 157 milyon lira seviyesinde bulunan kur korumalı mevduat bakiyesi sıfıra düştü. Böylece 2021 yılında devreye alınan uygulama fiilen sona erdi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.551 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7082, çeyrek altın 11.554, tam altın 46.036, ata altın ise 46.821 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hastal ve Seyrantepe'de yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk olduğu gözlemleniyor. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı hava koşullarının yol açabileceği krizlere karşı İngiltere'de yeni bir hazırlık kampanyası başlatılacak. Hükümet sosyal medya üzerinden yürüteceği kampanyayla vatandaşlara evlerinde konserve gıda, şişe su ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalarını önerecek. Hükümetin hazırladığı kapsamlı bilgilendirme çalışmasıyla ülkeyi etkileyebilecek geniş çaplı krizlerde vatandaşların kendi imkanlarıyla alabileceği önlemlere dikkat çekilecek. Son dönemde artan aşırı hava olayları nedeniyle özellikle hanelerin acil durumlara hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Financial Times'ın haberine göre yaz aylarında görülen rekor sıcaklıkların ardından İngiltere hükümeti ulusal dayanıklılık politikalarına daha fazla önem vermeye başladı. Yetkililer kriz durumlarında vatandaşların ilk saatleri ve günleri daha rahat atlatabilmesi için çeşitli hazırlık önerilerini doğrudan halka aktaracak. Sosyal medya ağırlıklı olarak yürütülmesi planlanan kampanyada olağanüstü durumlarda izlenmesi gereken adımlar vatandaşlarla paylaşılacak. Elektrik kesintileri, tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sorunlar ve altyapı çökmeleri gibi durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılacak. Yetkililer ayrıca evlerde bir acil durum kiti hazırlanmasını tavsiye edecek. Bu kitte bozulmayan konserve gıda, şişe su, pilli el feneri ve temel tıbbi malzemelerin bulunması önerilecek. İngiltere hükümeti aşırı hava koşulları ve olası krizlere karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağıracak. Yeni kampanyayla evlere konserve gıda, şişe su ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmaları önerilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeniden sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da akrep vakaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Kağıthane ve Üsküdar'da apartman dairelerinin içine kadar giren akrepler kent sakinlerini tedirgin etti. Kırsal alanlarda veya müstakil bahçeli evlerde görüldüğü düşünülen akreplerin çok katlı binalarda da ortaya çıkması, kent ekolojisi ve bu canlıların yaşam koşullarına uyum sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur, İstanbul'daki akrep popülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul sınırlarında kayıtlı 3 temel akrep türü olduğunu belirten Yağmur, bu türlerin farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu söyledi. Yağmur şöyle konuştu. İstanbul'da kayıtlı 3 tür mevcut. Alpis Corpius, İstanbulensis, Yoscorpius Taricus ve Yoscorpius Italicus. Kırmızımsı veya koyu kahverengi olan Alpis Corpius Istanbulensis genellikle kentin ormanlık alanlarında yaşar ve insan yerleşimlerine girmez. Ancak sarımsı turuncu renkli Yoscorpius Taricus da siyah renkli Yoscorpius Italicus insan yerleşimlerine sıklıkla girer. Uzman değerlendirmelerine göre evlerde en sık görülen tür ise siyah renkli Yoscorpius Italicus. Akreplerin betonerme yapıları ve evlerin iç kısımlarını tercih etmesinde yüksek neme ihtiyaç duymaları ve binalarda bulunan uygun yarık ve çatlaklar önemli rol oynuyor. Akreplerin karanlık, nemli ve dar alanları sığınak olarak kullandığını belirten Profesör Doktor Yağmur, özellikle eski yapılar, sıva çatlakları ve su tesisatı çevresinin bu canlılar için uygun mikro alanları oluşturduğunu söyledi. Akreplerin kent merkezlerinde yaşamını sürdürmesinde besin kaynakları da etkili oluyor. Böcek sayısındaki artış akrepler için uygun bir beslenme alanı oluşturuyor. Benzer durumun İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki metropollerde de yaygın şekilde görüldüğünü belirten uzmanlar, evlerdeki rutubetin giderilmesi, bina çatlaklarının kapatılması ve düzenli haşere kontrolü yapılmasının önemine vurgu yapıyor. İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede evlerin içine kadar giren akrepler paniğe neden oldu. Uzmanlar kentin nemli yapısı ve artan böcek popülasyonunun akrepleri insan yerleşimlerine çektiğini belirterek binalardaki çatlaklara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Okul alışverişinde velilere TSE ve CE uyarısı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar velileri ürün güvenliği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların sık temas ettiği kalem, silgi, boya, yapıştırıcı, suluk ve beslenme kaplarında TSE ve CE işaretlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ve okul ürünleri ağır metal ve zararlı kimyasal maddeler açısından test ediliyor. TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, alışveriş sırasında ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çalış, TSE işaretinin ürünün ilgili standartlara uygunluğunu, CE işaretinin ise Avrupa Birliği güvenlik şartlarını karşıladığını gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar özellikle merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor. Denetimsiz ürünlerde kadminyum ve arsenik gibi ağır metallerin, plastiklerde bazı fitalat türlerinin, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara yol açabilen azo boyar maddelerin bulunabileceği belirtiliyor. TSE laboratuvarlarında ayrıca suluk ve beslenme kaplarında hormonal sistemi etkileyebilen bisfenol A, kalem ve boyalarda ağır metal, tekstil ürünlerinde ise azo boyar madde testleri yapılıyor. Yüz boyası ve parmak boyası gibi oyuncak grubuna giren ürünlerinde güvenlik standartlarını karşılaması ve CE belgesi taşıması yok. Uzmanlar okul alışverişinde yalnızca fiyatın değil, ürünün etiketi, içeriği, yaş sınırlaması ve güvenlik belgelerinin de kontrol edilmesini öneriyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar çocukların sağlığını korumak için ürünlerde TSE ve CE işaretlerinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve silah tedariğine ilişkin uyarılarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i seçim zaferi nedeniyle tebrik ederek yüksek katılımın reformlara verilen kamuoyu desteğini gösterdiğini belirtti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa için referandum şartı vurgusu yaptı. Uçum, yeni anayasa kanunu 400 veya daha fazla oyla kabul edilse dahi bu kanun mutlak surette referanduma sunulmalı ve halk %50'den fazla bir oyla onayladığında yeni anayasa yürürlüğe girmelidir dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, sürecin yalnızca güvenlik politikası olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek toplumsal bütünlüğe vurgu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmediğini açıkladı. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. İncelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı hastalardan ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında para istediği iddiasıyla tutuklandı. Söz konusu ödeme banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, hastalara ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimlerce gerçekleştirileceğini söylendiği öne sürüldü. Rize'de denizde kaybolan çocuktan acı haber geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğunu alarak kaçan şüpheli saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin İkinci güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı. Reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri bitirilerek reaktör tesisinin birinci devresi oluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi. Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın tırmanmayı daha da artıracağını belirtti. Öte yandan Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve silah tedarine ilişkin de uyarılarda bulundu. Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarına yönelik saldırılarında İngiliz silahlarını kullanmasına verilecek yanıtın Ukrayna içinde veya dışındaki her türlü İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı olabileceğini belirtti. FDA klinik çalışmalarda hastaların yaşam süresinin neredeyse iki katına çıkardığı belirtilen pankreas kanseri ilacına onay verdi. Gelişme özellikle tedavisi zor pankreas kanseri için umut verici bir adım olarak nitelendiriliyor. Almanya Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden bulaştığı düşünülen sıtma vakaları alarma yol açtı. Temmuz'da ortaya çıkan salgında 6 çalışan enfekte olurken 2 kişi hayatı kaybetti. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura Monaco'da Türkiye saatiyle 19'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşlarında bugün kritik sınav verecek. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında bu akşam Türkiye saatiyle 20'de Kaunas Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'ta karşı karşıya gelecek. Grupama stadındaki maç 21.30'da başlayacak.
2: Hava durumu.
1: İstanbul Valiliği kentin yarın sabahtan itibaren yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşmesi, rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Akom sağanak ve gök gürültülü sağanağın cumartesi öğle saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.550 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.082, çeyrek altın 11.554, tam altın 46.036, at altın ise 46.821 lira.
2: Ekonomi.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Şimdi Aydın'da özel kreşte çocuklara şiddet skandalı. Öğretmen 6 kişiye dava açıldı. Aydın Efeler ilçesinde Neşe Erberk kreş ve gündüz bakım evinde 2024 yılında yaşanan olaylar. Kreşe devam eden 2-3 yaşlarındaki 8 çocuk üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel şiddet iddiaları oluyor. Aileler çocuklarında davranış değişikliklerini fark ediyorlar. Pedagog eşliğinde görüşmelerde çocuklar kreş personelinin uygunsuz davranışlarını anlatıyor. Kamera kayıtlarına bakılıyor. Bu kamera kayıtları inceleniyor. Çocukların itildiği, yere düştüğü ve fiziksel müdahalelere maruz kaldığı tespit ediliyor. Daha 2-3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz ya. O kadar sinir bozucu, o kadar sinir uçlarımıza dokunuyor ki. Savcılık çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, sınıf ortamında uygunsuz bez değiştirme ve ceza duvarı benzeri psikolojik baskı uygulamaları eylemleriyle iddianamede bunlara yer verdi.
2: 2 ve 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Bunları gerçekleştirenlere lanet olsun.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Kaba İş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. Kaba İş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş'in kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğunu ve bu kişi hakkında dosyada işlem yapılmadığını söyledi. Karabulut soruşturmada DNA bulguları ve anestezik maddeye ilişkinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş soruşturması kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını ve dosyadaki siber inceleme raporunda yer alan son temaslara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları anlattı.
2: Sizin bir başvurunuz olduğu iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu.
3: Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Bu telefonun açıldığı anlamına gelmez. Google'dan girmek farklı tabii, bir şeydir. Telefonu açılması farklı bir şeydir. O biliyorsunuz sim kartı annesinin adına kayıtlı olan bir sim kartı. 18.48'de akşamüstü, yani kayıp olmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikada...
2: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
3: Hocaya alınıyor.
2: Hocaya, tamam. Hediye.
3: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi veyahut kişilerden bir tanesi gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
1: Karabulut, Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğu, bu kişinin daha sonra Instagram hesabını kapattığı ve Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edilmesine rağmen dosyada hakkında herhangi bir işlem yapılmadı dedi.
3: İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Yine bu da bilirkişi tarafından, siber bilirkişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişilerden bir tanesinin bu olması, bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması ve Rojin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış baz sinyallerinden bu daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Buna rağmen bakın, bir yıllığı aşkın bir süredir bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı. Bunu ya, anlamak mümkün
2: bunu
3: değil.
2: Bunu siz onu söyleyecektim. Makul bir gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günden beri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
3: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dosyada en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, oda arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheli sıfatıyla. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifade alıyorsun. Rojin'in kaybolmadan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun?
1: Soruşturmanın başından itibaren intihar ihtimali üzerinden yürütüldüğünü belirten Abdurrahman Karabulut, Adli Tıp Kurumu'nun DNA bulgularına ilişkin açıklamalarının gecikmesini eleştirerek şöyle konuştu.
3: Yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu, sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde 2 tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve meslektaşlarımızın direnci karşısında 12 ay sonra bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde Rojin'in bedenin neresinden çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz Rojin'in bedeninden çıkan iki farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinin iç kısmında çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıklamakla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın, hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı etkilemeye yönelik bir tavırdır.
1: Adli Tıp Kurumu'ndaki sürecin yalnızca ihmal ya da dikkatsizlikle açıklanamayacağını savunan Karabulut, görevi kötüye kullanma ve delillerin karartılması yönünde şüpheleri bulunduğunu belirterek yeni bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı.
2: Tıp kurumunu eleştiriyorsunuz, işte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da işte sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
3: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durum değildir. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartma yönelik davranışlar boyutuna girmektedir.
2: Bununla resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
3: Zaten girişimimiz oldu. Adli Tıp Kurumu'yla alakalı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestetik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde, farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmeye yönelik eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapmışlar.
1: Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış'ın midesinde tespit edilen anestezik maddenin bir ay önce geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağı yönünde uzman görüşleri aldıklarını belirterek bu bulgunun söz konusu maddenin Rojin'e farklı bir yolla verilmiş olabileceği şüphesini güçlendirdiğini ifade etti, şunları ekledi.
2: İlaçlarla ilgili de bir bilgi, hani dinleyicilerimize, hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler evet. Çok güçlü diyorsunuz. Ve çok kısa onu da hani bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
3: Adli Tıp Kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme vakası var mıdır yok mudur ile ilgili tespit kısmı var. Diyor ki Rojin Kabayış'ın midesinde şu iki madde bulunuyor. İsmini söylemek istemiyorum. Bu tükralar çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
2: Tabii.
3: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik mahiyetinde, o çok önemli değil bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde, bahsettiği diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde Rojin 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca size. Şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirtmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz bırakan, felç bırakan bir maddedir. Biz birçok doktordan, profesörlerden çare aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rojin'in kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip prizlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da böyle diyor. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim harice. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30'da 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden. Rojin ne zaman bulundu? 15 Ekim'de 34 gün sonra bulundu.
2: Tabii bir ay sonra, doğru.
3: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit ettiği madde. Artı diyor asla ve asla, tabii idrar yolu vücudu terk ediyor. Hiçbir surette diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
2: Böyle. Bunlar da şüpheleri arttıran bilgiler, bulgular, bilimsel açıdan.
3: Bu bize Rojin'in bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip, anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirilip
2: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Tabii, evet.
3: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde insanın bu ilaç verildikten sonra, yani bilincin yerinde, yani düşünün, siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programına konuk olan Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış soruşturmasında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını açıkladı. Karabulut, dosyadaki son temas kayıtları, DNA bulguları ve Rojin'in midesine tespit edilen anestezik maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruşturma sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyada bir ilk, yapay zeka beyin ameliyatında cerrahlara rehberlik etti. İngiltere'de 48 yaşındaki bir hasta gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilen ameliyatının ardından tümöründen kurtuldu. Ameliyat sırasında yapay zeka cerrahlara gözle görülmesi zor damar ve sinirlerin konumu hakkında anlık bilgi verdi. Operasyonun gerçek zamanlı yapay zeka desteğinin kullanıldığı ilk beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Bedfordshire'da yaşayan iki çocuk babası Rhys Hibbert yaklaşık 18 ay önce yürüyüş yaptığı sırada bilincini kaybederek nöbet geçirdi. Yapılan tetkiklerde beyin tabanındaki hipofiz bezinde 11 milimetrelik kanserli olmayan bir tümör tespit edildi. Tümörün görmeden sorumlu optik sinirlere baskı yaptığı ve beyne kan taşıyan karotid arterlere yakın olduğu belirlendi. Bu nedenle ameliyat çevredeki hassas yapılara zarar verme riski taşıyordu. University College London Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda cerrahlar burundan ilerletilen bir ince kamera ve endoskopik yardımla tümöre ulaştı. Ancak tümörün damar ve sinirlerin arkasında kemik ve sert bir zar tabakasının altında bulunması cerrahların en güvenli müdahale noktasını belirlemesini zorlaştırıyordu. Bu aşamada yapay zeka destekli sistem devreye girdi. Sistem ameliyat sırasında elde edilen canlı görüntüleri analiz ederek cerrahi aletleri takip etti. Aynı zamanda damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeleri ekranda işaretledi. Böylece doktorlara tümörün hangi bölgelerden daha güvenli şekilde çıkarılabileceğine ilişkin gerçek zamanlı rehberlik sağladı. Yapay zeka sistemi yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatına ait video kullanılarak eğitildi. Bu görüntülerde damarların ve sinirlerin konumları tek tek işaretlendi ve sistemin kritik anatomik yapıları tanınması sağlandı. Araştırmacılar teknolojinin cep telefonlarında kullanılan yüz tanıma sistemlerine benzer şekilde çalıştığını belirtiyor. Ancak sistem yüzleri değil, ameliyat sırasında doğrudan görülmesi zor olan damar ve sinir gibi yapıları tanımlıyor. Operasyonun ardından Hibbert'ın görmesinde belirgin bir iyileşme yaşandı. Hibbert ameliyattan sonra gözlerini açtığında görüş alanının büyük ölçüde genişlediğini ve yaklaşık bir yıldır bu kadar net göremediğini söyledi. Takip eden 8 haftada görmesinin daha da iyileştiğini belirten Hibbert, enerjisinin geri geldiğini ve ameliyat öncesinde yaşadığı şikayetlerin azaldığını ifade etti. Hibbert operasyonun ardından "Hayatımı bana geri verdi" dedi. Araştırma ekibi ise yapay zekanın cerrahların yerini almadığının altını çiziyor. Sistem yalnızca ameliyat sırasında karar vermeye destekleyen bir araç olarak kullanılırken operasyonun tüm kontrolü cerrahlarda kalıyor. İngiltere'de 48 yaşında bir hastanın beyin ameliyatında gerçek zamanlı bir yapay zeka kullanıldı. Sistem cerrahlara damar ve sinirlerin konumunu anlık olarak göstererek tümörün daha güvenli şekilde çıkarılmasına yardımcı oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizmeye devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Aygay Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme tarihlenen 10 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 33 dönümlük nekropol alanındaki mezarlarda pişmiş toprak lahitler, gözleşe şişeleri ve kap parçaları bulundu. Arkeologlar mezar bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasında Adana Müze Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar Aygay Antik Kenti'nin nekropol alanında yoğunlaşıyor. İlk incelemelerde bölgede yaklaşık 30 mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 10'u yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Bilimsel danışmanlığını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Faris Demir'in yürüttüğü çalışmalara arkeoloji öğrencileri de katılıyor. Kazılarda koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlarının yanı sıra sandık tipi mezarlar bulundu. Nekropolün geçmişinin M.Ö. 323 ile 31 yılları arasındaki Helenistik döneme uzandığı, alanın Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Mezarların bir kısmının Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığı görüldü. Sandık mezarların kenarlarında kireç harç kullanıldığı, bazı mezarlarda ise harçların üzerinin rozet motifleriyle süslendiği tespit edildi. Kaya mezarların içinde de cenazelerin yerleştirildiği kayaya oyulmuş platformlar bulundu. Kazılarda mezar hediyesi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser de ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında gözyaşı şişeleri, farklı kaplara ait parçalar ve pişmiş topraktan yapılmış lahitler yer alıyor. Buluntuların restorasyon çalışmalarının ardından Adana Müzesi'nde sergilenmesi planlanır. Kazı ekibi ayrıca ortaya çıkarılan mezarların korunması ve ilerleyen dönemde turizme kazandırılması için proje hazırlıyor. Çalışmalardaki en dikkat çekici değerlendirme ise mezarların kimlere ait olabileceğine ilişkin. Doçent Doktor Faris Demir, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında İsos Savaşı öncesindeki hazırlıklarını bu bölgede yaptığını hatırlattı. Aygay Antik Kenti'nin Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulduğunu belirten Demir, bu nedenle Helenistik döneme ait mezarların bir bölümünün Makedon askerlere ait olabileceğini söyledi. Kazıların ilerlemesiyle nekropoldeki diğer mezarların da ortaya çıkarılması ve bölgenin tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Adana'daki Aygay Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'de girişimlerin yarıya yakını hizmet sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yarısı hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda da ilk sırayı hizmet sektörü alırken toplam cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Veriler küçük işletmelerin istihdamdaki ağırlığını koruduğunu, büyük ölçekli girişimlerin ise ciroda öne çıktığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 4 milyon 16 binin üzerinde aktif girişim faaliyet gösterdi. Bu girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret, %12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamında %41,2'sini oluşturdu. Sanayi istihdamındaki payı ise %26,1 olarak hesaplandı. Ciro açısından bakıldığında ise tablo değişti. Ticaret sektörü toplam cironun %46,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı %28,5 olurken girişim ve istihdamda ilk sırada bulunan hizmet sektörünün ciro payı %17,8'de kaldı. 2025 yılında toplam ciro 124 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar lira olarak hesaplandı. Üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe görüldü. İmalatta üretim değeri yaklaşık 27 trilyon 886 milyar lira olurken ticarette 9 trilyon 134 milyar, inşaatta ise 7 trilyon 976 milyar lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolamada üretim değeri 6 trilyon 801 milyar liraya, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin büyüklüğüne göre dağılımında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler toplam cironun %34,3'ünü gerçekleştirdi. Buna karşılık istihdamdaki en yüksek pay %36,4 ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmelere ait oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise istihdamın %27'sini oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %47,9'unu ve cironun %35,8'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2025'te Türkiye'de faal girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet istihdamda ilk sıraya çıkarken toplam cironun en büyük payını %46,8 ile ticaret sektörü oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlu soruşturma başlatıldı. Dünya genelinde binlerce insanın izleyeceği kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederken ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri yargıya taşındı. Ash hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı SDG'nin fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarının entegrasyonu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, İspanyol Kulübü Barcelona'nın ülkesinde düzenleyeceği gençler için futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesine tepki gösterdi. Üstel, Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır dedi. Diyarbakır'da 2024 yılında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu reddedildi. Cinayetin ilk derece ve temiz mercileri tarafından kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandı. Dosyanın faili meçhul kapsamında tekrar değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil olmadığı aktarıldı. Munzur Üniversitesi'nde gri pasaport skandalı yaşandı. Tunceli Munzur Üniversitesi personelinin sahte kaşe, imza ve davet mektuplarıyla 6 yıldır Hollanda'ya götürüldüğü iddia edildi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ödeme kuruluşlarına yönelik yürütülen soruşturmada Dinamik Pay isimli ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 25,5 kilogram altına el konulurken altınların güncel değerinin yaklaşık 179 milyon 520 bin TL olduğu belirtildi. İngiltere'de Manchester Airports Group adlı şirkete düzenlenen siber saldırıda 8 milyon 700 bin müşterinin verileri ele geçirildi. Bilgisayar korsanlarının müşterilere ait elektronik posta adresleri, telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına ulaştığı ifade edildi. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a çıktı. Yetkililer aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasının sürdüğünü bildirdi. Salgının kontrol altına alınmasına yönelik 30 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Dünya genelinde binlerce insanın izleyeceği kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Kanlı ay tutulması yarın Türkiye saatiyle sabah saat 4.23'te başlayacak. Parçalı tutulma ise 6.12'de gerçekleşecek. Kanlı ay tutulmasının Türkiye'den sadece sabaha karşı gerçekleşen başlangıç ve ilk parçalı evreleri izlenebilecek. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşlarında bugün kritik sınav verecek. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında bu akşam Türkiye saatiyle 20'de Kaunas Algirs'e konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Grupama stadındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,24 değer kaybederek 10.575 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.170, çeyrek altın 11.630, tam altın 46.337, ata altın ise 47.130 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe, Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Bostancı'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Ataşehir'de trafik yoğunlaşıyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik özel haber.
2: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğiltepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvari hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmirli olan telgraf ve demir yolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesildiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi. Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı. Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu. Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu.
1: Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı.
0: Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu.
1: 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti.
0: Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışıp kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Harebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer, büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriyi önümüzü bir kurt geçti, solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim. Böyle de asker bağırdık. Hareket ettik. Bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın. Böyle komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, üreceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve gerilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. 26 Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla örülen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İsrail koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için sözü söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül pazartesi günü başlaması öncesinde ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi. UKOME toplantısında hazırlanan eylem planına göre toplu ulaşım ücretsiz olacak, ilave seferler yapılacak, okul servisleri ve okul çevreleri denetlenecek, yol çalışmalarına ara verilecek. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında bilet entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin servis aracının trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapılacak. Yaklaşık 790.830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve 674.809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. Sinyalizasyonla yaya geçitlerinin bakım ve onarımları okullar açılmadan tamamlanacak. Ben duyarlı sürücüyüm levhaları bir hafta boyunca asılacak. Servis güzergahları öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerine göre belirlenecek. Araç, şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Şoförlerin İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek. Kapasite üstü öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirme bindirme yapılmasına izin verilmeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personelin yanı sıra 569 çocuk şube ekibi, 47 mobil okul timi ve 331 ekiple güvenlik uygulaması yapacak. Trafik açısından önemli 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere 866 personel görev yapacak. 33 çekici, önemli kavşaklarda 10 ekip, okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi görev alacak. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okul ve güzergahlarda denetim yapacak. İBB zabıta ise 111 ekipte 231 personelle görev yapacak, yoğun kavşaklarda 8 çekici hizmet verecek. Okulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı şantiyelerinde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar tamamlanacak, ana arterlerde trafiği etkileyebilecek malzemeler kaldırılacak. Zorunlu çalışmalar 22-5 saatleri arasında sürdürülecek, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulunacak. İBB ve ilgili kurumlar eğitim yılının başlamasıyla Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da saat 7'den itibaren 3 gün görev yapacak. Trafik kameralarından yoğunluk izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da okulların açılmasıyla ulaşım ve trafik için kapsamlı tedbirler uygulanacak. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak, 3.665 ilave sefer yapılacak, servis ve okul çevrelerinde denetimler artırılacak, yol çalışmalarına da okulların açıldığı hafta ara verilecek. UKOME'de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart düzenlemesi de kabul edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Şu anda Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mikroskoplardaki odaklanma sorunu yapay zeka çözümü. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yeni bir yazılım mikroskop görüntülerinde karşılaşılan odaklanma sorununa çözüm getirdi. Sistem yalnızca belirli bir noktayı netleştirmek yerine incelenen doku ya da hücrenin bulunduğu alanın tamamının net görüntülenmesini sağlıyor. Üstelik elde edilen veriler 3 boyutlu hale de getirilebiliyor. Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Trabzon Üniversitesi ve Ohio State Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan projede mikroskobik görüntülerden daha doğru ve ayrıntılı bilgi elde edilmesi için derin öğrenme yöntemlerinden yararlanıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlafar Müdürü Profesör Doktor Feride Sena Sezen, mikroskop kullanılan ilaç geliştirme ve hastalık araştırmalarında otomatik odaklanma ile görüntü netliğinin önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Sezen, geliştirilen yazılımla mikroskop görüntüsünün yalnızca belirli bir bölümün değil, tüm yüksek düzeyde netleştirebildiğini ve sistemin uygulamaya alındığını söyledi. Yazılımın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 3 boyutlu görüntüleme yapabilmesi. İlafar İnovatif Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı Doçent Doktor Hülya Doğan, uzmanların çoğunlukla 2 boyutlu mikroskop görüntüleri üzerinden hücre veya hastalık incelemesi yaptığını belirtti. Yeni sistemle hücrelerin 3 boyutlu görüntülerinin oluşturulması ve 2 boyutlu görüntülerde fark edilmesi için bazı özelliklerin daha ayrıntılı incelenmesi amaçlanıyor. Doğan, mevcut bazı yazılımların bulanık bölgeleri görüntü iyileştirme algoritmalarıyla sonradan netleştirdiğini, bunun da orijinal verilerde değişikliğe yol açabildiğini söyledi. Geliştirilen yöntemde ise numunenin orijinal değerlerinin korunarak görüntü oluşturulduğunu vurguladı. Yapay zeka destekli sistem yalnızca sağlık ve ilaç araştırmalarıyla sınırlı değil. Yazılımın jeoloji, kimya, genetik, gıda, çevre, veterinerlik, ziraat, su ürünleri ve maden mühendisliği gibi mikroskop kullanılan birçok alanda uygulanabileceği belirtiliyor. Araştırmacılara göre sistem farklı numune, mikroskop ve kameralarla kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Proje kapsamında oluşturulan yöntem ve veri setine ilişkin bilimsel çalışma uluslararası bir dergiye sunulurken ekip yazılımın özel sektörlerle işbirliği yapılarak daha geniş kullanım alanlarına taşınmasını hedefliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yazılım mikroskop görüntülerinde yalnızca tek bir noktayı değil tüm alanı netleştiriyor. Sistem iki görüntülerin yanı sıra 3 boyutlu görüntüleme imkanı da sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Laşa.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların ardıyla İstanbul'da akrep vakaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Kağıthane ve Üsküdar'da apartman dairelerinin içine kadar giren akrepler kent sakinlerini tedirgin etti. Kırsal alanlarda veya müstakil bahçeli evlerde görüldüğü düşünülen akreplerin çok katlı binalarda da ortaya çıkması, kent ekolojisi ve bu canlıların yaşam koşullarına uyum sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur, İstanbul'daki akrep popülasyonu ile ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul sınırlarında kayıtlı 3 temel akrep türü olduğunu belirten Yağmur, bu türlerin farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu söyledi. Yağmur şöyle konuştu. İstanbul'da kayıtlı 3 tür mevcut. Alpis Scorpius, Istanbulensis, Yoscorpius taricus ve Yoscorpius italicus. Kırmızımsı veya koyu kahverengi olan Alpis Scorpius Istanbulensis, genellikle kentin ormanlık alanlarında yaşar ve insan yerleşimlerine girmez. Ancak sarımsı turuncu renkli Oscorpius taricus'la siyah renkli Oscorpius italicus insan yerleşimlerine sıklıkla girer. Uzman değerlendirmelerine göre evlerde en sık görülen tür ise siyah renkli Oscorpius italicus. Akreplerin betonerme yapıları ve evlerin iç kısımlarını tercih etmesinde yüksek neme ihtiyaç duymaları ve binalarda bulunan uygun yarık ve çatlaklar önemli rol oynuyor. Akreplerin karanlık, nemli ve dar alanları sığınak olarak kullandığını belirten Profesör Doktor Yağmur, özellikle eski yapılar, sıva çatlakları ve su tesisatı çevresinin bu canlılar için uygun mikro yaşam alanları oluşturduğunu söyledi. Akreplerin kent merkezlerinde yaşamını sürdürmesinde besin kaynakları da etkili oluyor. Böcek sayısındaki artış akrepler için uygun bir beslenme alanı oluşturuyor. Benzer durumun İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki metropollerde de yaygın şekilde görüldüğünü belirten uzmanlar, evlerdeki rutubetin giderilmesi, bina çatlaklarının kapatılması ve düzenli haşere kontrolü yapılmasının önemine vurgu yapıyor. İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede evlerin içine kadar giren akrepler paniğe neden oldu. Uzmanlar kentin nemli yapısı ve artan böcek popülasyonunun akrepleri insan yerleşimlerine çektiğini belirterek binalardaki çatlaklara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
2: Peki AK Parti'nin kurucu kadrodan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
3: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakalım. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl çalsın.
2: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 çımını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştirilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
4: "Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına."
2: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara "Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?" diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır, açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek "Bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum," dedi. Şahin ise yanıt olarak "Kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır," yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye, yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarının yanındaki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Darla istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin, Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Ali Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Ali Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülüklere suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi.
1: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yakalanan iki şüphelinin taşınmasında kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha tahsis amacı dışında suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sadığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum süreni daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de girişimlerin yarıya yakını hizmet sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yarı hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda da ilk sırayı hizmet sektörü alırken toplam cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Veriler küçük işletmelerin istihdamdaki ağırlığını koruduğunu, büyük ölçekli girişimlerin ise ciroda öne çıktığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 4 milyon 16 binin üzerinde aktif girişim faaliyet gösterdi. Bu girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret, %12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamında %41,2'sini oluşturdu. Sanayi istihdamındaki payı ise %26,1 olarak hesaplandı. Ciro açısından bakıldığında ise tablo değişti. Ticaret sektörü toplam cironun %46,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı %28,5 olurken girişim ve istihdamda ilk sırada bulunan hizmet sektörünün ciro payı %17,8'de kaldı. 2025 yılında toplam ciro 124 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar lira olarak hesaplandı. Üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe görüldü. İmalatta üretim değeri yaklaşık 27 trilyon 886 milyar lira olurken ticarette 9 trilyon 134 milyar, inşaatta ise 7 trilyon 976 milyar lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolamada üretim değeri 6 trilyon 801 milyar liraya, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin büyüklüğüne göre dağılımında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler toplam cironun %34,3'ünü gerçekleştirdi. Buna karşılık istihdamdaki en yüksek pay %36,4 ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmelere ait oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise istihdamın %27'sini oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %47,9'unu ve cironun %35,8'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2025'te Türkiye'de faal girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet istihdamda ilk sıraya çıkarken toplam cironun en büyük payını %46,8 ile ticaret sektörü oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm mesele.

0: meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bu 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sıkıntılı bir yaz geçirdik. Amerika'nın İran saldırıları aslında kısmen yatıştı ortalık Temmuz ayında. Sıcak aşama çabuk bitti ve yaklaşık 10 gündür ekonomik mali saldırıyı konuşuyoruz. O mali saldırı tabii sessiz diplomasiyle yürütülecek, Trump liderleri arıyor dendi. Dikkatler Çin'e çevrildi. Rusya bugün dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. İran'a bir takım sektörlerde yaptırımları sıkılaştırma, esasen Amerika'nın aralarında Amerikan müttefiklerinin de bulunduğu İran'la ticaret yapan ülkeleri hedef alıyor. Türkiye bunların arasında, Çin aynı şekilde. Tabii Trump aynı zamanda savaşı kazandıkları zelimi vermeye çalışıyor. Irak işgali George W. Bush Amerikan başkanıydı. Mission accomplished, görev tamamlandı diye bir paylaşım yapmıştı. Irak işgalinin ardından Trump da böyle bir paylaşım yaptı, benzerlikler kurarak. Yakında savaş bitecek diyor ama tabii bu biraz iyimser bir senaryo. Bugün birazcık bu D-Day üzerinden tepkilere bakacağız. Programın son bölümünü Çin'i yakından takip eden, tabii dünyanın jeopoliti yakından takip ediyor ama özel olarak Çin coğrafyası ve dış politikası Gökhan Göçmen konuğum olacak. Çin'in tepkileri, Rusya'nın tepkileri, aslında küresel güney ne yapabilir ve ekonomik baskıyla Trump bu işi sona erdirebilir mi? Gökhan'la konuşacağız programın son bölümünde. Tabii petrol fiyatları sabah bir düşüyor, sonra yükseliyor. Hürmüz'de tankerler vuruluyor. Pakistan, Umman, Katar bu arada bugün Tahran'a çıkartma yapıyor. Amerikalılar İran petrolünü sadece tankerlere el koymakla, petrolüne el koymakla kalmayıp aynı zamanda satıp da mala çökme, bu artık Batı kapitalizminin amentüsü haline geldi. Deniz ganimet mahkemelerini canlandırıyormuş. Bloomberg'un haberi aktaracağım birazdan sizlere. Tabii İsrail ayağı devam ediyor. İsrail seçimlerine giderken Netanyahu'nun sıkıntılı bir görünümü ve siyasi hesapları tartışılıyor. Batı Şeria'da gerginlik dorukta. Trump'ın Orta Doğu planları demişti. Türkiye Büyükelçisi, Irak ve Suriye Genel Valisi diye anılan Tom Barak aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri kendini feshetti. Dün aktarmıştım. Tabii fesih sonrası tepkiler, özellikle Türkiye'nin açıklamaları, Türkiye'nin içerisinde yürütülen süreçle de bağlantılı algılanıyor. Öyle anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Herkes PKK'dan, SDG'den, YPG'den bahsediyor ama bir de işin bıçakı var tabii ki. İran'daki yapılanma var. Onların da açıklamaları var. Aktaracağım sizlere. Diğer yandan da tabii Ukrayna krizinden oldukça notlar var. Özellikle de dün aktarmıştım, CIA şefi John Ratcliffe'in aniden Moskova'ya gelmesi üzerinden Batı medyasında bir anlatı oluşturuluyor. Rusya NATO'ya saldıracak, Ratcliffe de sakın saldırmayın demeye geldi şeklinde. Dün aslında bu anlatıyı biraz aktarmaya çalışmıştım. Size bir takım Amerikan yetkilileri, bu gazeteleri konuşuyor. Onlar da gerçeklik buymuş gibi aktarıyorlar. Rusya yalanlıyor bunları. Görüşmeyi yapan Rusya istihbarat şefi Narishkin'in de açıklamaları var, aktaracağım. Tabii çarpıcı olan dışişleri sözcüsü Maria Zaharova'nın İngiltere'nin son dönemde kışkırtıcı adımlarına verdiği yanıt. Gerçekten gidişatı ne derece etkileyecek, hep beraber göreceğiz. Ukrayna'nın sivillere saldırıları arttı. Karadeniz'de Türk gemilerine saldırıları artmış durumda ve Türkiye'den tepkiler var. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda dünyada Ağustos sonundayız. Çevresel felaketler, diyelim çevre felaketleri Nepal'de gerçekten korkunç. Dün akşamdan beri kanım dondu görüntüleri izlerken. Tibet'te sel felaketi, sel ve heyelan, sel artı heyelan diyelim. Çin'de bir seferberlik hali var. Sadece orada değil, Vietnam'da seller, yine aynı şekilde Cezayir'de orman yangınları, Panama'da El Niño tartışmaları var. Bakalım Türkiye'de bu yazı biraz ucuz atlattık gibime geliyor ama her şey bitmedi. Oradan da notlarım olacak. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, Telegram kanalı, hepsinden bizi internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Telegram kanalından bakabilirler. Sadece karasal yayın frekansları değil diye hatırlatalım bir kez daha. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin bu Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Amerika ve İran'dan başlayacağız. Bütün dünyayı ilgilendiriyor gelişmeler. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in başlattığı İran'a savaş. Ve tabii ki başarısız oldu diyebiliriz. Hürmüz Boğazı açıktı, kapalıydı. Kimin kontrolünde, onun kontrolünde, bunun kontrolünde tartışmaya devam ediyoruz. Donald Trump en son tekrardan Marco Rubio'nun açıkladığı bilgisini dün aktarmıştım. Amerikan Dışişleri Bakanı tekrardan askeri aşamaya geri dönmeyecekleri bir mühimmat sıkıntısı olduğu zaten Amerikan medyasına yansıyor. Dolayısıyla şu aşamada belki ara seçimlere kadar, ben arada bekliyorum ama bilmiyorum yanılır mıyım, sıcak bir vuruş vesaire yok gibi gözüküyor. Tam tersi, İranlılar önleyici saldırıda bulunmaktan, İran ordusu daha doğrusu devrim muhafızları söz ediyor. Trump ise işi ekonomik olarak ikinci yaptırımlarla, yani İran'la ticaret yapan ülkeleri tamamen devre dışı bırakıp bir tecrit ekonomisi, ekonomik terör de diyebiliriz. Sivil nüfus tabii bu işten zarar görecek, çok açık, hep böyle oluyor zaten. Dolayısıyla buna vardırmış durumda. Dün Trump çeşitli yayın organlarına telefonla katıldı. El Cezire örneğin konuşmuş. İşte hem ekonomik hem de askeri eylemler etkili olduğu diyor. Zaman çizelgem yok, acelem yok diyor. Amerika'nın çok fark kazandığını iddia etmiş. İran ekonomisi çöküşte diyor. Bunları yine diyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da dikkat çekici bir görsel paylaştı Amerikan Başkanı. Kendisi var bu görselde. Onun yanı sıra eski Amerikan Başkanı, Cumhuriyetçi Başkan, meşhur Irak işgaline damgasını vuran George W. Bush, yani oğul Bush, ve İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yer alıyor bu görselde. Görev 2001, yani 11 Eylül saldırıları, Afganistan işgali, sahte yalan kitle imha silahları istihbaratıyla Amerika'nın vakti zamanında, 2003'te Irak'ı işgali, ne alaka, 2001'le ne alaka, tabii onu anlayamadım. Ama yani 2001'de tamamlanamadı görev. Bir yandan da Trump var. Görev 2026. 2026'da tamamlanmış oluyor Trump'ın görevi. Öyle söyleyeyim. Yani zaferi biz kazandık demeye çalışıyor Amerikan Başkanı. Yine tabii aynı zamanda Glenn Beck, radyo programı, radyo yapımcısı, onun programına da telefonla bağlanmış Amerikan Başkanı. Artık çok istediğimiz noktaya çok yaklaştık, çok yakında savaş sonu. Bunu kaçıncı kez söyledi bilmiyorum. Arada yine Amerikan medyası topluyor, işte 500. kez söyledi, 130. kez söyledi gibisinden Trump ara ara söylüyor bunu. Nükleer silah üretmesine İran'ın asla izin vermeyecekleri, yakında bitecek. Venezuela'da çok büyük zafer kazandık. Hakikaten doğru bu arada, maalesef. Çok yakında burada da öyle olacak. Hürmüz'de kontrol tamamen bizde diyor Donald Trump. Tüm mayınları biz temizledik. Dün aktarmıştım aslında, tekrarladı bunu. Ana teması bu hafta Amerikan donanmasını tüm mayınları temizledi. Halbuki yerlerini biliyorlar mı acaba? Sorusu var tabii ki. Boğaz açık. Dün gece 22 tekneyi imha ettik. Ablukayı aşanlar var. Donanmamız inanılmaz iş çıkarttı. Boğaz açık. 10 milyon varil petrol de geçirdik. Umman'dan bir kaçak rota olduğunu daha önce Axios da yazmıştı. Onu kastediyor herhalde. Bunun çok daha az olduğunu söylüyorlar miktarın ama neyse. Trump bu şekilde sundu. Ve tabii kazandık, kazanmaya çok yaklaştık demeye getiriyor mesajları da. Hamaney'i de sormuşlar. Müçteba Hamaney, yeni dini lider, yaralandığı söyleniyordu. Onun öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri çok ağır ama öldüğünü sanmıyorum gibi de bir yanıt vermiş durum. Evet, şimdi bir belirsizlik. Tabii ara seçimler var Kasım'da. Dün Şanlı Bahadır Koç'la konuşmuştuk. Amerika'daki bu tahvil piyasası, bütün ekonominin görünümü, rahatsızlıklar, anketleri. Ama tabii Orta Doğu, İran'a savaş açmak çok da Trump'ın işine yarayacakmış gibi bir görüntü yok. Yine de tabii Amerika'yı küçümsememekte her zaman fayda var. Şimdi en son diplomatları da geri dönüyor bu arada. Geçen gün de haberini aktarmıştım. Biraz daha detayları yansımış New York Times'a da. İşte Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Bağdat'taki misyonlar yerlerini alacaklar. Yani biraz kademeli olanları var. İsrail, Ürdün, Umman zamanla tam kapasiteye dönecek. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Lübnan'da ilk etapta %85, Kuveyt'te, Irak'ta, Bahreyn'de %75 seviyesinde. Onlar daha tehlikeli herhalde algılanıyor. Tabii NBC televizyonu Amerika'da CIA üstlerinin darmaduman edildiğini, İsrail tarafından, İran tarafından, İran misillemelerinde büyük hasar olduğunu yazmıştı. Yani bunlar da büyük ölçüde doğru gibi gözüküyor ama tabii elçilikler vesaire herhalde bir kısım tadilatlar da yapıldı. Büyükelçiler geri dönecek. Şimdi tabii diğer yandan yeni bir haber var. Orta Doğu'ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi gidiyor. 5000 personelle birlikte önümüzdeki haftalarda yola çıkacakmış. 7 aylık bir görev süresi bitiyorlar. İlk başta 8 aya da uzayabilir diye de açıklamalar yapmışlar. Biliyorlar, yani komutanları biliyor diye açıklama yapmış bu konuda bir yetkili, donanmadan bir yetkili. Bunun sebebi tabii USS Abraham Lincoln uçak gemisinde isyanlar, işte intiharlar, geri çekmişlerdi. Tayland'a gidiyor, oradan da Amerika'ya dönecek. Onun yerini USS George Washington uçak gemisi aldı, taarruz grubu aldı. Şimdi bir de Theodore Roosevelt gidiyor. Roosevelt USS George Washington'ın yerini alacakmış. Epey bir zaman alacaktır oraya ulaşması tabii ki. İran'da biraz, İran tarafı da biraz dalga geçiyorlar bunlarla. Özellikle Abraham Lincoln tabii büyük bir baş ağrısı olmuştu. Yalanlamıştı Savaş Bakanlığı ama yani artık bu kadar çok duman çıkan yerde herhangi bir şey olmamış olamaz. Yani hakikaten ailelerin falan dilekçeleri vardı. Özellikle lojistik hatlar 5. filo darmaduman olduğu için ta Diego Garcia adasından yiyecek, gıda ihtiyaçlar getiriliyor. Artık psikolojisi askerlerin, denizcilerin vesaire ve nitekim tartışmalarla geri çekilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai biraz dalga geçmiş bu durumda. Tek bir ziyaret olmadan, liman ziyaret olmadan 272 gün diye ben görmüştüm. Bekai 200 günden fazla zaman geçtikten sonra Tayland'a yol alıyorlar. Görev güç gösterisi, mevcut görev. Atil, yoruldum patron diye biraz tiye almış bu gelişmeleri. Evet, tabii devrim muhafızları diyor ki yani Trump istediği kadar konuşsun Hürmüz'le ilgili açılmayacak bizim koşumuz. Yani İran'a yaptırımların kaldırılmasından tutun da mali varlıkların iadesi, aslında İslamabad mutabakatında var olan her şey öyle diyelim. Devrim muhafızları sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi açıklamalar yapmış. Demiş ki yani eğer engellemeyi bırakırsa biz Hürmüz'ü açabiliriz Umman'la. Burası zaten İran tarafından, İran'ın karasuları ve Umman'ın karasuları, çok dar bir boğaz. Her ne kadar uluslararası sular diye bir tanımlama yapılsa da bu pek doğru değil. Topu 22 millik bir alan yani. Dolayısıyla iki ülke arasında bir de Dolayısıyla biraz özel bir alan öyle. Ay burası uluslararası hukuka göre uluslararası sular diyebileceğimiz bir alan değil. Yani Türkiye'nin böyle bir suyu olsa kabul etmez bunu uluslararası su olarak. Neyse. Evet, tabii saldırı altında oldukları için kendi jeopolitik konumlarını kullanıyor İranlılarda. Bizim koşullarımız Amerika tarafından kabul edilmedikçe hiçbir biçimde Boğaz güvenli olmayacak diyorlar. Ve ayrıca zaten İran ordusu tüm bir bölgeye ekonomik çıkarları hedef alındığında bütün bir bölgeye yayılabileceği tehdidini de tekrarlamış durumda. Programın son bölümünde konuşacağız. Tabii Çin'in tepkisini ben aktarmıştım. İran petrolünün %90'ını en az Çinliler alıyorlar. Çeşitli bağımsız rafineler aracılığıyla. Kaldı ki Amerika yaptırım tehdidi var ama Çin yönetimi Çin şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına boyun eğmekten men etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki ayda Çin devlet başkanı Amerika'ya gidecek, Trump'la görüşmesi söz konusu olabilir. Henüz netleşmiş bir program görmesem de. Dolayısıyla bir Çin ne yapacak soruları var burada. İran Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan memnun. Yani Çinliler karışamazsınız bizim İran'la ilişkilerimize. Uluslararası hukuka bakarız biz. Bu tek taraflı yaptırım bunlar demişlerdi, aktarmıştım size. Meclis Başkanı Galibaf da Çin'in yasa dışı yaptırımları reddeden açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, kimsenin iznine bağlı olmadığı ilişkilerin açıklaması yapmış. Tabii belli pazarlıklar olur mu? Çin ne yapar? Bunları sevgili Gökhan Göçmen'le programın son bölümünde konuşacağız ama Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Pekin Büyükelçisi'yle David Perdue'yla bir araya gelmiş. Biraz tabii yapıcı ilişkiler, ilişkilerdeki riskli durumlar, meydan okumalar, daha istikrarlı sürdürülebilir olması gibi Wang Yi'nin vurguları var. Mayıs ayında tabii Trump'ın Çin ziyareti olmuştu, hatırlayacaksınız. Amerikan elçisi de daha ne yapacak tabii, ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. O da ılımlı mesajlar vermiş. Bakalım Çinliler ne yapacak diye herkes bakıyor. Rusya'dan açıklama var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, BM şartına aykırı tek taraflı yasa dışı zorlayıcı kısıtlamaları kategorik olarak Rusya'nın reddettiğini söyledi. Bunlar uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yaptırımlar zaten artık amacından sapan bir cezalandırma aracına dönüştü diyor. İran'ın meslektaşlarımız ve diğer ilgili ülkelerle bu alandaki yeni yasa dışı girişimlere karşı çabalarımızı koordine edeceğiz. Bu şekilde formüle etmiş Zaharova pozisyonlarını. Benzer düşünen ortaklarımızla birlikte, yani kim olabilir bunlar? Çin olabilir. Bu yine açıklandığı günden bir gün önce Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamıştı. Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar Putin'le görüşmüştü. Hürmüz'den gübre çıkmıyor. Tabii büyük sıkıntılar var. Sadece petrol konuşuyor ama onun ötesinde sıkıntılar var. Velhasıl Zaharova diyor ki benzer düşünen ortaklarımızla birlikte uzun süredir adeta bir hesap görme ve kolektif batının istenmeyen ilan ettiği devletleri cezalandırma aracına dönüşen yaptırım baskısının uluslararası alandan tamamen çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz demiş. Beklenecek bir şey. Zaten Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulanıyor. 30 bin belki daha fazla, bilmiyorum. Yani son bireyler, kurumlar vesaire SWIFT sisteminden çıkılmış durumda. Dolardan kovmaktan söz etmişti Scott Bessent. Zaten Rusya dolardan o manada kovulmuş durumda. Dolayısıyla pek de etkileri yok ama özel olarak da konuda çalışacaklarını ilan ediyorlar. Evet, şimdi Hürmüz diyoruz. Bloomberg Haber Ajansı'nda Trump böyle Hürmüz bizim, her şeyi biliyoruz, uçanı kaçanı uydudan görüyoruz diyor ama Avrupalılar pek de inanmıyorlarmış kendilerine. Mayınlar konusunda özellikle. Petrol fiyatları, sabah bir düşüş vardı. Katar Başbakanı bugün Tahran'da, henüz bir şey görmedim ama daha sonra tabii tanker vurulduğu haberleri geldi yine. Yeniden bir yükseliş olduğu söyleniyor. Yangın çıkmış. İngilizlerin ticaret operasyonları açıkladı. Yani belirsizlik devam ediyor. Artı Umman sayesinde bir takım kaçak petrol çıkartıyor Amerikalılar. iddiaya göre Umman Sultanlığı İran'ın talebi üzerine Güney Hap'tan eskortlu tanker geçişlerine imkan sağlamayı sona erdirmiş. Son 24 saat içerisinde pek gemi geçmemiş anladığım kadarıyla. Sadece bir Hint gemisi, o da uyarı atışlarıyla karşılaşmış devrim muhafızları donanmasının. Çok, dediğim gibi, çok dar bir boğaz. Yani kaçak tabii geçirebilirsiniz transponderları kapatıp filan, ama bir noktada yani yeterince gemi İran izin vermediği müddetçe biraz zor geçer. Trump sallıyor, yani yalan söylüyor. Bugün tabii Katar Dışişleri Bakanı, Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'da temasları var. Hürmüz'ün açılması odaklı. Doğal olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı, Uman Dışişleri Bakanı, onlar bu hafta Tahran'daydı. Hemen arkasından da Katarlı yetkili. Tabii Hürmüz kapalı olduğu için Katar'da LNG ihracatı %96 oranında düşmüş. Reuters haber ajansı öyle diyor. 24 milyar dolarlık bir gelir kaybı Katar'ın. Bütün bu Trump'ın maceralarının bölge ülkelerine ağır bedelleri olduğunu bize hatırlatıyor. Bir de Bloomberg'de ilginç bir haber var. Özetlerde de söylediğim gibi 3 kaynak oluşmuş Bloomberg'e. Amerikan Adalet Bakanlığı efendim İran'a ait petrol tankerleri ve kargolarına el koyma planlarını hızlandıracak. Bunun için Amerikan iç savaşından kalma, uzun süredir de kullanmıyorlarmış, deniz ganimet mahkemeleri, price courts deniyor buna, bunları yeniden faaliyete geçirmeyi değerlendiriyormuş. Neden? Yaptırımları ihlal eden gibi, yaptırımlar dediğin tek taraflı, Amerika'nın kendi yasaları, uluslararası hukuk değil yani. Bu ihlalci gemileri işte el koymak için bir takım sivil müsaadere yasaları yavaş işliyor. Yani böyle bir yasa yok tabii bu arada. Böyle bir uluslararası hukuk yok. Yani hiçbir uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararı ya da BM onaylı yaptırımlar olmadan bir ülkeye, başka bir ülkenin tankeri ya da içinde bulunan malı gasp etme hakkı veren bir uluslararası hukuk yok. Bunu kendi başlarına yapmaya kalkıyorlar. Gemi sahipleri Rusya'da yapıyorlar çünkü, örnekleri çok. Fransızlar, İsveçliler falan mahkemeye başvuruyor. Yani verili hukuk mekanizmaları da bu gemi sahiplerinin gemilerini genellikle bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama bir şov yapıyorlar, nasıl el koyduk tankere falan yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok acayip bir şey. Şimdi tabii İran'a daha vahşi uygulamalar olabilir. Bu Batılılar biraz da hakikaten yani korsan konusunda üzerlerine yok. Yani milletin altınlarına falan çökebiliyorlar biliyorsunuz. Öyle eskiden bir dondurma mekanizması vardı. Hani kendileri çok cici, kötü ülkelerin cezalandırmak için Venezuela gibi altın varlıklarını dondurma. Artık o dondurmanın eline, ötesine geçti. Gasp ediyorlar alenen. Yani hırsız, soyguncu ne derseniz, öyle bir durum. Neyse, şey, bu da aslında onu somutlayacak bir şey. Çünkü burada en son 2. Dünya Savaşı'nda da uygulanmış ganimet hukuku sistemi ya, bildiğiniz korsan filmlerindeki gibi bir şey. El koydukları İran petrolü ve gemilerin mülkiyetini doğrudan Amerika hazinesine geçirecekler. Satışlardan elde edilen gelirle savaşın maliyetini karşılayacaklar. Ablukayı güçlendirecekler. Dava açarak sürecin uzatılmasını da engelleyecekler. Bildiğiniz korsanlık yapacaklar. Bunu da böyle açık açıkta yazabiliyorlar. En şaşırtıcısı o. Hani Türkiye'de böyle bir Batı hayranlığı var ya, ay Batı'da da ne hukuk var ama diye, böyle işte bakınız size deniz ganimet mahkemeleri hukuku. Şimdi diyeceksiniz ki ay bu kötü Trump yapıyor bunları. Trump zaten aşırı sağcı, ama yok, Avrupa Birliği 2 yıl boyunca Rusya'nın varlıklarına, devlet, egemen devlet varlıklarına, Euroclear'de ben size aktarmıştım uzun uzun, nasıl çökeriz, nasıl savaş için kullanırız diye oturup konuştular. Hatta buna dudak uçuklatıcı biçim hukuki kılıflar uydurmaya da çalıştılar. Gerçekten inanılır gibi değil. Dolayısıyla yani ay bu Trump da çok kötü adam gibi bir şey değil. Açık bir biçimde kolektif Batı'nın başka beğenmedikleri ülkeler üzerinde üstünlüğü ve korsanlığı, başka türlü bunları ifade etmek mümkün. Hangi hakla başkasının malına bu şekilde çökme? Hangi hukuk yaratılabilir burada? Efendim işte yok işgaldi, yok bilmem saldırıydı. Herkes 51. maddeyi kullanıyor efendim. Dünyada herkes 51. maddeyi kullanıyor. Yani dolayısıyla bir tek bu ülkeler değil, onu da hatırlamak gerekiyor. Evet, bu arada Amerika Enerji Bakanı, biz çok İranlılara iyilik yaptık. İşte enerjisi ajansı Birleşmiş Milletler'e bağlı, onun bir konferansında konuşmuş. Biz işte işbirliği yapabilirdik aslında, zenginleştirilmiş uranyum sağlayabilirdik. Neden yani senden alsın? Neden egemen bağımsız bir devlet eğer barışçı bir nükleer teknoloji geliştiriyorsa, bu konuda denetimlere uyuyorsa, bu da başka bir sömürgecilik biçimi. Yani Amerika'nın uranyum zenginleştirme hakkı var, İran'ın yok. Böyle bir yasa yok tabii ki. İran'ın barışçı kaldığı müddetçe her türlü uranyumu zenginleştirebilir. İlla yani mesela ülkenizde hayvancılık var ama Amerika diyor ki siz o hayvanları öldürün, hayvanları bizden alın. Yani böyle bir şey demeye çalıştı bunun enerji versiyonu. Tabii İranlılar da kabul etmeyecekler böyle bir şeyi, açık bir biçimde ortada, ama Enerji Bakanı hani biz ne kadar ciciyiz, İranlılara bunu bile söyledik diye bir açıklama yapmış. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Orkano ile ilgili Mısır Bakanı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi var. Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki durumu da aktarmış kendisine. İsrail'in Lübnan saldırıları var. Dün de aktarmıştım. Yani hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Her yeri, Lübnan'ın güneyi cehennem alanına, cehennem yerine dönmüş durumda. Savaş uçakları, Sur kentine bağlı pek çok beldeyi topçu atışları, bazı beldelerde İsrail güçleri evleri ateşe vermiş durumda. Bombalı saldırılar var. Yani o kadar çok şey var ki Lübnan'ın birey hattının yaşanmaz bir yer haline getiriyor İsrail. Ondan kendilerine atış yapıldığı gerekçesiyle yani bitmiyor işi. Tabii İsrail'de seçimler var. Netanyahu seçimleri kaybedebilir korkusu içerisinde, öyle anlaşılıyor. Kamu yayın kuruluşu İsrail'in KAN bu konuda iddialara yer veren bir haber yayınlamış. Basına kapalı toplantılardan birinde Netanyahu rivayete göre 10 sandalye kaybettik, nasıl geri alacağız bilmiyorum diye yakınıyor. Anketler var tabii, anketlerde ama yani Likud'un, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un durumu kötü ama Netanyahu daha da kötü olabileceğini düşünüyormuş. Yalanladılar tabii Likud'dan, yalan haber, yanlış anketler. Tabii anketlerin de sağı solu var efendim, bazı anketler Likud'u önde çıkartıyor. Ben bu anket işine öteden beri hiç mana verememişimdir ama sanki böyle bir bilim varmış gibi sürekli aktarıyorlar. Neyse. Gadi Eisenkot eski genel başkanı, onun başında bulunduğu muhalefet bloğu 57. Netanyahu'nun başında bulunduğu blok ise 48'de kalıyor. Güvenilir anketlerden birisi Kanal 13. Tabii 120 sandalyesi var Knesset'in, İsrail parlamentosunun, 61 yakalamaları gerekiyor. Burada tabii 15 sandalyede Arap partilere, İsrail vatandaşları olan Araplar diyelim, Filistinliler ayrı işgal bölgeleri, Arap partilerden destek almadan koalisyon kurmaya çalışıyorlar, başaramıyorlar. Bu da ayrı bir ironi tabii. Şimdi iddiaya göre işte Jerusalem Post gazetesinde var, bir takım formüller tartışılıyor. İsrail'de son dönemde çok moda oldu bu dönüşümlü başbakanlık. Sol da yapıyor, sağ kanat da yapıyor. Sonra zaman geçiyor, devretmiyorlar görevi. Netanyahu tabii Gadi Eisenkot'la bir koalisyon kurup ilk başbakanlığı kendi üstlenip daha sonra kendisini cumhurbaşkanı seçtirip, verili cumhurbaşkanı İzak Herzog'un görev süresi dolunca cumhurbaşkanlığına, daha semboliktir İsrail'de, atlaması, Eisenkot'a başbakanlığı dönüşümlü vermesi. Tabii kimse Netanyahu'ya güvenmiyor. Daha önce Benny Gantz'la öyle bir ayarlaması vardı Netanyahu'nun ama uymadı. Dolayısıyla ne yaparız ne ederiz de ihlal etmesini, yani işte bir önceden bir istifa mektubu işte imzalatıp bir mütevelliye falan, öyle bir takım hakikaten sözünü tutmuyor, yalan söylüyor, iktidarı vermiyor diye çeşitli formüller tartışılıyor Filistin'de ilgili olarak. Evet, bir de İsrail Hayom gazetesi, daha milliyetçi bir gazete, Batı Şeria'da topyekün savaş riski olduğunu iddia etmiş. Filistin yönetimi iddiaya göre topyekun savaş için çok miktarda silah ve kaynak biriktirmiş. İsrail kontrol ediyor sınırları. Nasıl olur da Filistin özel yönetimi bu kadar silah sahibi olabilir bilmiyorum. Ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar yeniden bir intifada tehlikesinden korkuyorlarmış efendim. Öyle anlıyorum. Asıl tabii intifadadan korkmamak için yerleşimci, aşırı dinci yerleşimcilerin Batı Şeria'da sıradan Filistinlileri topraklarına ve evlerine hepsi entegre oluyorlarsa tam o zaman memnuniyet verici. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde gibi bir ifadesi var. Türkiye'deki sürece herhalde atıf yapıyor. Yani Türkiye burada zafer kazanmış bir ülke durumunda bu durumda. Yani silahlı bir örgüt karşısında atmak istedikleri adımları tabii Türkiye içerisinde iç politikada bolca tartışıyorlar ama genel tema işte Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adımdan bahsediyor. Biz burada Kürtlerin kimliği korunurken inkar olmazken milli bütünlüğün bozulmaması, etnik bütünlüğünün bozulmamasının da önemli olduğunun altını çiziyoruz diyor. Anadolu'nun bin yıllık tarihine, inşa sürecine atıf yapmış. Yani terör bitince her şey kalkınmada rahatlıyor falan. İşte özetle pratikte iyiyse iyi, yani söylendiği gibi ise şahane diye bir açıklama yapmış. Milli Savunma Bakanlığı'nın da açıklaması var. Haftalık toplantı tabii bugün 27 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı biliyorsunuz. Suriye Demokratik Güçlerinin fesliyle ilgili olarak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğünün korunması, tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi önemli gelişme. Memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Artı tabii burada İsrail'le o kapışma devreye giriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke genelinde yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Evet, İsrail'in tabii Suriye'nin bir ordu, gerçekten bir böyle ülkenin dış sınırlarını koruyabilecek bir ordu sahibi olmasına izin vermeyeceğinin konuşulduğu bir dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın vurguları da bu şekilde olmuş efendim. Aynı zamanda tabii bir masızlık mekanizması tartışmaları var. ABD'nin arabuluculuk yaptığını anladığımız Milli Savunma Bakanlığı kendilerine herhangi bir biçimde resmi bir talep gelmediğini söylüyor. Amerikan makamları tabii bir takım açıklamalar yapıyorlar. Biz takip ediyoruz ama bize resmi bir talep iletilmiş değil diye de açıklama yapmış. Bütün bu bitenler Suriye, Türkiye'deki süreç derken Pıçak tabii önemli. PKK'nın İran kolundan bahsediyoruz. Onların sözcüsü açıklama yapmış. Avdanan ismi. Demiş ki bizimle alakası yok bu işlerin. Halbuki benim bildiğim bütün kollarıyla birlikte tabii. Diyor ki yani Pıçak PKK'nın kolu değil. İran'da bağımsız, İran'da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partidir diyor. PKK, KCK'nın feshedilmesinin Pıçak'la doğrudan bağlantısı yoktur diyor. 25 Ağustos'ta bir toplantı da yapmışlar İran, Kürdistan siyasi güçleri. Ve bir şekilde kapsamlı hazırlık yapmaktan bahsediyorlar. İran'da rejim değişikliği için Kürtlerin kullanımı tıpkı bölgenin diğer ülkelerinde kullanımları gibi. Trump tabii Amerikan tarafı bütün bunları yapıyor. Trump'ın barış planı var biliyorsun. Trump'ın bölge planları yolunda giderken bunun İran ayağıyla ilgili tartış kuvvetle muhtemelen önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek. Evet. Bir de Irak tabii. Irak'ta da 30 Eylül tarihi var. Irak ordusu sözcüsü açıklama yapmış. Alman güçleri Erbil Havaalanı'nda bir yerlerde konuşluydu. Onlar da çekiliyorlar. Amerikan güçleri yani valla ben 2003 işgalinden beri Amerika'nın Irak'tan kaçıncı kez çekildiğinin artık hesabını tutmaktan vazgeçtim. Sürekli olarak yani çekiliyorlar ama gidin Yeşil Bölge'ye gidin. Orada hemen Amerikan Savunma Üniversitesi'ni göreceksiniz. Amerikan ordusu, subayları ortada. Yani ABD Irak'tan sürekli çekiliyor. Bir türlü çekilemiyor. O yüzden bilemiyorum bu açıklamalar ne kadar doğru. Zaten Irak'ı mali olarak hegemonya altına almış durumda Amerikan Fed'in de paralar, biliyorsunuz petrol paraları. Neyse 30 Eylül'de çekiliyorlar diye açıklama yapmışlar. Evet, bu arada Amerika'da Trump'ın bir acil durum ilanı var. Ülkenin elektrik şebekesine yönelik yabancı kaynaklı sabotaj ve siber saldırı tehditlerini gerekçe göstermiş. Nerede ne oldu bilmiyorum. Nereden çıktı bu? Çok emin değilim ama başka ülkelerde olsa küreselleşmeciler ay niye böyle şeyler yapıyorlar filan derler. Amerika böyle limanları, işte elektrik şebekesi konusunda gayet milliyetçi bir tutum takınabiliyor. Gördüğünüz gibi olağanüstü yabancı tehdit. Efendim, çünkü elektrik şebekesi sistemleri ulusal güvenlik açısından yurt dışında üretildiğinde tehdit oluşturuyor diye böyle bir ön alıcı bir kararname. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan durduk yerde böyle tuhaf bir aşırı sol terör diye bir mefhum ortaya atıldı. Autistici inventati. Nedir bu bilmiyorum doğrusu. Hakikaten çok acayip bir meyitti ama bir aktif ve şiddet eğilimli antifa hücreleri tarafından hizmetlerinden yararlanıyormuş. Bu teknoloji teröristleri diyor. Sol teknoloji teröristleri. Dolayısıyla çok acayip işler. Amerika tabii Amerikalılar komünizmle mücadeleyi her türlü solla mücadeleye kaydırmış durumdalar. Ayrıca Filistin yanlısı 3 kuruluşu da yaptırım listesine almışlar. Bunlar ilki bu Autistici Inventati İtalya merkezliymiş bu. Dijital altyapı sağlıyor. Palestine Action ve aynı zamanda Masar Badil Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile bağlantılı diye onları kastediyormuş. Medeniyetimize savaş açıyorlar bunlar diye. Kanun ve düzeni baltalıyorlar diye şikayet ediyor. ABD'de yine bu arada 11 Eylül 2001 saldırıları, terör saldırılarını planlama ithamıyla Şeyh Halit Şeyh Muhammed ve diğer 3 sanığın yargılanacağı dava tarihi ta 5 Haziran 2028'e atılmış. Ben bildim bileli bu adamları yargılayacaklar. Guantanamo'da tutuyorlar biliyorsunuz. Yasa dışı Guantanamo üstünde. Şimdi yani ta 5 Haziran 2028 kaç yıl var? 1,5 yıl mı var? Açıklamışlar ama ben 2028 geldiğinde muhtemelen size 2030'da yargılayacaklar. Halit Şeyh Muhammed de öldü gitti diye bir haber aktarabilirim tabii. Öyle bir de bir durum. Anlaşma yapıldığı, efendim idam cezası yerine müebbet hapse çevrildiği falan iddiaları gündeme gelmişti. Bir takım haber, gelişmeler olmuştu. Velhasıl Amerikan yargısı hani böyle çok önemlidir ya, Amerikan yargısı çok adildir falan, böyle mahkeme filmleri falan. Onlar çok işlemiyor bu örnekte. Evet, gelelim Ukrayna krizine. Dün aktardım size CIA şefi John Ratcliffe'in Moskova'da zuhur etmesi, istihbaratlar arası temas diye Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurmuştu. Putin'le görüşmediğini, Putin'in bilgilendirildiğini söylemişti. Trump'a dün akşam Glenn Beck radyo programında soruyor. Diyor ki neden gece yarısı Ruslarla görüşmek üzere oraya uçtu? Bize açıklayabilir misiniz diyor. Trump da diyor ki orada bilirsiniz bir bakıma oldukça normal rutin bir mesele için bunun diyor. Yani abi, genellikle böyle CIA şefi böyle çok rutin meseleler için tabii gitmiyor Rusya'ya ama neyse. İnsanları hayal kırıklığına, çok heyecan yaptınız siz ama demeye getiriyor. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Tabii Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istiyoruz. Başkan olsaydım ben bu savaş hiç başlamazdı. Efendim daha büyük boyutlar kazandı gibi. Trump biraz kıvırtmış açıkça. Rutin iş demiş yani. Dün hemen gece fotoğrafları yayınlandı. Hemen 4 ya da 8 saat o kadar çok rivayet var ki topu Rusya'da kalış süresi hemen geri dönüyor. Ve rapor vermek üzere Beyaz Saray'a gitmiş Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı da orada. Kremlin, dün aktarmıştım Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, açık herhangi bir görüşme gerçekleşmedi Rusya lideriyle. Sonuçları hakkında bilgilendirildi. İstihbarat servisleri arası bir temas. Trump'tan herhangi bir mesaj iletildi mi diye sorduklarında da ayrıntıya girmemişti. Verebileceği bilgiler bunlar demişti. Tabii Aynı zamanda Batı medyasında dün de aktardım. Rivayet muhtelif. Bunların bir kısmını Amerikalılar, yani Amerikalılar zaten dış politikayı böyle yapıyorlar. Kendileri bir hamle yapıyorlar. O esnada kendilerine yakın bir takım yayın kuruluşlarından gazetecilere fıs fıs kendi anlatılarını onlar üzerinden dünyaya yayıyorlar. Böylece sıradan okuyucular, tabii Wall Street Journal çok etkili ve çok doğru bir gazete, onlar yazıyorsa doğrudur deyip onları okuyor. Demek ki böyle olmuş diyor. Halbuki bunu diyen Amerikalı yetkiliden kendilerini sürekli aygıt olarak kullandıkları bağımsız bir takım çıkarlarının, sermayenin elindeki medya, onlar da aktarıyorlar. Ben bazen bunları görünce acaba tam tersine mi ikna olmak lazım diye düşünmüyor değilim. Tabii ağzımız çok yandı Irak'ta kitle imha silahları yalanını da New York Times yaymıştı, Wall Street Journal yaymıştı. Dolayısıyla aynı şeyler şimdi de oluyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde aktarmayı unuttum size ama çok dudak uçuklatıcı bir şey. Hadi bunlar kapitalizmin aygıtları diyeceğimiz gazeteler. The Guardian'ı böyle millet İngiliz solu filan zanneder. Yani değil tabii ki ama neyse. 16 yıl önce İran'da idam cezası, taşlanarak öldürme cezası ne kadar uygulanıyor bilmiyorum bu arada. Ama ceza yasasında var. Bunu eleştirmek üzere fantastik bir röportaj yapmış. Hiç olmayan bir röportaj, hiç yapılmamış bir röportaj. Ve 16 yıl sonra vicdanı el vermeyip özür dilemiş. Aslında böyle bir kadın yoktu, ben uydurdum diye. Demek ki ben de düşündüm, yani The Guardian acaba başka neler uyduruyor diye aklıma düştü. 16 yıl boyunca da yayından kaldırmamışlar bu arada. Hakikaten çok acayip. Evet, neyse, dönelim biz CIA direktörünün Moskova ziyaretine. Tabii hemen bu gazeteler NATO'ya saldırma ziyareti, efendim Rusya birkaç yıl içinde saldırı düzenleyecek, müttefiklerin kararlılığı hissedecek, o yüzden Rusya'ya gidiyor, bir Baltık ülkesi hedef alınacak, saldırma demek için. Ya bunun için gitmesine gerek yok birincisi. İkincisi tabii ne gelişmeler olur bilemiyorum ama şu an böyle bir anlatı neden oluşturuluyor diye insanların sorması gerekiyor elbette. Ukrayna cephede perişan durumda. 40 günlük savaş başlattılar, sertleştirdiler, tırmandırma. Odessa kapandı, bütün limanlar. Tuna'da zaten su seviyesi düşük. Orada da durum vahim. Tahıl çıkartılamıyor da, yani tırmandırma yaptılar, durumları kötüleşti. Bir yandan bu Ukrayna meselesi var, diğer yandan da İran meselesi var tabii ki. İran'la ekonomik, askeri ilişkilerin kesilmesi, ama Rusya'ya karşı Radcliffe'in böyle ultimatum verecek bir durumu yok. Zaten Rusya'yı yaptırımlarla sistemden attıkları için hangi ultimatum ne işe yarayabilir? O da acayip saçma. Dolayısıyla da tabii ki bu gazeteler, Bloomberg'de var, diğerleri Politico, hepsi aynı. Aynı hikayeleri evirip çevirip Rusya gerilimi tırmandırmayı değerlendiriyor. Benim görebildiğim kadarıyla Rusya gerilimi tırmandırmadı, kendisine karşı saldırılara aynıyla yanıt veriyor. Şu an ekstra bir durum yok. Mesela rafineri vuruluyorsa askeri sınai tesisler vuruluyor. Depo vuruluyorsa Ukrayna'da da depo vuruluyor. O şekilde özetlenebilir durum. Neyse. Narişkin, SVR'nin başkanı, istihbarat servisi başkanı bugün gazetecilere açıklama yapmış. Görüşme gerçekleşti. Kendisinin görüştüğünü söylüyor. Olan bir dışı bir durum yok. İstihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Yani hassas bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla bu işleyişin parçası, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta yüz yüze, artık yani internet üzerinden de olabilir, görüştüğünü dile getirmiş kendisi, bu şekilde aktarıyor. Kremlin sözcüsü de yani öyle Rusya NATO ülkelerine saldıracak vesaire planları varmış vesaire, bunların yalan olduğunu, gerçek olmadığını, böyle korkunç hikayeler yayıldığını, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili çözüm müzakerelerine açık olmayı sürdürdüğünü, ama Avrupa'nın saldırgan politikalarıyla Rusya Federasyonu'nun karşı karşıya kaldığını aktarmış. Bugün tabii İngiltere'ye Rusya'dan keskin bir uyarı geldi. Andy Burnham Kiev'e gitmişti. Rusya'nın derinliklerine vurulması, en son yine sivil ölümler görüyorum, hatta yaralanmalar. İngilizlerin Storm Shadow füzeleriyle yine rastgele fırlatmışlar. Açıkça tabii Ukrayna'ya Scalp, Fransızların Storm Shadow Scalp, aynı Fransız İngiliz yapımı, böyle hani Fransızların üstüne yıkarmış gibi, işte lisans vereceğiz, Ukrayna'da üretim. Ukrayna'da nerede üretim? Vurulur Ukrayna'da. İngiltere'de üretilecek muhtemelen. Bilemiyorum yani, öyle saçma sapan bir hal aldı. İnsanlar da bunları okuyup wow falan diyorlar. Sonunda bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii. O ayrı. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova sert bir açıklama yaptı. Britanya İngiliz silahlarının Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki saldırılarında kullanılmasına cevabımız, Britanya'nın Ukrayna içinde ve dışındaki her türlü askeri tesis ve teçhizatı olabilir demiş. Bunu ciddiye alırlar herhalde. Andy Burnham'ın aslında bu işlere çok bulaşmayı istemediği ama İngiliz elitlerinin kendisini şahin davranmaya zorladığı yolunda söylentiler vardı. Zaharova bu saldırılar zaten Storm Shadow'larla falan, bunlar başarısızlığa mahkum. Her türlü bu suçları, savaş suçlarını işleyenler cezalarını çekecek. Kiev'deki neo-nazi rejiminin can çekişmesini uzatabileceklerini zannediyorlar ama uzatamayacaklar. Derhal bu işlerden vazgeçmelerini öneriyoruz diyen bir açıklama yapmış. Bir de tabii Gönüllüler Koalisyonu işte Ukrayna topraklarına inecek diye, yine ben size artık herhalde 3 yıl oldu bunları aktarıyorum, 2 yıl mı oldu bilmiyorum, unuttum şimdi. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, Avrupa'daki NATO ülkelerinin hiçbir biçimde konuşlanamayacağını, meşru hedef olacaklarını açıkça söylemiş Fransa, Almanya, İngiltere. İstiyorsanız askerlerinizi resmi olarak gönderin, siz bilirsiniz demeye getirmiş. Evet, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Güney grubunu teftişinden notlar var. Hepsini aktarmayacağım ama Slavyansk'ın dış mahallelerine 4 kilometre Rusya ordusu yaklaşmış durumda. Kramatorsk'ta aynı şekilde 3 kilometre çevrelenme başlıyor. Önemi Drujovka'da 1,5 kilometre. Önemi şu, Donbas Savaşı sona eriyor efendim. Kramatorsk, Slavyansk, Konstantinovka, bu üçgen düştükten sonra Donbas, yani Rus Ukrayna'sının önemli bölgesi, iç savaşın Rusya müdahale etmeden çok uzun zaman önce iç savaşın patladığı, direnişin başlatıldığı darbeye bölge bitmiş olacak, öyle söyleyeyim size. Tabii ölenler kalanlar var, hakikaten sivil can kaybı. Ben sabah kalktığımda Lugansk'ta yolcu otobüsünü drone'la vurmuşlar, 9 sivil öldürmüşler, 5 kişi yaralamışlar. Bunlar askeri hedef değiller tabii yani, ve o drone'larla da kamerayla da görüyorlar nereyi vurduklarını, biliyorlar. Donetsk'te de Donetsk City isimli bir alışveriş merkezini İngiliz Storm Shadow'larıyla vurmuşlar. İkisi çocuk, 8 sivili yaralamışlar. Çok büyük askeri başarılar görüyorsunuz. Sivilleri öldürüyorlar. Geçen hafta Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Rusya'da 5'i çocuk 46 sivili öldürmüşler. 21'i çocuk, 364 sivili de yaralamışlar. Evet, Rusya'nın saldırılarında da kayıplar oluyor. Ancak saldırılar doğrudan bir otobüs ya da sıradan bir sivilin evi değil, bir askeri sınai tesis oluyor. Ona biz tali kayıp diyebiliyoruz. Doğrudan otobüsü vurduğunuzda başka bir şey oluyor tabii ki. Evet, onun dışında Rusya'da Sankt Petersburg'da bombalı araçla bir yarbayı eşiyle birlikte öldürdükleri, Ruslar terör saldırısı olarak görüyorlar bunu. Tabii ki eşi ağır yaralanmış. Bunlar da var. Rusya'nın askeri sınai tesislere misillemeleri var kapsamlı bir biçimde. Ve Batılı yetkililer yakınıyorlar. Budanov, Zelenski'nin sağ kolu, Rusya bize ekonomik savaş açtı diyorlar. Tabii yani gidip Wildberries gibi sivil, yani koruması da olmayan depoları, içinde askeri ürün falan da yok, vurursanız o zaman misilleme yaparlar size tabii. Daha ağır misillemeye maruz kaldığınızda da o zaman ağlamayacaksınız tabii ki. Bloomberg tahıl krizine dikkat çeken bir haber yapmış Ukrayna'da. Tabii hakikaten büyük gerilim var. Karadeniz'de yine 5 denizci yaralamış Ukrayna. Samsun'dan yola çıkan Trabzon merkezli bir gemiyi, tabii Türk denizcilik şirketleri bu korsanlığa karşı Ankara'nın sert yanıt vermesini istiyor. Mustafa Can konuşmuş, Trans Bosfor Deniz Taşımacılığı'nın başkanı bu konuda çağrı yapıyor. Onu da eklemek istiyorum. Biz şimdi tabii Gökün Göçmen'e dönüyoruz. Az sonra birlikte burada İran'a mali savaş, Çin ve diğer ülkeleri konuşacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son gündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Gökün Göçmen var, meslektaşım. Hoş geldin Gökün yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
1: Teşekkür ediyorum katıldığın için. Yazı artık bitiriyoruz yavaş yavaş. İzinden döndük. Dünya işleri sıcak malum Gökün. Tabii evet. Bu hafta 10 gündür Trump önce duyurdu. Bu hafta da Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu. Bir D-Day diye Normandiya çıkartması hattıyla duyurdular. Türkiye gibi ülkeleri, tabii Hindistan'ı, Çin'den petrol alan ülkeleri, Çin'i tabii hedef alan. Şimdilik mühimmat stokları sanıyorum... Fena durumda Amerika'nın. Tekrardan bir sıcak aşamaya dönmüyorlar ama bir ekonomik savaş. Dolar sisteminden atarız diye de çok sert açıklamalar yaptı Scott Bessent. Tabii ilk tepki Çin dışişlerinden geldi. Uluslararası hukuk gereği istediğimizde ticari ilişki kurarız diyor Çinliler. Biraz Çin lideri, önce Çin'den bakalım, diğer ülkeleri de sormak istiyorum. Yani Trump'ın bu planı tutabilir mi? Çok ağır bir ekonomik savaş açmaktan bahsediyorlar. Zaten Çin'le geçen sene seninle çok konuşmuştuk. Gümrük savaşları olmuştu. Trump geri atmıştı. Şimdi birdenbire tekrardan tuhaf bir durum var. Kimileri de Amerika ile Çin'in iyi geçinmeye çalıştığını söylüyor. Nedir bu işin aslı? Yani böyle bir yasa dışı bir savaşta ABD'nin mali talimatlarını Çin Halk Cumhuriyeti yerine getirir mi?
2: Evet. Çok güzel bir kelime kullandın sevgili Ceyda. Tuhaf bir durum var dedin. Tabii söz konusu Donald Trump olunca biz bu tuhaf durumlara alıştık. Şimdi rasyonel devletler ne yapar? İhtilaf içerisinde bulunduğu devletlerle önce diplomasi yolunu seçer. Diplomasi yolu olmazsa bir kademe vites arttırır. Ekonomik baskıya geçer. Ekonomik baskıdan sonuç alamazsa da doğrudan askeri müdahalede bulunur. Şimdi Donald Trump gömleğin düğmelerini ters iliklemeye alışmış bir adam. Önce savaş açtı, daha sonra ben ekonomik baskıya geri dönüyorum dedi. Şimdi bunun nedeni aslında çok basit bir soruyla buna yanıt verelim. Eğer Amerika bu ekonomik savaştan netice alabileceğini bilseydi İran'a savaş açar mıydı? İran'a savaş açıp stratejik bir hezimet yaşar mıydı? Senin de bahsettiğin üzere stratejik mühimmatını tüketir miydi? AB ordusunun bütün kırılganlıklarını dünyaya ifşa eder miydi? Müttefiklerini yüzüstü bırakır mıydı? Madem bu ekonomik savaş bu kadar etkili, neden Donald Trump bunu daha önce seçmedi? Yanıt basit, ekonomik yaptırımlarda zaten herhangi bir şekilde sonuç vermeyecek. Bakın burada iyimserlik tabii ki yapmak istemiyorum. İran ekonomik anlamda çok büyük darbeler alacak ama Amerika Birleşik Devletleri buradan stratejik bir zafer elde edemeyecek. Tıpkı 100 günlük savaşta, Ramazan Savaşı dedikleri o savaşta İran'ı yerle bir ettikleri gibi, altyapı tesislerini vurdukları gibi, okulları vurdukları gibi bunu başarıyla icra edebilecekler. Ama stratejik hedeflerine ulaşamadılar. Yani bunu kastetmeye çalışıyorum. Neden? İran bugün Rusya'nın ardından dünyada en çok yaptırım uygulanan ikinci devlet. Evet. Şu anda hali hazırda sevgili Ceyda 3000'den fazla yaptırım açıklanmış İran'a karşı. Hı hı. Bugün direniş ekonomisi diye bir şeyden bahsediyorsak zaten İran sayesinde adamlar kuruldukları günden bu yana yaptırımlarla, ekonomik savaşlarla yüz yüze gelmişler. 1979'da Amerikan Büyükelçiliği basıldıktan sonra Carter ilk yaptırımı uyguladı. O zaman tabii sadece Amerikan vatandaşlarını ve şirketlerini kapsıyordu. 96'da ABD'li iş yapan diğer şirketleri de bu işin içine dahil eden, yani o ikincil yaptırımlar, biraz sonra Çin vesilesiyle geleceğiz, onu dünyaya duyurdu. 2006 yılında BMGK kararıyla bir yaptırım oldu. 2012'de yine büyük bir, bu sefer Avrupa Birliği ile birlikte bir yaptırım uygulandı. İran bir gecede petrol gelirlerinin yarısını, petrol ihracatının yarısını kaybetti. Şimdi Donald Trump diyor ki ben yeniden bunu başlatacağım. İlk döneminde de yapmıştı, maksimum baskı stratejisi. 2015'te İran ve 5 ülke ABD ile birlikte bir anlaşma imzalamışlardı. O zaman da 2018'de Donald Trump

kalacaktı. Donald Trump anlaşmadan ayrılıp ekonomik baskıya yönelince İranlılar öyle mi dedi, %20'nin üzerine çıkarttılar. Birkaç sene içerisinde uranyum zenginliği %20'nin üzerine çıktı. İranlılar yine bu anlaşma uyarınca taahhütte bulunmuşlardı. Zenginleştirilmiş ufku 22 kilogramdan biraz daha fazla olacak. 30 kilogram civarı diyelim. Donald Trump buradan çekildi. Bir de üstüne İsrail o dönem suikastlerde bulundu, Farizade gibi isimlere. O zaman İranlılar dedi ki 30 kilo değil 30 ton yapıyorum. Alın size ekonomik savaşa verdiğim yanıt dedi. Hı-hı. Tıpkı şu anda aslında Rusların da yaptığı gibi. Yani her hamle, her ekonomik hamle aslında daha da çelikleştiriyor. Bu tür yönetimleri, bu tür idareleri daha da çelikleştiren bir yapıya sahip. Şimdi Donald Trump diyor ki, daha doğrusu Besant aracılığıyla, bütün dünya diyor şimdi bana katılmak zorunda. Ya bizdensin ya onlardansın diyor. Bu bir soğuk savaş mantığı aslında. Amerika Birleşik Devletleri bu sıcak savaşın soğuk maliyetini dünyaya dayatıyor. Dünya Çin ile artık özür dilerim İran'la ticaret yapmaz. Şimdi geçmişten farklı olarak tabii İran'daki ekonomik durumunu da şöyle özetleyeyim. Aralık ayından bu yana riyal %40 değer kaybetti. Ki evet. Aralık ayında esnaf ayaklanmıştı orada yaşam pahalılığıyla alakalı. Bununla birlikte enflasyon %90'ın üzerinde vesaire. Şimdi İran için Amerikalılar diyor ki ben diyor bu kez Hürmüz'den hiç petrol çıkartmayacağım. Ablukaya devam edeceğim çıkışta ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde İran'ın gölge bankacılık faaliyetlerine son verecekler ki bu gölge bankacılık dedikleri faaliyetlerin %75'i de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gerçekleşiyor. Mal ve ticaret hacmi de 27 milyar dolar. Bu arada yani İran ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirini füzelerle dövüyor. İran bunları dövüyor ama bir taraftan da 27 milyar dolarlık da bir ticaretleri var. Hani petrol gelirini Çin'le katmazsak, çünkü onu tam hesap edemiyoruz. Biliyorsunuz de yaptırımlarından dolayı bir şekilde farklı bir metot izleniyor orada. İranlılar önce petrolü gemileri yüklüyor, Malezya'ya gönderiyor. Malezya'dan o başka gemilere aktarılıyor. İşte çaylanlık, teapot dedikleri rafinerilerde işleniyor vesaire. Dolayısıyla bunu katmazsak Birleşik Arap Emirlikleri birinci ortağı sayılabilir. Şimdi bir taraftan abluka, bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden operasyonla İran'ı boğacaklarını söylüyorlar ama tabii bunun için meşrulaştırması gerekli. Çin meselesine de buradan geliyoruz. Çin'in dahil olmadığı, Çin'in destek vermediği bir ticaret mekanizmasının dünyada geçerli olma ihtimali yok. Buna da Çin izin vermeyecek. Ki zaten birçok Çinli büyük firma işin esasında İran'dan petrol almıyor. Çünkü bunların uluslararası bankacılık sistemlerinde falan yeri var. Bunu kaybetmek istemiyorlar ama Çinli küçük firmalar bunu yapıyor. Ama Çin dedi ki biz bu firmaları da, Çin'le ticaret yapan firmaları da koruyacağız. Gerekli önlemleri alacağız dedi. Hemen ardından da zaten İranlılardan bir açıklama geldi. Dün Galibaf bir açıklamada bulundu. Dedi ki Çin'in açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki ilişki karşılıklı kazan kazan çıkar. Ve en önemlisi de çok kutuplu dünya vizyonuna bağlıdır. Üçüncü ülkeler buna karar veremez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karar verecek bir pozisyonu da şu anda yok. Zaten stratejik hiçbir hedefine ulaşamadı. Mühimmatlarını tüketti. Çin karşısında aslında bütün kırılganlığını ifşa etti. Ve önümüzdeki ay aslında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ziyaret edecek Washington'ı. Yeni bir ihtilaf başlığı yaratmak istemeyecek Amerikalılar. Ve şuna eminim ki birçok Çinli firmayı da yaptırım listesine almaktan kaçınacaklar. Aralık ayından bu yana 400 tane firmayı yaptırım listesine almış. Bunlardan sadece 12 tanesi Hong Kong anakarasından geliyor. Çok az bir miktar. Yani anlaşılan o ki Pekin'i zaten hali hazırda kızdırmak istemiyorlar. Bir başka önemli zirve var bu buluşmadan önce. Bu ay sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tabii zirvesi var. Burada da tabii biz Şanghay İşbirliği Örgütü'nü bir güvenlik eksenli örgüt olarak tanımlıyoruz ama aynı zamanda bunun Kalkınma Bankası gibi kimi ekonomik ayakları da var ve bu konular gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Burada ülkelerin de güçlü mesaj vermesi oldukça muhtemel. Yani Amerika'nın bu hedefine ulaşması öyle kolay değil. İkincisi tabii İran aynı zamanda bir kara devleti. Diyelim ki denizde boğdunuz, yaptırım uyguladınız. İran'ın Orta Asya'yla komşu, Afganistan'la komşu, Pakistan'la komşu, bir dönelim Türkiye'yle komşu ve dahası sevgili Ceyda Hazar üzerinden Rusya'yla komşu. Evet. Yani bu adamlar yaptırımları delmenin erbabı olmuşlar zaten 1979'dan beri. Gölge bankacılığı hadi engellediniz diyelim.
Bu insanlar

0: Bunlarla paraları ülkelerine götürmüyor mu İran devrim muhafızları? Başka ülkelerden vatandaşlık alıp pasaportlarını değiştirip daha sonra oralarda şirketler kurup bu yaptırımları vermiyorlar mı? Hadi bu bile olmasa ben şuna eminim. Katırlarla o paralar döviz rezervleri içeri sokulacak. Hani derler ya inanç varsa imkan da vardır diye. Bazıları Kissinger 96'da demişti ki İranlılar artık bir karar versin. Bir devlet mi bir dava mı olacaklar diye. İranlılar yeni geliyor bir devlet gibi pragmatik davranıyor. Ama kriz anlarında da gerçekten bir davaymış gibi hareket ediyorlar. Bunu bir şekilde yaptırımları aşacaklar diye düşünüyorum. Evet, büyük zarar görecekler, büyük yara alacaklar. Ama şunu unutma, İran'ın dayanma kapasitesi ABD'nin ve bölgedeki müttefiklerinden çok daha büyük. Muhsin Rıza'yı, Yüksek Konsey Üyesi, Ulusal Güvenlik Konsey Sekreteri dedi ki bu bir sıcak savaşın devamıdır. Biz de savaş cephesini genişletiyoruz ve sadece Hürmüz Boğazı'ndan değil bölgeden tek bir damla petrol çıkmayacak dedi. Kime işaret ediyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Fujairah Limanı'ndan Hürmüz'ün doğusuna akıyorlar. Orayı bypass ettiklerini sanıyorlar.
1: Ama Suudi'den. Orayı da vurabilir. Ama orayı da vurabilir tabii. İran tabii. Yani çok güzellerine gelirse.
0: Yanbu Limanı. Suudilerin Yanbu Limanı. İşte East West oradaki boru hatlarıyla Yanbu'ya, Yanbu'dan Kızıldeniz'e aktarıyorlar ve Muhsin Rıza'yı da onu söyledi zaten. Bölgeden petrol çıkmayacak ki Suudilerin kasasındaki paranın yarısı petrol geliri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin %44'ü petrolden geliyor ve bu ülkeler yıllar boyunca refah içerisinde vatandaşlarını yaşattılar. Vatandaşlık gelirleri verdiler vesaire falan, siyasette çok içli dışlı olmasınlar diye. Bakalım dayanabilecekler mi? Ya da seçime giderken Amerika'da petrol fiyatları yükselirken Scott Bessent'e soruluyor. Petrol fiyatları yükseldi diye. Evet, ben de şaşırdım diyor. Şaşırırsın tabii ama.
1: Çok komikti. Evet. Adam koskoca hazine bakanı yani.
0: Değil ben mi? De şaşırdım diyor. Biz burada şaşırmıyoruz. Anlatıyoruz, görüyoruz işte. Diğer taraftan şimdi seçimler öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar dayanabilecek? Aslında bu iş bir dayanma savaşı haline geldi.
1: Ama bir şey sorabilir miyim Gökhan? Yani peki o zaman niye böyle bir şey açıkladı Scott Bessent? Yani şimdi tabii herkes Amerika'ya çok büyük stratejik şeyler mal ediyor. Onu düşündülerse, bunu hesaplamışlardır filan ayağına. Hani tabii bazı ülkelerde de bu sökebilir tabii, şimdi onu da inkar etmemek gerekiyor ama yine de yani Japonya ile bile papaz oldu yani adam, bu tahvil meselesi, yenin kurtarılması, ellerindeki Amerikan tahvilleri, Güney Kore tatbikatları azaltma kararı, bilemiyorum ne kadar doğru, belki yalan söylüyorlardır, el altından vereceklerden patriot vermeyeceğiz diyor Güney Koreliler falan. Ya böyle sonuçta uyuyacak ülkeler olabilir de garantisi olmayan bir durum, zamanlama, bir tuhaf değil mi yani bu? Bana çok acayip geliyor, nasıl yapacaksın
0: çünkü yani? ne yapabilecek Ceyda, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri bir yola girdi, buradan çıkamıyor ve işin ilginç tarafı da İranlılar da bir çıkış kapısı göstermiyorlar. Şimdi burada da açık konuşmak lazım. İranlılar ara seçimlere kadar Donald Trump'a bir exit göstermeyecekler. Bir çıkış yolu bırakmıyorlar. Donald Trump'ın buradan tek bir çıkış seçeneği var. Bütün şartları kabul etmek. Bunu da şimdi kabul edemiyor. O halde döndüğü 100 günlük savaşın ardından bir İslamabad mutabakatı vardı. Dedi ki siz bizi şimdi asıl göreceksiniz dedi. Yapamadı. Hürmüz'den gemileri çıkartacağım, özgürlük operasyonu başlatıyorum dedi. 1,5 gün sürdü. Başaramadı. Şimdi diyor ki mayınları temizledim ben diyor. Neden? Çünkü oraya operasyon yapacak gücü yok. Amerikan donanması Bahreyn'e giremiyor İran bizi vurur diye. Evet, yüzden tenekelere dönüşmüş durumda. Askerler isyan ediyor, 250 gündür kara görmedik diye. Her an orada da isyanların başlaması muhtemel. Stratejik silahları, Patriot'lar yarısı gitti, P-3'ler yarısı gitti, TIHAD sistemleri yarısı gitti ve birkaç yıl bunları yerine koyamayacak. Stratejik petrol rezervi %50 düştü. Donald Trump şimdi ne yapsın? En kolay şey bir ekonomik savaş ilan etmek. Bu zamana kadar 3000 kere zaten paket açıklamış. Dostlar alışverişte biraz görecek. Ve savaşmak istemedi şuradan belli. Artık diplomatlarına dahi ne diyor? Dönün diyor. Hemen diyor artık boşalttığınız yerlere dönün. Ben bir daha bu İran'ı vurmayacağım demek. İran'a bir daha saldırı düzenlemeyeceğim demek. Hürmüz'de zaten mayınlardan temizledik gibi bir yalan atıyor. Madem temizledi göndersin 5 gemisini. Hepimiz izliyoruz Marine Traffic'ten vesaire. İşte artık yalanlar da sevgili Ceyda öyle bir noktaya geldi ki artık büyüklere masallar falan, çocuklara masallar bile değil. Evet. Yani hepimizin elinde internet var. Şu anda bütün takipçilerimiz, dinleyenlerimiz hemen cep telefonlarından, internetten girip o Marine Traffic sitesinden baksınlar. Hürmüz'den gemiler geçebiliyor mu diye. geçemiyor, geçmiyor. Ama Donald Trump ne yapacak? İşte onları böyle izleyeceğim, şöyle izleyeceğim. Sert kayaya çarptı. Venezuela örneği olacak sandı. Ben dedi bir günde bu işi bitiririm. Biraz da ekonomik savaştan o yüzden uzak durdu. Venezuela'daki gibi bir günde
1: spekülasyon da yapıyor vesaire. Gökhan. Ayrıca spekülasyon kendisi ve çevresine de para da kazandırıyor. Bence işin o yanı da ihmal etmemeli. Yani ama bu arada Amerikan ekonomisi ne oluyor onu çözmek zor tabii. Yani hani sürekli para basarak yaşayan ve borçlanarak var olan bir ekonomi nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama
0: 40 trilyon doları aştı. 40 evet. trilyon doları aştı. Evet. Borçlarının faizi ABD'nin ordusuna ayrı savunmaya ayırdığı 1,5 trilyondan daha fazla. Yani ki ABD'nin savunma bütçesi kendisinden sonra gelen 9 ülkenin toplamından daha büyük. Ama tarihte ilk kez kendi savunma bütçesinden daha fazla borcunun faizini ödemek zorunda kalan bir Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıyayız. Bu sırada bütün dünyayı tehdit ediyor. Sizi dolar sisteminden atarım, size bunu yaparım, şunu yaparım diye ama zaten yavaş yavaş hem BRICS'te hem Şio'da bu süreç olgunlaşmaya başladı. Yani Yeni Kalkınma Bankası bunun içerisinde işte geçtiğimiz yıl Kazan'daki BRICS zirvesinde aslında ciddi adımlar atılacaktı. Ve fakat tabii Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin, Çin'in de hakeza böyle dolara halen bağımlılığı sürüyor ama bu da böyle sonsuza kadar olmayacak bu.
1: Evet. Orada tabii biraz bütün bu İran çatışmasının Trump'ın küresel güne giderek görünür hale gelen, hissedilir hale gelen küresel güneye saldırısı olduğunu da bence ihmal etmemek lazım. Yani bu D-Day diye açıkladığı da İran yaptırımlarının ötesinde. Yani düşünsene Hindistan mesela yani gübreye ihtiyacı var, petrole ihtiyacı var Hindistan'ın. Rusya üzerinden de sıkıştırmaya çalışmışlardı. Aynı
0: Putin,
1: şekilde
0: Putin herhalde onlara korkmayın dedi.
1: Evet evet onun verdiği
0: gübre verir misin dedi.
1: Evet tabii bizde bol var dedi doğru. Ve de öyle hakikaten bu arada. Yani ama hani Hindistan, Güney Kore, Asya çünkü üretici güçler daha çok Asya'da artık ve enerjiye de onların ihtiyacı var. Dolayısıyla da alıyorlar adamlar. Japonya'da İran petrolü alıyor. Japonya'nın düştüğü durumu düşünür
0: müsün? Tabii ki.
1: Bu anlamda ama tabii yani hakikaten bir dolar kendi kendini doları tehdit eden bir yeni düzeni engelleme de sanki onun arka planında var gibi. Öyle geliyor bana bilemiyorum. Yani hissiyatı değil ama olgular biraz buna işaret ediyor. Yani bu operasyon aynı zamanda çünkü bir kısmı Amerika'nın müttefiki de olan hatta sultası altında bulunan diyebiliriz. Mesela Güney Kore kısmen öyle askeri anlamda hala boruları ötüyor yani. Bir savaş durumunda yetkiler Amerika'da Güney Kore'de biliyorsun. Yani dolayısıyla ama onun dışında BRICS ülkelerini sıkıştıran yanları var bunların. Hani Brezilya uzakta biraz diyelim ama nihayetinde bu Donald Trump'ın bu D-Day hamlesi ne kadar uygulanabilir ayrı dava biraz böyle görmek gerekmiyor mu? Yani çok kutupluluk ya da çok merkezli bir saldırı olarak görmek gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle öyle. Zaten bu yaptırım meselesi baştan aşağı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sopası haline geldi. Yani uluslararası hukukla, uluslararası ticaretle bunun ne ilgisi var? İki egemen devletin yaptığı ticaret Amerika Birleşik Devletleri'ni neden ilgilendiriyor? Çünkü ödemesi sistemleri elinde ve sizi buradan çıkartırım diyor. Ama bu iş artık biraz önce senin de belirttiğin üzere kendi müttefiklerini de vurmaya başladı. Japonya, Güney Kore dedin. Japonya ve Güney Kore Çin'den kat be kat daha fazla İran petrolüne bağımlı. İran'ın Çin'in çok fazla İran petrolünü almasa dahi bunun çok büyük bir önemi yok Çin açısından. Çünkü biliyorsun Sibirya'nın gücü bir de Rusya'dan alıyor. Sibirya'nın gücü iki şimdi yine Ruslarla birlikte tartışılıyor, projeler var. Bununla birlikte Kazakistan faktörü var. Ve hatta şunu diyelim, Amerika ve Japonya'nın stratejik petrol rezervinin toplamından daha fazla petrolü var Çin'in. Ki bu savaş döneminde de petrol ithalatını yarı yarıya indirdi. Petrol alımını yarı yarıya indirdi dünyada kriz yaşanmasın diye. Şimdi bir taraftan hani Çin'i suçluyorlar ya, ya bu işte İran Çin'i İran desteklemeseydi böyle olmazdı vesaire. Halbuki Çin sorumlu bir tutum almasa Asya'da felaket yaşanırdı. Japonya, Güney Kore, dünya ekonomisinde çok büyük felaket yaşanırdı. İşte ekonomist geçen hafta bu konuyu inceledi. Yeni OPEC Çin'dir dedi. Çin petrol fiyatlarını belirliyor. Yüklenseydi piyasaya eğer dedi Çin, şu anda petrol krizi çok daha derin olurdu dedi. Ama tabii Çinliler de dünyaya mal satmak zorunda. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi vesaire. Bir taraftan da o dengeyi sürdürmek zorunda Çinliler. Hakikaten şimdi Çinliler birçok yumurtayı birçok sepette taşımaya çalışıyor adamlar. Bir taraftan Donald Trump'la olan mücadeleyi, Amerika'yla olan rekabetin bir savaşa dönüşmemesini istiyor. Öte taraftan İran'la küresel güneyde ortaklar, çok kutuplu dünyada, vizyonda ortaklar. Evet, bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ama öte taraftan en büyük ticaret ortakları Körfez'in Çin, burada Orta Doğu'ya sorumlu güç statüsünü yükseltmek istiyor. Bir ara buluculuk yapmak istiyor falan. İşte bütün bunları idare etmeye çalışan bir Çin var karşımızda. Ama bu ticaret savaşı, ekonomi savaşı meselesinde benim beklediğimden de sert çıktı. Çünkü dedim ya, yani büyük şirketleri zaten hedef almadı Donald Trump yönetimi savaştan sonra. 12 tane küçük şirket, çok küçük şirketlere hedef aldı. Belki hatırı bile sayılmaz Çin ekonomisinde onların, ama Çin çok ciddi anlamda hemen çıktı ve ilk açıklamasını hemen yaptı. Haklarımızı koruyacağız, gereken önlemleri alacağız diye. Bu da Trump yönetimine bir mesaj.
1: Evet. Evet, tabii önümüzdeki ay göreceğiz herhalde. Bu takvim, son olarak onu da sorayım sana, vaktim bitti ama Çin Devlet Başkanı bir günlük galiba bir Trump'la görüşme de olacağı söyleniyor ama
0: ben Çin'den
1: henüz takvim var mı? Duymadım. Yok değil mi? Henüz o netleşmedi. Hı. Herkes onu bekliyor çünkü bir şekilde.
0: Sevgili Ceyda, yani
1: o konuda bir rivayet mi bu, yoksa hani bilemedim, onun için sorayım isterim sana.
0: Bak, Çinliler işte son ana kadar bu nedenle Donald Trump'ın kişiliğini de hesaba katarak bekliyorlar. Bak, Putin'in ziyaretlerinde falan öyle olmaz. İki tabii. hafta önceden Çin basını geçmeye başlar. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapar, işte bu vesileyle geliyor vesaire falan. Şimdi Çinlilerin ağzını bıçak açmıyor. Herhangi bir resmi açıklama yok. Biz hep Amerikan basınında yer alan bilgilere göre. İşte evet. Donald Trump diyor, gelecek, onu burada ağırlayacağım, çok güzel olacak falan gibi cümleleriyle söylüyoruz. Ama eğer bu meseleyi daha da arttırırsa, Çinli büyük şirketlere yaptırımlar uygularsa iş başka yöne doğru gider. Hele ki şimdi Çin ve İran ticareti sadece petrol ticareti değil. Aynı zamanda tabii. kimi teknolojik ekipmanları da İran'a verdiğini biliyoruz. Hani Rusya meselesinde olduğu gibi, siz İranlılara da çifte kullanımı teknolojik mallar satıyorsunuz, sizin teknoloji devlerinize yaptırım uyguluyorum derse Amerika Birleşik Devletleri, iş bambaşka bir yere gider. Ama ben Trump'ın bunu göze alabileceğini düşünmüyorum. Onun da Çin karşısında tırnak içinde deliliğinin sınırları var. O madmenlik çok Çin'e sökmüyor. İşte evet, onu en son nadir toprak elementlerinde gördük. Ticaret evet. savaşında gördük.
1: Evet, evet, o çok büyük bir goldü hakikaten. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan, değerlendirme için. Ara ara yine böyle konuşacağız mutlaka. Çok, denk gelecek. Çok sağ ol. Daha önümüzde kocaman bir kış var diyelim. Bakalım evet. dünya işleri nerelere varacak. Çok teşekkür, çok sağ ol. Evet, sevgili Gökhan Göçmen'le konuştuk. Birazcık bu Trump'ın D-Day'i tabii. Rusya ve Çin, bunlara boyun eğmeyecek ülkeler oldukları açık, ama tabii daha küçük ölçekli ülkelerin ekonomilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkıştırması daha mümkün. Hakikaten işin Türkiye ayağı da var. Ne yapacak Türkiye mesela, doğudaki komşusu? Öteden beri bu yaptırımlar yeni değil. Türkiye'yi zaman zaman sıkıştırıyor ama hep bir istisna yolu bulunuyordu. Şimdi dolar sisteminden atarız sizi diye tehdit savuruyorlar. Hakikaten hep beraber göreceğiz, değerlendireceğiz bu dünyanın gidişatıyla yakından ilgili meseleler. Yarın da biraz tabii enerji denklemi konuşacağız. Aynı zamanda daha ekonomik bir denklemi konuşacağız. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat duyan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi dayanır? Yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte, eğer ümmetine ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet, ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki, savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusular boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu.
2: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti.
1: Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü.
2: Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti.
1: Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alır kıyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu.
2: Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu.
1: Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi.
2: Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti.
1: Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğiltepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi.
2: Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü.
1: 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı.
2: Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmirli olan telgraf ve demir yontasını kesmekti.
1: Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu.
2: 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi.
1: Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek.
2: 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti.
1: Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi.
2: Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı.
1: Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti.
2: Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu.
1: Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı.
2: Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi.
1: İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi.
2: Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı.
1: Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti.
2: Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi.
1: Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı.
2: Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi.
1: Yunan su batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı.
2: Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu.
1: Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu.
1: Cepheden ilerleyen Türkleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı.
0: Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu.
1: 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti.
0: Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. Tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köy olduk bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdık. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikincinden sonraydın, böyle komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla ölen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Resmi web sitemiz Sputnik Türkiye. Biraz al sesi. Ebu Hasan Arakani'den alıntı yap. Onların haricindekiler tutuklandı zaten. Dumandan etkileniyor. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Ne gülüyorsunuz ya çocuğa? Allah Allah. Beşiktaş Makabi Tel Aviv aktarılmadığını incelediğini soruşturmada. Ben ne dedim? Tel Aviv. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Simge yine alo bugün Okan Bey'de ne oldu diye taklit ediyor beni. O mekanlar o rakam da iyi bir rakam değil. Konumuz geldi mi Simge? Bu arada. Şimdi sahipli hayvanını şimdi şöyle bir durum var. Sahipli hayvanını bırakamayacağını beyan edenler, tamam, konuğumuz gelmek üzere, birazdan da biz, özür dilerim, sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler, bunun fotoğrafı var mı Özgür? Tamam, konuğumuz gelmek üzere, birazdan da biz artık bırakabilecekler. Helal mi dedim? Konuğumuz geldi mi Simge?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış'ın kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğunu ve bu kişi hakkında dosyada işlem yapılmadığını söyledi. Karabulut soruşturmada DNA bulguları ve açık maddeye ilişkinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış soruşturması kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını ve dosyadaki siber inceleme raporunda yer alan son temaslara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları anlattı.
2: Sizin bir başvurunuz oldu iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu.
3: Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Bu telefonun açıldığı anlamına gelmez. Google'dan girmek farklı tabii, bir şeydir. Telefonu açılması farklı bir şeydir. O biliyorsunuz sim kartı annesinin adına kayıtlı olan bir sim kartı. 18.48'de akşamüstü, yani kaybolmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikada...
2: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
3: Hocaya alınıyor.
2: Hocaya, tamam. Hediye.
3: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi ve o kişilerden bir tanesi gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
1: Karabulut, Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğu, bu kişinin daha sonra Instagram hesabını kapattığı ve Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edilmesine rağmen dosyada hakkında herhangi bir işlem yapılmadı dedi.
3: İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Ne bu da bilirkişi tarafından, siber bilirkişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişilerden bir tanesinin bu olması. Bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması ve Rojin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış baz sinyallerinden bu daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Buna rağmen bakın, bir yıllığı aşkın bir süredir bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı. Bunu anlamak mümkün
2: değil. Siz onu söyleyecektim, makul bir gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günleri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
3: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dosyada en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 evet. kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Hı hı. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, oda arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheli sıfatıyla. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifadesini alıyorsun. Rojin'in kaybolmadan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun?
1: Soruşturmanın başından itibaren intihar ihtimali üzerinden yürütüldüğünü belirten Abdurrahman Karabulut, Adli Tıp Kurumu'nun DNA bulgularına ilişkin açıklamalarının gecikmesini eleştirerek şöyle konuştu.
3: Yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu, sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde 2 tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve meslektaşlarımızın direnci karşısında 12 ay sonra bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde Rojin'in bedeninin neresinden çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz Rojin'in bedeninden çıkan iki farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinin iç kısmında çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıklamakla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın, hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı etkilemeye yönelik bir tavırdır.
1: Adli Tıp Kurumu'ndaki sürecin yalnızca ihmal ya da dikkatsizlikle açıklanamayacağını savunan Karabulut, görevi kötüye kullanma ve delillerin karartılması yönünde şüpheleri bulunduğunu belirterek yeni bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı.
2: Adli Tıp Kurumu'nu eleştiriyorsunuz, işte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da işte sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
3: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durum değildir. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartmaya yönelik davranışlar boyutuna gelmektedir.
2: Bununla resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
3: Zaten girişimimiz oldu. Adli Tıp Kurumu'yla alakalı. Hı-hı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestetik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde, farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmenin eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapmışlar.
1: Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş'in midesinde tespit edilen anestezik maddenin bir ay önce geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağı yönünde uzman görüşleri aldıklarını belirterek bu bulgunun söz konusu maddenin Rojin'e farklı bir yolla verilmiş olabileceği şüphesini güçlendirdiğini ifade etti, şunları ekledi.
2: İlaçlarla ilgili de bir bilgi, hani dinleyicilerimize, hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler evet. Çok güçlü diyorsunuz. Ve çok kısa onu da hani bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
3: Adli Tıp Kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme var mıdır yok mudur ile ilgili tespit kısmı var. Diyor ki Rojin Kabayiş'in midesinde şu iki madde bulunuyor. İsmini söylemek istemiyorum. Lütfü kuralları çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
2: Tabii.
3: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik maliyetinin, o çok önemli değil bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde Rojin 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca size. Şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz tabii. Bırakan, felç bırakan bir maddedir. Biz birçok doktordan, profesörlerden çare aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rojin'in kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip izlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da böyle diyor. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim harice. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30'da 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden. Rojin ne zaman bulundu? 15 Ekim'de. 34 gün sonra bulundu.
2: Tabii bir ay sonra, doğru.
3: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit ettiği madde. Artı diyor asla ve asla tam idrar yoluyla vücudu terk ediyor. Hiçbir surette diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
2: Böyle. Bunlar da şüpheleri arttıran bilgiler, bulgular, bilimsel açısı.
3: Bu bize Rojin'in bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip, anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirilip
2: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Tabii, evet.
3: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde insanın bu ilaç verildikten sonra, yani bilincin yerinde, yani düşünün, siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programına konuk olan Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş soruşturmasında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını açıkladı. Karabulut, dosyadaki son temas kayıtları, DNA bulguları ve Rojin'in midesinde tespit edilen anestezik maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruşturma sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.
4: carry

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo-1 ve Evo-2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geçim yükü ağırlaşıyor, zamlar temel ihtiyaçtan dijital aboneliğe kadar yayıldı. Yüksek enflasyonun etkisiyle akaryakıt, gıda, kira ve dijital aboneliklerde fiyat artışları sürüyor. Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam gelirken ekran kartlarında da %40'a varan yeni artışlar gündemde. Yüksek enflasyon temel tüketimlerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Nefes'in haberine göre işçilerin enflasyon ve gelir vergisi nedeniyle yılın ilk 7 ayındaki ücret kaybı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı %31,90 olurken elektrik fiyatlarında yıllık artış %25,1, tarım ilacı fiyatlarında %28, mazotta ise Temmuz itibariyle %45 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar %2169 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepetinin maliyeti Temmuz 2026'da 2269 liraya çıktı. Temmuz'da üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 6 kata yaklaşırken tarlada 11 liraya satılan havuç markette 61 liraya, 18 liralık elma ise 102 liraya kadar çıktı. Benzine 2 lira, motorine 6 lira 85 kuruş zam yapılması beklenirken artışlardan son anda vazgeçildi. Söz konusu zam uygulanmış olsaydı motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşacaktı. Google'da Türkiye'de Google One ve yapay zeka aboneliklerinin fiyatlarını arttırdı. Google AI Plus'ın aylık ücreti 204 lira 99 kuruştan 359 lira 99 kuruşa, Google AI Pro'nun fiyatı 869 lira 99 kuruştan 1520 liraya, Google AI Ultra'nın aylık ücreti ise 1990 liradan 3480 liraya yükseltildi. Ekran kartı fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında %39'a varan yükseliş görülürken, DRAM ve NAND bellek tedarikinde sıkıntılar yeni zamların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın geçim gücünü arttırırken zamlar temel ihtiyaçlardan teknoloji ve dijital aboneliklere kadar genişledi. Gıda fiyatlarında son yıllardaki sert yükselişe kira, elektrik ve akaryakıt zamları eklenirken Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam yapması ve ekran kartlarında yeni artış beklentisi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada artan enerji ihtiyacı ülkeleri kesintisiz ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bu noktada nükleer enerji yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesi nedeniyle birçok ülkenin enerji planında önemli bir yer tutuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre nükleer santraller işletme sırasında çok düşük sera gazı salımıyla uzun süreli ve güvenilir elektrik üretimi sağlayan kaynaklar arasında yer alıyor. Dünyada elektrik üreten ilk nükleer güç santrali 27 Haziran 1954'te dönemin Sovyetler Birliği'nde bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki Obninsk kentine devreye alındı. Obninsk nükleer güç santrali yaklaşık 5 megawatt elektrik üretim kapasitesiyle ulusal elektrik şebekesine düzenli enerji sağlayan dünyanın ilk nükleer santrali olarak tarihi geçti. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla elektrik üretiminde kullanılabileceğini gösteren ilk başarılı örnek kabul edilen santral, yaklaşık 48 yıl hizmet verdikten sonra 2002 yılında kalıcı olarak kapatıldı. Bugün Obninsk, modern nükleer enerji teknolojisinin doğduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Nükleer santrallerin en önemli avantajlarından biri, hava koşullarından bağımsız şekilde sürekli elektrik üretebilmesi olarak gösteriliyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar üretim için hava şartlarına bağlıyken nükleer santraller yıl boyunca yüksek kapasiteyle çalışabiliyor. Bu nedenle elektrik şebekelerinde istikrar sağlayan temel enerji kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji güveni ülkelerin dış kaynaklara bağımlılığını azaltması açısından önemli görülüyor. Nükleer yakıt olan uranyum, petrol ve doğalgaza göre çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Aynı miktarda enerji üretmek için çok daha az yakıt gerekiyor. Bu nedenle nükleer santrallerde uzun süre yetecek yakıt stokları oluşturulabiliyor. Örneğin büyük bir nükleer santral için gereken yakıt miktarı aynı kapasitedeki kömür santraline göre çok daha düşük seviyede kalıyor. Bu durum enerji tedarik zincirlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı avantaj sağlıyor. Nükleer enerjinin en çok vurgulanan özelliklerinden biri düşük karbon salımı. Nükleer santraller elektrik üretirken kömür ve doğalgaz santralleri gibi yüksek miktarda sera gazı ortaya çıkarmıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer enerjinin yaşam döngüsü boyunca emisyonlarının rüzgar ve hidroelektrik gibi düşük karbonlu kaynaklarla benzer seviyelerde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Nükleer santraller tek bir tesisten yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip. Özellikle sanayisi gelişmiş ve elektrik talebi yüksek ülkeler sürekli enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santralleri enerji portföylerine dahil ediyor. Türkiye açısından da nükleer enerji tartışmalarının temelinde artan elektrik tüketimi, sanayi ihtiyacı ve enerji arz güvenliği bulunuyor. Dünyada bugün 31 ülke yaklaşık 440 nükleer reaktör elektrik üretimi için aktif olarak çalışıyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 400 gigawatt seviyesinde bulunuyor. Nükleer santraller 2025 verilerine göre küresel elektrik üretiminin yaklaşık %9'unu karşılıyor. Nükleer enerji kullanımında başı çeken ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'de yaklaşık 94 aktif reaktör bulunuyor ve toplam elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 97 bin megawatt seviyesinde. ABD'nin ardından en büyük nükleer enerji kapasitesine sahip ülkelerden biri Fransa. Fransa, elektrik üretiminin önemli bölümünü nükleer santrallerden sağlıyor. Ülkede yaklaşık 57 reaktör faaliyet gösteriyor ve nükleer enerji Fransa'nın elektrik sisteminin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Paris yönetimi ayrıca yeni nesil reaktör projeleriyle kapasitesini artırmayı hedefliyor. Dünyanın nükleer enerji alanındaki en hızlı büyüyen ülkesi ise Çin. Çin'de yaklaşık 60'ın üzerinde reaktör işletmede bulunuyor. Ülke aynı zamanda dünyada en fazla yeni reaktör inşa eden devletlerin başında geliyor. Çin'in yapım aşamasında olan onlarca reaktörü bulunurken uzun vadeli planlarında da çok sayıda yeni nükleer proje yer alıyor. Nükleer kapasitesini artıran bir diğer ülke Hindistan. Hindistan'da 20'nin üzerinde reaktör elektrik üretirken ülke enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni santral projeleri yürütüyor. Hindistan'ın yapım aşamasında yaklaşık 8 reaktörü bulunuyor. Rusya dünyanın nükleer enerji alanında en deneyimli ve en büyük aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya Nükleer Birliği verilerine göre ülkede 36 aktif nükleer reaktör bulunuyor ve bu reaktörlerin toplam kurulu gücü yaklaşık 28 gigawatt seviyesinde. Nükleer enerji, Rusya'nın toplam elektrik üretiminin yaklaşık %20'sini karşılıyor. Rusya'yı farklı kılan yalnızca kendi santralleri değil, devlet şirketi Rosatom bugün dünyanın en büyük nükleer teknoloji ihracatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Rosatom, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra Mısır'daki El Daba, Bangladeş'teki Ruhpur, Macaristan'daki Pax 2 ve Çin'le Hindistan'daki çeşitli nükleer projelerde de görev alıyor. Şirket, yakıt tedarikinden reaktör tasarımına, inşaattan işletmeye kadar nükleer enerji zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösteriyor. Rusya ayrıca geleceğin nükleer teknolojilerine de yatırım yapıyor. Hızlı nötron reaktörleri, kapalı yakıt döngüsü ve küçük modüler reaktörler üzerinde çalışmalarını sürdüren ülke, hem kendi enerji ihtiyacını karşılamayı hem de küresel nükleer enerji pazarındaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa'da nükleer enerji kullanan ülkeler arasında İspanya, İsveç, Finlandiya, Belçika, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan bulunuyor. Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler nükleer enerjiyi azaltma politikası izlerken bazı ülkeler enerji güvenliği nedeniyle yeni yatırımlara yöneliyor. Japonya, Fukushima Daiichi kazasının ardından birçok reaktörünü geçici olarak kapatsa da son yıllarda bazı santrallerini yeniden devreye almaya başladı. Japonya, enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerjiyi yeniden değerlendiren ülkeler arasında bulunuyor. Asya kıtasına nükleer enerji yatırımları hız kazanırken Güney Kore'de önemli üreticiler arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 26 reaktör bulunuyor ve nükleer enerji elektrik üretiminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Güney Kore ayrıca nükleer teknoloji ihracatında da öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Orta Doğu'da ise nükleer enerjiye yeni giren ülkeler bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Santrali ile bölgedeki ilk ticari nükleer enerji programını başlattı. Santral, 4 reaktörden oluşuyor ve toplam kapasitesi yaklaşık 5600 megawatt. Mısır, nükleer enerji alanında yeni yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin El Daba Nükleer Santrali projesine 4 reaktör inşa ediliyor. Projenin toplam kapasitesinin yaklaşık 4800 megawatt olması planlanıyor. Türkiye'de nükleer enerjiye yatırım yapan ülkeler arasında bulunuyor. Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 reaktörden oluşacak ve tamamlandığında toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Türkiye'nin ayrıca Sinop ve Trakya bölgelerine yeni nükleer santral projeleri için çalışmaları bulunuyor. Dünyada yalnızca mevcut santraller değil, geleceğin nükleer yatırımları da dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 80 reaktörün inşası devam ederken yaklaşık 120 yeni reaktör projesi planlama aşamasında bulunuyor. Yeni yatırımların büyük bölümü Çin, Hindistan, Rusya ve Asya ülkelerinde yoğunlaşıyor. Nükleer enerjiye yönelen ülkeler bu teknolojiyi enerji arz güvenliği ve düşük karbonlu üretim açısından stratejik bir araç olarak görüyor. Görünen o ki nükleer enerji yalnızca elektrik üretimi değil, enerji güvenliği, sanayi politikası ve iklim hedeflerinin de merkezinde yer alıyor. Dünyada onlarca yeni reaktör inşa edilirken ülkeler düşük karbonlu ve kesintisiz enerji arayışında nükleeri yeniden güçlü bir seçenek olarak değerlendiriyor. Türkiye'de Akkuyu'yla bu alana adım atarken Sinop ve Trakya projeleriyle nükleer enerji yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde nükleer santraller önümüzdeki yılların en çok konuşulan stratejik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrine, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 27 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın elbette ki. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07.09'u gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Kısaca hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, eğer canlı yayınları kaçırırsanız da program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ve Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen.

0: Instagram'dan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz, dahası eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Bugün akışta ufak bir değişiklik yaptık. Genelde güzel haberleri ya da spor haberlerini son bölüme bırakırım. Son bölümde anlatırım ama her ikisi birden aynı başlıkta, aynı parantezde olunca böyle başlayayım, spor haberleriyle başlayayım istedim. Fenerbahçe 18 yılın ardından, hani neredeyse o gün doğan çocuklar askere gidecekler. 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. 1-1 de biliyorsunuz Olympique Lyon, Fransa ekibi Olympique Lyon'la İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Fransa'daki ondaki karşılaşmayı 2-1 kazanma başarısını gösterdi. Daha önce 6 kez katılmıştı bu organizasyona. 2008-2009 sezonunda son mücadelesini vermişti. 2008-2009 eski Türkiye neredeyse, değil mi? Böyle hatırlıyorum. Vedat Muriçi ve Archie Brown'un golleri çok güzeldi. Çok önemli. Ben sabah, tabii gece canlı izleyemedim. Dün de söylemiştim, hani saat 4'te 4.30'da uyandığımız için o maçları maalesef izleyemiyorum. Ama sabah golleri de seyrettim. Gerçekten Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bu arada tabii birkaç detay daha vermek istiyorum. Dediğim gibi 18 yıllık bir ara. Son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı Fenerbahçe. Dediğim gibi bu kadar yıl, bunca yıldan sonra da bu seviyede mücadele edecek olması hem Fenerbahçelileri, eminim ki sadece Fenerbahçeliler değil, bütün taraftarları, bütün futbol severleri de mutlu etmiştir. Simgeyi özellikle mutlu etmiştir. Ettiğini de biliyorum, değil mi Simge? Sen de iyi bir Fenerbahçeli olarak herhalde evet, oley sesleri de şu an rejiden kulağıma da geliyor. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı mutlu. Bu arada ilginç bir not daha paylaşayım size. Rekabet iyidir. Keşke rekabet buralarda, bu alanlarda olsa. Fenerbahçe Avrupa Kupalarındaki dünkü galibiyetiyle 122. galibiyetini aldı. Bu rakamları sizlerle paylaşırım maçlardan bir gün önce. Güzel, hoş bir rekabet. Galatasaray'ın şu ana kadar 121 galibiyeti var. Yani Avrupa Kupalarında bir adım öne geçti. Galatasaray'ın önüne geçti Fenerbahçe. Ama diyorum, söylüyorum, keşke rekabetimiz bu düzeyde ve bu standartta olsa. Her iki takıma da elbette Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da Türkiye'yi temsil edecek. Elbette her iki takıma da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Madem sporla başladık, hadi devam edelim. Geleceğim Beşiktaş ve Trabzon bugün, yine onlar da Avrupa şampiyonalarında sahaya çıkacaklar ama önce Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kadın voleybol milli takımımız yine destan yazmaya devam ediyor. Bu kez dördüncü maçında kimi yendi? Almanya'yı yendi. 3-1 ile geçti kadın voleybolcularımız Almanya'yı. Yarın da Polonya ile yine saat 19'da karşılaşacaklar. 3-1 söylemiştim. 3-1 Almanya'yı yenme başarısı gösterdi. 2 set şu ana kadar, yani geride kalan 4 maçta 2 set verdi. Bu da aslında nasıl bir başarı ya da istikrar çizgisinde olduğunu da voleybol milli takımımızın, kadın voleybol milli takımımızın olduğunu bize gösteriyor. İstikrarda, daha doğrusu başarıda istikrarlılar bu açıdan. Bu istikrara da sporda ihtiyacımız var. Bizi fena halde alıştırdılar başarılarına. Söylemiştik, ben 5'te 5 yapacağına inanıyorum demiştim zaten bu grup maçlarında. Zaten üst tura çıkmayı da daha önce 3. maçın sonunda daha garantilemişlerdi. Takip ediyoruz. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyoruz kadın voleybol milli takımımıza. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda 1-0 mağlup oldu. İlk maçın rövanşında Ferencvaros, Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla bugün karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'a da saat 21.30'da Kanal Aramay'ın ATV'de yayınlanacak bu karşılaşma. Hani onu hatırlatmış olalım. Beşiktaş da yine UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Zalgiris'e konuk olacak. Litvanya temsilcisi Zalgiris'te karşı karşıya gelecek. Zaten ilk maçta çok avantajlı bir skor elde etmişti siyah beyaz takımımız. 3-0 0'lık gibi bir avantaj elde etmişti. Turu atladı diyebiliriz şimdiden Beşiktaş için. Dediğim gibi Trabzonspor'umuza da Beşiktaş'a da Beşiktaş'ımıza da başarılar diliyoruz. Ve biz normal akışımıza, hayatın olağan akışına, bizim kendi olağan akışımıza dönelim artık. Gerçekler üzerinden konuşmaya başlayalım. Nedir o? Dün enteresan ÖSYM'de ortaya çıkan tablo, değil mi? Tanıklık ettik hep beraber bu garip tabloya. Hani adaylardan bazı açıklamalar geldi. Girdik girmedikleri alanlardan tarih, coğrafya vesaire. Hangi başlıkta hangi sınavdan sınav olduğunu da söyleyeceğim size. Tarih, coğrafya gibi doğru yanlış sayılarının görünmesi ya da doğru ya da yanlış toplamının soru sayısında aşması gibi bazı iddialar, bazı açıklamalar önce geldi. Sonra ne oluyor dedik, ne oluyor dedik. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM, ilk öğrendik ki sonrasında 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda 6 alt testin soru ağırlıklarında yanlışlık yapmıştı. Neydi o yanlışlık biliyor musunuz? 2025 yılına ait oranların kullanıldığını açıkladı ÖSYM. Kurum doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığını söyledi ki oraya da geleceğiz. Puanların 2026 ağırlıklarıyla yeniden hesaplanmasının ardından da değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirtti ve onları tekrar yayınladı. Soru ağırlığı nedir? Onu kısaca söyleyeyim dilerseniz, hani bilgimiz olsun ki fikrimiz de olsun, yorum da yapabilelim. Sınavdaki farklı alt testlerin adayın toplam puanına ne ölçüde etki edeceği belirleyen hesaplama oranı olarak tanımlanıyor. Hani bu nedenle adayın doğru ve yanlış sayıları değişmese bile, bakın doğru ve yanlış sayıları değişmese bile, ki ÖSYM bunu söylüyor, alt testlere uygulanan ağırlıkların farklı olması nihai puanında değişmesine yol açabiliyor. Zaten işte eleştiriler de bu noktada yapıldı. Tabii burada bir güven sorunu, zaten hani sınavlarla ilgili yıllardır bu güven sorunu, değil mi? Ülkemizde maalesef çözülemiyor. Yani tekrar edilen sınavlar, daha önceki yıllarda çalınan sorular vesaire. Bu öyle bir şey değil elbette ama hani bir ciddiyetsizlik mi var diye de sorduruyor. Yani adayların en küçük kural ihlalinde bile taviz verilmezken, ki hatırlayınız yine son sınavlarda, yine o son saniyede öğrencilerin yüzüne kapatılan sınav salonlarının kapılarını, okulların kapılarını hatırlıyoruz değil mi biz? Yüz binlerce öğretmenin, yani o kurallardan taviz verilmiyor. Peki madem böylesiniz, peki yüz binlerce öğretmenin geleceğini belirleyen puanların denetimsiz bir şekilde ilan edilmesi kabul edilebilir bir durum mu? Kabul edilebilir bir durum mu? Yani mesela ÖSYM'nin çok detaylı, hani işte yaptık, tekrar hesapladık ve yayınladık dendi ama hangi alt testlerden kaynaklandığını, eski parametrelerin kullanılıp kullanılmadığını, kaç adayın sıralamasının değiştiğini, sorumlular hakkında ne yapıldığını, mesela bence benim görebildiğim kadarıyla acilen açıklaması gerekiyor. Tabii yani şöyle söyleyeyim, milyonlar insanın, binlerce insanın geleceğini etkileyen bir kurumda böyle garip, hatta vahim, böyle tanımlayalım, hesaplama hataları kabul edilebilir mi? Elbette umuyoruz. Mesela Devlet Denetleme Kurulu diye kurullarımız var bizim, değil mi? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan. Muhtemeldir ki, ya da umarız ki bir şekilde buna dair bir soruşturma süreci de ne oldu sorusunu, yanıtını verecek, sonucu itibariyle o yanıtı verecek bir soruşturma süreci de ilerletilir. Bu arada programın ikinci bölümünde Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğum olacak ve hem bunu konuşacağız, sadece bu değil, bu ÖSYM meselesini, yani öğretmenlerle ilgili gerçekleştirilen bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, hem bununla ilgili sorunları konuşacağız. Tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın o akademi tartışmaları var zaten. Onu konuşacağız. Bir de geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayınladı biliyorsunuz. Bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmenlerin kılık kıyafetinin çok önde olduğu bir, ya da buna bir tırnak içinde kullanıyorum bunu, çeki düzen, kendi penceresinden böyle tanımlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu da kendisine, Kadem Özbay'a ikinci bölümde soracağız. Bunları da elbette programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız efendim. Şöyle devam edelim. Diğer başlıklar nedir o? Takip ettiğimiz soruşturmalardan bir tanesi nedir o? Süleymancılarla ilgili soruşturma. Biliyorsunuz eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü. 2016 yılında kendisi hayatını kaybetmişti. Daha bu operasyon ilk başladığı gün bu konu mutlaka ve mutlaka tartışılacaktır, gündeme gelecektir şeklinde bir öngörümüz vardı. Hani bunun için böyle alim olmaya gerek yok. Zaten cemaat içerisinde yıllardır bu mesele, işte 10 yıldır tartışılıyordu. Bunun gündeme gelmemesi anormaldi. Şimdi ne biliyor musunuz? Hatırlayınız, Deniz Ongun'un cenazesi çıkartılmıştı Fethi Kabir kararıyla. Sonrasında da hatta aynı gün otopsi görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O 2016'daki ölümüne ilişkin otopsi görüntüleri yeniden incelendi. 25 Ağustos tarihli bir bilirkişi raporu. Ne diyor o bilirkişi raporu biliyor musunuz? Ölüm şüpheli. Deniz Olgun'un, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılarak kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı söylendi bahsettiğimiz o bilirkişi raporunda. Savcılık da dün bir açıklama yaptı. Çıkar amaçlı şu suç örgütü kurmakta suçlanan ve tutuklanan tabii ki Alihan Kuriş, ki işte daha sonrasında yani Deniz Ongun'dan sonra cemaatin başına geçen isimdi kendisi ve diğer şüpheliler hakkında bu kez tırnak içinde aktarıyorum öldürme şüphesiyle, o suçlamalarla yeniden bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. 2016'daki o beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunu imzalayan doktorlar ve otopsi kaydına ilişkin çelişkili bilgi verdiği belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da benzer suçlamalar yine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yöneltilmiş durumda. Bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız bu soruşturma sonrasında. Gerçekten bir cinayet mi yoksa bir doğal ölüm mü, bunu da göreceğiz. Eğer cinayetse bambaşka bir boyuta gidecek elbette o soruşturmanın ilerleyişi. Bu arada Alihan Kuriş soruşturmasında gözaltılar vardı. 10 kişinin daha daha önce gözaltına alınan 10 kişinin daha tutuklandığını aktarmak istiyorum. O tutuklananlar arasında Alihan Kuriş'in kardeşi, ki yurt dışına kaçmak üzereyken biliyorsunuz eski bir İçişleri Bakanı'nın üzerine kayıtlı ya da ona tanımlı plakayla kullanılan bir araç vardı. İdris Naim Şahin'dendir elbette. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de tutuklandı bahsettiğimiz bu soruşturma kapsamında. Ve şöyle bir bakıyorum başka başlıklar, açılım sürecine dair açıklamalar da geliyor arka arkaya. Dün hatırlayınız SDG'nin Suriye'de kendisini feshettiğini Mazlum Abdi'nin açıklamaları üzerinden aktarmıştık. Hatta işte Suriye ordusuna bir entegrasyon sürecinin de tamamlandığı bilgisi yine o açıklamalarda vardı. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu açıklamayı yorumladı. Dedi ki fesih kararı sözde kalmamalı, fiiliyatta görmek istiyoruz şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması oldu. Olumlu karşılıyoruz dedi ama tırnak içinde aktarıyorum Hakan Fidan'ın ifadesini, pratikte görülmesi karşılığıyla olumlu buluyoruz biz bu adımı dedi. Ama dediğim gibi göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek, bunu da takip edeceğiz dedi Hakan Fidan. Takip demişken şunu da aktarmak istiyorum size. Bugün Gökçer Tayıncıoğlu T24'te Yüzleşme adlı köşesinde bazı bilgiler DEM Partili yetkililere dayandırarak bir haber paylaşmış. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Yeni bir çağrı yapılması konusunda terör örgütü lideri Öcalan'dan bahsediyor. Bir karar yok demiş DEM Partililer. İmralı'daki son görüşmede de böyle bir konu konuşulmadı. İhtiyaç olur mu? Gerek duyulur mu böyle bir konu gündeme? Elbette konuşulur diyormuş DEM Partililerden bahsediyorum sizlere. Tabii bu kurul denetim mekanizması biliyorsunuz, Öcalan o kurul alt kurullarda yer alacak mı almayacak mı tartışmaları. Hani kurulların işleyişine dair alınmış bir karar yok ama diyor DEM Partililer, kurumsal yapıda Öcalan alt komisyonda görev almasını Öcalan'ın biz de bekliyoruz şeklinde de bir ifadeleri oldu. Dediğim gibi hani bu tip açıklamaları biz ağırlıklı olarak, genel olarak DEM Partililerden duyuyoruz. Bakalım üst kurullar işte geçtiğimiz günlerde pazartesi günüydü değil mi? Toplanmıştı Beştepe'de, ilk kurul toplantısı gerçekleşmişti. Alt kurulların hangileri olacağı belirlenmişti o toplantıda. Bakalım Öcalan, terör örgütü lideri de o kurullardan birinde yer alacak mı? Simge, devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işleyişle ilgili bazı adımların atılması, revizyonların yapılması gerektiğine dair bir bilgiyi kamu ya da bir görüşünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Hatta o günlerde de denmişti ki Devlet Bahçeli hani işte parlamenter sisteme dönüş mesajı mı veriyor, yoksa 50+1 %50+1'den bir vazgeçiş mi, buna dair bir mesaj mı demişti. Biz de dedik ki hayır, öyle bir durum yoktur. Hani Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarına, bugüne kadar öyle söyleyeyim, yaptığı açıklamalara bakılırsa hiç böyle bir böyle bir fikri olduğunu düşünmüyorum ben diye konuşmuştum. Bunu böyle aktarmıştım sizlere. Şimdi görüyoruz ki bu haberi de Ekonomim gazetesi Ankara'daki hatta isim de vereyim, o haber arkadaşımın ismini de vereyim emeğe saygı, Besti Karalar, Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberinde AK Partili kaynaklara da dayandırılan haberde ilginç bir ay benim dikkatimi çekti. Tam da Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra habere göre AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir revizyon hazırlığı içerisinde deniyor ki, bir rapordan bahsediliyor haberde ve o rapora ulaşıldığından bahsediliyor. Peki ne olacak mesela? Meclisin güçlendirilmesi. Ki burada böyle bir sorun olduğu ortada. Yani özellikle tabii bütün milletvekilleri bu konudan şikayetçi. Sadece onlar değil elbette. Bizler de meclisin bu konuda elinin zayıfladığı konusundaki fikrimizi, görüşümüzü sık sık dile getiriyoruz bu yeni sistemle birlikte. Şimdi meclisin güçlendirilmesi gündemdeymiş. AK Partili vekiller de oldukça şikayetçi bundan. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakanlar mesela, bu benim dikkatimi çekti. Artık meclis içinden atanacak bu düzenlemeye göre, AK Parti'nin masasındaki bu yeni düzenleme, bu rapora göre. Ya da mesela milletvekillikleri devam edecek, meclisten atanan bakanların milletvekillikleri devam edecek ama çalışmalarda oy kullanamayacaklar. Bu da mesela bir tuhaf, sonradan değiştirilir bu, ben size söyleyeyim, bu işlerli olan ve bir uygulama olmaz. Cumhurbaşkanının bazı yetkileri parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar kuruluna geçecek, bakan yardımcılığı sistemi kaldırılacak. Eski Türkiye'de müsteşarlar vardı, hatırlayınız, müsteşarlık sistemine de geri dönülecek gibi bazı adımların olduğundan bahsediliyor haberde. Ekonomim gazetesinden sizlere aktardım. Bakalım, göreceğiz elbette. Hem anayasa değişikliği, muhtemelen anayasa değişikliğiyle beraber bu düzenlemelerin ben gündeme geleceğini, eğer yapılacaksa bu düzenlemeler, onlarla birlikte gündeme geleceğini de düşünüyorum. AK Parti demişken ilginç, hani siyaset nedir ne değildir. Ya bakın, Denizli'ye götüreceğim sizi. AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı kim? Mahmut Mert Çelik. Biz niye Mert Çelik'in ismini şimdi andık burada durup dururken? Şöyle efendim, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hediye edilen çok pahalı, gerçekten çok pahalı bir saati paylaştı orada ve dedi ki, hani markasını anlamışsınızdır siz de, hani aklınıza, bildiğimiz, bizim bile bildiğimiz en pahalı saat markası, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Vardır daha pahalıları elbette de hani hepimizin bildiği, taklitlerin de sıkça yapıldığı, üretildiği bir saat markasından bahsediyorum. Şöyle dedi o saati göstererek kolunda, kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya, iş adamıdır biliyorsunuz kendisi, Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim şeklinde de bir not paylaştı AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik. Tabii yüz binlerce liralık bir fiyat olduğundan bahsediliyor. Sonrasında tabii o sosyal medya paylaşımından sonra, yani şartlar ortada, yani ülke şartları da ortada elbette. O kadar çok tepki geldi ki kendisine, o da istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Onu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O da aslında istifa dememiş. Ne demiş olabilir sizce? Evet, şöyle demiş, ben tam ifadesini sizlere aktarayım. Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu'nun, biliyorsunuz, Kalyoncu'dan bahsediyoruz. Onun hediyesinden bahsediyoruz. Bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum demiş kendisi. Daha ilginç bir açıklama size söyleyeyim mi? Nasıl oluyor diye sordurtan bir açıklama. Dedim ya, Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'in yönetim kurulunda olan bir isim. O da bir açıklama yaptı bu olayın arkasından. Ne dedi biliyor musunuz? Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soy ismi taşıyan İzmirli bir iş adamı olduğunu öğrendim dedi. Ne fark eder ki, yani tartışma enteresan bir yere doğru gitmiş. Yani bir yanlış anlaşılma değil burada elbette ortadaki tablo. Bir siyasetçinin, değil mi? Siyaset ne için yapılıyordu? Halk için, halka hizmet için yapılıyordu, değil mi? İş adamlarından hediye almak da neymiş yani. Neyse, istifa düzeltiyorum. Affını, görevinden affını talep ederek de olgun bir tavır göstermiş. Bu da önemli bir adımdır. Ülke siyaseti açısından kötünün iyisine bakacağız. Saat dedim ya, bakın enteresan bir not sizlerle paylaşayım. İsviçre diyor aklımıza geliyor, değil mi? Saat diye aklımıza gelen ilk ülke İsviçre. Toplam saat ihracatı 2026'nın ilk 6 ayında %7 oranında gerilemiş. İsviçre için bir sıkıntı olarak görülebilir. Toplamda 13 milyar İsviçre frangına inmiş. İsviçre'nin lüks saat ihracatından bahsediyoruz. Peki aynı dönemde ülkemize, Türkiye'ye yapılan ihracat ne olmuş diye merak ettim. Şöyle bir baktım. Aynı dönemde İsviçre'nin Türkiye'ye ihracatı, dünya ihracatı İsviçre'nin %7 oranında düşerken Türkiye'ye ihracatlarda %7'lik bir artış meydana gelmiş efendim. Yani 165 milyon franklık İsviçre frangı değerinde saat Türkiye'ye gelmiş 2026'nın ilk 6 ayında. Ne kadar eder güçlü bu 165 milyon frank? Şöyle söyleyeyim size, 9 milyar 500 milyon liralık saat almış Türkiye pazarına İsviçre'den giren pahalı saatler. İşte bir tanesi de kadarıyla AK Parti Denizli neydi? Gençlik Kolları Başkanı'na gitmiş, Mahmut Mert Çelik'e gitmiş o saatlerden bir tanesi. İlginç, dikkat çekici bir tablo. Siyaset demişken birkaç başlığı da şöyle hızlıca aktarayım. Onlar için CHP'liler, neden onlar diye başladım, Truva atı benzetmesi yapıyorlardı. Kimler? CHP içerisinde hala CHP'den istifa etmeyen eski parti yöneticileri, eski milletvekilleri ama bir şekilde yeni partiye de desteklerini açıklıyorlardı. Bunu açıklamaktan da, ya da CHP yönetimine, öyle de tanımlayabiliriz, eleştirilerini sıralıyorlardı. O kimler mesela? Selin Sayek, Böke, Yalçın, Karatepe, İlhan, Cihaner, Kerim, Rota, Bahattin, Bahadır, Yankı, Bağcıoğlu, Polat, Şaroğlu gibi isimlerle ilgili bir karar aldı. Toplamda 9 kişiyle ilgili kesin ihraç talebiyle disiplin kararı aldı. Şaşırtıcı mı? Değil. Dediğim gibi ilk günden beri CHP yönetiminin bu isimlerle ilgili bir Truva atı benzetmesi vardı. O yüzden bu adımların atılması tam da hani kurultay, kongre süreci, kurultay tartışmalarının yapıldığı bir dönemde ya da butlan tartışmalarının yapıldığı bu dönemde bu adımın atılması hiç de şaşırtıcı değil. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'den bir açıklama var. Bu isimlerin, bu 49 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili ne dedi? Şöyle tanımladı: bu ihraçları Yargıtay'ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Varlıklarını bir istinaf kararıyla meşru görenler kararı Yargıtay'ın itirazı olduğu yeni parti yönetimi, ya itirazı demeyelim de eleştirisi oldu. O isimlerden bir tanesi mesela Aylin Nazlı Aka şöyle dedi: asıl Truva atının kim olduğu çok açıktır. Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezi'ne mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır asıl Truva atı şeklinde de bir yanıtı oldu. Hani oldukça sert bir açıklama olarak tanımlanabilir. CHP demişken Müslüm Sarı, partinin sözcüsü de Özgür Özel'i dün bazı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'i eleştirdi. Artık dedi bir başka partinin genel başkanı olduğunu kabul etmesi ne kadar sürecek? Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bıraksın. Belediye başkanlarının transferiyle ilgili ya da işte yeni partiye geçiş süreciyle ilgili, ki işte bilmiyorum tam sayıyı açık söylemek gerekirse 200'ün üzerinde olduğunu en son açıklamışlardı ama sonra yeni bir açıklama geldi mi yeni partiden doğrusu hatırlamıyorum ama yüzlerce CHP'li belediye başkanı yeni partiye geçmişti. İşte yeni parti sözcüsü de bunu bu belediye başkanlarıyla ilgili süreci eleştirdi. Onu eleştirirken de enteresan bir tartışma vardı Yeni Parti ve CHP arasında. Mansur Yavaş'ın durumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş nasıl bir pozisyon alacak bu süreçte? Ona dair de Mansur Yavaş'tan değil ama Müslüm Sarı'dan, yine parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Bunu sordu gazeteci arkadaşlar basın toplantısında. Hani ne olacak Mansur Yavaş'ın durumu diye. O da şu yanıtı verdi. Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz. Aramızda hiçbir sorun yok ifadesi dikkat çekiciydi. Demek ki yani bir partinin, CHP gibi bir partinin basın sözcüsü ya da sözcüsü bu ifadeleri kullanıyorsa bakalım göreceğiz. Mansur Yavaş'tan da konuya dair bir açıklama gelecek mi? Bir not sadece, onu da aktarayım. Biliyorsunuz İBB davası devam ediyor. 414 sanıklı İBB davası. Dün 70. duruşma günüydü. Tutuksuz yargılananların savunmalarıyla devam ediyor. Orada benim dikkatimi çeken bir başlık sadece. Hani 3 Eylül tarihine odaklanacağız. Neden? İmamoğlu'nun 3 Eylül tarihinde bir tahliye binde bulunacağını öğrendik. Avukatları buna dair bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar. Ben de sizlere aktarayım. 3 Eylül ve sonrasındaki süreci de elbette biz de takip edeceğiz. Hadi bir müzik arası verelim. Kısa bir ara. O aradan sonra programa da devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Grup daha var, düşman narsistler, başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Yanlış, uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Devam ediyoruz programa. Başlıkları sizlere, öne çıkan, günün öne çıkan ya da şöyle söyleyeyim, öne çıkması gerektiğine inandığımız haberleri, başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Mesajlarınız da geldi. Benim dikkatimi çekti. Az önce AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı'nın o pahalı saat merakı siyasi kariyerinin sonu oldu. Onu anlatmıştım. Onu aktarmıştım. Size bir İsviçre örneği de vermiştim. Koray Bey diyor ki en düşük emekli maaşı 23.552 lira bu ülkemizde, ama İsviçre saat firmalarının satış rekoru kırması oldukça düşündürücü. Hiç düşündürücü değil Koray Bey, çünkü şöyle bir durum var, hep bunu anlatıyoruz. Yani enflasyon, işte emekli maaşlarının durumu ortada, asgari ücretin durumu ortada. Mesele ülkenin ve resmi olarak açıklanan 18 bin dolarlık bir milli gelirden, kişi başına düşen milli gelirden bahsediyoruz değil mi? Mesele bu değil ki, mesele ortada para var, mesele paylaşımda. O yüzden beni mesela hiç şaşırtmıyor. Hiç de düşündürücü değil. İsviçre lüks saat firmalarının satış rekoru kırması doğrusu beni şaşırtmıyor. Simge, devam edelim hadi.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Geçeceğiz maden işçilerinin, işçilerle ilgili. Bugün 18. günü tutuklamalar var. Dün itibariyle maden işten iki ismin tutuklandığını öğrendik. Dün gece geç saatlerde o bilgi geldi. Ama oradan önce cezaevi günlüğü, cezaevlerinde bulunan isimleri biliyorsunuz, hatırlatıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 54, gazeteci Merdan Yanardağ 304, Tayfun Kahraman 1500 ve Mine Özer'den 1588, Ali Çağatay Radyo Sputnik programı 61 gündür tutuklu. Bilgiyi tekrar edeceğim izniniz olursa. Duruşma günü belli oldu Ali Çağ. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti savcılık tarafından. Duruşma günü İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma. Ne zaman? 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da Ali Çağatay hakim karşısına çıkacak. Tekrar edeyim ama ben hani ilk duruşmada serbest bırakılacağını tahmin ediyorum. Görebildiğim kadarıyla takip edeceğiz elbette. Biz de orada olacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Nasuh Maruki 40 gündür tutuklu. Bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı kendisi de. İddianamesi hazırlandı. Hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu efendim. Onu da sizlerle paylaşayım. Ne zaman? 16 Eylül'de. Biliyorsunuz eski Akut Vakfı Başkanı, Atatürk Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nasuh Maruki'den bahsediyoruz. Saat 14'te, 16 Eylül Çarşamba saat 14'te Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülecek. Hani bunu da hatırlattıktan sonra neyle devam ediyoruz? Maden işçileri 18. gün bugün itibariyle tutuklanmışlardı. İki isim gözaltına alınmıştı. Kim o isimler? Bir tanesi Gökay Çakır ki Soma'da gözaltına alınmıştı. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle. Gökay Çakır kim? Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı. Bir diğer isim Ankara'da gözaltına alınmıştı. Hepimiz tanıyoruz artık. Başaran Aksu, o da yine sendikanın örgütlenme uzmanı. Her ikisi de dün sulh ceza hakimlikleri tarafından, birisi Soma'da bir diğeri Ankara'da tutuklandı. Bağımsız Maden İş'ten bir açıklama var. Oldukça sert bir açıklama. Bu tutuklamalar deniyor sendikanın yaptığı açıklamada. Siyasi iktidarın talimatıyla yürütülen Yıldızlar SSS Holding'in çıkarına hizmet eden bir sınıf saldırısıdır. olarak tanımlandı. Dediğim gibi Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada. Bugün 18. gün. Oysa ki yani dün böyle güzel haberler de geliyordu. Dün eylemin 17. gününde sendikadan yapılan açıklamalarda hani heyetle, yani sendikanın heyetiyle hukukçular, işçi temsilcileri, Yıldızlar Holding'in, Yıldızlar SSS Holding'in temsilcilerinin saat 19'da başlayan ve gece 2.30'a kadar, sabah 2.30'a kadar devam eden görüşmelerinden olumlu bir sonuç ortaya çıktığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaşmışlardı. Hani şöyle denmişti sendikadan yapılan açıklamada, zafere yaklaşmış olduğumuzu duyuruyoruz ifadeleri kullanıldı. Nihai durum bugün belli olacak. Bu nedenle de yine sendika demişti ki dün biz eylemlerimizi erteliyoruz. İşte bu bilginin paylaşıldığı, kamuoyuyla paylaşıldığı gün ne oldu? Sendikanın iki ismi, bir tanesi genel başkanı, bir diğeri örgütlenme uzmanı dün mahkemeler tarafından tutuklandılar efendim. Tablo bu. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Sonuca bağlanır mı, bağlanmaz mı? Doğrusu göreceğiz. Neden bahsediyoruz? Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü. 21 yaşındaydı Van'da, biliyorsunuz 100. yıl üniversitesinde öğrenciydi. Kaybından günler sonra bulunmuştu. Avukatının adli tıp raporlarına dair iddiaları vardı. İki farklı ilaç, Rojin'in bedeninde iki farklı ilaç bulunduğuna dair. Şimdi bu ilaçlarla ilgili bu konuda yapılan açıklamalardan sonra yeni bir inceleme sürecinin başladığı ve incelemelerde ilaçların Rojin'e, ki ondan önce bir yani kaybından bir buçuk ay önce bir operasyon geçirdiği bilgisi de var ki o ilaçlar normal eczane, özellikle bir tanesi hani eczanelerde kolaylıkla ulaşılabilecek ilaçlardan bahsetmiyoruz. Daha doğrusu uzmanlar bahsetmiyorlar, öyle söyleyelim. O ilaçların ne zaman verildiği belirlenmeye çalışılacak bir diyotom testinden bahsediyor uzmanlar. Emeğe saygı Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu bu konuda oldukça detaylı bir haber hazırlamıştı. Adli tıp kurumundan çıkacak yeni bir rapor bekleniyor şimdi. Kabayış'ın mide ve iç organlarında yine bulunan bu ilaç, ki diyor ki uzmanlar o ilaçların kanda tespit edilebilir, midede olması neredeyse imkansızdır gibi bazı açıklamaları, bazı yorumları da var. Tabii şu da bir soru değil mi? Gündemde olan bir soru. Hani Rojin'in otopsisinde bulunan, ki bunlar 2 sene önce bu otopsi gerçekleşmişti. Bu maddeler, bu ilaç etkin maddeleri. Doğru ifadeyi, doğru tanımlamayı paylaşayım sizle. 2 yıldır raporlarda yazıyor olmasına rağmen neden soruşturulmadı? Aslına bakılırsa bu sorular hem İçişleri Bakanı'na hem de elbette Sağlık Bakanı'na da DEM Partili milletvekilleri tarafından da soruldu. Bakalım oradan bir yanıt gelecek mi? Adalet Bakanlığı. O soruşturmada tabii bir telefonu tartışması değil mi? İspanya'ya gitti, olmadı, oradan Çin'e gitti. Oysa ki biz bambaşka, aslında Amerika'ya gönderilmesi gerektiğini anlatmıştık burada. Uzmanlarımız anlatmışlardı. Yanlış adreslerde çözüm arasının dosyaya girdiğini öğreniyoruz. O da ne biliyor musunuz? Telefonda bir müdahale var mı yok mu, ya da Google hesabına örneğin bir müdahale var mı yok mu? Şöyle, o mütalada şöyle bir detay var. Kabayış'ın, Roji'nin kaybolmasının ardından, kaybolmasından sonra, bu önemli, Google hesabına erişildiği ve cihaz silme işlemi yapıldığı belirtiliyor o mütalada. Kayıtlarda WAN bağlantılı bir IP adresi var. Bir de Çekya'da görünen başka bir IP adresinin olduğunu da biz yine o mütalaadan öğreniyoruz. Yani bir şeyler yavaş yavaş Roji'nin şüpheli ölümüne dair bir şeyler yavaş yavaş böyle ortaya çıkacak belli. Artık ortada zaten Nizamettin Kabayış'ın yıllardır devam eden mücadelesi, söyledikleri, hani sürekli olarak kızımın hayatına son verdiği yönde bana telkinlerde bulunuyordu ama benim kızım bunu yapmaz, öyle bir ruh halinde değildi açıklamaları vardı, hatırlayınız. Hani bir babanın bu anlamda mücadelesinin sonucunda gelinen noktadır bu, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım sizlere. Dün de ben kendisini bir aradım, hani nasıl, sadece nasılsınız demek için, onu da söyleyeyim, hani son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Sizlere de anlattı tabii ki, siz yani bu paylaşamayacağım, paylaşılmaması kaydıyla bazı detayları da benimle paylaştı. Ama sizlere de selamı, desteğinize, bizim ve sizlerin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha hatırlattı Nizamettin Kabayış ve sizlere de, bizlere de teşekkürlerini iletti. Bu arada o telefon incelemesi sonrasında, biliyorsunuz işte aktardım sizlere, avukatlarının da bir itirazları vardı. Savcılığa bir dilekçe verdiler. O dilekçede de yine o telefonla ilişkili iki şüphelinin tutuklanması, gözaltına alınması talebi de var. Şüphelilerden birinin kullandığı dijital medya uygulamasını kapattığı, daha sonraki süreçte Roji'nin kaybolmasından sonraki süreçte kapattığı yine belirlenmiş. Bu dikkat çekici değil mi? Telefonlarına el konulması, DNA örneklerinin alınması yönünde bu iki kişinin bir talebi var avukatlarının. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum. Şunu da tabii, Roji'ni konuşmuşken, sadece hani Türkiye'de, ülkemizde kadınların şüpheli ölümleri deyince akla gelen bazı isimler var. Onları da unutmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Mesela Narin, ki onunla ilgili de bir gelişme var, onu da söyleyeceğim. Bir belgeselle ilgili bir gelişme var. Rojvelat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Naz Vatan, Nadire Kadirova, Yeldana Kaharman. Bu isimlerin de, bu kadınların da ölümleri hala, ölümleriyle ilgili soru işaretleri hala giderilebilmiş değil. Bakalım, Adalet Bakanlığı, biliyorsunuz Adalet Bakanı bu konuda sık sık açıklamalarda bulunuyor. Bakalım bu şüpheli ölümlerle ilgili yakın ya da uzak gelecekte de bir adım, bir gelişme olacak mı diye de merak ediyorum. Narin'den bahsettim az önce. Narin Güran cinayetiyle ilgili bir belgesel, o süreci anlatan bir belgesel, neydi belgeselin adı? Şeytan Tepe. O belgeselle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını dün öğrendik. 140 Journals ekibinin hazırladığı o Şeytan Tepe belgeseli, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında bu soruşturmanın, bu belgeselle ilgili soruşturmanın başlatıldığını öğreniyoruz. Yine verilen bilgi, gelen bilgiler, ulaşabildiğimiz bilgiler de şu yönde: belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan, yer alan kişiler ve bu kişiler arasında bir para hareketi var mı yok mu, bunlar takip edilecekmiş bizim öğrendiğimiz kadarıyla. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT diyoruz ya, ki o süreçlerde biliyorsunuz çokça konuşmuştuk, özellikle Nari'nin cenazesinin arandığı, o cenazeye ulaşılmaya çalışılan günlerden bahsediyorum sizlere. Onları hatırlayalım. İşte İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine biz bu soruşturmanın başlatıldığını, YouTube'da yer alan bir belgeselden bahsediyoruz, başlatıldığını öğreniyoruz. Kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler. Gerekçe de o Şeytan Tepe belgeseliyle ilgili başlatılan sorun gerekçesi de tam olarak bu. Simge, devam edelim mi?
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını bir derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Biz eski siyasetçilerimizin, işte az önce Bülent Ecevit ki 99 depreminde bu açıklamayı yapmıştı, ya da Süleyman Demirel, işte Erbakan, değil mi? İnönü, Erdal İnönü, bu isimlerin bazı seslerini böyle programı bölümlendirmek için de hem de o isimleri hatırlatmak amacıyla da kullanıyorum bir süredir. Kullanmaya da devam edeceğim elbette, ama Ecevit'in bu sesiyle ilgili az önce Bülent Ecevit'in tam 99 depremi sırasında yaptığı bu basın açıklamasındaki sesiyle ilgili güncel bir tartışma var. Biraz ona değinip arkasından konumu anlatmak istediğim başka başlıklara geçeceğim elbette, ama hani bu konuyla ilgili olarak Erkan Mumcu, eski bakan biliyorsunuz, bazı açıklamalarda bulundu. Hani Ecevit'i biz deprem sabahı işte uyandıramadık saat 10.30'a kadar vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Yani Bülent Ecevit, işte az önce siz de dinlediniz, o görüntülerle de paylaş, siz de biliyorsunuz, yaşayanlar hatırlayacaklardır bunu. Bülent Ecevit deprem sabahı oradaydı. Depremde bir can fazla kurtarılsın diye tüm iletişim olanaklarına davet yapan bir ses bu. Devletin bütün herkese davet yapan ve medya aracılığıyla, bir siyasetçi için oldukça zor bir tercihtir bu. Hani gerçekten devletin de zor durumda olduğunu gösteren bir açıklamadır, ama Bülent Ecevit hiç bunu düşünmeden, bu hesabı yapmadan, yani bunun bir siyasi bedeli olur mu olmaz mı, bu hesabı yapmadan bu açıklamayı yapmıştı. Yani bilmiyor muydu Bülent Ecevit de şov yapmayı ya da siyaseten orada yalan söylemeyi? Hayır, herkese harekete geçirilmek için tam da deprem bölgesinde, depremin yaşandığı gün, 17 Ağustos'un yaşandığı gün bu açıklamaları yapmıştı. Hani yani geç hafıza, hep diyorum ben, hafızamızın, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var. Bedenen olmasak da bu özgürlüğü kullanalım, ama doğru bilgilerle kullanmanın da önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Bülent Ecevit deprem, 17 Ağustos depreminde sahadaydı. Bunu da hatırlatalım. Yapılan açıklamalar doğru değil. Onunla ilgili yapılan açıklamalar doğru değil. Bunu hatırlattıktan sonra gazilerimizi elbette konuşmak gerekiyor. Bugün itibariyle 46. günü Ankara'da biliyorsunuz 46 gündür hakları için, o da elde var olan haklarında bir eşitlik talebi var. Rütbeli gaziler ya da rütbeli şehit yakınlarıyla kendi şartlarının eşitlenmesini istiyor er gaziler ve er şehit yakınları. Tam olarak 46 gündür bu hak arayışlarına devam ediyorlar, ama hala bir karşılık bulabilmiş değil. Bugün de hala oradalar. Yani maalesef bu tartışmanın, bu hak arayışının neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamakta ben hala, yani şaşırmayacağım diyorum her seferinde de. Yine de bütün bu gördükçe, o süreci, röportajları, kendilerine yapılan röportajları, ki dönem dönem biz de konuk alıyoruz ve ne beklentiniz, ne istiyorsunuz diye soruyoruz, tekrar da ediyoruz. Ben tekrarın gücüne de inanan bir gazeteciyim, ama o yanıt bir şekilde gelmiyor maalesef. İstedikleri yanıt, bekledikleri yanıt bir şekilde. Bir yandan da bakıyorum medyaya, yani hani haklarıyla ilgili, yani var olan haklarıyla ilgili maaş miktarları vesaire, gerçekten hani dilim varmıyor söylemeye, ama yalan bilgiler çok dolaşılıyor. Sadece itibarsızlaştırmak için mi bu konuşuluyor, ya da bu protesto ya da bu beklentiyi karşılanmaması için mi bunlar yapılıyor, anlamakta zorlanıyorum. Bir hatırlatmamı daha yapacağım gazilerimiz demişken. Anayasa madde 61, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar diyor anayasamız. Anayasa madde 61. Duymayanları, unutanlara da hatırlatmak istiyorum. Yine sizlerle birlikte olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Bugünkü şarkılarımızı yine Ozi, elbette şarkı listemizi de Ozi belirledi. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Devam edelim biz başlıklarımızda. Az önce aktardım size, aktarmaya çaba gösterdim. Rojin Kabayı soruşturmasına dair yeni gelişmeler var. Bu gelişmelerin büyük çoğunluğunu da aile avukatı, Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'un yaptığı açıklamalardan biz öğreniyoruz. İşte mesela son olarak dün iki kişiyle ilgili olarak bir gözaltı talebi oldu. Savcılığa böyle bir başvuru dilekçesinde bulundular. Hem bunu bu gözaltı talebi neden gündemde, hem de bu ilaç meselesini işte özetlemeye çalıştım sizlere. Konuşacağız. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut telefon attığımızda. Sayın Karabulut, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Günaydın herkese.
2: Günaydınlar. Sizin yaptığınız açıklamalarla son birkaç gündür özellikle Rojin soruşturmasında nereye gelindiğini ya da nereye doğru gidildiğini öğrenmeye başladık. Aslında hani olayın kendisi oldukça vahim ama soruşturmayla ilgili de sonucu itibariyle de, olası sonucu itibariyle sevindirici haberler. Dünden başlamak istiyorum izninizle. Sizin bir başvurunuz olduğu, iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu. Nedenlerini bir anlatabilir misiniz? Sonra da o ilaç meselesine geleceğiz elbette.
3: Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ya da sorunuzdan başlayayım, geriye dönük gideriz. Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Bunu emniyete bağlı iki polis memurunun hazırlamış olduğu bir rapordur. Dosya kapsamında. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Hı hı. Bu mesajlaşma şeklinde.

0: 18.48'de akşamüstü, yani kaybolmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ben çok mesajın içeriğine girmek istemiyorum ben.
1: Tamam.
0: Belki kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikada...
1: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
0: Hocaya alınıyor.
1: Hocaya, tamam. Hediye.
0: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi veyahut kişilerden bir tanesi dün gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
1: Derken çok özür diliyorum. Yani üniversiteden, yani öyle birisi mi
0: ben
1: hoca derken...
0: Ben çok fazla detaya girmek istemiyorum.
1: Peki, tamam.
0: Yani
1: tamam.
0: Gözaltı talebimiz var.
1: Tamam.
0: Bu ne anlama geliyor? Yani Rojin kaybolmadan 19.03'te biliyorsunuz son süliyeti, o dakikalarda görünüyor. 19.03'te son temas ettiği kişi hoca diye tabir ettiği ve 18.48'de kendisiyle mesajlaştığı kişidir. İşte bu kişi ve kişilerin bu veriye dayanarak. Ha bir de şunu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Ne bu da bilir kişi tarafından, siber bilir kişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişilerden bir tanesinin bu olması. Bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması. Ve Rojin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış baz sinyallerinden bu daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Tamamen bakın, bir yıllık aşkın bir süredir bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı. Bunu anlamak mümkün değil.
1: Siz onu söyleyecektim, makul bir gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günden beri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
0: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dolayısıyla en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, o da arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheli sıfatıyla. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifadesini alıyorsun. Rojin'in kaybolan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun? Bu makul bir şüphelidir. Bir, bu insan zaten hayatın olan akışı gelince sen bununla ne konuştuğuyla alakalı ifadesini alırsın. Bu insan, bu kişi neden ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatıyor? Bu da tespitli dosyada.
1: Ve bu kişi, bu kişinin ifadesi alınmıyor. Enteresan.
0: Alınmıyor ve bu kişi Rojin'le aynı baz istasyonundan baz almaktadır. Bizim yaptığımız araştırmalarda, bizim yaptığımız araştırmalarda bu kişi, bu isimde olan kişi Rojin'in kaybolduğu Bardakçı köyünde adresi bulunmakta. Yine bu isimde olan bir kişi Van 100. Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır. Öğretim görevlisi.
1: Yani bakın, bugüne kadar bu akıl alır gibi değil.
0: Siz bak, daha neler çıkacak neler ilerleyen aşamalarda. Daha neler çıkacak neler. Ben çember yani, daralıyor derken bir geçen hafta bu ifadeyi kullanıyorken bunlardan bahsediyorum. Aslında yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma için olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp Kurumu. Sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde 2 tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve meslektaşlarımızın direnci karşısında

0: 12 ay sonra. Bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde rojinin bedenin neresine çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz rojinin bedeninden çıkan farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinin iç kısmında çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıkla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak. Ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı ellemeye yönelik bir tavırdır.
1: Zaten Nizamettin Kabı...
0: Evet, Adli Tıp Kurumu benim gözümde baş şüphelidir.
1: Yani bunu en son soracaktım size. Hani şimdi sizin bu ilaçlarla ilgili açıklamanız da var. Evet. Yani ilaçların isimlerini kullanmazsak çok sevinirim. Rütük koyduğu kurallar gereği, ama hani siz kendisine ilaçlar verilerek bayıltıldığını, solunum yetersizliği nedeniyle katledildiğini söylediniz. Böyle bir açıklama da yaptınız. Onu soracağım ama.
0: Bu yüksek ihtimaldir, evet.
1: Yani ihtimalen söylediniz ama hani son soracağımı şimdi sorayım, o konuya geçelim ama hani Adli Tıp Kurumu'nu eleştiriyorsunuz, işte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir ihmal, görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
0: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durum değildir. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartma yönelik davranışlar boyutuna gelmektedir.
1: Resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
0: Zaten girişimimiz oldu. Adli Tıp Kurumu'yla alakalı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestezik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde, farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmeyen eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapsa.
1: Yani o ilaçlarla şekilde... tabii. O ilaçlarla ilgili de bir bilgi, hani dinleyicilerimize, hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler, evet, çok güçlü diyorsunuz. Ve çok kısa bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
0: Şimdi ilaçlar ismini belirtmemek istediniz.
1: Yani, evet. Şimdi, yani marka kullanılıyor.
0: Adli Tıp Kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme vakası var mıdır yok mudur ile ilgili tespit kısmı var. Diyor ki rojin tabayişin midesinde şu iki madde bulunuyor. İsmini söylemek istemiyorum. Bütün kuralları çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
1: Tabii.
0: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik mahiyeti, o çok önemli değil bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde rojin, 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca size. Şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince, yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz bırakan, felç bırakan bir maddedir. Biz birçok doktordan, profesörlerden müteahhit aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rozi'nin kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip izlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da böyle diyor. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim haricen. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30'da 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden.
1: Hı
0: hı. Rozi ne zaman bulundu? 15 Ekim'de. 34 gün sonra bulundu.
1: Tabii tabii, bir ay sonra, doğru.
0: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit ettiği madde. Artı diyor asla ve asla, tabii idrar yoluyla vücudu terk ediyor. Hiçbir surette diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
1: Öyle. Bunlar da şüpheleri arttıran, evet, bilgiler, bulgular, bilimsel açıdan.
0: Bu bize Roji'nin bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip, anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirip
1: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Tabii, evet evet.
0: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde insanın bu ilaç verildikten sonra, yani bilincin yerinde, yani düşünün, siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum. Anladım. Ne kadar acı bir durum.
1: Peki bu bilgiler şimdi ortaya çıkıyor, işte az önce de o Google bilgilerini, evet, telefonla ilgili, Google hesabıyla ilgili bilgileri dün paylaştınız. Ondan önce bu iş meselesini paylaştınız. Merak ettiğim bir konu var. Bir de suç duyurunuz var. Onu da hatırlatalım tekrar. Peki savcılık makamının mesela bu son birkaç gündür anlatabileceğiniz kadarını tabii soruyorum. Bir yaklaşımında bir değişiklik ya da Adli Tıp Kurumu'nun sizde kurduğu ilişkiler ya da siz bir temas kurdunuz mu? Savcılık makamının yaklaşımı nedir? Ya da bir yeni bir bilirkişi heyeti atanması ya da görevlendirmesi yönünde bir son sorum da bu olsun. Bir beklentiniz, bir talebiniz oldu mu?
0: Şimdi biliyorsunuz 20 Temmuz 1 Eylül arası adli tatil dönemi.
1: Hı hı hı.
0: Savcı bey izinde. Hakkıdır, bir şey diyemem.
1: Tabii tabii. Hı
0: hı. Ama biz izin kullanmıyoruz. Bizim de adli tatilimiz var avukatlar olarak. Benim adli tatilim yoğun bir bu dosya üzerinde meşgul olmakla geçti. Benim böyle bir lüksüm yok. Yani bu bir hukuk davası değil, bu bir alacak verecek davası değil baktığınız dava. Bu bir bütün Türklerin vicdanına hitap eden, herkesin bu olayda kendi çocuğunu gördüğü bir davada. Tatil kullanmak nedir? Olabilir sayın savcımız tatilini kullanabilir ama siz elbette ki nöbetçi savcı var ama dosya vakıf değil. Taleplerimizi gönderiyoruz yine dosyanın savcısıyla. Biz başka şekilde iletişime geçiyoruz. Mesela dün gözaltı talebimizle ilgili savcı beyin katibiyle görüştük. Hem UYAP'tan gönderdik hem de dilekçemizi Katip Ayman Hanım'a WhatsApp'tan gönderdik. Evet. Ve nöbetçi savcıya, yerine bakan savcıya gereken talimatları veyahut şeyleri veriyor. Yani gözaltı yapıyor veya yapmıyor. Bilmiyoruz şu an bu işlem gizli süreli elbette ki.
1: Tabii, tabii ki.
0: Ama bizim böyle bir durum karşısında savunma makamının, iddia makamının tatil yapma lüksü yoktur adli tatilde.
1: Anladım.
0: Kamu, Türkiye kamu vicdanı, adalet duygusu beklerken, adalet beklerken bizim bunu yapma lüksümüz yok. Yani bazı talepler konusunda belki gecikme olabilir, sonuçta önümüzdeki hafta adli tatil bitiyor. Yani dosyayı aldığımız tarihin adli tatile denk gelmesi bizim için ayrı bir dezavantaj ama ona rağmen araştırmalar yapılıyor. Biz bunu görüyoruz. Sayın savcı taleplerimizin çoğunu karşılıyor. Bazıları adli tatil sonrasına kalıyor.
1: Tabii.
0: Adli tatil sonrası, yani önümüzdeki hafta daha başkaca hareketlikler olacaktır. Adli tıp kurumuyla bizim ilişkimiz doğrudan olamaz. Biz zaten sayın savcılıktan bu midede çıkan iki tane maddeyle ilgili ayrıca üç kuruldan bir rapor alınmasını talep ettik ve bu hususun açığa çıkartılmasını talep ettik.
1: Anladım.
0: Yani bu şekilde talebimiz var. Biz sonuçta ölüm şeklini ortaya çıkartacak bir taleptir bu. Bunu savcılık mutlaka yerine getirecektir. Ölüm şeklinin ortaya çıkartılması da çok çok önemlidir.
1: Yani biz de bu süreci sizlerle beraber elbette takip edeceğiz. En doğru bilgileri sizin ilk ağızdan öğrenmek, ki son birkaç gündür sizin yaptığınız paylaşımlar, sizin yaptığınız açıklamalarla bu soruşturmanın başka bir yere doğru şüpheleri en başından beri gündemde olan şeyleri doğrulayan bir noktaya doğru ilerlediğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben size.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Şüpheli gördüğümüz her konunun aydınlatılması için bu olayda taleplerimiz devam edecektir. maddi hakikati ortaya çıkartmak için var gücümüzle mücadelemiz, hukuki mücadelemiz elbette ki devam edecektir. Kamuoyunun bu konu karşısındaki, bu olay karşısındaki duyarlılığı çok çok kıymetlidir. Bize moral, motivasyon ve güç veriyor. Babanın direnci, ailenin direnci çok önemli. Sayın Bakan'ın bu konudaki zaten açıklaması net. Bu konuda ucu nereye dayanırsa dayansın arkasına düşeceğiz. Bu konudaki kararlılığın da farkındayız. Bunu görüyoruz, hissediyoruz. Sayın Savcılık da bu konuda bütün taleplerimizi değerlendiriyor. Hemen hemen hepsini karşılıyor. Sadece adli tıp, özür dilerim, adli tatil dönemine denk gelmemiz biraz yavaşladı soruşturmanın devam etmesi konusunda. O da açılacaktır. Ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bunu bilmesini isterim.
1: Biz de sizin yanınızdayız ve her zaman konuk etmeye de hazırız. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Karabulut. Çok sağ olun. Rojin Kabayış soruşturması, Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ilginç, ailenin en başından beri özellikle baba Nizamettin Kabayış'ın hep dile getirdiği noktaya doğru hızla ilerliyor benim görebildiğim anlatılanlar, bu iddialar. Avukat, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un son birkaç gündür gündeme getirdiği bu iddialar, dediği gibi adli tatil, bu tatil işte 3-4 gün sonra sona erecek. İlginç bir sonbahar, ilginç bir kış süreci bu soruşturmaya dair bizi bekliyor. Göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz. Tabii Nizamettin Kabayış'ı söyledim programın ilk bölümünde, konuşan kendisiyle temas halindeyiz hep. Yani sırtında taş taşıyarak hayatını devam ettirmeye çalışan, ailesinin geçimini sağlamaya çalışan bir usta, cami minaresi inşa ediyor. Bir yandan da bu hak mücadelesini veriyor. Onun yalnız olmadığını da göstermek gerekiyor. Hepimizin boynunun borcu ona da, o adama, o babaya bir adalet borcumuz var. O borcun mutlaka ödenmesi gerekiyor. Bu yüzden konu alıyoruz, bu yüzden konuşuyoruz bu meseleyi. Bir kısa ara vereceğim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 olduğu tespit edilmiştir. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Eğitim sistemimizi tartışıyoruz. Sınav sistemimizi tartışıyoruz ki konuşmadığımız bir gün, hatta şöyle söyleyeyim ki geçmişe doğru da 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye de gidelim. Bunu tartışmadığımız, konuşmadığımız bir gün olmadı. O kadar sık yapılan değişiklikler bir şekilde her göreve gelen milli eğitimde de aynı durum geçerli, yüksek öğretimde de aynı durum geçerli, oraya da ÖSYM açısından bakılırsa da, yani bir şekilde o sistemi oturtamıyoruz, hep böyle bir karmaşa var. Son olarak işte ÖSYM'nin yaptığı ortaya çıkan, ÖSYM'nin sınav skandalı ya da ÖSYM'nin sonundaki bir sınavda ortaya çıkan tablo, değil mi? Yani bizleri şaşırttı mı aslında bakılırsa? Yani Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavında yapılan bir hesaplama hatası, puanların güncellenmesi, işte kafaların karışması, yüz binlerce öğretmen adayının yaşadığı sorunlar, bunları konuşacağız. Kiminle? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'la konuşacağız. Sayın Özbay, merhabalar.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz, birkaç dakikalık bir gecikme oldu, kusura bakmayın. Şuradan başlayabiliriz herhalde. Bir kurumsal ciddiyet tartışması yapılması gerekmiyor mu artık diye ÖSYM'nin 2026 sınavı için 2025 soru dağılımı ile hesaplama yapmış olmasını böyle değerlendirmeyecek miyiz, değerlendirmemeli miyiz diye de sorarak başlayayım isterseniz.
4: Yani evet, hemen hemen her sınavdan sonra böyle yeni şüphelerin ortaya çıktığı, yeni şaibelerin konuşulduğu bir durumu yaşıyoruz. Yani ÖSYM'de 1974'ten bu yana bu işi yapıyor. Yani 50 yıl aşkın bir süredir. Ve artık yıl 2026, yani bu ÖSYM'nin yetkililerine baktığınızda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerine baktığınızda, YÖK'ün yetkililerine baktığınızda, yani bu sınav ve sınavla yolu kesişen bütün kurumların teknolojik olarak ne kadar geliştiğimizi, Türkiye'nin bu konuda ne kadar çağ atladığını, ölçme değerlendirmeden birçok alanda dünyadaki birçok ülkeden çok daha gelişmiş sistemlere sahip olduklarını falan anlatır dururlar. Yani ama bu yaşadıklarımız bunların bir gerçek olmadığını gösteriyor. Aslında şu Üstü Bey, hep şunu söylüyorum, liyakatsizlik yerleştiği kurumları yozlaştırır ve çürütür. Ya bu çok net, liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, yani aslında o işi yapabilme vasfına sahip olmayan kişilerin kurumlarda yönetici veya belli aşamalarda olmasıyla alakalı bir şey. Yani ya karşımıza çıkan sorunda başka hesaplarla, başka ilişkilerle yürütülen, sonrasında böyle işte yanlışlarla ortaya çıkan, kamuoyunun anladığı şüpheli durumlar oluyor. Ya da gerçekten o işin ehli olmayan insanlar yaptığı için maalesef birçok insanın mağduriyetle karşı karşıya kalıyoruz. Yani 52 yıllık bir kurum bir sınav sonucuyla hesaplarken 2026 ve 2025 yılının ölçme değerlendirme formatını kullanabiliyor ve bunu kullandıktan sonra da sonuçları yine kendisi fark etmiyor. Yani o ekranı açar açmaz öğretmenler bir bakıyor ki ya 6 tane tarih sorusu var. Doğru yanlış sayısı 10 çıkmış oradaki öğretmen arkadaşımızın. Yani bu kadar beceriksizlik, bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Eğitim ciddi bir iştir. O nedenle bu ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin göstergesi ne yazık ki.
5: şu benim dikkatimi çekiyor. Yani adaylara böyle saniyelerle kural uygulayan bir kurumdan bahsediyoruz değil mi? O yani kapıların son, hani geç kalan öğrencilerin sınava neredeyse alınmaması vesaire, bunlar çok konuşuluyor, çok da tartışılıyor. Bu yaptığı hatayla ilgili açıklamalar, böyle teknik detaylı açıklamalar yapıldı. Sizce o açıklamalar hani kamuoyu vicdanını rahatlatacak açıklamalar mıydı?
4: Yani çok önemli bir yerin altını çiziyorsunuz. Yani birkaç saniyeyle geç kalan adaya hiçbir esneklik tanınmadığını, yani kapının önünde bekletildiğini, yalvartıldığını, değil mi? Öyle görüntüler görüyoruz ki biz.
5: Tabii.
4: Bu, ya bu sınavlarda görev alan öğretmen arkadaşlarınız, bakın cebinde evinin anahtarıyla giremiyorlar. Nereye bırakacaklarını da bilmiyorlar. Yani küpelerden anahtarlara bilmem neye, yani öyle büyük tedbirler alınıyor ki güya görüntüde. Ama işin sonucunda kendisinin yapacağı ölçme değerlendirme de hatalar, yanlışlar ya da adını nasıl tarif edeceksek, bunlar ortaya çıktığında bunu ya, çok basit bir açıklamayla işte teknik bir şeye sıkıştırarak geçiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu, bunun tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada bahsettiğimiz kişi on binlerce insan. Zaten çok sınırlı sayıda bir kontenjan. Yani bir puanın, hatta yarım puanın birçok kişinin yerini değiştirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bunu mesela yalnızca ÖSYM'nin teknik hatası olarak göremeyiz tabii ki. Burada bu liyakatsizliği görüp artık bu şey, bu sürecin üzerine gitmek gerektiğini, liyakatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz aslında.
5: Kaç öğretmen, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatayım, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğumuz, kaç öğretmenin etkilendiği bu hesaplama hatasından ya da mağduriyetin gerçek boyutu aslında bakılırsa, hani rakamların çok ötesinde insanların hayatından, geleceğinden bahsediyoruz ve öğretmenlerimizin geleceğinden bahsediyoruz. Bir mağduriyetin boyutu nedir?
4: Yani şimdi burada 10 bin öğretmen bu akademi kapsamında alınacak, aslında diploması yok sayılan öğretmenlerimiz diyoruz biz buna. Yani burada 300'ün üzerinde bir sayıdan bahsediliyor ama AGS ve bu sınava giren, yani yaklaşık 400 bine yakın kişi var. Yani aslında burada tabii ki puanı çok çok daha aşağıda olanlar var ama sonuçta bu her puan hesaplamasındaki en ufak bir hatayla aslında on binlerce öğretmenimizi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle aslında şunu söylüyorum, yani bu süreçte hani ÖSYM'nin teknik hatasının ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ikinci kez uyguladığı ve başımıza bela etti ve ilk kez de sonuçlarını göreceğimiz Milli Eğitim Akademisi diye bir sistem. Yani bugün Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin diploması yok sayılıyor. Diyor ki ya Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerine hakaret ediyor. Koca koca rektörler ve dekanlar da koltuk altlarında olduğu için susup oturmayı tercih ediyorlar. Sen diyor öğretmen yetiştiremezsin diyor. O öğretmenliğin yetişmediğini ben bir sınav yapacağım, sonra da bir Milli Eğitim Akademisi'ne alacağım diyor. Ve orada da 10 bin kontenjandan bahsediyor. Bu 10 bin kontenjan ne demek biliyorsunuz? Bakın 100'ün üzerinde branş var. Yani şimdi herkesin aklına öğretmen deyince yalnızca matematik gelebilir. Ama Almancası da var, ne bileyim adalet branşı da var, tarım branşı da var, fizik de var, kimya da var. Biz bunların dağılımlarına da baktığımızda bazı branşlarda, yani üniversite almışsın, okutmuşsun, üniversite almışsın ama bir tane bile atama yok. Bazılarında inanın yüzlerce, binlerce mezun var. 5 tane, 10 tane atama var. Yani burada binlerce kişi sınava giriyor. Belki bir 10 kişinin arasına girmeye çalışıyor. Yani o nedenle burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve ÖSYM'nin, aslında siyasi iktidarın bugün oluşturduğu bu düzenin gerçekten emeğiyle, alın teri ile, ailesinin ekonomik zorluklarla çabaladığı bu sürecin sonucunda gençlere bir umutsuzluk daha, bir çaresizlik daha yüklüyor maalesef ki.
5: Biz ÖSYM'nin hesap hatasını konuşuyoruz ama o hesap hatasının hangi sınavda yapıldığı, yani akademi giriş sınavı sorunun, yani itiraz edilen noktanın aslında sınavın bizzat kendisi olduğunu da hatırlatmak evet. açısından bu söylediğiniz çok önemli. Yani çok bir tür istihdam ve eleme modeli aslında benim görebildiğim kadarıyla. Bu hani öğretmenlerimizin mesleki geleceği ya da güvencesini etkileyen bir durumu, oradaki çalışma koşulları bilmediğim için bunu da sormak istiyorum. Nasıl
4: çok,
5: model bu?
4: Çok net. Söylediğim gibi bir eleme yöntemi ama bakın tek başına bir yazılı sınavla eleme yöntemi de değil bu. Milli Eğitim Akademisi, yani biz bu ülkede yıllardır mülakatları konuştuk değil mi? Binlerce kişinin mülakatlarda mağdur olduğunu herkes biliyor. Bugün bu düzenin tepesinde ülkeyi yöneten siyasi iktidar milletvekillerine sor. Hayır diyemezler. Hatta Yusuf Tekin kendisi çıktı dedi ki bundan sonra mülakatları mülakat gibi yapacağız. Aslında bundan önceki mülakatlardaki sorunu kendisi itiraf etti. Kendi döneminde en son işte 1611 arkadaşımız aileleriyle sürekli eylemlerdi gördünüz. Yani puanlı kadar. Bu Milli Eğitim Akademisi aslında katmerli mülakat sistemi demek. Yani normal mülakat sisteminde 40 dakika öğretmeni görüyordu. Bir değerlendirme yapıyordu. Birçok haksızlık oluyordu. Aslında siyasi iktidar diyor ki bu ülkede kimin devlet memuru olacağına sanki oranın sahibiymiş gibi ben karar veririm diyor. O nedenle sen üniversiteden mezun olacaksın. Önce bir sınav alacağım bakalım bu sınavdaki sorulara istediğin üzere cevap verebilecek misin? Sonra da geleceksin 3 dönem 4 dönem bu yaklaşık 1 yıl demek. 30-35 bin lira arası bir ücrete yani asgari ücretin biraz üzerinde öğretmen de sen öğretmen değil, çırak desen çırak değil, stajyer desen stajyer değil. Bir sistemde ben seni şöyle bir yıl kaşına, gözüne, davranışına, akademi içerisindeki tavırlarına, çünkü o öğretmenlik meslek kanununa konulan hükümler bunlar, davranışlarının toplumsal anlamda kendi değerleri üzerine uygun olup olmadığına bir bakacağım, ona göre geçersem. O nedenle diyorum ki burada gerçekten sizin söylediğiniz bir eleme sistemi var ama bu iktidarın eleme sistemi. İktidarın kendi memurunu seçme, yaratma sistemi bunun baskılandığı. Yani anayasada her Türk yurttaşının bu ülkede kamu hizmetine eşit alacağı ve kamuda görev alabilme hakkı olduğunun açıkça ilan edildiği bir düzenleme bu. Yani sen nasıl, hangi yetkiyle ben öğretmenlik diplomasını almışım, benim diplomamı kabul etmeyip de bir daha akademi demek bir nevi üniversite eğitiminin gerçekleşeceği yer. Yani üniversitede 4 yıl 5 yıl neyi veremediler bana da sen vereceksin ve kimle vereceksin? Buradaki asıl amaç tam da söylediğiniz gibi aslında bir eleme. Bu elemede mülakat, bendensin sendensin, yani iktidarın kendi memurunu seçme, seçtikleri arasında da kendisi gibi değilse onu dönüştürüp kendine uygun bir memur tipolojisine dönüştürme amacı olduğunu görmek lazım.
5: Anladım. Son bir soru sizlere, çok konuşuldu sendika, yani sizin de eğitim iş olarak oldukça sert bir tepkiniz vardı. Bakanlığın son yayınladığı genelge çok başlığı, pek çok başlıkla tartışıldı ama sizin o genelge, eğitim iş olarak o genelgeye tepkiniz hangi başlıklar üzerinde toplandı? Bir de onu hatırlatırsanız dinleyicilerimize.
4: Yani bakanlık genelgelerle, yani kanunla değil de işte biz ne diyoruz mesela, hukukta bir norm vardır. Yani genelge dediğimiz şey yönetmeliğin altındadır. Onun üzerinde işte yasalar vardır, kanunlar vardır, anayasa vardır. Yani bu genelgeler oradaki yöneticilere gönderildiğinde direkt bakanın talimatı gibi kabul edilir. Ama bu genelgeler üst hukuki normlara aykırı olmaması lazım. Şimdi biz bakıyoruz, eğitimde o kadar kronikleşmiş sorun var. Öğretmenin okulda öldürüldüğü, şiddete uğradığı bir ülkede yaşıyoruz. Okulun temizlenemediği, eğitim bu kadar kronik sorunların üzerine Milli Eğitim Bakanlığı personel açığını kapatmayı, öğretmenin yoksulluğunu, öğrencideki açlığını, susuzluğunu, ücretli öğretmen ayıbını, bunları dert edinmiyor. Öğretmenlere yeni talimatlar veriyor. Asla tavizsiz, zorunlu, istisnasız, kesinlikle bu görevler yerine getirilecek diyor. Ne söylüyor? İlk maddesinde bakıyorsun 40'ın üzerinde madde var. Hepsini sıralayamayacağız ama şunu söyleyeyim. İlkinde bir kere diyor ki siyasi iktidarın bugün Türkiye'de işte çözüm süreci olarak tarif edilen, çerçeve yasa olarak tarif edilen sürecin okullarda anlatılacağıyla ilgili bir tarif. Ya şimdi öğretmen kimsenin propagandisti falan değil. Çocuklar da potansiyel mürit ya da potansiyel seçme olarak görülecek kitleler değil. Yani iktidarın ya da meclisteki herhangi bir çoğunluğun çıkaracağı bir yasanın bunun öğrencilere anlatılacak denilmesinin akılla, mantıkla, eğitimle alakası yok. Yani eğer milli birlik, toplumsal barış ve kardeşlikten bahsediyorsak bu zamana kadar okulda bunlar anlatılmıyor muydu yani?
5: Ama bir de burada... özür dilerim, çok özür diliyorum, bölüyorum ama biz gazeteciler de dahil olmak üzere zaten o süreçle ilgili ne kadar ne biliyoruz ki bu arada, hani o da ayrı bir tartışma konusu.
4: Tam da böyle yani. Zaten bir cumhuriyetin okulunda cumhuriyetin öğretmeninin görevi demokrasiye, eşitliği, etkinliğine bakmaksızın yurttaşlık bilincini bunları anlatmaktır zaten. Ama burada gördüğünüz şu, iktidar kendi propagandasını yaptırmak istiyor ve öğretmeni kendisinin propagandasını propagandistçi olarak görüyor. Bunu nerelerden görüyoruz? Biz birçok milli eğitimden bir baktık ki okulların önüne işte silahların konulduğunu, gördük. Adıyaman'da görsün. Ne diye koydular bunları? Dediler ki yerli ve milli silahları çocuklarımız görsün. Kim çocuklarımız? 10 yaşında, 12 yaşında. Evet. Yani şimdi öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Yani ne demektir bu? Çocuğun yaşına göre neyi nasıl anlatacağını bilmektir. Şimdi biz ilkokuldaki çocuğa bugün iktidarın konuştuğu, hatta sizin de söylediğiniz bizim bile çok detayını bilmediğimiz konuda neyi anlatacaksınız? Yani artık hani şöyle bir tarih yazılı mı? Yani Abdullah Öcalan'ın aslında ne kadar önemli, değerli bir kişi olduğunu falan mı anlattırmayı düşünüyorsunuz? Yani bence biraz yerine ve haddine bilmesi lazım. Yani böyle okulların sahibi gibi iktidardasınız. Her istediğimi öğretmene söylettiririm. Öğrenciye de her istediğime maruz bırakırım. Olmaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz buradaki kılavuzu merak ediyoruz. Kılavuzu bekliyoruz. Kılavuzda eğer çok net anayasaya, cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı uygulamalar varsa bunu da reddettiğimizi, öğretmenlerin bu görevi yerine getirmemesi üzerinde eğitim için yanında olacağı tavrını da ortaya koyacağız. Yalnızca bu da bunu da değil Yusuf Bey. Biliyorsunuz bir önlük konusu var.
5: Evet yani, evet, o çok konuşuldu. Çok, evet.
4: Yani şimdi bu önlük olayı ilk çıktığında Yusuf Tekin dedi ki ya biz öğretmenlerimize önlük gönderiyoruz dedi. Bir de 24 Kasım'da önlük hediye etti. Yani yoksullaştırdı, itibarsızlaştırdı öğretmene. Dedi ki sen giyinmeyi bilmezsin, al sana önlük dedi. Bu önlüğü giydi. Biz bunu bir hakaret olarak kabul ettiğimiz söyledik. Öğretmen nasıl giyineceğini bilir, yetişkin insanlar. Bunu yapan bakan Yusuf Tekin tepkilerimiz üzerine dedi ki ya biz bunu kimseyi zorlamıyoruz. İsteyen giyecek, bakanlığımız da bunu yaptı. Dedik ki bak bu işin sonu buraya gitmeyecek dedik. Bu genelgeyle kılık kıyafet yönetmeninde olmamasına rağmen önlük ifadesi açıkça yer aldı. Yani öğretmen önlük giyer diye ifadesi açıkça yer aldı. Bu olay ilk ortaya çıktığında şunu söylemiştim Güçlü Bey. Bana mikrofon uzatıldığında. Bakın demiştim, başta kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmak için yapılan bir uygulamadır bu, yapılmak istenen. Bu söylediğim birkaç ay sonra İstanbul'da meslek liselerine önlük yaptırtıyorlar. Bakın meslek liselerine önlük tasarlatıyorlar. Gelen önlük tasarılarını önlük boyu uzun değil diye reddediyorlar. Bu önlüğün boyu daha uzun olmalı diyorlar. Yani önlüğün boyuyla da ilgilenen bir bakanlık. Aslında bizim ısrarla söylediğimiz bu önlükteki asıl dert başta kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmak amaçlıdır dediğimizi somut belgesidir bu. Ve kaldı ki az önce söyledim, normlar yerersiz diye bir şey var. Kılık kıyafet yönetmeliğinde böyle bir hüküm yokken bir genelgeyle siz önlük giyeceksin illa diye dayatamazsınız. Yani isteyen öğretmen giyer. Bizde de böyle oldu. Önlük giyen öğretmen arkadaşlarımız vardı.
5: Tabii. Yani ben de 90'larda işte lisede benim fizik öğretmenim giyerdi. Yani kendi öyle tercih ederdi. Öyle gelir kimya öğretmenim ya da gelirdi derse öyle girerlerdi. Diğer öğretmenler giymiyorlardı. Bu tercih meselesi dediğiniz gibi.
4: Ya bir de bunu böyle genelgelerle tarif etmek, hani önlük giyeceksin illa demek ve bir de siyasi iktidar neyle övünüyordu? Ya çocukların önlüklerini kaldırdığını, serbest kıyafetinde evet, bir de büyük evet, özgürlük olduğunu, hatta bu süreçte kılık kıyafet öğretmenin memurun kılık kıyafetinde yandaş sendikasıyla beraber işte çok gerçekten hani eğitim ortamında olamayacak kılık kıyafetlerle gelip de işte birileri dinimin gereği, biri inancımın gereği, biri kimliğimin gereği dediği ortamı yaratan siyasi iktidar şimdi diyor ki önlük. Çok net söylüyorum, çok da iddialı söylüyorum. Kamuoyunda bu yandaş medyalarda baktığımızda bakın bu önlük olayı çıktı. Üstüne inanın bir internet tarafı.
5: Son iki dakikam çok özür dilerim. Evet. Son iki dakikam.
4: Bazı medya organlarında, yandaş medya organlarında öyle kadın öğretmen fotoğrafları kullanıldı ki yazık. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenin mesleki itibarını korumak yerine bu davranışları mesleki itibarına daha çok zarar veren. Yani biz Milli Eğitim'i Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korumaya çalışıyoruz aslında. Biz öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korumaya çalışıyoruz. Ya maalesef eğitimin başında ki bu liyakatsizlik ve cumhuriyet değerlerinden uzak anlayış eğitime de öğretmenine de çok ciddi zarar veriyor aslında. Ama en çok da çocuklarımıza, geleceğimize.
5: Bütün bunlar konuşulurken bir öğün ücretsiz yemek meselesini de unuttuk maalesef. Tartışmıyoruz bile, neredeyse artık gündemden de düştü. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız. Eğitim İş Genel Başkanı Kadir. Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
5: Sağ olunuz. Tablo bu. İki konu arka arkaya aldık. Bakın bir konuğumuz da kaba iş Şimdi Rojin'in şüpheli kayıp ölümünü konuştuk değil mi? Bir diğer konuğumuz da işte az önce vedalaştık. Kadem Özbay Eğitim İş Genel Başkanı. Onunla da bu üniversite ÖSYM daha doğrusu ÖSYM'nin Milli Eğitim Bakanlığı Akademis Giriş Sınavı'ndaki hesaplama hatasını konuştuk. İki konuğumuz Rojin'in Kabayış ailesinin avukatı ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay. Dikkat ettiniz mi her ikisi de hangi konu üzerinde, hangi ortak konu üzerinde durdu? Biri adli tıp kurumunu eleştirirken, bir diğeri de ÖSYM'yi eleştirirken aynı ifadeleri kullandı. Hani bu iki röportajda da benim dikkatimi çekti. İkisi de liyakat sorunu yaşanıyor kurumlarda ifadesini kullandılar. Hani birbirini tanıyorlar mı bilmiyorum ama her iki isminde benzer konularda farklı kurumlarda kurumlar hakkında benzer yorumlara yapmış olması, yaşanan sorunlar itibariyle benim dikkatimi çekti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı konuşuyoruz burada. Yani 2002 yılından 2026 yılına kadar 9, bakın hiçbir bakanlıkta bu kadar değişiklik yapılmadı. 9 Milli Eğitim Bakanı geldi geçti. Yusuf Tekin koltuğunda Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Yusuf Tekin. Yani bu kadar 2 yılda 2,5 yılda bir değişimin yaşandığı, bakan değişiminin yaşandığı ki her bakanımız göreve geldiği zaman bir öyle bir sistem kuruyoruz ki dünya bizi kıskanacak, dünyaya örnek olacak eğitim modelini gündeme getiriyoruz, uygulamaya koyuyoruz diye geldiler. Ama gördüğünüz gibi bugün gelinen nokta itibariyle işte genelgeler, işte önlük giysin mi giymesin mi öğretmenler, bütün bunları tartışıyoruz. Böyle şekille, şemalle ilgili tartışmaları maalesef devam ettirmek ya da bu tartışmalara tanıklık etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ama onu da söyledim işte az önce konuşurken de, hadi Milli Eğitim'i konuşurken neden biz şu an ya da hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimize bu ekonomik şartlarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını ya da öğrencilere verilen sözü tutmuyor doğrusudur. Bunu da merak ediyorum diyelim ve bitirelim yavaş yavaş programı da. Ne yaptık bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Konuklarımızla da görüşerek, konuklarımızla misafir ederek sizi bilgilendirmeye çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editör arkadaşlarım İrem Başköy, İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz şunu hatırlatayım bitirmeden önce, benim dikkatimi çekti. Hani ben her gün aklınıza mukayyet olun diye bitiriyorum ya, hadi onu söylemeden de geçmeyeyim. The Lancet, yani 1823 yılında kurulan bir haftalık hakemli genel tıp dergisi, diyor ki orada bir araştırmadan bahsedilmiş, 2023 yılında dünya genelinde 1.2 milyar insan ruhsal bozukluk yaşıyor ki bu 1990'dan bugüne %95'lik bir artış anlamına geliyor. İlk başta hangi başlıklar var, hangi rahatsızlıklar, hangi bozukluklar var? Kaygı ve depresyon diyelim ve onu bir kez daha hatırlatayım. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz bu şartlara rağmen aklınıza mukayyet olunuz. Hoşça kalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Gazze, Filistinler büyük acılar çektiler. Şu anda dünyadaki başka gelişmeler nedeniyle sanki Gazze'dekiler unutturulmaya çalışılıyor. Fakat biz unutmama konusunda ısrarlıyız. Bu nedenle bugün Gazze'deki son durumu, ateşkesten sonraki verilen sözlerin yerine gelip gelmediğini konuşacağız. Bunlarla ilgili konusunda Türkiye'de hemen hemen en iyi bilgiye sahip olan Filistinli gazeteci Muhammed Tagiya ile durumu değerlendireceğiz ve ondan gelişmeler hakkında bilgiler alacağız. Ancak öncesinde gerek ülkemiz içinde gerekse dünyadaki bazı gelişmeleri kısaca birkaç noktaya dikkat çekelim. Süleymancılara yönelik bir operasyon sürüyor. Dediğimiz gibi Batı destekli tarikatlardan birisi bu Süleymancılar. Bunun eski lideri Arif Ahmet Denizongun ölmüştü. Bu ölümle ilgili çok sayıda tartışma vardı. Geçtiğimiz günlerde mezarı yeniden açıldı ve mezarı açıldıktan sonra yapılan incelemeler sonrasında Denizongun'un yastıkla boğulmuş olabileceğine ilişkin bulgulara rastlandı ve bir cinayet soruşturması açıldı. Bu cinayet soruşturması hem Süleymancılar Tarikatı'nın yönetici kademesindeki bazı isimleri kapsıyor hem de o ölüme normal ölüm raporu veren doktoru da kapsam içerisine alıyor. Yani soruşturma başladı. Alihan Kuruş de soruşturmaya dahil ediliyor. Önümüzdeki günlerde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bir başka konuda Suriye'deki gelişmeler. SDG resmen kendisini feshetti. Bu arada Mazlum Abdi bu açıklamayı, resmi ilanı yaptı. Peki SDG Suriye devleti içerisinde hangi koşullarda konumlanacak? Buna ilişkinde bazı tartışmalar, bazı farklı bilgiler geliyor. Bunu da önümüzdeki

0: günlerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ancak Suriye'deki ayrı bir devlet kurma, özel bir yapı oluşturma konularında şu anda belli bir sona gelinmiş gözüküyor. Ha bu şu anda bir geçici dönem kullanılır, arkasından tekrarlamaya çalışılır mı? Bunları da izleyeceğiz. Yani Orta Doğu'da yeni bir plan devreye sokuluyor. Fakat bu plana karşı dirençler de var. O nedenle yani gelişmelerin seyrine dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Evet, bir başka konuda Almanya'daki gelişmeler. Almanya'da AfD şu anda en büyük parti konumunda. AfD milletvekili Krak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti, gitti. Yani çok engellemeler oldu. Alman devleti izin vermedi. Efendim kendi imkanlarıyla gitti. Cumhuriyet Meclisi'nin davetlisi olarak orada. Bu da ilginç bir gelişme ve onun orada yaptığı açıklamalar önemli. Yani diyor ki insanlar gelsinler KKTC'ye ve oradaki gerçekleri kendi gözleriyle görsünler diyor. Bazı AfD milletvekili İstanbul'da da tatil yaptılar. Bu tür ziyaretler yapıyor. Yine AfD'den yapılan açıklamalar Türklere yönelik. Hani bunlar ırkçı falan deniyor ama çok farklı. Yani Türklere yönelik hiç olumsuz bir şey yok. Tam tersine kapsayıcı bir dil kullanıyorlar. Bu da önümüzdeki dönem açısından önemli. Çünkü Avrupa'da taşlar yerinden oynuyor. Hem de çok ciddi şekilde oynuyor. Buna yönelik bundan tedirgin olanlar var. Yani bunların hepsi öyle sanıyorum. Biz sürekli programlarımızda uyarmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yani Avrupa'da birkaç, bir iki yıl içerisinde çok fazla uzun sürmeyecek bir süreç içerisinde dengeler tümüyle değişebilir. Yani artık halk içerisinde bir talep var. Rusya'ya yapılan düşmanlık politikasından rahatsız olanlar var. Bunun ekonomilerine zarar verdiğini görenler var. Ve artık Rusya ile normalleşelim, petrol gaz alımına yeniden başlayalım diyenler var. Ve AfD de bunların sözcüsü durumunda hareket ediyor şu anda. Evet, bu bilgilerden sonra biz asıl konumuza dönelim. Muhammed Bey merhabalar.
1: Merhabalar Esnaf Bey. Günaydınlar, kolay gelsin.
0: Muhammed Bey, hemen söze şöyle başlayayım. Yani gerçekten çok acı olayları, yani canlı diyelim çünkü her şey canlı yayında veriliyordu. Tanıklık ettik her ne kadar orada olmasak da. Günümüz teknolojisinde Gazze'de olanları, efendim Batı Şeria'da olanları, İsrail'in yaptıklarını canlı yayınlarda gözlemledik. Sonra bir ateşkes anlaşması var oldu. Bir takım sözler verildi. Ya bu sözler tutuldu mu? Nedir durum şu anda Gazze'de?
1: Evet Esmut Bey. İlk olarak sizleri tebrik ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten evet. Yani biz ateşkes sağlandığında birçok endişelere sahip olduklarımızı da dile getirdik. Sizlerle birlikte diğer mecralarda yaptığımız değerlendirmelerde, görüşmelerde, yayınlarda şunu demiştik. Kesinlikle gerçek bir barıştan korkan olamaz. Eğer söz konusu bir barış varsa kesinlikle bu herkes için iyidir. Ama onların kafasındaki barıştan korkuyoruz, korkmalıyız da. Çünkü bu ateşkes sözde 3000 yıllık bir barışını getireceğini söylendi. Ancak gerçek durumlara geldiğimizde ve bugünlerde her zaman olduğu gibi işgal İsrail'in varoluşundan bugüne kadar hiçbir seferinde hiçbir anlaşmaya sadık kalmadı. Yine de bu son ateşkeste bütün var olan garantoluk meselesi, var olan ülkelerin olmasına rağmen hala işgal İsrail'in bu anlaşmanın uygulama konusundaki bir uyumundan bahsedecek olursak %30-%25 civarında bir oranla karşı karşı kalıyoruz. Yani anlaşmanın maddelerin %70'i %75'ine yakın bir miktar hala hayata geçirmiş durum dediğim ve biz bu rakamlardan bahsettiğimizde belki izleyiciler, takipçiler daha iyi bir şekilde bunu anlayabilsin diye bu rakamlar sadece %70 yerine getirmediği bir rakam değil. Bütün bu maddeler aslında bir anlaşma maddesi olmaması gereken noktalarda, aslında insanların en temel haklarından bahsediyoruz. Yani oraya Gazze'ye çadır girişinden bahsediyoruz. Gazze'ye konteynerların girişinden bahsediyoruz. Sağlık sektörüne bombaladıkları 33'ten fazla hastanenin yeniden imarına yönelik malzemelerin girişinden bahsediyoruz. Ekiplerin ve ekipmenin girişinden bahsediyoruz. Altı yapı elektrik, altı yapı su şebekesiyle ilgili gereken malzemelerin girişinden bahsediyoruz. Sınır kapıların açılmasından bahsediyoruz. 20 bine yakın bekletilen hasta ve yaralanmış insanların çıkışından bahsediyoruz. Tedavi olma hakkından bahsediyoruz. Bu %70 olan oran bunlardır. Yani insanların hayatına doğrudan temas eden, doğrudan hedef alan noktalardır. Bu demek ki işgal değil, Gazze'deki tehcir planından, soykırım yapmaktan ve oradaki insanları zorlaya zorlaya hayatlarını cehenneme çevirmekten ve oradaki yaşanmaz bir, aslında normal şartlara göre, standartlara göre kesinlikle Gazze yaşanmaz bir yerde, daha çok katliam yaparak, daha çok baskı uygulayarak başaramadıkları, indiremedikleri oradaki Filistinlilerin bayrağını yeniden indirmeye, yeniden orada bu insani malzemeleri, bu insani konuları, bu siyasi konuları kullanarak, şantaj yaparak bunu yapmaya çalışıyorlar, başarmaya çalışıyorlar. Ve maalesef ortada çok ciddi bir sessizlik diyebiliriz. Buna karşı aslında ilk günden itibaren, yani işgal dizinin anlaşma imzalanır, imzalanır imzalamaz. İlk andan itibaren ihlal etmeye başladı. İlk olarak esir konusundan ihlal etmeye başladı. Ondan sonra cesetlerin bilgilerini teslim etmemekle ihlal etmeye başladı. Sınır kapıların açmamakla ihlal etmeye başladı. Saldırıları başlatmakla ihlal etmeye başladı. Ve saymaya kalkarsak 4000'den fazla bir ihlalden bahsediyoruz. Bu geçtiğimiz süreç içinde ateşkesten bugüne 4000'den fazla ihlal gerçekleştirildi. Saldırıların sonucunda 1300'den fazla Filistinli katledildi, öldürüldü işgalcisi tarafından.
0: Yani şeyden sonra, ateşkesten sonraki şehit sayısı kaç?
1: 1300 kişiden bahsediyoruz.
0: 1300 kişi.
1: Aynen. Evet. Ve 3000'e yakın insanın yaralanmasından bahsediyoruz. Gazze'nin işgalini de daha geniş bir hale getirdiler. Bugün işgalcisi kontrol ettiği, askeriyle, askeri gücüyle kontrol ettiği, işgal ettiği noktalar Gazze'nin %70'ini tekabül ediyor. Ateşkes imzalandığında %49, %48 civarındaydı. Bugün %70, %70'e çıkardılar. Yani şu anda Gazze'de 2 milyon 200 bin insan Gazze'nin %30'unda yaşıyorlar ve yaşanmaz bir ortamda kendi haline, kendi yaşam mücadelelerini vermeye çalışıyorlar. Bununla sınırlı kalmayıp saldırılar her geçen günde, her noktada, her fırsatta, ister çadır kentlerinde, ister daha ayakta kalan camilerde ve evlerde, ister naylondan yapılan okullarda hala saldırılar söz konusu. Sadece son 24 saat içinde 10'a yakın Filistinli, yani 10 Filistinli şehit edildi Gazze'de. Onlarca kişi de yaralandı. Bu sadece bir genel bir bakışla baktığımızda işgal cisrinin ateşkese yönelik hiçbir şekilde sadık kalmadığını ve vahşi bir şekilde ateşkesi ihlal etmeye çalıştığını net bir şekilde görebiliriz. İkinci nokta ise ABD başta olmak üzere bütün dünyadaki var olan sistem, özellikle arabuluculuk görevinde bulunan ülkeler, garantör görevinde bulunan ülkeler başta olmak üzere buna karşı hala ciddi somut adımları atmamış durumda. Evet, zaman zaman kınamaları olmuştur, durum tespiti olmuştur. Özellikle son bir ay içinde bunu görmeye başladık. Ama bütün bunlara karşı soykırımın ardından gelen bir ateşkesin sağlam tutulması için çok farklı bir durumla karşı kalmamız gerekiyordu. ama hala buna yönelik bu ateşkesin sağlam kalsın diye, devam etsin diye ve işgal cisrinin bu soykırımlarını en azından izlerini, yaralarını tedavi ettirmek adına ciddi bir somut, bir ciddi bir insanlık adına bir irade gösterilmiş değil. Üçüncü olarak işgal İsrail'de her fırsatta artık bu geçtiğimiz ateşkesten bugüne kadar yaklaşık bir 10 aydan bahsediyoruz. Bir süreç olarak 10 aylık sürecini içinde insanları bu sessiz soykırımı alıştırmış ve şimdi sesli bir soykırıma dönmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda İşgal İsrail'in yeniden soykırımına başlatmak ve devam etmek konusunda ciddi girişimleri bulundu ve hala bulunmaya devam ediyor. Yeniden başlatmak, yeni saldırmak, yeni daha geniş, daha sesli bir şekilde soykırımını devam ettirmek istiyor. Bunun uyarısı da yapmış olalım.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Muhammed Bey, şeyi merak ediyorum. Özellikle Suriye'deki gelişmelerden sonra, şimdi Suriye Esad döneminde bölgede önemli bir Filistin meselesi olsun, Hizbullah meselesi olsun destek veriyordu elindeki imkanlar doğrultusunda. O Esad'ın devrilmesinden sonra bir değişiklik oldu mu bölgede? Yani Filistinlerin lehine mi bir durum var, aleyhine mi durum var, yoksa değişmedi mi?
1: Aslında Filistinliler için ve aslında bölge için bunu da Suriye'den net bir şekilde görüyoruz. İşgal İsrail aslında yıllardır bahsettiğimiz, uyarı yaptığımız nokta çok daha çıplak bir hale ortaya çıkmıştır. İşgal İsrail sadece Filistinliler için değil, bütün bölge halkları için bir tehdittir, bir kanserdir.
0: Evet,
1: bunu
0: evet.
1: Esad'ın düşmesiyle birlikte Suriye yönelik yapılan işgal devletinin tarihinde en geniş, en kapsamlı hava saldırılarıyla karşı kaldık. Suriye'deki
0: evet, İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı oldu. 600'ün üzerinde sorti yaptılar.
1: Ya yaklaşık 3 gün boyunca Suriye'deki ve yeni Suriye'deki geri kalan, ayakta kalan imkanlar, noktalar, merkezler, araştırma merkezleri,
0: askeri tesisler özellikle.
1: Askeri imkanlarını tamamen yerle bir edildi ve şunu da görüyoruz. Yıllardır uyardığımız nokta, İşgal İsrail gerçekten bütün bölge halklarını, istikrarlarını, egemenliğini hedef almış durumda. İster Lübnan'da bunu net bir şekilde görüyoruz, ister Suriye'de de bunu net bir şekilde görüyoruz. İşgal İsrail'in özellikle son yapmış olduğu saldırılarda, Türkiye sınırındaki olan saldırıdan sonra çok net ve çok vahşi, yani çok cüker bir şekilde, çok kibirli bir şekilde buranın söz sahibi olan, buranın hakimiyeti benimdir demek istedi. Burası hangi kırmızı çizgiler çizilecekse, resmedilecekse ben takdir ederim, ben bunları çizerim, yaparım diye bir mesaj vermek istiyor. Ve hala parçalanmış bir Suriye'nin olmasını ve sağlanmasını destekliyor, yapmaya çalışıyor, her girişimde de bulunuyor. Bugün ben size bunu belki bir size bir sürpriz olarak da olabilir. Bugün Suriye'nin istikrarını DAEŞ üzerinden, İşgal İsrail'in destekli DAEŞ grupları üzerinden de vurmaya çalışıyor. Ve istihbarat, İşgal İsrail'in istihbaratlarıyla işbirliği yapan bu DAEŞ adı altında ya da başka gruplar adı altında, ister Suveyde'deki kurdukları parçaladık ya da kubartıkları, Suriye'den bir çalınmış bir nokta artık Suveyde. Bunu hala yapmaya çalışan bir İşgal İsrail var. Ve kesinlikle Filistinlilerin nezdinde bütün İslam ülkelerin istikrarı Filistin için lehinedir. İslam ülkelerin, Müslümanların, özellikle insanlık adına vicdanlı olan insanların devletleri, sistemleri, hükümleri, özgürlükleri yerinde olursa kesinlikle bütün bunlar Filistin için bir destek kaynağı olacaktır. Ama herkes artık bu İsrail'in ateşi altında olduğunda, bütün bu ülkelerin istikrarı hedef alındığında kesinlikle bu ülkelerin Filistin'e yönelik, Gazze'ye yönelik soykırıma karşı olan destekleri etkileyecek ve bir şekilde bunu daha azaltmış bir hale getirecek. Çünkü herkes artık bu ateş altında. Ve bunu şunu aslında yıllardır bahsettiğimiz nokta, bugün eğer İsrail İsrail'e karşı Filistin sınırlarında Gazze'de onlara karşı ciddi bir adımlar atarsak, yaptırımlar, ciddi bir irade gösterirsek, yarın öbür gün kendi ülkemizin, kendi yatak odalarımızın savunması yapmakta kalmayacağız diye bir uyarı yapmıştı. Ama bugün maalesef soykırım sürecinde İsrail İsrail'in cezasız kalması, hiçbir ciddi bir adımla karşı karşı kalmamasından dolayı artık bütün sınırları, bütün kırmızı çizgileri açmış ve hedef almış duruma gelmiştir.
0: Evet. Peki yeterli gıda girebiliyor mu şu anda Gazze'ye?
1: Aslında İsmet Bey, bu ihlallerin başında gelen konulardan bir tanesi o Gazze'ye gönderilmesi gereken tırların sayısı. Aslında bu anlaşmaya göre en az 600 tırın sağlanması gerekiyordu. Ve bu tırlar, bu 600 tır tamamen yardım ve gıda malzemeleriyle dolu olması şart konuldu. Ama İsrail İsrail buna yönelik bile hiçbir şekilde sadık kalmadı. Günlük bir şekilde 600 tırın girmesi gerekirken günlük bir şekilde en fazla gelen rakam 200-250 civarındaydı. Bu da Gazze'nin en güzel günlerinde, yani eğer güzelse en güzel günlerinde 200-250, bazı günler geldi haftalar boyunca günlük bir şekilde 70-60-90 civarında bir rakam, bir tırın sayısı giriyordu. Ve gerçekten İsmet, bunu bir sayıdan ötesine gidecek olursak, bazen evet 250 tırın girişini sağlandı diyorlar ama tırların içine baktığımızda yardım tırı olarak, gıda tırı olarak tespit edilen tırların sayısı 70-60 civarında. Geri kalan rakamlar bir İsrail İsrail menlerini dayatarak ve dayatmak şekliyle, suretiyle Gazze'ye giriş bir ticaret olarak girmeye çalışıyorlar ve girişini sağlıyorlar. Ve Gazze'den çok vahşi bir ve çok yüksek fiyatlarla satılmasını sağlıyorlar. Bu aslında Gazze'deki insani durumunun daha kutuleştirilmesini sağlamak adına yapıyorlar.
0: İnsanlar yani bütün parayı da topluyorlar. İnsanların elindeki parayı da toplayıp götürüyorlar.
1: Yani parası olanlardan para topluyorlar. Parası olmayan ve Gazze'nin artık %90'ı çok yani fakirlik sınırından aşağıda bir durumda. Bunun artık bu insanlar kendi durumlarını daha zor bir hale gelsin, görsünler ama almamasınlar. Görsünler ama alma imkanları hiçbir şekilde olmasın. Ve orada dışarıdan verilen görüntü, Gazze'de çikolatalar, cipsler, gelişmiş telefonlar görünce dışarıdaki bakan insanlar artık Gazze'de durumlar normale döndü ve soykırımı artık unutturmaya da çalışıyorlar. Bu sinsidilenleri evet. Budur aslında.
0: Evet, evet. Yani varılan anlaşma biraz tiyatroya döndü ifadeleri kullanıyor. Doğru mu bu?
1: Maalesef gerçek durum bu. İsrail İsrail bunu bir yeniden bir soykırım aracı dönüştürdü.
0: Evet, yani gerçekten işler acısı bir durum var. Muhammed Bey, bir geçtiğimiz günlerde bir haber gördük. Çocuklar, yani çocuklar her zaman çocuk. Savaşta da çocuktur, efendim barışta da çocuktur. Filistinler ama yani çocukluklarını pek yaşayamıyorlar. Bunlar biliyorsunuz uçurtma uçururlar. Yani İsrailliler uçurtmaya da mı savaş açtılar? Nedir o durum?
1: Yani aslında bu trajedi komedik olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine de İsrail İsrail çok az önce şunu demin. İsrail İsrail saldırmayı dönebilmek, soykırımına daha yüksek bir dozla yapabilmek için bahaneler arıyor. Her fırsatta farklı bahaneler kullanmaya çalışıyor. Hatırlarsınız esirlerimiz var. Ama bunu bir şekilde çözüldü. Esirlerden sonra silahlar var. Silahlardan sonra uçurmalar var. Sonra da insan oradan alan insanlar var diye diyecek kadar bir durum var maalesef. Bunu Özgaldis'e geçtiğimiz günlerde ve çok resmi bir açıklamala resmi bir güvenlik toplantısından sonra yapılan bir açıklamala Gazze'deki çocukların uçurmasına yönelik bir tehdit iletildi. 3 gün içinde bu uçurmaların uçurulmasını durduracaksınız. Durduramazsınız. Gazze'nin var olan bütün kısımlarını kapsayan bir hava saldırıları başlatacağız diye bir tehdit, resmi olarak bir tehdit yapmışlar. Bu tehditin üzerinden yaklaşık 4 gün gibi bir süreç geçti. Tehditin bir kısmını da gerçekleştirmişler. Gazze'nin orta kısmında çocukların hedef alınması söz konusu olmuştu. Uçurmalarla oynamayı, bir şekilde umut bulmaya çalışan, umutlarını canlı tutmaya çalışan çocukların hedef alınması söz konusu olmuştur 2 gün önce Deir el-Belah kentinde. Ve 14 yaşında bir çocuğunun katletmesini takip etmiştik. Diğer çocukların yaralanmasını da izlemiştik. Ve hala işgalci sayıl bugünlerde Gazze'deki, hatta belki bunu görmüştünüz, çok acı verici bir görüntü olarak valiler, yani babalar, anneler çocuklarını uçurmalarını kırmalarını istiyor. Artık bağışlayın bunu, atın bunu, çoba atın. Başka oynayacak bir şeyimiz yok diyorlar çocuklar. Ağlayarak kendi uçurtmalarını ve bu artık ipten, katten, neylünden yapılan bu uçurtmalarını başarıyorlar. Ve çok ağlayarak bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Çocuklar sevdikleri, belki Gazze'nin gineselinde ve çocukların yıllardır, özellikle yaz günlerinde çok bilinen bir oyun olarak, bir eğlence aracı olarak ve aslında başkası olmayan bir eğlence aracı olarak, yani Gazze'de bu kuşatma, bu soykırımın altında başka oynayacak bir alan bile yok. Çocuklar
0: zaten oyuncak bırakmadılar. Çocukların her şeyleri, giyecekleri, her şeyleri binaların altında kaldı. Yani oyun uçurtmadan niye bu kadar korkuyorlar?
1: Ya bunu uçurtmadan, mesela uçurtmalardan bir korku değil, uçurtmalardan Gazze'de bir hayat bilgisini, bir hayat işaretini görmek istemiyorlar. Gazze'de evet, insanlar evet, hayata tuttuklarını ya da tutmaya çalıştıklarını, bir umutlarını canlı tutmaya çalıştıklarını görmek istemiyorlar. Bu çocukların neşelerini kendileri için bir tehdit olarak görüyorlar. Yine ikinci olarak Gazze'ye saldırmak adına bir bahane öğretmek adına bunu bu çocukların oyunundan, çocukların eğlencesinden bir bahane üretip saldırmalara bir araç yapmak ve bir yol açmak istiyorlar saldırmak için. Ve maalesef bunu yaptılar. Özellikle son 48 saat içinde şehitlerin sayısına baktığınızda bir ciddi bir artışta görüyoruz. Yani son 48 saatte 25'e yakın bir insanın, bir şehidin, bir Gazze'li insanın katletmesini izledik ve bunların ciddi bir kısmını çocuktu. Ve bunlar bir bahane üretip bu bahane üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Çünkü sonuç itibariyle hesap soran yok. Yaptırım uygulan da yok. Ne yapıyorsanız durun diyen ciddi bir şekilde bir ilk iradesi maalesef hala olması gereken şartlara göre yok diyebilecek kadar bir durumda içindeyiz.
0: Ya Muhammed Bey, yani insan hakikaten, yani bütün dünyanın artık yeter diyeceği bir noktadayız. Yani çocukların uçurtmasından bile rahatsız olan bir İsrail'i artık, ya bunlara bir insan demek bile pek mümkün değil. Yani gördüğümüz manzara bu. Ya o çocuklar, ya bırakın ne uçursunlar uçurtmalarını, zaten her şeylerini elinizden, ellerinden aldınız ya. Yani düşünün, bir anne baba çocuklarının can güvenliğini sağlamak için onların uçurtmalarını kırıyor. Niye? Çünkü o uçurtmaları uçurtan çocuklar vurulmasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi artık? Yani nereye kadar gidecek bu iş?
1: Yani maalesef İşgal İsrail'in bu zihniyeti kuruluşundan bugüne var olan bir şeydir. Ve hiçbir şekilde değiştirmedikleri bir noktadır. İşgal İsrail bunu belki insanlar bu soykırımla birlikte artık canlı yayında işlenen bu savaş suçlarıyla birlikte daha farklı bir uyanışlara sahip oldular. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama kuruluşundan bugüne kadar yani 48 yılında İşgal İsrail birkaç saat içinde 600'e yakın Filistinlilere ait olan köy ve şehir yok gitti. Filistinlilerin %70'ini tehcir etmek zorunda bıraktı. Kendi topraklarında çıkardı bugüne kadar 48 yılında çıkartılan yerinden edilen Filistinliler hala dönüş umutları ve dönüş hakkıyla yatıp kalır. Bugün Filistin dışında 7 milyon Filistinli bulunuyor. Yani Filistin halkının yarısı kadar Filistin dışında bulunuyor mülteci konumunda. Ve bunlar hepsi 48 yılında yerinden edilmiş Filistinlilerdir. 48 ve 67 yıllarında yerinden edilmiş Filistinlilerdir. 48 yılında Filistinlilerin %70'ini çıkartmak adına yüzlerce katliam işlendi. Ama o zamanlarda var olan teknolojiler, var olan canlı yayınlar yoktu. Herkes görmedi. Sonra İşgal İsrail'e sanki normal bir devlet. Orada halkı olmayan bir toprağı bulduk. Halkı toprağı olmayan bir halka verdik diye bir yalanı söylediler. Ve bu yalan üzerinden İşgal İsrail gibi katliamlarla çetelerin kurdu. İşgal İsrail'in bir ordusu yoktu. Bu işgal ordusu, sözde savunma ordusu aslında onlarca çetenin bir araya gelişiyle inşa edilmiş bir işgal ordusudur. Bütün bunları unutturup dünyaya şunu takdim ettiler: İsrail devleti. Ve herkes bunu tanımayı, kabul etmeye başlamıştı. Sanki o geçmişteki tarihlerde yatılmış bir gerçek olmuştu. Ama aslında bütün bunlar katliamdır. Bütün bunlar ihlaldir. Bütün bunlar insanlık hukukuna aykırıdır. Ve hala ama bugünlerde bütün bunları çok açık, çok çıplak gerçek durumunu görüyoruz ve izliyoruz ve halkların artık bütün bunları Aksa tufanıyla, o soykırımın işlenmesiyle birlikte İşgal İsrail'in gerçek yüzünü, Filistinlerin yıllardır anlatmaya çalıştıkları gerçek yüzünü, bu işgalin gerçek ne kadar kabus olduğunu, ne kadar korkunç bir kabus olduğunu herkes artık görmeye ve görmekte oldu bir dönemin içindeyiz. Diğer taraftan yani bir Gazze'ye bir kenara bıraksak, Batı Şeria'daki durumlara da baktığımızda
0: soracaktım. Batı Şeria'da durum nasıl şu anda?
1: Barbat hocam, inanılmaz. Orada tam anlamıyla sinsi, sistiz bir soykırım işleniyor. İnsanların mülklerine yönelik, insan hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde İşgal Devleti'nde şöyle bir karar verilmiştir. Artık Batı Şeria'da güvenlikten sorumlu olan İşgal ordusu değil, İşgal polisi olacaktır. Bu demek ki artık bu topraklar İşgal Devleti'nin bir parçasıdır. Parçası olmakla birlikte oradaki güvenlikten sorumlu olan polis teşkilatı oluyor. Böyle bir karar vermişler. Birkaç hafta önce Batı Şeria'nın geri kalan kısımlarını, bugünlerde Batı Şeria'da Filistinlilerin elinde ve tam bir şekilde tam bir hakimiyet değil, Filistinlilerin elinde kalan parça %15'ten azdır. Ve o olan %15 olan kısımda parçalanmış kontrol noktaları parçalanmış bir kısım olarak, yani bir mahalleden diğer mahalleye, bir kentten diğer kente geçebilmek için onlarca belki birçok askeri kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyorsunuz. Daha birkaç gün önce hamile olan bir kadın hastaneye giderken, yani doğum sancısına gelmiştir, doğum yapabilmek için hastaneye doğru yola çıktılar. Bir askeri kontrol noktasında saatlerce bekletildiler. Kadın zor bir şekilde hayatını kurtarıldı. Kendi bebeklerini kaybettiler. Neden? Çünkü bir askeri kontrol noktasından geçmemediler. 15 dakikalık olan yol 3 saatlik aldı. 3 saat yol olmuştu. Bu aslında Batı Şeria'daki yaşayan 4 milyona yakın Filistinlilerin hayatlarında her ayrıntısında, her detayında yaşanan bir acı gerçektir. Filistinlilerin oradaki eğitim konusunda, sağlık konusunda ve saldırmak konusunda artık Batı Şeria'da sözde sivil olan işgalciler, birleşimciler, yasa dışı bu işgalciler artık Batı Şeria'daki insanların hayatını bir süre dönüştürmüş durumda. Gece saldırıları, sabah saldırıları, işgal güçlerin korumasında evlere ateş vermek, araçlara ateş vermek, okula giden çocukların yolunu kesmek, okuldaki çocuklara taşlamak, bütün bunlar her anda, her dakikada yaşayan bir kabustur, bir işgaldir. Ve net bir şekilde bunu söylüyorlar. Bu bölgede bir Filistinlinin var olmasını istemiyoruz. Bu onları buradan çıkartacağız. İster canlıya, ister cansız bir şekilde onların var olan oluşunu, var oluşunu bitireceğiz diyorlar. Bu bunu çok, yani bunu şöyle bir şeye getirdiler. Bir seçim kampanyasına da getirdiler.
0: Evet, evet.
1: Aslında bu seçim kampanyası konusunda şöyle bir ifade kullanayım. Bu seçim kampanyası bazı analistler, bazı yazarlar şunu okuyorlar. Bu liderlerin faşist fikirlerini olarak görüyorlar. Gerçekten bu doğrudur. Ama aslında böyle bir kampanya yapmak ve böyle bir kampanya hitap etmekle olan lider, bu demek ki oradaki toplum sağlıklı bir toplum değil. Yani eğer ben oyunu, senin fikrini değiştirebilmek, oylarınızı alabilmek için vahşiyet üzerinden, katletmek, tahcir etmek üzerinden hitaplarımı, propagandalarımı yapıyorsam, bu demek ki hasta olan sadece benim değil, sen de hastasın. Asıl yani tehlike
0: çok
1: budur.
0: Çok ciddi bir sıkıntı bu. Çok ciddi bir sıkıntı. Yani
1: asıl
0: böyle bir şeyi...
1: tehlike budur.
0: Evet, evet. Yani şimdi... Yani nereden baksak elimizde kalan bir durumla karşı karşıyayız. Peki Netanyahu'nun seçilme şansını nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında Netanyahu'nun bu seçime girmek konusunda istemediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta fesh etmek ya da ertelemek gibi, iptal etmek gibi bir durumu sağlamak için elinden geleni ne giriyorsa yapmaya çalışıyor. Çılgın bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Ama onu bir taraftan, yani Suriye'yi hedef almak Türkiye'ye çok edepsiz, çok barbarsız bir şekilde ateşle mesaj göndermek, kırmızı çizgilere çizmek, bunlar çılgın bir hareket olarak görebiliriz. Ama yine de bütün bunları işgalin zihniyetinden uzak bir şeyler değil. Yani Netanyahu'nun yerine ve onun yerine gelmek isteyenler aynı şeyi de söylüyorlar. Ya geçen sefer ya işgal devletinde diplomatik dilini en iyi kullanan isim olarak tanınan Lapid'in ifadelerini ve Bennett ifadelerini şu yöndeydi. Türkiye'yi hedef almak bizim için strateji bir hedeftir. Bunu hiçbir şekilde gözden kaçırmayacağız. Daha büyük bir tehdit olmamak adına gerekeni yapacağız. Bu sadece Netanyahu'nun söylemlerini ve ilamları değil, yeni de gelecek olanla sözde muhalefet olan tarafı bunu da söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye giden tırların yollarını kesmek adına bu muhalefet olan kısımları Gazze sınırlarına kadar gittiler ve Gazze'ye giden ilaçlar, gıdalar az da olsa bunları engellemeye de çalıştılar. Yani bunlar, şunu söylemek
0: ya
1: istedim.
0: Ya fark eden bir şey yok. Ha Netanyahu, ha öbürleri. Aynı kafa.
1: Aynen. Bunu işgal etmek konusunda, saldırmak konusunda hezeyanlarını gerçekleştirmek, uygulamak için hiçbir farkları yok. Sadece yöntemleri var. Bunların Netanyahu karşı kırgınlıkları, üzgünlükleri, kavgaları sadece Netanyahu'nun başarılı olmadığı için. Başarısızsın diyorlar, hırsızsın, artık senin gidişin bir şart olmuştur. Ama hala şunu söyleyeyim, Netanyahu'nun kazanması hala söz konusu, çok az bir fark var. İşgal toplumunda bu farklar bir saat içinde değişebilir, bir farklı durumlara yol açabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllardır 2021 yılında 19, 21, 22'de İsrail'in bir durumunu hatırlatmak isterim. Böyle bir durumla karşı karşı kalabiliriz. Yani Netanyahu'nun stratejisi şöyle olabilir. Hiç kimse kazanmasın. Yani bir hükümetin kurulmasına hiç kimse kadir, muktedir ya da bir iktidara sahip olmasın. Farklı seçimler yapılsın elimizdeki durumları düzeltene kadar ve ben geçici bazı etkileri alınmış bir lider olarak kalabilirim bu süreç içinde. Bu süreç ne kadar uzatabilirsem eğer kesin bir çözümüm yoksa, yani bu seçimi kazanmak için kesin bir hamlem yoksa, bu durumu uzatmak adına diğer tarafları ve diğer binanları, farklı durumları, farklı saldırıları, farklı stratejileri bu yönde kullanmakta.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Peki İran'la yapılan savaşta, yani İsrail'in bir anlamda karizması önemli ölçüde çizildi. Yani demir kubbe, delik deşik. İşte İran bize hiçbir şey yapamaz derken İran çok ciddi şekilde çok hassas noktaları ve çok ciddi istihbarat alarak vurdu. Onun içeride bir yansımaları yok mudur? Seçimleri etkileyecek boyutta bir yansıması. Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Kesinlikle var. Bunu sadece İran'daki başarısızlığını değil. Yani bir taraftan sadece İsrail'in başarısızlığından bahsetmiyoruz. ABD'nin de bir başarısızlığı söz konusu. Sen o kocaman
0: ABD'yi... Onların yenilgide yani resmen yenildiler yani orada.
1: Yani buna rağmen başarısız olmanızı çok ciddi bir şekilde kendileri, kendi savunmaları, kendi kampanyaları olumsuz anlamda etkiliyor. Ve de Gazze'deki başarısızlığını hala çok canlı bir şekilde tutuyorlar. Belki İran'daki durumları unutabilirler. Neden çok uzak durumda? Neden hala devam eden birkaç hamleleri var? Birkaç tatminleri var. Yaptık, ettik, ciddi bir şekilde vurduk. Evet, ilk andan itibaren indirmek istedik ama indiremedik, ama hala indirmeyi ve indirmek konusunda ısrarlıyız diye bir savunmaları olabilir. Ama Gazze'de şöyle bir durumları da var. Lübnan da aynı durumda. Siz orada o küçücük Gazze'de Hamas'ın direnişini yok edemediniz. Sonunda evet, bu evet. Ateşkesle bir anlaşmayla bunun çekişini bulabildiniz. Asillerimizi de canlı olarak siz bir şekilde güçle alamadınız. Bir anlaşmayla aldınız. Ama yine de orada sadece soykırım işlediniz. Bizim İsrail'in yüzlerce, yani en azından 150 yıldır inşa ettikleri propagandalarını yokuşuna doğru bir yol açtınız bu soykırımla. Gerçek yüzlerimizi dünyaya gösterdiniz. Kanlı olan tarafımızı ve gerçek olan tarafımızı dünyaya gösterdiniz. Bütün propagandalarımız milyarlarca dolarla inşa ettiğimiz propaganda dünyasını Gazze'deki 200 durallıkla alınan telefonlarla bunları gerçekleştirildi. Bunun başarısızlığını hala bunun sorumlusu tutuyorlar. Çünkü 7-2'nin başarısızlığındaki ve 7-2'deki işgalci İsrail'in darbasından sorumlu olan o dönemlerdeki yetkili olan taraflar, hiçbir taraf kalmadı. Bütün taraflar başarısızlığının bedelini ödediler. Ya da çıkarıldılar, ya da istifa ettiler, ya da mahkemeye gönderildiler ve hala kapsamlı resmi bir soruşturma yapmak adına başarısızlığının müsebbibi ve nedeni olanları, hesaplarını ödesin diye hala kapsamlı gerçek resmi bir soruşturma yapmaya engelleyen taraf Netanyahu. Çünkü o yetkililerden, o dönemdeki yetkililerden tek kalan Netanyahu var. Başkası kalmadı.
0: Evet, evet.
1: Musa şefi gitti, iç istihbaratı Şembet'in şefi gitti. İşgal ordusundaki, başındaki bütün liderler bakanla birlikte gitti. Güvenlik teşkilatların başındaki olanlar gitti. Bunun bedelini bir şekilde ödediler. Bazıları esir de düştü, bazıları etkisiz hale getirildi. Bütün bunlar hesaplarını bir şekilde ilk aşamada verdiler. Bunun bedelini ödediler. Tek kalan Netanyahu var ve resmi bir soruşturmanın yapılmasını, bir soruşturma sonuçlarına göre herkes hesap ödesin diye bir mekanizmanın yapılmasını engelleyen taraf Netanyahu'dur. Bugünlerde bütün bu başarısızlıktan dolayı Netanyahu karşı çok ciddi bir umutlarla çıkıyorlar. Artık bu sefer de indirebiliriz. Netanyahu'nun 20 yıllık olan hükmünü, 20 yıllık olan krallığını, Netanyahu'nun ifadesiyle ben bir krallık inşa ettim. Krallığını indirebiliriz diye bir tartışmalar, bir kavgaları var. Yani bu kavgalar bizim Filistinlilerin ya da Suriyelilerin ya da Türkiye'nin egemenliğini kazanmak ya da saygı göstermek adına değil, kendi çıkarlarını daha fazla bir şekilde sağlamak adına, daha fazla derken daha vahşi bir şekilde, daha sinsi bir yöntemle daha fazla sağlamak adına bir Netanyahu'nun gidişini sağlamaya çalışıyorlar. Bir kavgaları, bir seçim kavgaları ortada ve kesinlikle bu başarısızlıklar, bu sonunda evet çok ciddi bir vahşiyet dünya tanıklık etti. Ciddi bir sınır tanınmazlığını, Lübnan'a saldıran, Katar'a saldıran, Suriye saldıran, İran'a saldıran, Kürfez ülkelerine, Irak'a saldıran, Irak'a saldıran, Yemen'e saldıran bir işgalcisiyle karşı kaldık. Ama hiçbir dosyada, hiçbir bölgede bütün çalışmalarını sonlandıran ve olumlu bir sonuçla ortaya çıkan bir işgalci İsrail yok. Trump tersine daha yıpranmış, bu kadar uzun bir savaşlara hazır olmayan bir işgalci İsrail uzun bir şekilde çalıştırmaya, yıpranışına kadar çalıştırmaya ve bütün bunları hesapsız bir şekilde kibirli bir hesaplarla yaptırmaya ve yapmaya zorlayan bir Netanyahu var. Bu başarısızlıktan dolayı ve bu stratejisinden dolayı gidişini istiyorlar.
0: Evet. Peki Hizbullah'la ilgili bazı gelişmeler oldu. Hizbullah işte şu oldu, bu oldu falan dediler. Yani bir ara bir ateşkes oldu, sessizlik oldu. Hani herkes Hizbullah'ta bitti mi acaba, işte Hamas sessiz, Hizbullah sessiz falan derken İran Savaşı sırasında Hizbullah çok sert bir karşılık verdi ve yani hiç öyle bitmiş bir Hizbullah'la karşılaşmadık. Bambaşka eski gücünü koruyan bir Hizbullah'la karşılaştık. Oralarda durum.
1: Evet Esma Bey, aslında hatırlarsınız biz o Hizbullah'ın anlaşma yaptığında sizlerle birlikte, ben onu hatırlıyorum, bir yayın yapmıştık. Dedim evet, Hizbullah'ın çok ciddi bir darbe alması söz konusudur. Ama Hizbullah'ın İsrail'in dediği gibi yok oluşunu ve bitirdik söylentileri doğru değil. Ve bunların önümüzdeki günlerle birlikte, dönemlerde bunu göreceğiz. Ve onu söylediğimde o zamanlarda bahsettiğiniz gibi yok ettik, bitti, gitti. Tamamen artık Hizbullah diye bir şey kalmadı. Bir İslami direniş kalmadı. Sadece Hizbullah da değil, bütün Lübnan'daki direniş gruplarından da bahsediyorum. Yani İslami cemaatinde direniş grupları Hizbullah ile birlikte işbirliği içinde. Bu işbirliği çok önemli bir durum, bir durum gösteriyor. Orada İzgalci İsrail'in istediği, bu emperyalizmin istediği kavgalara düşmeden Sünni, Şii, Arap, Türk, Kürt, Lazmı, bütün bu kavgalara düşmeden orada bir işbirliği var. İslami cemaatin facir güçleri, bu Sünni bir cemaattir. Diğer taraftan Hizbullah, eğer bir mezhepsel olarak, ben de gitmeyi tercih etmiyorum ama bir örnek göstermek adına, Hizbullah da bir Şii olup bir güç, bir direniş, bir İslami direniş gücü olarak, diğer taraftan Sünni bir İslami direniş var. Onlar ikisi birden bir araya gelerek tam bir işbirliği içinde direnişlerini ve aldıkları darbelerinin yarattığı etkilerini gidermeyi, düzeltmeyi 15 ay içinde inanılmaz bir şeyler yapmışlar. İnanılmaz bir şekilde kendilerini yeniden inşa etmişler. Açıklarını kapattılar. Yeniden de oradaki de Filistinli grupların da söz konusu olması çok fazla dile getirilmiyor ama ciddi de bir etkileri var. Bu dile getirilmemesi de iyi anlıyorum var olan şartlara göre. Ama bu 15 ay içinde İzgaldi Sayıl yine de anlaşmaya sadık kalmadı. Saldırmaya devam etti. Bir de suikastlar da devam etti. Buna rağmen Hizbullah'ın ve oradaki direniş gruplarını kendilerini toparlamaya, kendi güçlerini bir araya getirmeye, açıklarını kapatmaya ve İcgal-i İsrail bu yılın başındaki Şubat ayının sonunda çok sürpriz bir şekilde bir direniş göstermeye ve İcgal-i İsrail bunu çok ciddi bir başarısızlık olarak gördü. Netanyahu karşı ciddi bir kampanya başlatıldı o dönemde. Hadi nerede bu, bitirdin, yok ettim, artık Lübnan'a ele geçirdim. Bütün bunlar nerede? Hizbullah İcgal-i İsrail'in iç bölgelerini vurabilir. İcgal-i İsrail'in güçlerine, karadan gelen güçlerini engelleyebilir. Ciddi bir baskılar, tuzaklara çıkabilir ve ciddi darbelere indirebilir. Hala bu uçaklar, insansız olan uçaklar bir kabusa dönüştürmüş durumdaydı. Bütün bunlar nerede? Siz bir istihbari bilgi olarak bütün bunlara dair bilginiz yoktu diye bir evet, saldırılar yapıldı. Bir eleştiri, ciddi bir ve sert bir eleştiriler yapıldı. Ve bu eleştiriler gerçeklerin yansıtmasıyla birlikte yola açmıştır. Ve bunu yapmış olduğumuz, o zamanlarda yapmış olduğumuz tespit doğru olduğunu yine de görmüş olduk. Çünkü gerçekten İcgal-i İsrail'le olan bütün bu kavgalar, bütün bu mücadeleler güce göre ya da güçlerin dengesine göre yapılan bir mücadele değil. Bu aslında onur ve özgürlük mücadelesidir. Bugün bir darbe alırsın, ciddi bir kayıp verirsin ama bu toprakların sahibi olan sizsinizdir. Ayağa kalkmaya mecbursunuz. Topraklarınızı, onurlarınızı, şereflerinizi, iradelerinizi savunmak zorundasınız. O yüzden ne kadar vurarsalar yeniden bu dirilişin, vuruşun, dirilişin asıl mantığı budur zaten. Diriliş tek bir zaman, eğer diriliş İcgal güçlerden daha güçlü olacaksa bu demek ki direniş değil. Zaten İcgal'ın var olması bir mantık kalmaz eğer biz onlardan daha güçlüysek. Evet. Mantık budur. Bu Çanakkale'yi de görmüştür. Tek bir ümmet, tek bir bölge halkı olarak Çanakkale'de Filistin'den, Yemen'den, Lübnan'dan, Suriye'den, Mısır'dan bu emperyalizm güçlerine karşı savaştık. O zamanlarda savaştığımız İcgalci, yani İcgal güç dengelerine ve güç yapılarına göre savaşmadık. Var olan haklarımızı, onurlarımıza göre ve bunları savunmak için savaştık ve ciddi kayıplara verdik, şehit olarak kayıplara. Ama yine de orada savaştık, onurumuzu savunabildik, koruyabildik. Dirilişin temeli budur bence.
0: Evet, zaten ortaya çıkan manzara da sürekli bölmeye çalıştılar. Yok efendim Sünniler, Şiiler falan diye. Ama yani yaşanan olaylar bize şunu gösterdi ki Şiilerle Sünnilerin kanı birleşti. Artık kanları ortaklaştı. Yani o nedenle bunları ayırmak da pek mümkün değil. Son bir soru sormak istiyorum. Amerika ve İsrail ısrarlı bir şekilde yeni Suriye yönetimini Hizbullah'a ve Hamas'a karşı kullanmak istiyor. Filistin örgütlere karşı kullanmak istiyor. Bunu da pek gizlemiyorlar. Şu ana kadar başarabilmiş değiller. Bu niyetleri nasıl görüyorsunuz? Yani çok açık aslında, Hizbullah'a karşı Suriye'yi Hizbullah'ın üstüne sürmeye kalktılar.
1: Evet, bu kırdırma meselesinde bölünme, birbirine girsinler, birbirine vursunlar, bahaneler yönlendirerek, dayatarak, farklı vaatlerle vaat ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor ki çok önemli iki nokta gösteriyor. Birinci, ABD ve Amerika kendi bilenlerini uygulamaya çalışıyorlar. Bir şekilde biri sert bir şekilde diğerini yumuşak da olabilir. Birbirine top geçirerek, bahsederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu ABD, İsrail'den vazgeçmiş bir duruma gelmedi ve bunun artık sadece birbirine bir aralarında bir rol değiştirme konusu var olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Bunu bugüne kadar başarmadılar. Bence de başarmayacaklar. Çünkü Hizbullah'dan, Suriye'nin yeni yönetiminden çok olumlu ve çok yapıcı bir açıklamalar yapıldı. Biz işbirliği yapmaya hazırız. Birbirimizi daha iyi tanımak, bir araya gelmek, masada oturmak gibi bir açıklamaları geldi. Suriye'deki var olan yönetimin, Ahmed Şarey'nin yani Suriye Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de bu yöndeydi. Hizbullah'ın başındaki Naim Kasım'ın ifadelerini bu yöndeydi. Bu çok olumlu bir ifadelerdi. Geçmişte sorunlar yaşandı, hatalar yaşandı. Ciddi bir yaralar var olabilir, söyleyebiliriz net bir şekilde. Ama bugün hepimiz icgalcilerin, emperyalist güçlerin, bu ebistincilerin hedef tahtasındayız. Bu hedef tahtasından indirmek, kendimizi kurtarmak, bölgemizi, ülkelerimizi, şerefimizi kurtarmak adına birbirimizi daha iyi tanımak, birlikte çalışmak, geçmişteki ne kadar bir sorun varsa buna rağmen bu şart en azından ortak menfaatlerimizi, ortak çıkarlarımızı hizmet etmek adına ve ona doğru yola çıkmak adına birlikte çalışmak zorundayız. Ben bunu iki gün önce yayınlanan bir makale de yazmıştım. Orada Netanyahu'nun kullandığı bir düşman listesi gösterdi. Bir İran'ın lideri, yeni gelen Homeini, Cumhurbaşkanı, Türkiye lideri, bir de Hizbullah'ın lideri, bir de Mamedani, yani ABD'deki New York başkanı. Bunları bir taraf, bir fotoğrafta birleştirip, onlar beni istemiyorlar, bir düşman olarak gösterdi. Bizim için bu sadece bir seçim kampanyası olmaması gerekiyor. Bu bizim için bir yol haritası olması gerekiyor. İşgal İsrail'in gözünde hepimiz bir düşman olarak görüyorlar. Hepimizi bir hedef olarak görüyorlar ama sıralamak istiyorlar. Bir de bu sıralama meselesi, bölünme meselesi, taksim etme, sırala hedef alma meselesini bozmamız gerekiyor. Tek bir vicdan ittifakı olarak, insanlık ittifakı olarak ve en önemlisi bölge ittifakı olarak, bu bölgedeki Müslümanlar bütün kısımlarıyla bir çıkar, bir vicdan, bir insanlık ittifakıyla buna karşı durmalıyız. Yoksa bir bizi hedef almaya devam edecekler. Biz de bunu net bir şekilde, bunun anahtarını, anlama anahtarını Gazze'de gördük. Gazze sınırlarında ilgal değil.
0: Toparlarsak Muhammed Bey.
1: Evet. Gazze sınırlarında ve oradaki işgal ettikleri topraklarda işgalci İsrail'in kibirliğini, barbarsizliğini hapsedemedik. Bugünlerde hapsetmememin nedeni ve hapsetmememin, ona karşı gerekeni yapmamamın bedelini ödemek zorundayız. Sınırlarımızda ve hudutlarımızda ödemek zorunda kalıyoruz. Hatta başkentlerimizde ödemek zorunda bu bölge.
0: Evet. Muhammed Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Filistin'i unutturmak isteyenler var, Gazze'yi unutturmak isteyenler var. Ancak biz unutturmama konusunda kararlıyız. Ve programımızı da bir Filistin türküsüyle bitirelim istiyoruz. Haftaya Salı günü tekrar görüşmek üzere. İyi günler.

İsmet ve Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.